0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de mutlak buttan kararı sonrası başlayan tartışmaların partinin iç meselesi olduğunu söyledi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde hitap etti. CHP Disiplin Yüksek Kurulu bugün ilk toplantısını yapacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda kurulun yol haritası gündemde olacak. CHP Parti Meclisi'nin 11 Haziran'da Merkez Yönetim Kurulu'nun ise yarın toplanması planlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararının gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merciğinin Yargıtay olduğu vurgulandı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yürütülen rüşvet almak ve siyasi partiler kanununa muhalefet soruşturmalarında yetkisizlik kararı verildi. Dosyaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine hükmedildi. İzmir'in Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturmada belediyeye hiç uğramadan maaş aldığı iddia edilen kişiler de araştırılıyor. 50'ye yakın kişinin Buca Belediyesi'ne hiç uğramadığı halde 100 bin lirayı bulan maaş aldığı öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran Savaşı'na yönelik yeni açıklamalar geldi. İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyleyen Trump, anlaşma imzalamaya yakınlar dedi. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu yakın gelecekte alacaklarını belirten Trump, Hürmüz Boğazı meselesi ve Lübnan'da yaşanan çatışmaları birbirinden ayrı değerlendirmeye çalışıyoruz diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise iki tarafın da güncellenen metinleri incelediğini ancak bir ilerleme kaydedilmediğini duyurdu. Sahada ise çatışmalar sürüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeleri belirlendi. Kırgızistan, Avusturya, Portekiz, Trinidad ve Tobago ile Zimbabwe, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeni üyeleri oldu. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçiliyor. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Buna göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Orman sınırları içinde kalan tapulardaki mülkiyet sorunu da giderilecek. Samsun'da bir fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi yaşamını yitirdi. Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında akşam saatlerinde meydana geldi. İncelemede 3 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gazze'de 2025'te varılan ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları son bulmuyor. Son saldırılarda bir Filistinli daha hayatını kaybetti. Ateşkesten beri İsrail saldırılarında 930'dan fazla Filistinli katledildi. Katil İsrail, Batı Şeria'da da işgali genişletmeyi sürdürüyor. Haberleri sunduk.

Gün uzun, yollar uzak. 7. bölüm. Yazan Selma Fındıklı. Yöneten Asuman Korat. Efektör Metin Macun. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Baykal Saran, Cihan Işık Yenersu, Melek Hanım Macide Tanır, Seniha Beyhan Saran, Kerim Mümtaz Sevinç, Spiker Zafer Akçay, Birinci Adam Ensar Kılıç, İkinci Adam Oğuz.

0: Babası yaşındaki Reşit Bey ile evlenip Bursa'ya giden Cihan bir gün bile mutlu olamamıştır. Kocasının sevgisi, üzerine titreyişi bile ailesinin zoruyla gerçekleşen bu evliliği kurtaramaz. Ayrılma noktasına geldikleri günlerde Reşit Bey'in hastalanması ve eve çağrılan genç doktor Kerim'in Cihan'ın gönlünde bambaşka duygular uyandırması her şeyin sonu olur. İki gencin gizlemeye çalıştıkları heyecan, orta yaşın tecrübesine sahip Reşit Bey'in gözünden kaçmamıştır. Ancak ayrılmayı teklif ederken bile kendini suçlamaktadır. Çünkü kızı yaşındaki Cihan'la gönülsüz olduğunu bile bile evlenmiştir. Çok sevdiği karısının ayrılırken bile onurunu kırmamak için gerçek ayrılma sebebini ailesinden ve kendi çocuklarından gizleyecektir. Böylece İstanbul'a, baba evine dönen Cihan, annesi ve teyzesi tarafından sürekli suçlanmaktadır. Aradan 2 yıl geçer. Bir gün hiç ummadığı anda Doktor Kerim çıkar karşısına. Onu bir türlü unutamamış, izini bulmak için İstanbul'a gelmiştir. Birbirlerine anlatacak o kadar çok şeyleri vardır ki. Geçen zaman içinde Cihan babasını yitirmiş, Aksaray'daki evleri ellerinden çıkmış, annesiyle zor şartlar altında yaşamaktadır. Kerim ise Bursa'da sayılır bir doktor olmuştur ve Cihan'la evlenmek istemektedir. Fakat yeniden Bursa'ya dönmek genç kadını ürkütür. Kerim de annesinin İstanbul'a gelemeyeceğini söyler. Birbirlerini suçlayarak ayrılırlar. Fakat çok geçmeden bir mektup gelir Kerim'den. Cihan'ı hiç unutamadığını yazar. Ayrıca annesini de kaybetmiş, yapayalnız kalmıştır. Artık tek isteği İstanbul'a gelip Cihan'la evlenmektir. Melek Hanım da kız kardeşi Seniha da bu kez kızlarının arzusuna boyun eğerler.
1: Aman ne iyiyetinde geldin Seniha. Pek canım sıkılıyordu bu sabah.
2: Hayrola abla? Niye sıkıldı canın?
1: Hiç. Belli bir sebebi yok işte öylesine.
3: Teyze, kusura bakma ne olur. Ocağın başından ayrılamıyorum.
2: Kusur ne demek yavrum, işine bak sen. Akşam kocan geldi mi sofra boş mu kalacak?
1: Marifetlidir kızımız, beceriklidir ama ne eleyim.
2: Ya ya doğru. Çoluk yok, çocuk yok.
1: 5 yıla yaklaştı evlendikleri. Bugün olur yarın olur dedik ama.
2: 5 yıl olmuş mu abla?
1: Olmaz mı Seniha'cığım? 34 yılının aralığında evlendiler ya. Hatırlarsın belki evlendiklerinden bir gün sonra kadınlara mebus seçme seçilme hakkı verilmişti de.
2: Ya.
1: Kerim hep takılırdı Cihan'a. Bir gün beni bırakır mebus olacağım diye Ankara'lara gider misin derdi.
2: Ya ya ya. Hatırladım abla, hatırladım. O kadar oldu demek ha. İyi ama şimdi her şeyin bir çaresi var. Böyle eli kolu bağlı oturursanız 5 yılda olur, 15 yılda.
1: Cihan'ın huyunu bilmez misin? Lafını bile ettirmiyor bu meselenin.
2: Canım daha bilmiyoruz ki. Cihan'ın mı olmuyor yoksa?
1: Ne bileyim, ne bileyim. Ama Reşit Bey'le de 2 yıla yakın evli kaldı, olmadı çocuğu.
2: Aman Melek abla, bilmez misin? Bursa'da zoraki zaman geçirdi. Çocuk mocuk istememiştir bu inatçı keçi.
1: Orası öyle.

0: Cihan, bir bardak su versene bana. Muayenehane iki adım ötede ama bu sıcak bayağı hararet yapıyor.
1: Şimdi getiririm.
0: Şu radyoyu açsanıza, ajans haberlerini dinlerdik. Bugünlerde dünya karışacak diyor herkes.
1: Aman Allah korusun oğlum.
2: Sayın dinleyiciler, burası Ankara. Alman orduları dün gece yarısından sonra Lehistan topraklarına girdi. Yeni bir dünya savaşının eşiğindeyiz. BBC radyosunun verdiği habere göre...
0: Vay canına. Denilenler çıkmaya başladı bile.
1: Acaba bizi de bulaştırırlar mı bu işe?
0: Şimdilik tehlike yok gibi ama hiç belli olmaz Seniha teyze. Hiç belli olmaz.
1: Suyunu getirdim Kerim. Mutfaktaki küpte kalmamış da aşağı inip taşlıktakinden aldım. Onun için geciktim, kusura bakma.
0: Önemi yok. Yemek hazır değil galiba. Ben şu arada bir hastama gidip geleyim. Hemen arka sokakta oturuyorlar.
1: Sen bilirsin. Dönünceye kadar sofra hazır olur.
0: İyi, hemen gideyim öyleyse. Çantamı versene Cihan.
1: Hadi Cihan, hadi yavrum. Kerim gelinceye kadar sen git yat. Bak, her şey hazır zaten. Tamam anne, gidiyorum. Of, başımdaki bu sersemlik neden bilmem. Ev fırıl fırıl dönüyor. Dinlenirsen bir şeyin kalmaz kızım, hadi. Abla, Cihan'ın bu halleri sakın... Yok canım, yok. Ben umudu kestim artık. Ne yapalım, olmazsa olmasın, kısmet böyleymiş. Gördün değil mi damat beyin kabalığını? Yıllardır üzülmeyesin diye sana fazla anlatmazdım derdim ama gör işte. Dağdan inme, görgüsün tek.
3: Görmez olaydım abla, görmez olaydım. Kızcağız şurada hasta, başını koltuğa yaslamış oturuyor. Cihan, kalk bana su getir. Çantamı versene Cihan. Bir de okumuş yazmış adam olacak.
1: Yok Seniha'cığım, tahsil mahsil, boş laflar bunlar. Nezaket, incelik yapısında olacak insanın, yapısında.
3: Peki Cihan ne diyor bu hallerine?
1: Hiç ağzını bile açmıyor. Ben bir şey diyecek olsam lafı ağzıma tıkıyor böyle hemen. Efendim kötülüğünden yapmıyormuşmuş, kalbi temizmişmiş. Sanki bir bununla bitiyor mu iş? Her kusuruna rağmen seviyor bu kaba adam işte. Kulu kölesi olmuş.
3: Ya Kerim? O da gerçekten sever mi ki Cihan'ı?
1: Aman ne bileyim Allah aşkına, sever belki de. Ama bu deli bozuğun sevmesi de kendisine göre oluyor zahir. Anlamadım gitti, ne bileyim. İşte geldi işte.
3: Geldi.
1: Hekim bozuntusu.

0: Bugün de vapur ne kalabalık böyle.
1: Pazar günleri giden gelen çok oluyor anne.
0: Neyse, Üsküdar göründü karşıda. Ay şimdi teyzen yemekleri pişirmiş. Oturmuştur pencerenin önüne, bizi bekliyordur.
2: Can, var mısın annene teyzene bırakıp ikimiz baş başa bir yere gidelim?
1: Anlamadım, nereye gideceğiz?
2: Canım, neresi olursa yeter ki ikimiz yalnız kalalım.
1: Çocuk gibi konuşma Kerim. Olacak iş mi şu söylediğin? 40 yılda bir gidiyoruz teyzeme. Zavallının bizden başka kimsesi yok. Hem vapur tuttu beni, fazla uğraşma ne olur.
0: Cihan, neyin var senin? Rengin pek sarardı birden.
1: Vapur tuttu anne. Kerim, azıcık güverteye çıkalım, belki açık hava iyi gelir.
2: Tamam, çıkalım.
0: Cihan, bana bak. Yoksa...
1: Aman anne. Ha?
0: Sen kulak asma bakalım. Geçen akşam da böyle olmuştum işte.
1: Hadi çıkalım Kerim.
3: Ne dersin arkadaş? Kavgaya biz de katılır mıyız? Bana katılacağız gibi geliyor. Önce Çekoslovakya gitmişti. Ardından Lehistan. Alman orduları Avrupa'yı ezip geçiyor. Yarın sınırımıza gelip dayandığımız savaş, çaresiz. Elimize silah alıp gideceğiz cepheye. Korktuğumdan demem de. Memlekete yazık olur. Belimizi anca doğrultmuşken.
1: Ne olur uzaklaşalım buradan Kerim. Gittikçe kötü oluyor.
4: Ben sana demiştim abla. Halinden belliydi Cihan.
0: Doğru demiştin Semiha. Ya. Çok şükür.
4: Çok şükür.
0: Allah dualarımızı kabul etti. Ölmeden torunlarımı görebilirim.
4: Aman çok anneciğim. Şükür. Her sevincin yanına ölümü katmasan olmaz.
5: Kerim haberi alınca ne yaptı Cihan?
4: Ne yapsın teyze, sevindi işte.
0: Vallahi damat beni delilikten...

0: alışmışım da... ...haberi duyunca ne çılgınlık yapacak diye bekledim böyle.
1: Anne!
0: Tamam, sustum.
2: Hem siz şimdi Kerim'i bırakın da şu radyoyu açın hele. Ajans haberlerini dinleyelim.
1: Şimdi açarım.
0: Ortalık pek karışmış seni ya. Sonumuz hayır olsun.
3: Ay susun, susun. Şu haberleri dinleyelim.

0: mıydı? Erken geldin bu akşam.
1: Hasta yoktu. Muayenehaneyi kapatıp geldim.
0: Hoş geldin oğlum.
1: Hoş bulduk anne.
0: Kerim, bir şeye üzülmüş gibisin sen. Ne oldu anlatsana.
1: İlk parti ihtiyat askerleri göreve çağrılıyorlarmış. Bu sabah radyo söylemiş. Yakında bana da cevap gelir askerlik şubesinden.
0: Ay Allah, keşke açsaydık sabah radyoyu.
1: Fark etmez anne, şimdi öğrendik işte.
0: Hani savaşın uzağında kalacaktık?
1: Yine kalmaya çalışacağız. Silah altına alınmamız savaşa gireceğimiz anlamına gelmez ki. Sadece bir tedbir bu. Hazırlıklı olmak zorundayız. Biz istemesek de aniden girebiliriz.
0: Bundan önceki harbi umumiden, İstiklal Harbi'nden perişan bir halde çıktık. Yoktan var oldu bu memleket. Şimdi yeniden o ateşe düşersek vallahi belimizi doğrultamayız.
1: Canım, mutlaka savaşa gireceğiz diye bir şey söylenmedi. Hazırlıklı olalım yeter ki. Ha, karartma da yapılacakmış diyorlar. Daha başka tedbirler de alınacakmış. Radyo söylemiş hepsini.
0: Peki askere alınınca ne kadar kalacağın belli mi?
1: Şimdilik 6'şar aylık sürelerle silah altına alınıyormuş yedekler. Zannederim Trakya tarafına gidilecek. Edirne'ye ya da ona yakın bir yere. Tabii sonrasını hiçbirimiz bilemeyiz.
0: Radyoyu hep açık tutalım bugünlerde.
2: Ya,
0: ya her an yeni bir haber duyabiliriz. Oh, tamam. Pencereyi de battaniyeyle sıkıca kapattım. Perdeyi de örttük mü ışık sızmaz dışarı.
2: Kızım, sen bu halinle ne uğraşırsın ki o işlerle? Bırak, biz yaparız.
1: Hem böyle baş edemeyiz. Komşulardan duyduğuma göre camları boyuyorlarmış. Yarından tez yok, biz de öyle yapalım.
0: Ya ya, lambalara da kağıt sarıyormuş herkes ya. Işığı göstermiyormuş.
2: Hay Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler?
1: Bugünler de gelir geçer anne. Hepsini unuturuz. Yeter ki sınırlarımıza doğru hızla yaklaşan savaşın içine girmeden atlatalım şu belayı.
2: Haklısın oğlum. Ay çocuklar, acaba Seniha teyzeniz de yapabiliyor mudur bu karartma işini? Tek başına işi pek zor.
0: Bir süre bizimle birlikte oturması iyi olacaktı ama kabul etmiyor.
2: Ne yapsın kızım, o da kendi

0: Cihan, acaba bir de battaniye koysak mı bavula?
1: Gerek yok anne, gerek yok. Dağ başına gitmiyor ya. Kışla da ne gerekiyorsa verirler.
0: Böyle yapacaksan git öbür odada otur sen. Benim de elim ayağıma dolaştırıyorsun. Önüme gitmiyor ya Kerim.
1: Neye gittiğini de bilmiyoruz ki anne. Bu gidişin sonu ne olacak? Eğer Türkiye savaşa girerse...
0: Girmeyecek. Reis Cumhur hep öyle diyor ya. Korkma sen kız.
1: Korkmamak, üzülmemek elimde mi anne?
0: Ama üzülmek sana yaramaz ki kızım. Kendini düşünmüyorsan çocuğunu düşün.
1: Düşünsem neye yarar? Belki de babasız doğacak çocuğu.
0: Hadi oradan deli deli konuşma.
2: Her şey hazır mı?
0: Hazır oğlum, hazır ama şu deli kıza laf anlatamıyorum. Kendini perişan ediyor.
1: Tamam tamam, toparlanmaya, güçlü olmaya çalışacağım. Cesaretimi bir defa kaybedersem her şeyin sonu olur.
3: Yalnız sen değil, hepimiz kaybetmemeliyiz Cihan. Millet olarak böyle zamanlarda hiç kaybetmedik cesaretimizi. Bu defa da kaybetmeyeceğiz.
1: Anne, teyzem nerede kaldı?
0: Gelir birazdan, akşam yemeğine gel dedim. Gece de bizde yatarsın. Yarın sabah hep birlikte gideriz istasyona dedim.
3: Ne diye yoracaksınız kendinizi? Ben bavulumu alır giderim.
0: Olur mu öyle şey canım? Asker giderken uğurlanır, gelirken karşılanır bizim bildiğimiz.
3: Hiç değilse sen gelme Cihan. Bu halinle
1: boşuna
3: oralar...
1: Boşuna yorma kendini, geleceğim. Ama korkma, irademe hakim olacağım. Sirkeci karını gözyaşı gölüne çevirmeyeceğim.
3: Tren kalkmak üzere.
4: Ya.

0: Bineyim artık. Elinizi öpeyim anne.
1: Sağ ol oğlum, güle güle. Yolun açık olsun.
0: Allah ısmarladık Seniha teyze.
1: Güle güle oğlum. Güle güle git. Tez vakitte geri dön inşallah. Allah seni de senin gibi binlerce genci de korusun. Acınızı göstermesin bu memleketi.
0: Hoşça kal canım.
1: Güle güle. Mektupsuz bırakma bizi. Aa, lafa bak. Asıl Kerim bizden mektup bekleyecek. Müjdeli mektup. Mektup ne demek abla? Telle bildiririz baba olduğunu, telle.
0: Hadi. Hoşça kalın.
1: Güle güle, yolun açık olsun. Güle güle. Açık olsun. Şunun haline bak Seniha. Sanki dün akşam istasyonda ağlamayacağım diye söz veren kendisi değildi.
2: Ben Kerim'e söz vermiştim. O gidene kadar da durdum sözümde.
3: Şimdi de durmalısın yav. Bak şu kalabalığa. Bunca insanda senin gibi kocasını, kardeşini, oğlunu uğurladı kıtaya. Oturup gözyaşı dökersek ne değişir ki? Destek olacağız birbirimize. Cesaret vereceğiz.
2: Haklısın teyze. Kusuruma bakmayın siz benim.
1: Yağmur başlayacak gibi ben şuradan bir araba bulayım diye hemen eve gidelim.
3: Hadi hadi sen bul. Hadi kızım. Koluma gir de annenin ardından biz de yavaş yavaş kapıya doğru ilerleyelim.
2: Kerim'e o kadar söyledim muayenehaneyi kapatma. Dönünceye kadar kapatırız kapısını, kirayı da öderiz dedim ama dinlemedi.
3: O da mesele mi kızım? Hele sağ salim dönsün geriye. Başka bir yer kiralarsınız.
2: Biliyor musun teyze? Savaş korkusu iliklerime kadar titretiyor beni ama bir yandan da sevindirici bir yönü var. Endişeden mi neden bilmem, bu ihtimal çıktığından beri o deli dolu Kerim birden olgunlaştı sanki. Bayağı sakin, aklı başında bir adam oluverdi.
3: Ya Cihan, bana da öyle görünüyor.
2: Daha da önemlisi artık annemle pek güzel geçiniyorlar. Aylardır annemin Kerim'den yakındığını duymadım. O türlü atlar taktığı kızdığı damadını evde oturtacak yer bulamıyor son günlerde.
3: Bak kendin de kabul ediyorsun ama kocan da değişmiş son zamanlarda. Annenin istediği gibi bir damat olunca mesele kalır mı hiç?
2: Kalmaz. Kalmaz ama korkuyorum Seniha teyze. Tam işler yoluna girmişken ya her şey bitirir.
3: Çok konuşma da hadi yürü yavrum yürü. Bak annen ötede bizi bekliyor. Hadi kızım gir koluma. Hadi.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Yüz yıl o güzel gözlere baksam yine kanmam. Devrolsa bu alem yine aşkından usanmam. Bir başka gülün goncasının efsununa yanmam. Devrolsa bu alem yine aşkından usanmam. Erol Bingöl'den dinledik bu gece ilk eserimizi. Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arso'ya ait Suzi Dil makamındaki şarkıydı. Böylece Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk. Bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum her gece yaptığım gibi. Bu gece Suzi Dil ve Hicaz makamında eserlerden oluşan bir program hazırladık sizler için. İkinci eserimiz Hacı Sadullah Ağa'nın Suzi Dil makamındaki Ağır Semai'yi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Beni ey Gonca Fem bülbül sıfat nalan eden sensin. Hemişe hem demisad nale ü figan eden sensin.

Hancıyan'ın Suzi Dil eserini Gül Yazıcı'dan dinleyelim. Cana, gamı aşkınla perişan gezer oldum. Bir yerde karar eyleyemez derbeder oldum. Pervane gibi aşk ile yandım, heder oldum. Bir yerde karar eyleyemez derbeder oldum.

Güftesi ve bestesi Şemseddin Ziya Bey'e ait Suzi Dil eseri Rıza Rit'ten dinleyelim. Ey Gonca, açıl, zevkini sür faslı baharın, ben bülbülüyüm, sen gülüsün bağı mesarın.

Sevda elinin bülbülü uçmuş, gülü solgun, her bir kızı hasret dolu bir kalp gibi yorgun. Nuri Halil Poyraz'ın bu Suzi Dil eserini de Eylül Turan'dan dinliyoruz.

Tamburi Ali Efendi'nin Suzi Dil eseri var sırada. Selçuk Aygan'dan dinliyoruz. Her bir bakışında neşe buldum, ben gözlerinin esiri oldum. Tirini gehinle ah vuruldum, ben gözlerinin esiri oldum.

Avni Anıl'ın Suzi Dil bestesi var sırada. Güftesi Tekin Gönenç'e ait olan bu eseri korodan dinliyoruz. Unutamıyorum. Gecem yok artık, gündüzüm yok. Tek sen varsın. Senin saçların var. Dalgın, ıslak gözlerin var. Güneş seninle doğuyor her gün. Her yerde seni arıyorum, her şeyde seni arıyorum. Bırakma ellerimi, bırakma. Unutamıyorum.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle devam ediyor. Kemençe'de Derya Türkan, tamburda Murat Aydemir ve neyde Salih Bilgin'in yapacakları müşterek taksimin ardından dinleyeceğimiz ilk Hicaz eserin güftesi Recaizade Mahmut Ekrem'e, bestesi Udi Şekerci Cemil Bey'e ait. İnci Çayırlı'dan dinleyeceğiz eseri. Bir nigah et ne olur halime ey Gonca Dehen, göz göz oldu yüreğim gözlerinin derdinden. Niye baktım, niye gördüm, niye sevdim seni ben, göz göz oldu yüreğim gözlerinin derdinden.

Güftesini İhsan Bey'in yazdığı Yesari Asım Arsoy'un Hicaz şarkısını Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Bilmem niye bir bu seni sen çok görüyorsun. Bigane nigahınla beni öldürüyorsun.

Boğaz içi şen gönüller yatağı, her bucağı aşıkların otağı, yamaçları sanki cennetin bağı, mehtabı hoş, güneşi hoş, gülü hoş, boğaz içi, herkesi eder sarhoş. Güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait bu Hicazlı eseri Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz.

Güftesini Necdet Atılgan'ın yazdığı Sadi Işılay'ın Hicaz şarkısı var sırada. Necmi Rıza Ahıskan'dan sunuyoruz. Bende hicran yarasından da derin bir yara var. Ona biçare gönül boş yere bir çare arar.

Gel nazlı güzel, gel. Bana can ver gülüşünle. Gel, sinemi aç, yârimi gör, kalbimi dinle. Aşkın yakıyor ruhumu her lahzada canan. Gel, sinemi aç, yârimi gör, kalbimi dinle.

Güftesi ve bestesi Rahmi Bey'e ait icaz eser var sırada. Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Akşam erdi, yine sular karardı. Gün açtı gökleri, yurduna vardı. Yüceldi bulutlar, dağları sardı. Çöktü bir mahzunluk ıssız.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Son bir eserle sizlere veda edeceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı, güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı Saadettin Kaynağ'ın Hicaz eseri Zeki Müren'den dinliyoruz. Engin'de yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu. Gölgeler indi suya, kuşlar vardı uykuya. Gurbeti duya duya bugün de akşam oldu. Hoşça kalınız.

0: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: Radyo 1.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 3 Haziran, Çarşamba bugün. Saat 13.24. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Sinan Kılıç, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikte olacağız ve bugününüze de eşlik edeceğiz. İki telefon konuğumuz olacak bugün sevgili dinleyenler. Çocuk şarkıları ve çocuk kitapları, hayal gücünün gelişimini, duygusal gelişimi, aynı zamanda dil gelişimini olumlu yönde etkileyen o iki önemli değer. Biz de işte bu iki konudan bahsedeceğiz. Çocuk şarkıları biliyorsunuz sadece bir eğlence değil. Onların dünyasına, bilişsel gelişimine, sosyal gelişimine büyük etkisi var çocuk şarkılarının. Hayal güçleri gelişiyor.

0: duygularını ifade ediyorlar. Biz de çocuk şarkılarının öneminden, çocuk şarkılara gereken önemi göstermekten ve onları ciddiye almaktan bahsedeceğiz biraz. Acaba neden önemli bu kadar çocuk şarkıları, nitelikli çocuk şarkıları nasıl seçilir? Hepsini eğitmen, müzisyen Berin Çopur'la konuşacağız sevgili dinleyenler. Ve çocuk kitapları demiştik ya, bugünkü ikinci konuğumuz da yine çocukların dünyasına dokunan biri. O da çocuk kitabı yazarı, aynı zamanda meslektaşımız TRT spikeri Özgün Kömürcü sevgili dinleyenler. Birçok masal, birçok hikaye anlatıyor. Aynı zamanda söylediğim gibi spiker, çocuklarla güzel çalışmaları var. Hem kitaplarından hem de çocuklarla yaptığı çalışmalardan bahsedeceğiz. Ailece başladı. Berin Çopur'la sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Şimdi çocuk şarkılarından bahsedeceğiz. Çocuk şarkıları bazen sanki böyle sadece gerekli kelimeleri, cümleleri bir araya getirdik. Sadece bir mesaj vermeye çalıştık. Onu da müzikle birleştirdik. Oldu gibi algılanabiliyor. Ama aslında öyle değil, değil mi? Çocuk şarkıları çok önemli.
1: Evet, size çok katılıyorum. Umarım herkes iyidir. Hal hatır sormadan başladık programı ama çocuk şarkılarında ben de sizin dediğiniz gibi düşündüğüm için aslında bir ihtiyaçtan doğdu benim çocuk şarkıları yapmam. Hı-hı. Yaklaşık 25 yıldır öğretmenlik yapıyorum. İstanbul'da görevliyim. Bir devlet okulunda öğretmenim. Ve bu gerçekten de bir ihtiyaçtan doğdu. Çünkü sizin dediğiniz konu üstüne şunu söylemek istiyorum. Yani kendi oğlumu büyütürken, Derin şu anda 15 yaşında ama ben de yaklaşık işte epey bir zamandır çocuk şarkıları yapıyorum. 2016 yılından beridir. Evet. Ona hangi şarkıyı söylesem, yok bu olmasın, şu o.
0: Alo. Berin Hanım. Tam da sohbetin en güzel yerinde galiba bir sıkıntı oldu. Hemen bağlamaya çalışalım. Evet, dediğimiz gibi aslında çocuk şarkıları çok fazla ciddiye alınmayabiliyor. Sadece işte biraz eğlendirsin, azıcık vaktimizi geçirelim, biraz sakinleştirsin gibi düşünebiliyoruz. Hele ki bebekken, onları uyuturken vesaire böyle şeyler konuşulabiliyor ama aslında Türkçe için son derece önemli, müzikal gelişim için çok önemli. Birçok araştırma var bununla ilgili yapılan, çocuk şarkılarının ne kadar önemli olduğuna dair. Şimdi Berin hocamızdan dinlemeye devam edeceğiz. Tekrar merhaba, evet. Orada mısınız?
1: Tekrardan merhabalar. Telefonum kesiliyor ara ara ama kusura bakmayın. Evet, bir ihtiyaçtan doğdu. Ben aslında çocuğumu büyütürken yağ satarım, bal satarım, ustam ölmüş, hemen de yerine ben geçeyim, onun yerini alayım, fırsatçılığı, evet, yerine ustam hasta, ben satarım diye anlatmaya çalıştım. Çocuklarıma da bu oyunu böyle oynattım. Hı hı. İşte baltalar elimizde, uzun ip belimizde, biz gideriz ormana. Aslında bir ormanın yok edilmesi, işini, evet, katledilişini anlatan, evet, bir şarkıyken, sizin de dinlediğiniz parçalardır eminim bunlar. Bu çocuk şarkısını ben hep fidanlar elimizde diye ormanları çoğaltmaya yöneldim.
0: Evet, kesinlikle son derece önemli ayrıntılar bunlar. Bir kez daha deneyelim. Umarız bu kez başarılı oluruz. Umarız bu kez telefon attı bize kötü bir sürpriz yapmaz. Çok da güzel bir konu, çok önemli bir konu hakikaten. Masallarda da bu var işte. Çok fazla yanlış mesaj veriliyor çocuklara. Sanki herkes kıskançmış, herkes kötüymüş veya birileri birilerine sürekli kötülük yapacakmış gibi bir izlenim edinebiliyoruz masallardan. Dediğiniz gibi işte böyle şarkılarda aynı şeyleri duyabiliyoruz. Bunlar çocuk şarkısı ve aslında onların hayal dünyasını geliştiren, bilinçaltına işleyen cümleler bunlar. Biz de kendimizden de biliyoruz, bu tarz masalları anlatırken ya da bu tarz şarkıları söylerken hep bir şeyleri değiştirmeye çalıştık ve o şekilde çocuklara aktardık ki çocuklar için yanlış bir mesaj olmasın diye. Söylediğim gibi aslında müzik son derece önemli çocuklar için. Bebekle mesela müzikal bir bağ kurmak, şarkı söyleme yeteneğiniz olmasa bile doğal olarak gerçekleşiyor ve bebekler normal konuşmaktan ziyade böyle melodili konuştuğunuzda daha çabuk sakinleşebiliyor. Bunu bebeği olanlar görmüştür zaten. Bununla ilgili de araştırmalar yapılmış. Ve aslında bebekken, çocukken söylenen çocuk şarkılarının ne kadar önemli olduğunu biz de kendi çocuklarımızı yetiştirirken görmüşüzdür. Onlar bu şekilde sakinleşiyorlar. Bu şekilde bilişsel gelişimleri oluyor aslında. Yine müzik yeni kelimeler, sesler ve anlamlarıyla tanıştırıyor çocukları. O yüzden yüzden müzik son derece önemli. Ki Behrin Çopur da bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyor. Pırlangıç Çocuk Şarkıları ismiyle bir konser düzenliyor mesela. Eğer ki bakarsanız sosyal medyadan, paylaşım sitelerinden siz de göreceksiniz bununla ilgili paylaşımlarını. Ve bir konser ortamı yaşatıyor çocuklara. Aslında çok düşünülmeyen bir şey. Onları biz açalım internetten dinlesinler gibi düşünebiliyoruz ama bir konser ortamında hakikaten güzel bir orkestrayla işte bu çocuk şarkılarını onlarla buluşturmaya çalışıyor Behrin Çopur ve çok da eğlendiklerini söylüyor. Hem çocuklar hem aileler yapılan yorumlardan bunları görüyoruz aslında. O yüzden söylediği gibi bu açıdan bir boşluk varmış, doğru söylüyor. Bu yapıldığında aslında bu boşluk doldurulmuş. Farklı farklı birçok isimde de bunu görebiliyoruz. Bunun örneklerini artık görebiliyoruz en azından. Eskiden hiç ciddiye alınmazken şu an aslında daha da ciddiye almaya başladık. Peki Behrin Hanım'la bir kez daha biraz sonra tekrar sohbet etmeye çalışalım. Şu an ne yazık ki bağlantımızı gerçekleştiremiyoruz. O yüzden bir müzik arası verelim. Sonrasında ailece devam edelim.

0: ailece devam ediyor. TRT Radyo 1'desiniz. Ailece devam ediyor sevgili dinleyenler. Eğitimci ve müzisyen Behrin Çopur'la sohbet ediyorduk ama ne yazık ki hatlarla ilgili bir sıkıntı oldu. Önümüzdeki günlerde kendisiyle tekrar bağlantıya geçmeye çalışacağız ve umarız o güzel konuyu dinleyeceğiz. Son derece önemliydi çünkü konumuz. Ve demiştim ya, programımızın ikinci kısmında da çocuk kitaplarından bahsedeceğiz diye. Çocuk kitabı yazarı ve aynı zamanda TRT spikeri Özgül Kömürcü hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Trabzon'dan selamlar, sevgiler gönderiyorum tüm dinleyicilerimize.
0: Bizden de Trabzon'a sevgiler, selamlar. Bu vesileyle tanışmış olduk, ne güzel oldu.
1: Evet, çok memnun oldum ben de.
0: Ben de çok memnun oldum. Şimdi sizin çocuklarla yaptığınız çok güzel çalışmalar var. Hatta böyle son haber, galiba Trabzon'da kültür festivalinde de olacaksınız, değil mi?
1: Evet.

0: Kültür Yolu Festivali'nde masal anlatacağım gönüllü olarak. Hı-hı. Çocuklarla buluşacağız. Bir masal anlatıcısıyım. En yakın zamandaki programımız da bu olacak.
1: Ne kadar güzel, ona ayrıca değiniriz masal anlatıcılığına. Çünkü o da bambaşka bir konu ve
0: Evet.
1: o da bambaşka bir meziyet ve bambaşka aslında onun da önemli kısımları var. Şimdi önce çocuk kitaplarına bakalım. Ne zamandır çocuk kitapları yazıyorsunuz?
0: Çocuk kitapları yazmaya aslında çok uzun yıllar oldu. Yaklaşık olarak 15 yılı geçtiğini söyleyebilirim. Ama hayata geçmesi, çocuklarla buluşması 6-7 yıl olduğunu söyleyebilirim. Daha önce farklı farklı projelerde öyküler yazıyordum. Ama kitap haline gelmesi ve çocuklarla buluşması 6-7 yıl oldu.
1: 6-7 yıl, nasıl
0: Evet.
1: güzel bir heyecan değil mi? O kitabı raflarda gördüğünüzde ne hissettiniz?
0: Çok tarifsiz bir duygum, hayal edemediğim ama hayallerin ötesinde çok güzel duyguları barındıran bir süreç oldu benim için. İlk kitabım Çiftçi Mürteza'ydı ve
1: Evet.
0: çocuklarla buluştuğu zaman inanılmaz keyifli bir süreç yaşadık o dönemde. Çocuklar kitabı sevdikleri zaman ben daha da mutlu oldum. Ve iyi ki bu alanda çalışmalara başlamışım ve iyi ki hatta şöyle dedim, neden daha önce bunu yapmadım?
1: Ya değil mi? Aslında ne kadar çok bir şey birikmiş içinizde ve ortaya çıkması biraz zaman alabiliyor böyle şeylerin.
0: Evet, biraz zaman aldı ama en azından şunu gördüm, kendimden daha emindim, daha çok birikmiş bilgim vardı, deneyimlerim fazlaydı, dolayısıyla bunu paylaşmak çok daha büyük keyif verdi.
1: Ne kadar güzel. O zaman o kitaplardan biraz bahsedelim. Çiftçi Mürteza nasıl bir kitap? Kaç yaşa hitap ediyor? Nasıl bir konusu var?
0: Elbette. Çiftçi Mürteza benim çocuğum gibi kitaplarım. Hep böyle söylerler. Gerçekten öyle. İlk çocuğum gibi bakıyorum ben Çiftçi Mürteza'ya.
1: Evet.
0: Okul öncesi çocuklar için hazırlamış olduğum bir kitap. Doğayla alakalı olarak bir mısır tarlasında bir çiftçinin yaşamış olduğu komik hikaye anlattım. Burada biraz olsun çocuklara doğa sevgisini, tohumların sürdürülebilir hale gelmesi açısından bahçelerimize nasıl sahip çıkabiliriz, doğal döngünün nasıl olduğunu, doğal yollarla tabiatın kendi içinde bir denge olduğunu anlatmaya çalıştım. Onu anlatırken de çocukların böyle kıkır kıkır gülebildiği, sayfaları çevirirken eğlenebildiği bir noktaya getirdik. Kelimelerle oyun oynadık aslında bu süre içerisinde ve bu kitap yayınlandıktan sonra da hiç tahmin edemediğim sürede çok çok çocuğa ulaştı. Hatta yurt dışında Arapçaya çevrildi.
1: Aa, ne güzel.
0: Evet, farklı ülkelerde yayınlanmaya başladı. Şimdi Kırgızistan ve Malezya'da da yine aynı şekilde çevirileri hazırlanacak. Ve sonrasında farklı ülkelere gittik. İtalya'ya gittik. Çiftçi Mürteza ile birlikte Bologna Çocuk Kitapları Fuarı'na katıldık. Böyle güzel güzel bir süreç oldu. İlk kitabım böyleydi.
1: Şahane. Evet.
0: Sonrasında masalsız mı kaldık? Şimdi kitabım birazcık da aslında çocuk kitapları yazmadan önce masal anlatmaya başlamıştım. O süre içerisinde acaba çocuklarımız masalsız mı kalıyor? Gerçekten masal dinlemeyi seviyorlar mı? Yoksa teknolojinin içerisinde kaybolup gidebiliyorlar mı diye düşünmüştüm. Ama bunu yaşarken şunu fark ettim. Hayır, çocuklar masal dinlemeyi çok seviyorlar. Onlarla bu zamanı geçirmek gerekiyor, onlara bu fırsatı vermek gerekiyor diye düşündüm. Ve sonrasında da özellikle bölgemizde masalsız mı kaldık şimdi? Masalları anlatan ninelerimiz hala var mı? Onlara nasıl ulaşabiliriz? O değerlerimize nasıl sahip çıkabiliriz diye düşünerek bu kitabı yazmaya başladım. Bunun da etkisi çok güzel oldu. Yine bu kitabımla birlikte hem İtalya'ya gittik, yine Kırgızistan ve Malezya'da inşallah çevirileri olacak.
1: İnşallah. Var mı yeni projeleriniz? Aklımda bir şeyler var ama oluşturmaya çalışıyorum dediğiniz.
0: Evet, şimdi üzerinde çalıştım, şu an resimleme aşamasında yeni bir çalışmamız var. Gastronomi üzerine özellikle geleneksel tatlarımızı yeni nesillere aktarmak adına Karadeniz bölgesinde bazı lezzetler var bizim çocukluğumuzdan kalma. Acaba bunlar da unutuluyor mu? Unutmamak için ne yapmak gerekir şeklinde düşünüp yola çıktığım bir

0: hikaye var. Hı-hı. İlkokul çocukları için. O kitap da inşallah Eylül, Ekim gibi çıkacak.
1: İnşallah nice okuru olsun. Güzel bir sonuç elde edersiniz umarız yine.
0: İnşallah, inşallah.
1: Bu diğer iki kitap daha çok küçük yaşa yönelik değil mi? Ben doğru anladım.
0: Evet, Çiftçi Mürteza okul öncesi. Masalsız mı kaldık şimdi ilkokul çocukları için?
1: Evet. Bu diğer yazacağınız kitap yine ilkokul.
0: Yine ilkokul. Evet, yine değil ilkokul. Mi? Evet.
1: Peki sonraki aşamalarda mesela biraz daha büyük çocuklar için düşünüyor musunuz bir şeyler yazmayı? Ortaokul seviyesi için veya gençler için, lise için?
0: Şöyle, ben büyümek istemiyorum.
1: En küçük hangisiyse ben orada kalayım. Güzel.
0: Evet, çünkü evet. O çocuk ruhunu yakalamak çok güzel bir şey. Çocukların o merakına dahil olmak, hayal dünyasına katılmak bana inanılmaz derecede enerji verdiğini fark ettim.
1: Evet.
0: Dolayısıyla onların bir kitabı anlatırken de bir masalı anlatırken onların gözündeki heyecan beni çok etkiliyor ve inanılmaz motivasyonumu artırıyor. O yüzden hep çocuklarla kalmalıyım ve içimdeki çocuk hiç büyümemeli diye düşünüyorum.
1: İnşallah, inşallah öyle olsun tabii. O bizi besleyen yönümüz aslında içimizdeki evet. Çocuk kesinlikle. Bu masal buluşmalarında neler yaşanıyor? Biraz da onlardan konuşalım.
0: Tabii ki masal buluşmalarımız özellikle bölgedeki köy okullarına gidiyoruz. Hı hı. Sosyal sorumluluk projelerimiz var. Çocuklara kitap armağan ediyoruz. Sonra onlarla böyle masal programları yapıyoruz. Masal anlatıyoruz. Köy köy geziyorum. İl geziyorum.
1: Evet.
0: İl geziyorum. Ulaşabildiğim kadarıyla vaktim, zamanım uygun olduğu süre içerisinde özellikle köy okullarına gitmeye çalışıyorum. Oradaki hı hı. çocuklarla buluşmaya çalışıyorum.
1: Nasıl ilgileri, tavırları, geri dönüşler?
0: Çok güzel ve çok tatlı. Her şeyden önce uzaklardan birisinin onların okuluna gelmesi, onları ziyaret etmesi çok özel bir an. Elbette öğretmenleri onlara masallar anlatıyordur, kitap da okuyordur, tartışılmaz. Ama dışarıdan birisinin gelmesi, onlarla aynı ortamı paylaşması, farklı bir kapı açılması onun için heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Başlarken iki yabancı gibi konuşuyoruz. Yani
1: evet.
0: Dışarıdan birisi geldi acaba kim ve ne anlatacak diye bakıyorlar. Ama masal bittikten sonra kucaklaşıyoruz, sarılıyoruz. Ne olur gitme diyorlar. Hep bizim okulda kal diyorlar. Demek ki onlara o süre içerisinde dokunabiliyormuşum. Onu fark ettim. Zaten beni belki bu anlamda tetikleyen şey bu. Çünkü izin günlerimde koşa koşa gidebiliyorum.
1: Ne güzel.
0: Gidebiliyorum. Çocuklarla birlikte olmak gerçekten çok güzel.
1: Ne güzel. Bu arada şu da düşünülebiliyor. Artık çocuklar masal dinlemek istemiyor. Teknoloji gelişti. Bu tarz şeyler çok ilgi görmez gibi düşünceler olabiliyor. Ama işte siz yaşayarak görüyorsunuz ki böyle değil aslında.
0: Bunu çok sorguladım. Kendi çocuklarım da var. Onların üzerinde zaman geçirdiğimizde onların ilkokul ve anaokulu kısmında ve ortaokul kısmında bu süre içerisinde bunu çok kez düşündüm ve denedik. Masalları beraber anlattık. Beraber karakterler hazırladık. Kuklalar hazırladık. Duvarları boyadık. Masal dünyası yarattık.
1: Evet.
0: Ve sonra baktım evet çocuklar bunu istiyorlar. Etkileşim de istiyorlar. Masallar içerisinde kaybolmak istiyorlar. Ve diğer taraftan şöyle bir şey de fark ettim. Çocukların çözemediği şeyler var. Kafalarında soru işaretleri var. Anlatamadıkları durumlar olabiliyor. Bir masal anlatıyorsunuz ve o çocuk o karakterle birlikte yol almaya başlıyor.
1: Evet.
0: Ve o kafasındaki sorunu o masalın içerisinde farkında olmadan çözdüğünü fark ediyorsunuz. Bu hem kendi çocuklarında gördüğüm şeydi hem de okullarda çocuklarla buluştuğumuz süre içerisinde de bunu çok yakından yaşadım.
1: Yani hem empati gelişiyor hem problem çözme becerisi gelişiyor aslında ne kadar önemli.
0: Evet ve aynı zamanda dikkat süreleri de normalde çok daha kısadır. Ama masalın içerisine onu dahil ettiğiniz zaman nasıl geçtiğini çocuk anlamıyor bile. Dolayısıyla hem dijital dünya diyoruz evet teknoloji diyoruz ama masalları çocuklar kesinlikle seviyor.
1: Evet. Şimdi son bir soru soracağım size. Çok da kısa vaktimiz kaldı. Yaklaşık bir dakika kadar. İyi bir çocuk kitabı nasıl olmalı? Özellikle bakılacak kısımları nelerdir? Aileler seçerken neye dikkat etsinler?
0: Bu konuda aile

0: Ve çocuklar çocuklarını çok iyi tanımaları gerektiğine inanıyorum ben. Yaş grubu olarak söylediğimizde belki yaş ve kitabın seviyesiyle çocuğumuzun yaşı bazen örtüşmeyebilir. Yani çocuğumuzu çok iyi tanımamız gerekiyor bu süre içerisinde. Onunla birlikte hareket etmek en doğrusu. Hangi kitapları okuyorsa onun üzerine koyabilmek en doğrusu. Yani üst üste koyabilmeyi başarabilmek gerekiyor ve çocuk ve ailesiyle birlikte bu anlamda hareket etmeli diye düşünüyorum. Çok güzel kitaplar var, harika kitaplar var. Ben kayboluyorum çocuk kitapları kitap evine gittiğim zamanlarda. O heyecanı biz yaşayalım ki
1: Onlar da
0: çocuklarımız da
1: yaşasın.
0: yaşasınlar kesinlikle, evet. Ama içeriğini mutlaka ama mutlaka önce
1: Kontrol
0: kendileri
1: etmek lazım.
0: okusunlar, süzgeçten geçirsinler. Evet.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Özgül Kömürcü. Sağ olunuz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Konuk oldum, mutlu oldum. Selamlarımı gönderiyorum.
1: Selamlar, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Çocuk kitabı yazarı TRT Spiker Özgül Kömürcü bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Sinan Kılıç teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

5 dakika. Zaman hızla akıyor, hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Yarın evlilik yıl dönümümüz. Heyecan başladı. Beni heyecanlandıran sürprizler, hediyeler değil. Alacağım Allianz'ın modeli. Evlilik yıl dönümleri benim için büyük davetlerin verildiği, lüks mekanlarda baş başa yemeklerin yendiği ya da gizli gizli sürprizlerin hazırlandığı kutlamalar anlamına gelmiyor. Bizde her yıl aynıdır. Eşimle birlikte o gün çıkar, birbirimize yeni alyanslar alır, içine de o günün tarihini yazdırırız. Bazı insanlar her ne kadar alyans değiştirmenin uğursuzluk getirdiğini düşünse de ben evliliğimizin her yılına yeni bir alyansla başlamanın uğruna inanıyorum. Her alyansımın bir anısı var ama ilk alyansımın yeri, değeri bir başka. Herkes için öyledir. Hatta neredeyse bütün dünyada alyansın evlilikteki önemi, değeri aynıdır. Size bunları anlatırken kafamda bir sürü soru oluştu. İlk alyansı kim taktı? Alyans yıllar içinde ne gibi değişikliklere uğradı? Seyyare, zaten merak etmesen şaşardım. E hadi, siz de merak ettiyseniz birlikte araştıralım. Alyans kelimesi İngilizce alliance'dan geliyor. Türkçesi ittifak yapmak, birbirinin müttefiki olmak. Alyans çiftin hayata karşı verilen mücadelede birleştiğini müjdeliyor. Alyans yaklaşık 4800 yıllık. Eski Mısır'da kenevir gibi bitkilere yüzük şeklinin verilmesiyle oluşan alyansların ilk olduğu tahmin ediliyor. Daire ve halka şeklindeki cisimlerin başlangıç ve bitiş noktalarının olmaması sonsuzluğu simgelediği anlamına geliyor. Alyans da aşkın ve evliliğin sonsuzluğunu ifade ediyor. Çember aynı zamanda eski toplumlarda büyük önemi olan güneşin, ayın şekli ve bir olmanın sembolü. Milattan önce 9. yüzyılda Roma uygarlığında alyans malzemesi olarak kenevir gibi bitkiler yerine demir kullanılıyor. Demir alyansları sadece kadınlar takıyor ve alyansların işlerine de anlamlı yazılar yazılıyor. Demek günümüze kadar gelen alyansın içine yazı yazılması geleneğinin mimarı Romalılarmış. İlk altın alyansa 860 yılında Papa Nikolas'ın nişan ve evliliğin belirtisi olarak altın alyans kullanılması gerektiğini söylemesiyle kullanılmaya başlıyor. Erkeklerin alyans takmaya başladığı hikaye ise biraz hüzünlü. İlk olarak 2. Dünya Savaşı sırasında askere giden erkekler geride bıraktıkları eşlerini hatırlamak amacıyla takıyorlar. Alyansın Mısır ve Roma uygarlıklarından bu yana sol elin yüzük parmağı diye bildiğimiz parmağa takılmasının iki sebebi olduğuna inanılıyor. İlki sol elin daha az kullanılması sebebiyle alyans daha az yıpranıyor. İkincisi ise sol elin yüzük parmağı olarak bildiğimiz parmaktan kalbe giden bir damar olması. Yani kalpten bağlılıklarını ispatlayan insanların alyansla birbirine

0: ömür boyu bağlandıklarına inanılıyor. Günümüzde her zevke ve bütçeye uygun alyans bulmak mümkün. Maddi değeri ne olursa olsun, manevi olarak alyansa yüklenen anlam, ilk kullanılmaya başlandığı günden bugüne hep çok kıymetli olduğunu gösteriyor. Kalbinize bağlı olduğuna inanılan son yüzük parmağınıza, kıymetlinizin taktığı alyansınızla bir ömür mutlu olmanızı, kendim için de çok değerli kocamın alacağı 50. alyansı görmeyi diliyorum. Biz 5 kadın bir olduk, yola çıktık. Fikret ve Vahap'tan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Feyza tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım.
1: 5 dakika. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Sporun unutulmayanları.
3: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Spordaki rekabetin en büyük sahnesi Olimpiyat Oyunları. 1952'de Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen turnuvaya 69 ülkeden 4.995 sporcu katıldı. 17 dalda 149 yarış yapıldı. Türkiye'yi oyunlarda 52 sporcu temsil etti. Ay yıldızlı güreşçilerimiz 2 altın, 1 bronz madalyanın sahibi oldu. Sovyetler Birliği ilk kez katıldığı olimpiyatlarda tam 71 madalya kazandı. Çek lokomotifi lakaplı atlet Emil Zatopek 3 altın madalyayla oyunların yıldızı olurken eşi Dana Zatopkova da cirit atmada şampiyonluğu elde etti. Jean Botu yüzmede Fransa'ya tek altın madalyayı getirdi. Fransız sporcunun babası yarış biter bitmez elbiseleriyle havuza atlayıp oğlunu kucakladı ve tebrik etti. O anlar Olimpiyatların unutulmayanları arasına girdi. Amerikalı Bob Matthews dekatlonda ard arda ikinci olimpiyat şampiyonluğunu elde etti. 1952 Helsinki Olimpiyatlarında Amerika 40 altın, 19 gümüş, 17 bronz madalyayla zirvede yer aldı. Sovyetler Birliği 22 altın, 30 gümüş, 19 bronz madalyayla ikinci, Macaristan'sa üçüncü oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve mikrofonda ben Tolga Amcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
2: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret edecek olan Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Chiani ile bugün Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak. ABD Başkanı Donald Trump Temmuz'da Ankara'ya geliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki bir NATO zirvesine katılacağını duyurdu. Rubio, Ankara zirvesinin ittifakın en önemli zirvesi olacağını söyledi. Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yenilenen Etimesgut Askeri Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Zirve dolayısıyla ÖSYM'de sınav takvimini güncelledi. Buna göre 12 Temmuz'daki Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 26 Temmuz'da alındı. 26 Temmuz'da planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES'in yeni tarihi ise 2 Ağustos olarak belirlendi. 2 Ağustos'ta uygulanacağı duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖK Dil'de 9 Ağustos'a alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

Donald Trump'la soykırımcı Netanyahu arasında Lübnan çatlağı yaşanıyor. Amerikan basını Trump'ın son telefon görüşmesinde Netanyahu'ya bağırarak ağır sözler söylediğini duyurdu. İsrail basını bunu reddetti. Trump ise görüşmeyi "Ona sinirlendim, Netanyahu'nun Lübnan'la çatışmasından rahatsızdım" sözleriyle doğruladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi. Gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Güney Kore'ye gidecek. Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer alacak. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün ilk toplantısını yapacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda kurulun yol haritası gündemde olacak. CHP Parti Meclisi'nin 11 Haziran'da Merkez Yönetim Kurulu'nun ise yarın toplanması planlanıyor. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçiliyor. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Buna göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Orman sınırları içinde kalan tapulardaki mülkiye sorunu da giderilecek. Samsun'da bir fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi yaşamını yitirdi. Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında akşam saatlerinde meydana geldi. İncelemede 3 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Haberleri sunduk.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
6: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.
7: Radyo 1

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinin enerji merkezi olma vasfını giderek güçlendirdiğini belirtti. İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir, dedi. Ankara'da yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılış töreninde hitap eden Erdoğan, enerji arz güvenliğinin sağlanmasının sadece kalkınma değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşananları koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vuruyorlar, dedi. Erdoğan, CHP'yi sağlıksız bir ruh halinin esir aldığını vurguladı. Yaşananlar ana muhalefetin iç meselesi, bizi ilgilendirmiyor, ifadesini kullandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün ilk toplantısını yapacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda kurulun yol haritası gündemde olacak. CHP Parti Meclisi'nin 11 Haziran'da, Merkez Yönetim Kurulu'nunsa yarın toplanması planlanıyor. Özgür Özel, CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir partiye hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok, dedi. Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz, ifadesini kullandı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç'un kurultay soruşturmasında verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Koç, delegelerle birebir temas kurulduğunu ve siyasi destek karşılığında adaylık sözleri verildiğini öne sürdü. Washington Tahran hattında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın nükleer silah geliştirmemeyi kabul ettiğini öne sürdü. Trump, İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'in de müzakerelerin içinde yer aldığını belirtti, görüşebileceklerinin sinyalini verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise iki tarafın da güncellenen metinleri incelediğini açıkladı. Amerikalılarla iletişimimiz kesilmedi, ancak müzakerelerde hiçbir ilerleme kaydedilmedi, dedi. Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yenilenen Etimesgut Askeri Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Zirve dolayısıyla ÖSYM'de sınav takvimini güncelledi. ABD Başkanı Donald Trump Temmuz'da Ankara'ya geliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını duyurdu. Rubio, Ankara zirvesinin ittifakın en önemli zirvesi olacağını söyledi. Elazığ'da kızını uğurlamak için otobüs terminaline giden 41 yaşındaki Bircan Uğraş, başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kolundan ve bacağından yaralanan 3 çocuk annesi kadın, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Ankara'da da yolda yürüyen bir kadına başıboş köpekler saldırdı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, devraldığı Yerebatan Sarnıcı'nda tahliye sürecinde İBB tarafından yapılan sökümler nedeniyle oluşan eksiklik ve hasarların giderilmesi için çalışma başlattı. Müze bakım ve düzenleme çalışmalarının ardından 6 Haziran'da yeniden ziyarete açılacak. Haziran sonuna kadar girişler ücretsiz olacak. İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakerelerin 4. turu yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı ateşkesin uygulanması konusunda tarafların anlaşmaya vardığını bildirdi. Haberleri sunduk.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş iyi olacak. Marmara hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1 metre. Görüş iyi olacak. Ege hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1 metre. Görüş iyi olacak. Akdeniz hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nin batısı kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra geneli güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş iyi olacak. Van Gölü hava durumu parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzey kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 10 ila 50 santimetre. Görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Profesörü Sayın Profesör Doktor Vecdi Akyüz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Vecdi Hocam, fıkıh güncellenebilir mi? Güncellenmeli midir? İçtihat kapısı kapanmış mıdır? Bu çok tartışılan bir şey. İçtihat nedir? Nasıl bir şeydir ki kapısı bir defa kapandı mı bir daha açılmasın? Madem içtihat, yani ihtiyaç varsa içtihat vardır, o zaman ihtiyaç her zaman olacağına göre içtihadın da olması gerekir. Böyle bir akıl yürütmeyle buraya varabiliriz. Ne dersiniz? Buyurun.
2: Yani cevap soruda içkin zaten.
1: Evet.
2: Şimdi fıkıh güncellenebilir mi? Tabii ki güncellenmesi de gerekli. Güncellenmeden zaten hayatiyetini sürdüremez. Varlığını sürdüremez. Onun için güncellenmek zorundadır. Tabii bu güncellenme de yine ihtiyaç kavramıyla alakalı.
1: Elbette.
2: Yani bir ihtiyaç yoksa güncellenme ihtiyacı da olmaz. Burada güncellenme dediğimizde bir rayından çıkma, bozulma anlamamamız
1: Elbette.
2: Gerekir. Yani usulüne uygun bir şekilde ihtiyaç ortaya çıktığında yeterli formasyona sahip olan

0: Dolayısıyla bunlara karşı bir çözüm üretmek sanıyorum fıkhın görevi.
1: Fıkhın görevi çünkü ancak kendisini bu şekilde güncelleyebilir. Kitabına uydurmak ya da tahrif, yani düpedüz bir olayı asli mecrasından, doğal akışından saptırmak demek. Bir fakih her şeyden önce bilgi formasyonu yanında bir de iyi niyete sahip olması ve o düşüncelerine göre de bir hayat kurması gerekir. Hayat yaşaması gerekir. Bunlar olmadığı takdirde o fakihin zaten güvenilirliği diye bir durum söz konusu olamaz.
0: Evet, evet doğru.
1: Her şeyden önce güvenli. Ben onun bilgisine güvenmem gerekir.
0: Tabii.
1: Doğru bir çıkarımda bulundu, iyi niyetli ve bunu kendisi de uyguluyor.
0: Tabii. Hocam şöyle bir şey de var. Lütfen kusura bakmayın. Yanılıyorsam lütfen düzeltin. Bir fakih Kur'an'ı çok iyi bilmek, anlamak zorunda. Hadis-i şerifleri çok iyi anlamak zorunda. Dolayısıyla bu ona bir mükellefiyet getiriyor sanki. Yani iyi bir tefsir alimi ve iyi bir hadis alimi olmak mecburiyetinde sanki. Ne dersiniz?
1: Bunlardan haberdar olmadan zaten bir çıkarım
0: elbette,
1: yapamaz.
0: Elbette.
1: Ama esas uzmanlığı ahkamla ilgili olan ayet ve hadisler. Diğerlerinden bilgi sahibi değil anlamına gelmez bu. Elbette genel bir bilgisi olacak ama özellikle alanı ile ilgili de bir bilgi sahibi olacak. Burada önemli bir noktaya da değindiniz aslında. Bir de ortaya çıkan sorun, mesele nedir?
0: Evet.
1: Bunu güzelce kavraması
0: evet.
1: gerekir.
0: Evet, evet.
1: Yani ne olduğunu anlamadan bunu yapamaz. Evet. Ben bir toplantıda Yusuf El Karadavi ile onun tercümanlığını yaptım İstanbul'dan Konya'ya. Orada ticaret hukukunun meseleleri diye bir toplantı yapıldı. Sorular soruluyordu, hoca da cevaplıyordu. Konferans salonunda bir soru geldi. Çevirdim ben hemen hocaya. Dedim böyle böyle bir sorun var. Bankacılıkla ilgili bir şey soruyorlardı. O dedi ben bunu bilmiyorum. Bakın koskoca Yusuf El Karadavi dünya çapında biri.
0: Evet.
1: Çok bilinen biri ve çok güvenli biri. Bu Dünya Alimler Birliği ve Avrupa özellikle Fetva Komisyonu'nda çok etkili. Türkiye'de de çok etkili bir. Bu zat ben bilmiyorum dedi.
0: Hoşuma gitti zaten hocam bu cevabı.
1: Ben bayıldım ve her yerde bunu anlatıyorum. Yusuf El Karadavi bile bazen bir konuyu bilmeyebilir.
0: Elbette.
1: Meseleyi bilmiyorsanız paldır küldür hiç onu anlamadan bir hüküm veriyorsanız
0: evet.
1: Burada sorumluluğunuzun da derecesi büyüktür.
0: Kesinlikle. Fakat o temas ettiğiniz yani bu şunu gerekli kılıyor. Bir fakih evvela kendi zamanını çok iyi bilmeli.
1: Kesinlikle.
0: Yani Kur'an, hadis elbette bunlar tamam ama kendi zamanını çok iyi okuyabilmeli. İnsanın gidişini çok iyi okuyabilmeli ki daha doğru ve objektif yani ya da objektif derken benim aslında kastettiğim Kur'an ve sünnet objektivizmine uygun olması.
1: Usule uygun,
0: evet.
1: Tutarlı ve güvenebileceğimiz bir görüş ortaya koyması.
0: Aynen öyle. Aynen.
1: Yani fakihin de bir ahlakı var. Bu ahlak çerçevesinde kesinlikle. Hareket etmezse onun sorumluluğu hem insanlar katında bir kere güvenilirliği sarsılır. Bu tekrar ettiğini düşünün bu olayları. Size kimse güvenmez bir daha ve inanmaz. Onun için fakihin de bir ahlakı var, bir sorumluluğu var. Ahirette de bu sorumluluk peşini bırakmaz.
0: Hocam merak ettiğim bir başka konu da biz 10. yüzyıl civarına çok takılmış bir ümmetiz. Bugüne ulaşmakta biraz patinaj yapıyoruz sanki. Önce bir müzik arası verelim müsaade ederseniz. Sonrasında da eski içtihatların bugünün ihtiyaçlarına cevap verip vermediği, bugünün Müslümanını kuşatıp kuşatmadığını konuşalım. İsterseniz izninizle bir musiki arası verelim şimdi. Tamburi Büyük Osman Bey'in Sabah Peşrevini Niyazi Sayın ve Necdet Yaşar'dan dinliyoruz. Buyurunuz.

0: Hocam yarım kaldı, onu devam edelim. Eski fakihlerin içtihatları bugünün Müslümanına hitap ediyor mu gibi bir başlık açalım. Buradan devam edelim isterseniz.
1: Şimdi eski içtihatlar yeteni vardır, yetmeyeni vardır. Yani hepsi yetmez demek de yanlış.
0: Evet.
1: Yeteni bugün ihtiyacını da karşılayan olabilir. İşte zaten fıkhın güncellenme ihtiyacı da buradan ortaya çıkıyor.
0: Evet, doğru, evet.
1: Yani bunun için de içtihat etmek gerekiyor. Yani o günün şartlarını güzelce değerlendirmek, sorun nedir onu etraflıca değerlendirmek, sonra da en uygun çözümü ortaya koymak. İşte buna
0: Evet.
1: içtihat faaliyeti diyoruz. Bu faaliyette içtihat kapısı derler yani.
0: Evet.
1: Kapı duruma göre açılır, duruma göre kapanır.
0: Evet.
1: İçtihat ihtiyacı varsa kapı açıktır. Ehlince yapılmak ve usulünce yapılmak
0: Evet,
1: kaydıyla.
0: evet,
1: Bir
0: evet.
1: de bir ihtiyaç, sorun varsa içtihat yapılmak zorundadır.
0: Yani o kapıdan böyle, affedersiniz, paldır küldür
1: Girilmez.
0: girilmez. Girecek olan da işin ehli olmalıdır. Herkes
1: Ehli
0: giremez.
1: usulünce ve
0: Evet,
1: ihtiyaç
0: evet, evet.
1: ortaya
0: Dolayısıyla
1: çıktığında.
0: yani ümmetin ya da kişinin neyse artık talebine en uygun, belki de en kolaylaştırıcı. Çünkü dinimizin özelliklerinden bir tanesi
1: Kolaylık.
0: kolaylaştırıcı olması. Onu da gözeterek bir netice elde etmesi eylemi aslında bu. Bu da ancak ehil insanların yapacağı bir iş diye düşünüyorum. Ne
1: Zaten
0: dersiniz?
1: usulünce dediğimizde yani sadece Kur'an bilgisi, hadis bilgisi, fıkıh bilgisi değil. Bunun içerisinde aynı zamanda kavaidi külliye dediğimiz bizim bugünkü hukukta hukukun genel ilkeleri denir bunlara. Bu hukukun genel ilkeleri var. Kolaylaştırıcılık da bunlardan bir tanesidir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla o ilkeleri de her olayda mutlaka ortaya koymak lazım. Uygulanabilir çözümler. Bu çok önemli.
0: Evet.
1: Yani bugün uygulanamayacak olan çözüm ortaya konursa bu insanlar tarafından benimsenmez ve zaten
0: Elbette
1: uygulanmaz.
0: tabii.
1: Onun için uygulanabilir çözümler
0: Tabii.
1: ve kolaylaştırıcı ilkesinin diğer ilkelere de gözetildiği bir görüş ortaya konulması
0: Evet.
1: gerekir.
0: Hocam bir de mesela modern hukuk diye bir şey, bir kavram var. İslam hukuku Resulullah Efendimizle beraber başlayan ve günümüze kadar gelen köklü bir hukuk aslına bakarsanız. Ve özellikle 8-10. Yüzyıllarda, kusura bakmayın sizin önünüzde ukalalık ediyorum ama, ivme kazanmış ve kendi temellerini oluşturmuş bir hukuk sistemi. Bugüne kadar sorun çıkmadı. Fakat 20. yüzyıldan itibaren karşımıza bir modern hukuk diye bir şey çıktı ve bu modern hukuk efendim Almanların, İtalyanların, Norveç'in hukuklarından elde edilen bir hukuk sistemi ve görebildiğimiz kadarıyla açıkları olan bir hukuk. İslam hukuku, lütfen kusuruma bakmayın, benim görebildiğim kadarıyla modern hukuku hazırlayanlardan daha titiz kimseler tarafından inşa edilmiş bir hukuk. Ne dersiniz, böyle bir kıyas yapsak?
1: Çok haklısınız. Doğru bir kıyas bu. Günümüzde de İslam hukuku ya da fıkıh mukayeseli hukuk sistemleri adı altında bugün hukuk fakültelerinde dersler var, konular var. Orada incelenir. Yani dünyanın en büyük üniversitelerinin en itibarlı derslerinden bir tanesi İslam hukukudur. Bu biraz da onların ihtiyacıyla da ilgilidir. Yani sadece akademik bir ihtiyaç değil, aynı zamanda pratikle ilgilidir. Bir arkadaşımız anlatmıştı. İngiltere'de avukatlık bürosu kurmuşlar, elemanlar almışlar ve özellikle Ürdün gibi, Kuveyt gibi, Katar gibi üniversitelere gönderip fıkıh eğitimi aldırmışlar. Neden? Çünkü bu petrol ilişkileri dolayısıyla ve diğer ekonomik ilişkiler dolayısıyla futbol kulüplerinden biliyoruz. Hepsinde neredeyse Katar yazıyor, Kuveyt
0: Evet,
1: yazıyor,
0: evet,
1: Birleşik
0: evet, evet.
1: Emirlikler yazıyor. Bu ilişkiler dolayısıyla ihtilaf

0: ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da ne yapmak gerekiyor? Fıkıh altyapısı olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Onun için pratik ihtiyaçlarla ilgili de bütün dünyanın prestijli üniversitelerinde İslam hukuku dersleri vardır. Ve çok kaliteli hocaları vardır. Vail Hallak diye Türkiye'de çok tanınan birisi var. Bu zat mesela Amerika'da bu tür üniversitelerde görev yapan, çok da iyi, hemen hemen Türkçe'ye bütün kitapları gibi makaleleri de çevrildi. Son derece kaliteli kitapları, yazıları olan bir yazar. Dolayısıyla mukayeseli hukuk sistemlerinin bir parçasıdır İslam hukuku. Ve bu hukuk sistemi hem akademik olarak hem pratik hayatın bir ihtiyacını karşılamak üzere de öğrenilmekte, öğretilmektedir. Demek ki çağın ihtiyacı da bunu gerektiriyor.
1: Evet.
0: İşte bir başkalaşım oldu sanayi devriminden itibaren. Daha öncesinde işte reform, Rönesans, aydınlanma hareketleri ve modern hukukun arkasında bunlar var.
1: Doğru.
0: Özellikle Grotius, Hugo Grotius'tan itibaren Avrupalılar artık dini, Hristiyanlığın etkisindeki bir hukuktan, doğal hukuktan kurtularak daha modern bir hukuk. Onun etkisinde sözleşmeciler denilen Thomas Hobbes var, Jean-Jacques Rousseau, John Locke,
1: evet,
0: ondan sonra gibi Kant, belki de en belirleyici olan, en günümüzde de en yönlendirici olan Kant'tır. Avrupa Birliği fikrinin temelinde olan zatlardan birisidir.
1: Evet, evet, evet.
0: Ebedi Barış Üstüne diye bir kitabı var. Orada bunu anlatıyor. Ve Birleşmiş Milletler tarzında bir kuruluş kurulmasını ta o zaman öneriyor. Gerçi bu fikrin temeli Stoacılarda, Farabi'de de var.
1: Var da, doğru.
0: Ama yeni dünyaya bunu tanıtan Emmanuel Kant olmuştur. Fıkıh da dolayısıyla, yani modern hukuk, o da çok sıkışık vaziyette. Onun da bir sürü açmazları var.
1: Doğru.
0: Özellikle
1: doğru.
0: insan haklarında Avrupa bizi kendi kültürel anlayışına göre insan haklarını anlamamıza zorluyor.
1: Aynen öyle.
0: Onun da bir sıkışmışlığı doğru. var. Dolayısıyla fıkıh işte bu sıkışmışlık içinde kendi çarelerini aramaya çalışıyor.
1: Vecdi Hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok istifade ettim. Allah razı olsun. Allah ilminizi bereketlendirsin. Efendim, Profesör Doktor Vecdi Akgüz hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Sevgili dinleyiciler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Günaydın Türkiye programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımıza Celal Bakar'ın söylediği bir Erzurum türküsüyle başladık. Kale Kaleye Karşı. Programı hazırlayan Elif Sucu, teknik yapımda Tacettin Dolu, spikeriniz ben Ömer Ergedik. Sağlıklı ve huzurlu günler sizinle olsun diyerek Türk sanat müziğiyle birlikteliğimize devam ediyoruz. Uşak makamındaki şarkıyı Nazan Sıvacı seslendiriyor. Pencereden kar geliyor, arkama baktım yar geliyor.

Sevgili dinleyiciler, bu güzel müzikleri dinledikten sonra programımızın konu ve konuklarına dair bilgi verelim. İlk konuğumuz Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Dönerme ve Suni Tohumlama Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Yavuz Öztürkler'le sığırlarda suni tohumlamayla verimin artırılması üzerine konuşacağız. Ardından Erzurum Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doçent Doktor Sayın Sibel Ejder Tekgündüz'le doğal olan normal doğumun önemi hakkında konuşacağız. Konu ve konuklarımızı tanıttıktan sonra programımız müzikle devam ediyor. Bestesi kendisine ait olan şarkıda Murat Başaran'ı dinliyoruz. Sarmaş Dolaş.

0: Günaydın Türkiye programında konuğumuz Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Dölerme ve Suni Tohumlama Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Yavuz Öztürklerle sığırlarda suni tohumlamayla verimin artırılması üzerine yaptığımız röportajı dinliyoruz. Efendim merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Öztürkler. Suni tohumlama nedir? Doğal tohumlamadan farkı nedir diye soralım size.
1: Teşekkür ederim. Ben de günaydın diyorum tüm dinleyicilere ve sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Gerçekten suni tohumlama hayvan ıslahı açısından çok önemli bir biyoteknoloji aracı olup ülkemizde yaygın bir şekilde uygulanması gereken bir tekniktir. Suni tohumlama kısa tanımıyla erkek hayvanlardan alınan dölün, spermanın bazı tekniklerle, uygun bir takım metotlarla dişi üreme kanalına verilmesi işlemine biz suni tohumlama veya yapay tohumlama diyoruz.
0: Hocam peki Türkiye'de hayvancılıkta suni tohumlamanın ne seviyede olduğunu söyleyebiliriz?
1: Şimdi suni tohumlama ülkemizin batı bölgelerinde özellikle Ege, Marmara, Akdeniz bölgelerinde genellikle yüksek verimli süt hayvanlarının yetiştirildiği, sütçü ineklerin yetiştirildiği alanlarda gerçekten yaygın durumdadır. %70'lerin üzerindedir. %60-70 gibi yetiştiriciler boğadan çok boğa külfeti yerine suni tohumlamayı tercih etmektedirler. Ancak doğuya doğru geldikçe ülkemizin kuzeydoğu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine geldiğimiz zaman burada daha çok özellikle mera hayvancılığı veya mezra hayvancılığı yapıldığı için özellikle yayla dönemlerinde ulaşım ve benzeri bir takım lojistik problemlerin daha fazla olduğu bölgelerde suni tohumlama oranı düşmektedir. Hem neredeyse %20'ler, 30'lar civarındadır diye diyebiliriz. Yani her 100 çiftçiden ancak önder çiftçi dediğimiz daha bilinçli, daha olanakları iyi olan çiftçiler suni tohumlama yapmaktadır.
0: Peki hocam, suni tohumlamayla hayvan başına düşen süt ve et verimliliğinde nasıl bir artış sağlanabiliyor?
1: Çok ciddi artışlar sağlanabilir. Şöyle ki, şimdi bizim mesela kendi yöremizi ele alalım. Daha çok simental ve montofon dediğimiz ırkların, sığır ırklarının kullanıldığı bir bölgedir. Burada sabah akşam süt verimi ortalama 15-20 kilo civarındadır. En fazla süt veren hayvan günlük olarak 20 kilonun üzerine çıkmamaktadır. Bu meranın bolluğuna, hayvanın beslenmesine, stres koşullarına, sarf ettiği fiziksel efora göre de değişmektedir. Ve melez durumuna, saf kültür ırkı olup olmadığına göre de değişmektedir. Ama bugün ülkemizin batı bölgelerinde günde 50-60 kilo süt veren inekler vardır. Hatta Amerika'da, Wisconsin gibi eyaletlerde, Kaliforniya gibi süt merkezlerinde 90 kiloya kadar süt verimi olan hayvanlardan bahsetmektedirler. Yani böyle neredeyse süt fabrikası, süt deposu gibi Holstein dediğimiz sütçü ineklerden çok yüksek miktarda yılda 10-11 bin kilograma varacak kadar bir laktasyon, yani bir süt verimi döneminde süt alınabilmektedir. Ama bizde bu ortalama yaklaşık 3-4 bin kilogram civarındadır. Karkas ağırlığında da ete de bu aynı şekilde yansımaktadır. Ve suni tohumlama yapmazsak, yani yüksek verimli elit erkeklerin spermasıyla tohumlama yapmazsak maalesef et ve süt verimimiz gelişmiş batı ülkelerinin çok gerisinde kalmaktadır. Ülkemizin doğu bölgeleri bu anlamda geri kalmaktadır. Batıya göre ülkemiz de batıdaki gelişmiş ülkelere göre süt ve et üretiminde çok ciddi sorunlar yaşamaktadır. Özellikle şu anda kırmızı etteki açığımız zaten malumdur. Çünkü biz karkas verimi, yani hayvanın et verimi, yani canlı ağırlık değil de kesildikten sonra ortaya koyduğu et verimi bakımından diğer ülkelere göre çok daha %20-30 civarında bir ağırlık kaybı ve üretim kaybı yaşamaktayız. Sebep yüksek verimli erkek damızlıklar kullanamamamızdan kaynaklanıyor.
0: Peki hocam, suni tohumlamanın genetik ıslah ve kaliteli damızlık elde edebilme açısından katkısı nedir?
1: Güzel bir soru. Şimdi şu anda biz öğrencilere suni tohumlamanın önemini anlatırken veya çiftçilerimize anlatırken hemen batıdan bazı boğa resimleri koyuyoruz. Bir boğadan suni tohumlama yoluyla 40 bin neyi tohumlayacak kadar bir genetik aktarımı yapabiliyorsunuz. Ve bu genetik aktarımda doğacak o 40 bin buzağıya geçiyor. Ve bu 40 bin buzağının her birinde 30-40 kilo et verimini yükselttiğinizi düşünürseniz ortaya çıkan katma değeri siz hesaplayın. İşte suni tohumlamanın önemi bu. Yani hayvanı gemiye koyup getirip bir sürü para verip bir sürü hastalık taşıyacağınıza, devletin bir sürü dövizini dışarı aktaracağınıza daha düşük onda bir fiyatla buraya mal ettiğiniz embriyoları aktararak o embriyolardan doğan genomik boğalardan elde ettiğiniz spermalarla suni tohumlama yaparak çok kısa süre içerisinde hayvanlarda çok yüksek oranda çok yüksek ekonomik kazançları sağlayacak şekilde et ve süt elde edebiliyorsunuz. Yani suni tohumlama sayesinde oluşacak katma değer gerçekten çok yüksektir. Yani yapılmama durumuyla yapılması durumundaki arasındaki makas çok yüksektir.
0: Peki coğrafi şartlara uygun olacak mıdır hocam bu ırklar?
1: Yani eğer iyi bir planlama yapılırsa, yani bir eş güdümde koordinasyonla ve teşvikler de ortaya konularak, kişiler de bilinçlendirilerek, yani bir seferberlik oluşturularak

0: Sünni toplumun koordinasyon merkezi oluşturularak illerde bu yapılabilir. Doğuda da gebelik oranları yükseltilebilir. İnekler hevese geldikleri zaman, yani kızgınlığa ve boğaya geldikleri zaman zamanında tohumlama yapılmak suretiyle ve yılın belli aylarında ama. Çünkü burada belli aylarda gebelik oranları daha yüksek oluyor. Öyle olunca da vatandaşın, çiftçinin suni tohumlamaya olan güveni artıyor. Ama siz yılın daha soğuk, daha elverişli zamanlarında, ulaşımın daha kötü olduğu zamanlarda, hayvanların beslenme koşullarının daha düşük seviyede olduğu zamanlarda bu işlemi gerçekleştirirseniz gebelik oranları düşük olacaktır. Dolayısıyla oturulup tüm bu güçlü yönler, zayıf yönler belirlenerek bir program yapılır ve en azından bölgedeki hayvanların büyük bir çoğunluğu boğa yerine suni tohumlamayla tohumlanır. Çünkü boğanın iki dezavantajı daha vardır. Birincisi, boğa besleme kısıtı var. Ona ayrıca bir gider oluşturuyorsunuz. İkincisi, boğaların önemli cinsel hastalıkları yayma özelliği var. Özellikle brucella dediğimiz yavru atma hastalığını yayarak bölgede çok ciddi ekonomik kayıp oluşturuyor. Diğer hususta boğa besleme gerçekten güvenlik açısından da sıkıntılıdır. Geçmişte basında çıkan haberlere baktığımızda mutlaka yılda birkaç yetiştirici boğa saldırısından dolayı ya sakat kalmakta ya ölmektedir.
1: Hocam, ben bir de şunu sormak istiyorum. Çiftçilerin suni tohumlama uygulamasını yapmamasındaki nedenlerde ne söyleyebiliriz? Ne gibi zorlukları var?
0: Birincisi, bölgenin ulaşım problemleri. İşte neraya dayalı, yaylaya dayalı bir hayvancılık yapıldığı için en çok da hayvanların kızgınlığa gelme dönemi, yani boğaya gelme dönemi o aylara tekabül ettiği için o aylarda hayvanlara suni tohumlama hizmeti %55-60 civarındadır. Yani siz 100 hayvanı tohumlasanız bunun 55-60 tanesi gebe kalacaktır ama geride kalan 40-50 tanesi tekrar kızgınlık gösterip tekrar onların yanına gitmenizi ve tekrar aynı emeği vermenizi gerektirecektir. Öyle olunca da bir maddi külfet çıkıyor ortaya. Bu açıdan bir dezavantaj gibi gözüküyor. Oysa yapıldığında elde edilecek kâra vurduğunuzda tam tersine çiftçi kat kat kârlıdır. Bir ikincisi, eğitim açısından sıkıntı vardır. Çiftçinin bu konudaki bilinci çok yüksek değildir. Bilgisi vardır ama bunu idrak ettiği, yani tamamen bunun faydasına inanma hususunda eksiklikler olduğunu düşünüyoruz. Üçüncüsü de gerçekten bu konuda iyi bir sek ve idareye ihtiyacımız vardır. Dördüncüsü de hayvanların gerçekten iyi bir beslenme prosedürüne tabi tutulması gerekir. Bizim vücut kondisyon puanlaması dediğimiz bir puanlama var. 2,5-3 arasında olması gerekir. Yani ne zayıf ne şişman olması gerekiyor hayvanların. Orta düzeyde bir vücut kondisyonu olunca gebelik sağlayabiliyorsunuz. Ne yazık ki burada da öyle bir beslenme bilinci daha çok meraya dayalı olduğu için özellikle kapalı yetiştiricilikte bu mümkün gözükmemektedir. Artı, özellikle düve olmayan bir doğum yapmış ineklerde güç doğuma müdahale ederken veya başka müdahalelerle üreme organları, iltihapları, hastalıkları ve yumurtalık hastalıkları daha çok görüldüğünden dolayı suni tohumlama yaptığımız zaman gebelik oranları düşük olmaktadır. İşte bu gibi bütün dezavantajlar ortaya konulduğu zaman bunlar yüzünden suni tohumlama yapıldığında ortaya çıkan düşük gebelik sonucu yetiştirici üzerinde moral bozukluğu ve suni tohumlamaya karşı ilgisizlik yaratmaktadır.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Öztürkler.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, konuğumuz Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Dölerme ve Suni Tohumlama Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Yavuz Öztürkler'le sığırlarda suni tohumlamayla verimin artırılması hakkında bilgiler aldık. Sırayı söyleyeceği türküyle Tuğba Ger alıyor. Mehmet Özbek'ten alınan türküde sanatçı, "Bülbül havalanmış yüksekten uçar, has bahçe içinde gülüm var" diye diyor.

Sırayı Türk Sanat Müziği alıyor. Güftesi ve bestesi Mehmet Yürü'ye ait Acem Aşiran makamındaki şarkıda Alper Ayora'yı dinliyoruz. Neden kalbim seni sevdi? O gözler zihnimi çeldi.

0: Sağlık köşemizle Günaydın Türkiye programı devam ediyor. Erzurum Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doçent Doktor Sayın Sibel Ejder Tekgündüz'le doğal olan normal doğum üzerine yaptığımız röportajı dinliyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Normal doğum hakkında genel bir tanım yapalım mı hocam?
1: Normal doğum, bebeğin doğuma hazır olduktan sonra vücudun kendi kendine başlattığı kasılmalar ve sancı dediğimiz durumla doğum kanalından dışarıya doğru atılması ve doğması durumudur. Aslında insanın fizyolojisi ve yaratılışı gereği zaten normal olan, doğal olan normal doğum dediğimiz vajinal doğumdur. Bir gereklilik halinde annenin bebeğin sağlığını tehdit edecek bir durum olması halinde sezaryen ile kesi yaparak doğum gerçekleştiriyoruz.
0: Peki bebek için faydası var mı normal doğumun?
1: Elbette pek çok faydası var. Bir kere bebek doğum kanalından geçerken bir stres yaşar. Yani kortizol dediğimiz bir hormonda yükselme olur. Bu kortizolün yükselmesi, bebeğin akciğerlerinin içerisindeki anne karnında olan sıvının daha kolay atılmasını sağlar. Aynı zamanda bu doğum kanalından geçerken bebeğin yaşadığı o süreç, akciğerdeki sodyum kanalları dediğimiz kanalların açılmasını sağlayarak bu sıvının daha kolay atılmasını sağlar. Yani sezaryenle doğumda daha fazla gördüğümüz aslında yaş akciğer diye bilinen yeni doğanın geçici takip nesli daha az olur. Onun dışında anneden bebeğe bir takım faydalı bakterilerle temas eder bebek normal doğum sırasında. Bu faydalı bakterilerle temas etmek bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağırsak florasının daha sağlıklı olmasını sağlar. Ve aynı zamanda bebeğin daha erken anne ile ten tene teması normal doğum sırasında söz konusu olur. Bu da anne bebek bağlanmasını güçlendirir. Sütün daha erken salgılanmasını sağlar, normal doğum olması. Bebeğin psikolojik gelişimi için de aslında normal doğum son derece önemli ve güzeldir.
0: Sezaryende bu riskler daha mı düşüyor o zaman? Yani neden normal doğum öneriliyor?
1: Neden normal doğum öneriyoruz? Hem anne sağlığı için hem bebek sağlığı için normal doğum daha avantajlıdır sezaryana göre. Sezaryen sonuç olarak bir ameliyat. Ameliyat sırasında karın duvarlarına, rahime bir kesi yaparak bebeği çıkarıyoruz. Dolayısıyla anne anestezi riskleri altında kalıyor.
0: Evet.
1: Kanama daha fazla oluyor. Doğum sonrası iyileşme süreci daha uzun oluyor. Ve doğal sosyal hayata karışma süreci daha uzun oluyor. Ve bebek de bu doğum kanalından geçerken hem bağırsak florasını güçlendirecek hem akciğerlerinin daha sağlıklı olmasını sağlayacak o süreci yaşamadan yani tam hazır olmadan aslında dünya yüzüne gelmiş oluyor. Ha bu şu demek değil, sezaryen çok kötüdür, normal doğum çok iyidir. Elbette gerekli koşullar olduğunda annenin ya da bebeğin sağlığını tehdit edecek bir durum olduğunda sezaryen yapmak hayat kurtarıcıdır.
0: Evet.
1: Bunun da belli kondisyonları var. Yani biz sezaryen endikasyonu dediğimiz sezaryen yapmamız gerektirecek durumlar bellidir. Bu durumlarda yaptığımızda sezaryanı anne ve bebek için hayat kurtarıcıdır. Ama ortada bu durumları gerektirecek bir durum yokken ben sezaryen istiyorum diye sezaryen yapmak doğru bir yaklaşım değildir anne ve bebeğin sağlığı açısından.
0: Ben sezaryen istiyorum diyenlerin çoğu da ağrılardan korktuğu için diyor herhalde, değil mi?

0: Kesinlikle ağrılardan, o biliyorsunuz bizim halkımız arasında askerlik anıları erkekler için, kadınlar için de doğum anılarını anlatmak böyle bir
1: Evet.
0: şeydir. Ya ben doğumda şu kadar sancı çektim, şöyle zorlandım, böyle zorlandım. Özellikle bu deneyimi hiç yaşamamış, ilk gebeliği olan bir kadın için bu oldukça korkutucu oluyor bunları duymak. Hele bir de eğitim almamışsa bununla ilgili sağlık çalışanlarından, gerçekten eğitim alması, duyması gereken kişilerden duymamışsa, etraftan, konudan, komşudan olumsuz deneyimler yaşayan kişilerden bu öyküleri dinlemek kadında bir korku yaratıyor. Evet, doğum sancısı diye bir gerçek var. Doğum sancılı bir süreç. Bu çok kolaydır, sancısızdır demek de doğru bir yaklaşım değil, olayı küçümsemek olur. Doğum sancılı bir süreç ama bizim bunu annenin daha kolay yönetebilmesini, o sancıları daha az hissedebilmesini, bu süreci daha rahat geçirebilmesi için bazı yöntemlerimiz var. Örneğin egzersiz öneriyoruz. Sıcak uygulama yapabiliyoruz. Sık sık ılık duş aldırıyoruz. Egzersiz yapabiliyor, nefes egzersizlerini kullanabiliyoruz. Bunun dışında da medikal yöntemlerimiz var. Örneğin uygun bir evreye geldiğinde, muayene bulguları uygun olduğunda epidural anestezi yapabiliyoruz. Belinden küçük bir plastik kanül anestezi uzmanları yerleştiriyorlar ve biz bu kanül içerisinden bir miktar ağrı kesici veriyoruz. Doğumu durdurmayacak kadar, ancak sancıları daha az ağrılı hissetmesini sağlayacak kadar kadının. Bu oldukça konforlu. Hatta halk arasında buna prenses doğum deniyor, bildiğiniz gibi. Bunun dışında gene ağrı kesici ilaçları uygulayabiliyoruz. Belli dozlarda ve belli bir doğumun evresinde tabii ki bunları uygulamamız gerekiyor. Evet, doğum sancısı diye bir gerçek var ama bu başa çıkılamayacak, kadının üstesinden gelemeyecek bir durum değil. Bunu kolaylaştırmak için de biz kadın doğumcular, ebeler ve sağlık çalışanları olarak azaltmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
1: Hocam tabii sezaryen daha kolay. Hem doktor için hem belki de hasta için. Öyle mi ya da size soralım.
0: Yani doktor için daha kısa bir süreç tabii ki. Yani biz doktorlar olarak elbette bir 15 dakikada, 20 dakikada bir sezaryanı yapıp çıkabiliyoruz. Hasta için de süreç daha kısa. Yani çocuğa çıkma süreci daha kısa. Ama sonrası sezaryanda daha zor. Yani doğum sonrası süreç daha
1: İyileşme
0: zor.
1: süreci değil mi?
0: İyileşme süreci daha zor. Normal doğum yapmış bir kadın doğumu tamamlandıktan sonra hemen ayağa kalkıp rahatça yürüyebiliyor, kendi kişisel ihtiyaçlarını rahatça giderebiliyor, birinin bakımına muhtaç halde değil. Ama sezaryanda öyle değil. Sonuç olarak bu bir ameliyat. Karında, karın duvarında ve rahimde bir kesi var ve bu kesinin ağrıları çok şiddetli oluyor. Bir hafta, 10 gün kadar, belki 2 hafta kadar başka birinin bakımına muhtaç olarak devam etmek durumunda kalıyor hayatına ve bebeğinin ihtiyaçlarını giderebilmek için aslında o ağrılarla başa çıkarak bunu yapması gerekiyor. Ve tabii ki sezaryen, sadece ilk sezaryen için konuşmayalım. İkinci sende de sezaryen olma gerekliliği gibi bir durum oluyor. Tabii sezaryen sonrası vajinal doğum diye de bir gerçek var. Ondan da bahsederiz belki isterseniz. İlkini sezaryen olduktan sonra ikinci, üçüncü, sonraki çocuklarında da gene sezaryen olma ihtiyacı olacak. Ve karın duvarına, rahime yapılan her kesi aslında orada bir hasarlanma, bir travma. Biz bu kesiler iyileşirken normal rahim duvarı eski haline dönmüyor. Orada bir yaralı doku kalıyor. Bu yaralı doku da sonraki gebeliklerde bir takım riskleri artırıyor. Örneğin plasentanın, yani bebeğin eşinin yapışma anomalileri daha fazla olabiliyor geçirilen sezaryen sayısı arttıkça. Bebeğin eşinin rahim ağzında yerleşmesi riski artıyor. Bebeğin eşi rahim ağzında yerleştiğinde ise doğum sırasında ve sonrasında çok ciddi kanamalar görülebiliyor. Annenin hayatını tehdit edebilecek kanamalar gerçekleşebileceğinden böyle bir durumda bir sonraki gebeliğinde belki rahimin alınma gibi bir riske kadar gidebiliyor. Artı sezaryandan sonra karın içerisindeki diğer organlarla rahim arasında bir takım yapışıklıklar gelişebiliyor ve bu yapışıklıklar da

0: sonuç olarak sezaryen bir ameliyattır. Belli riskleri söz konusudur. Gerçekten gerekli olduğunda yapılmalıdır.
1: Hangi durumlarda gereklidir?
0: Hangi durumlarda gereklidir? En önemli bizim sezaryen yapma nedenlerimizden bir tanesi bebeğin kalp atışlarında bir sıkıntı olması. Yani doğum eylemi sırasında veya öncesinde bebeğin yeterli kanlanamaması, oksijenlenememesi durumunda bebeğin kalp atışları düşer. Biz bunu NST dediğimiz cihazlar ile takip ediyoruz. Eğer belli kritik seviyenin altında bir düşüş varsa bebeğin içeride yeterli oksijenlenemediğini düşünüyoruz ve sezaryen gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında doğum eyleminin onun belli normları var. Yani biz servikal açıklıkla değerlendiriyoruz bunu. Doğum eylemi o normlar içerisinde ilerleyemiyorsa doğum eyleminin ilerleyemediği durumlarda yapıyoruz. Ya da bebeğin pozisyon anomalilerinde, geliş anomalilerinde yapıyoruz. Bebeklerin çok büyük bir kısmı baş ile gelir ama makat geliş dediğimiz ya da transvers geliş, oblik geliş dediğimiz bebeğin baş ile gelmediği durumlarda sezaryen yapma ihtiyacımız oluyor. Veya biraz önce bahsettiğimiz plasenta invazyon anomalilerinde biz sezaryenle doğum yaptırmak durumunda kalıyoruz. Başka bir nedenden bir tanesi de daha öncesinde annenin herhangi bir nedenle bir uterus cerrahisi geçirmesi durumunda. Yani rahimine herhangi bir ameliyat, bir miyom aldırmışsa, daha önce bir sezaryen geçirmiş ise gibi durumlarda sezaryen yapma ihtiyacımız oluyor. Ya da doğum eylemi sırasında akut bir durum gelişmesi, örneğin bir kanama olması, bebeğin eşinin erken ayrılması gibi durumlarda sezaryen yapma ihtiyacımız oluyor tabii ki.
1: Efendim, programımızın sonuna geldik. Bir mesajınız var mı?
0: Özellikle

0: bir hafta olarak belirliyoruz. Ama erken term ve term dediğimiz kavramlar var. Erken term dediğimiz 37 hafta ile 39 hafta arasındaki bebekler. Term ise 39 haftadan sonraki bebekler. Yani ortada acil bir durum yoksa, bebeğin gelişimi, annenin sağlığıyla ilgili doğumu erken yaptırmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değilse, lütfen anne adaylarımız erken doğurma talebinde bulunmasınlar. Sezaryanla ilk doğumunu gerçekleştirmiş olsa bile ikinci sezaryan için 39. haftayı beklemek gerekiyor. Çünkü bu çocuğun ileriki yaşamında alerjik hastalıklarla karşılaşma riskini azaltıyor. Enfeksiyonlara karşı daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Yapılan çalışmalar bunu göstermiş. Okul başarısı bile fark ediyor. Bağırsak enfeksiyonları riski ya da bağırsakla ilgili problemlerin riski azalıyor. Bir bebeğin 37'de doğurması ile 39 haftada doğurması aynı şey değil. Doğumda önemli olan şey sizin ve bebeğinizin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesidir. Sizin sağlığınız yerindeyse, bebeğiniz sağlıklı bir şekilde dünyaya geliyorsa gerisi teferruattır diyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir mesajdı hocam. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum ben de nazik davetiniz için.
2: Erzurum Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doçent Doktor Sayın Sibel Ejder Tekgündüz'le doğal olan normal doğumun önemi üzerine bilgiler aldık. Günaydın Türkiye programında sırayı Hande Yener alıyor. Bence mutluyduk.

Sevgili dinleyiciler, söz, müzik derken bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı sizler için hazırlayan Elif Sucu, teknik yapımda Taceddin Dolu, spikeriniz ben Ömer Ergedik. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Son şarkımızı Seden Gürel seslendiriyor. Seni düşünüyorum. Hoşça kalın.

0: Akıl vermek gibi olmasın.
1: Osmanlı döneminde de sorumsuz ve vicdansız kişilere ağır cezalar uygulandığı kayıtlara geçmiş sevgili dinleyiciler. Örneğin 2. Bayezid dönemine ait kanunlardan biri olan Bursa, İstanbul ve Edirne İhtisap yani belediye kanunnameleri bunlardandır. Hatta kimi araştırmacılara göre bu kanunnameler dünyada tüketici haklarını koruyan ilk kanun, ilk gıda maddeleri nizamnamesi, ilk standartlar kanunu ve ilk çevre nizamnamesidir. Her üçü de Mevlana Yaralıca Muhyiddin tarafından 1502-1507 tarihleri arasında hazırlanmıştır. Bu kurallara uymayan esnafın bıyığı ya da sakalı kazıtılarak, kafasına tahta külah takılarak sokak sokak gezdirilip halka teşhir ediliyordu. Her biri yaklaşık 100'er maddeden oluşan bu üç kanunnameden bazıları bugünkü Türkçe ile şöyle. Madde 45 ve mahkeme kararıyla yiyecek, içecek, giyecek ve hububat gözetilerek her meslek sahibi denetlene. Eğer terazide eksik bulunursa belediye başkanı haklarından gele. Madde 7. Aşçılar pişirdikleri aşı temiz pişireler ve çanaklarını temiz suyla yuyalar. Madde 58. At, katır ve eşeklerin ayağını ve semerin göreler ve ağır yük vurmayalar.
0: Akıl vermek gibi olmasın.
2: Reklamlar.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
10: Kazancım net, SigortamNet.
11: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
12: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
13: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
14: Migros Yemek.
13: Migros uygulamasında.
14: Seviyorsan sevimi çok. Starsız ve gemisi yok.
15: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
16: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
17: Yoksa sorun değil.
16: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
15: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
18: Hedefe ulaştınız.
19: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Reklamlar.
10: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran krizi Türkiye'nin enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinledi dedi. Özgür Özel yeni parti konusunda net konuşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerli mevkidaşını bugün Ankara'da ağırlayacak. ABD Başkanı Trump, Temmuz'da Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Washington-Tahran hattındaki müzakere bilmecesi sürüyor. Tarım arazilerini korumaya yönelik kanun teklifi meclis gündemine geldi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde enerji merkezi olma vasfının giderek güçlendiğini belirtti. İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji arz güvenliğinin sağlanmasının sadece kalkınma değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğunu

0: vurguladı. Erdoğan, Ankara'da yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılış töreninde hitap etti.
1: Türkiye'nin bölgesinin enerji merkezi ve kavşak noktası olma vasfı giderek güçleniyor. 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati önemde olduğu çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir. Bu krizin hatırlattığı bir diğer husus da fosil yakıtlar dışındaki alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımların önemidir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji yatırımlarını çevre hassasiyetini öne sürerek engellemeye çalışanlara tepki gösterdi. Çevreci maskeli marjinallerin engelleme çabalarına rağmen bu potansiyeli hayata geçirmeye kararlıyız. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara teslim olmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşananları koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vuruyorlar dedi. Erdoğan, CHP'yi sağlıksız bir ruh halinin esir aldığını vurguladı. Yaşananlar ana muhalefetin iç meselesi, bizi ilgilendirmiyor ifadesini kullandı.
1: Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin İç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Bilhassa elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Bu çizgimizi, bu duruşumuzu bundan sonra da bozmayacağız.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. Sarı, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla taraflar arası iletişimi sağlayacak bir diyalog heyetinin oluşturulacağını da söyledi. Diyalog aramayacağımız anlamına gelmez dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler Yüksek Disiplin Kurulu'na çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği yeni Yüksek Disiplin Kurulu bugün ilk toplantısını yapacak. Toplantının ana gündem maddesi kurul başkanının seçimi olacak. Yüksek Disiplin Kurulu çalışmalarına resmen başlayabilmek için başkanını belirleyecek. Toplantıda kurulun izleyeceği yol haritası da gündemde olacak. Kurulun bir sonraki toplantısında ihraç dosyalarını gündemine alacağı öne sürülüyor. CHP Parti Meclisi toplantısının da 11 Haziran'da yapılması planlanıyor. Parti Meclisi'nde Kılıçdaroğlu ve Özel'e yakın isimler ilk kez aynı masada bir araya gelecek. Parti yönetiminin bir diğer önemli gündemi olan Merkez Yönetim Kurulu yarın bir kez daha toplanacak. Özgür Özel, CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir parti hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok dedi. Mecliste gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yollara değineceğiz ve deneyeceğiz ifadesini kullandı. Öte yandan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yürütülen rüşvet almak, siyasi partiler kanununa muhalefet soruşturmalarında da yetkisizlik kararı verildi. Dosyaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine hükmedildi. Yüksek Seçim Kurulu CHP kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararının gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merciğinin Yargıtay olduğu vurgulandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde CHP'deki son durum vardı. Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir, dedi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in Yargıtay'ın nihai kararını beklemeksizin krizi derinleştirici hamleler yaptığını belirtti. Konunun sokaklara taşınması girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli yaşananları terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezaketten uzaklaşmamalı. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli çağrısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da düzenlenen Değişen Dünyada Türkiye Stratejik Aktör başlıklı programda konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajını yineledi. On binlerce insanın ölümüne yol açan terör meselesini artık geride bırakıyoruz ifadelerini kullandı.
2: Geçtiğimiz sene 5 Ağustos tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başladığımız çalışmalarla bütün siyasi partilerin katılımıyla PKK terör örgütünün silah bırakmasını ilan etmesi üzerine görüşmeler, müzakereler yapılmış. Türk siyaseti büyük bir sınavı başarıyla vermiş. Partilerin ortak konsensüsüyle bir rapor hazırlanmış ve bu rapor bir yol haritası olarak uygulanmaya beklenmektedir. Dolayısıyla Türkiye'nin bir asrının yaklaşık 40 yılını alan, meşgul eden binlerce, on binlerce insanın ölümüne 2.3 trilyon dolar Türkiye'nin maliyetlerine, alternatif maliyet kaybına uğradığı bu terör meselesini artık geride bırakıyoruz.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani'nin bugün Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti. Duran görüşmelerde Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini kaydetti. İşbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek, dedi. Burhanettin Duran, liderlerin güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunacağını da belirtti. Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yenilenen Etimesgut Askeri Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Proje ile Esenboğa Havalimanı yolundaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. NATO zirvesi dolayısıyla ÖSYM'de sınav takvimini güncelledi. Buna göre 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 26 Temmuz'a alındı. 26 Temmuz'da yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES'in yeni tarihi ise 2 Ağustos olarak belirlendi. 2 Ağustos'ta uygulanacağı duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı Yok Dil'de 9 Ağustos'ta yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesine katılmak üzere Temmuz'da Ankara'ya gelecek. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, kongrede yaptığı konuşmada Trump'ın Ankara'ya gideceğini doğruladı. Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Başkanı Trump'ın bazı Avrupa ülkelerinin tutumundan rahatsızlık duyduğunu belirtti. Ankara zirvesinin ittifakın en önemli zirvesi olacağını söyledi. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da toplanacak. Washington-Tahran hattındaki müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın nükleer silah geliştirmemeyi kabul ettiğini öne sürdü.

0: Trump, İran'ın dini lideri Müşteba Hameney'in de müzakerelerin içinde yer aldığını belirtti, görüşebileceklerinin sinyalini verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise iki tarafında güncellenen metinleri incelediğini açıkladı. Amerikalılarla iletişimimiz kesilmedi ancak müzakerelerde hiçbir ilerleme kaydedilmedi dedi. Bölgede ise gerilim sürüyor. ABD İran'ın Keşm Adası'nı hedef aldı. Basra Körfezi'nde de bir petrol tankerini vurdu. İran devrim muhafızları misilleme olarak Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan askeri üslerine saldırı düzenledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in kendileriyle işbirliği yaptığını açıklaması üzerine Amerikan ordusunun kullandığı yerleri hedef aldıklarını belirtti. Kuveyt saldırılarda bir kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını, havalimanında ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu sözcüsü ise Kuveyt havalimanını vurmadıklarını söyledi. ABD'ye ait Patriot füzesinin sistemsel arıza sebebiyle yolcu terminaline düştüğü ileri sürüldü. İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakerelerin dördüncü turu yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı ateşkesin uygulanması konusunda tarafların anlaşmaya vardığını bildirdi. Öte yandan ateşkesin Hizbullah'ın saldırılarını tamamen kesmesine ve tüm unsurların Litani Nehri'nin güneyinden tahliyesine bağlı olduğu kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre iki ülke temsilcileri daha kapsamlı bir anlaşma için 22 Haziran haftasında yeniden görüşecek. İran'la devam eden savaş ABD'de Cumhuriyetçi Partililer arasında çatlağa neden oldu. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Trump'ın İran'daki savaş yetkilerini sınırlamaya yönelik karar tasarısını kabul etti. Tasarı 208'e karşı 215 oyla meclisten geçerken, 4 cumhuriyetçi üyenin demokratlarla birlikte evet oyu kullanması dikkati çekti. Gelişme İran'la savaşın sürmesine yönelik tepkinin Temsilciler Meclisi'ndeki yansıması olarak değerlendiriliyor. Top şimdi Senato'da. Savaş yetkileri tasarısı Senato oylamasından da geçerse Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın masasına gidecek. Trump'ın bu yöndeki bir tasarıyı veto etmesine ise kesin gözüyle bakılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la soykırımcı Netanyahu arasında Lübnan çatlağı yaşanıyor. Amerikan basını Trump'ın son telefon görüşmesinde Netanyahu'ya bağırarak ağır sözler söylediğini duyurdu. İsrail basını bunu reddetti. Trump ise görüşmeyi, "Ona sinirlendim, Netanyahu'nun Lübnan'la çatışmasından rahatsızdım" sözleriyle doğruladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi. Gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok dedi.
1: Bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Esasında 8'di. Bir tanesi kendi isteğiyle ve gerekli ne diyelim oradaki irtibatları sağlayarak girdi ve 9 tane gemi var orada. Bu gemilerden 2 tanesinin çıkma talebi yok. Diğerlerinin yine çıkma talepleri var. Bunları yakından takip ediyoruz. Esasında 15 gemiydi. Esasında bu rakamlara düşmüş durumda. Dolayısıyla süreci yakından takip ediyoruz. Savaş hasabıyla Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde halihazırda kalan uçağımız yok. 3 tane uçağımız vardı. Bunları peyderpey aldık ve dolayısıyla şu anda herhangi bir uçağımız söz konusu değil.
0: Tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçiliyor. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Buna göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Böylece arazilerin küçük parsellere bölünerek hobi bahçesi, bağ evi veya dinlenme alanına dönüştürülmesi engellenecek. Tarım alanları korunacak. İzin alınmadan tarım arazilerine yapılan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanamayacak. Yasağa aykırı abonelik uygulayan, sağlayan kurumlara her abone için idari para cezası uygulanacak. Orman sınırları

içinde kalan tapulardaki mülkiyet sorunu da giderilecek. Alkol bağımlılığı ile mücadelede de gizli reklama izin verilmeyecek. Alkollü içki üreticilerinin ablem ya da logoyla herhangi bir etkinliğe destek vermesi ve sponsor olması yasaklanacak. Samsun'da bir fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi yaşamını yitirdi. Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında akşam saatlerinde meydana geldi. 3 işçi elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede 3 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran krizi Türkiye'nin enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinledi dedi. Özgür Özel, yeni parti konusunda net konuşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerli mevkidaşını bugün Ankara'da ağırlayacak. ABD Başkanı Trump, Temmuz'da Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Washington, Tahran hattındaki müzakere bilmecesi sürüyor. Tarım arazilerini korumaya yönelik kanun teklifi meclis gündemine geldi.

0: A milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri kampında sahaya indi. Ay Yıldızlılar Miami'deki ilk antrenmanını yaptı. Arda Güler'e büyük onur. Milli Yıldız'ın Elsi'ye yaklaşık 70 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar ilk maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Kadın milli takımımız organizasyonda ikinci sınavını Hollanda karşısında verecek. Saat 22.30'daki mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak. Fenerbahçe Beko playoff finali yolunda dev bir adım attı. Sarı lacivertler bir kez daha 18 sayı geriye düştüğü maçı kazandı. Anadolu Efes'i 73-72 yenen Jasikevicius'un ekibi seride 2-0 öne geçti. Diğer yarı final serisinde Beşiktaş Gein, Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Siyah beyazlıların 1-0 önde olduğu eşleşmede ikinci maç saat 20'de başlayacak. Roland Garros'un 11. günü yine sürprizlerle doluydu. Kadınların 1 numarası Sabalenka ile erkeklerin 4 numarası Aliassime organizasyona çeyrek finalde veda etti.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu, Eskişehir hariç, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Bolu, Kastamonu, Zonguldak 28, İstanbul, İzmir, Diyarbakır 32, Sakarya ve Denizli 33, Antalya, Samsun, Artvin 25, Muğla ve Düzce 32, Afyonkarahisar ve Hatay 27, Adana, Siirt, Mardin 30, Konya 29, Trabzon ve Erzurum 23, Kars 19, Van 21 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Isparta Beyşehir yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
7: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unik Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
8: Bu banka benim.

0: Bir takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında züccaciye mutfak ürünlerinde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız.

0: Opet'te bulacaksın.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında çamaşır sularında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
10: Empara, Empara, bankanın güzeli.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip

0: Kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Trafik ışığı yeşilden sarıya dönerse ne yaparsınız? Kavşaktan önce durur musunuz yoksa geçer misiniz? Cevap esasında aracınızın hızı ve kavşağa olan mesafenize bağlıdır. Yani sarı ışıkta durma veya geçme kararı sürekli değişken ve zor bir karardır. Hatta sarı ışıkta durmak veya geçmek o kadar zor bir karar ki her yıl 5000'e yakın ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası sürücüler bu kararı yanlış verdiği için gerçekleşiyor. Sarı ışığın yeşil ışıktan sonra yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir. Sarı ışık yandığında kavşağa emniyetle duramayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır. Aksi halde yaya geçidi işgal edilmeden durulur. Birçok sürücü sarı ışığı görünce kavşaktan geçmek için zamanın var mı düşüncesinde. Halbuki soru sarı ışığı görünce kavşaktan önce durmak için zamanın var mı olmalıdır. Eğer kavşağın içindeyseniz karar çok kolay. Yolunuza devam edin. Eğer kavşağın dışındaysanız durma öncelikli düşünerek hareket edin. Unutmayın, bu bir yarış değil. Eğer karşıya sarı ışıkta geçmek için hızlanmanız gerekiyor ise bilin ki durmanız gerekirdi. Aynı şekilde ışık kırmızıya döndüğü anda kavşağın içinde halen geçiş yapıyorsanız bilin ki durmanız gerekirdi. Sarı ışıkta durup durmama kararı tecrübe isteyen zor bir karardır. Sürücülere tavsiyem sarı ışığı hızlanıp geçmek olarak değil, yavaşlayarak durmak amaçlı görmeleridir. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 4 Haziran Perşembe. Yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Feruh Bakır hazırladı. Teknik yapımda Volkan Kahraman, mikrofon başında ben Ceyhan Duran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri İran krizi bir yandan müzakerelere, diğer yandan askeri harekatlar arasında gidip geliyor. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin çok iyi gittiğini ve hafta sonu anlaşma sağlanabileceğini söyledi. Gazze'ye ilişkin gelişmeler son günlerde tekrar hareketlendi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını söyledi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken diğer yandan ateşkes görüşmeleri de sürüyor. Yeni vergi düzenlemeleri yürürlüğe girdi. Otomotiv sektöründe Mayıs ayında satışlarda düşüş yaşandı.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.

Tam günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Plajlara kırmızı hat manşeti Hürriyet'te. Kasım'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e hazırlanan Antalya, çevreyle ilgili önemli bir adım atıyor. Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park'ta sigara yasaklanıyor. Yasak yarın uygulanmaya başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi koltuk sevdası. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan son gelişmelere ilişkin gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hareket var, nümayiş var dedi. Dün kahraman ilan ettikleri, bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi geldiğince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlardı. Onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak diye konuştu. Beyaz gecelere Ukrayna darbesi. Ukrayna Uluslararası Ekonomik Forumu'nun açılış gününde Rusya'nın ikinci büyük şehri St. Petersburg'a kamikaze dronlarla saldırdı. Patlayıcı yüklü 59 kamikaze dron Ukrayna sınırından 1100 kilometre uzaktaki petrol terminaline hedef aldı. Kremlin'de şok etkisi yaratan saldırıyla dünyaca ünlü beyaz geceler alev ve kara dumanla karardı. Saldırı dünya iş çevrelerinin bulunduğu foruma sadece 17 kilometre mesafede gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan karşılıklı ateşkes müzakere trafiği sürerken Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran arasında son dönemdeki en ağır çatışmalardan biri yaşandı. ABD, Hark Adası'na doğru yol alan petrol tankerlerini ve Keşm Adası'ndaki İran askeri kontrol merkezini vurdu. Tahran'da, Kuveyt ve Bahreyn'de Amerikan askerlerinin bulunduğu üsleri hedef aldı. Bir tane yetmez, belki iki parti. Özel Kılıçdaroğlu'nun kendisine ve ekibine yönelik suçlamalarına ve iddialarına yanıt verdi. Yeni parti konusunda ne düşündüklerini açıkladı. Özel, belki yedekte iki parti tutmak gerektiğini söyledi. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz efendim. Duello haftası manşeti Milliyet'te. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da grubu, 11 Haziran'da parti meclisini toplayacak. Parti meclisinde kurultay için kartlar açılacak. Nasıl bir hamlede bulunacağı merak konusu olan Özel kanadı yeni MYK içinde kanunsuz tezini savunacak. Yedek parti mesajı: Özel, sokağa rağmen siyaset olmaz, sokak kazanır, sokağa rağmen bir şey olmaz, bu rüzgarın karşısında kimse duramaz dedi. Yeni parti tartışmaları içinde yeni bir parti var, olacak, olmalı, ikinci bir parti daha hazır etmek lazım olabilir ifadesini kullandı. Özel'den Anadolu çıkarması mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası ilk ziyaretini Gümüşhane, Tokat ve Ürgüp'e yapacak. Özel, 6 beldede 7 Haziran'da yapılacak ara seçim için il il dolaşacak. Özel, güzergahtaki bütün ilçelere uğrayacak, adeta gövde gösterisi yapacak. Türkiye yük değil zenginliktir. Finlandiya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamentoda katıldığı konferansta Avrupa ve küresel sisteme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa Birliği için bir yük değil, geleceğin teminatı olduğunu vurguladı. Atina ve İsrail'de hava soğuş korkusu. TUSAŞ tarafından yürütülen hava soğuş elektronik harp projesindeki uçağın bir saniyelik görüntüsü Yunanistan'da endişe yarattı. Katimirini'de yer alan analizde Türk elektronik harp uçağı artık son düzlükte. Türkiye'nin bu üstün kabiliyetleri kamikaze insansız hava araçları ve balistik füzelerin geliştirilmesiyle birleştiğinde sadece Atina'yı değil İsrail'i de ciddi şekilde düşündürmektedir denildi. Trump Ankara'ya geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine bizzat katılacağını bildirdi. Rubio, Ankara'daki zirvenin muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum dedi. Bu arada ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılarıyla Körfez'de tansiyon yeniden yükselirken Trump'sa müzakerelerin hafta sonu yapılabileceğini ve uranyumu almaya çok yakın olduklarını açıkladı. Yeni Şafak gazetesine geçtik. Gazze Barış Planı'nın üzerinden 7 ay geçti. Açlık sürüyor, işgal büyüdü. ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı Gazze Barış Planı'nın üzerinden 7 ay geçmesine rağmen vaat edilen insani yardımlar Filistinlilere tam ulaşmadı. İsrail işgali de büyüttü. Açlık, susuzluk ve saldırılarla boğuşan Gazze'de aileler tek tek öğüne mahkum bırakılıyor. Ekim'den bu yana 933 Filistinli katledildi. Kahraman dedikleri hain oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin ne ülke meseleleriyle ne de dünyada olan biten

0: kimliğiyle ilgilendiğini söyledi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası ve hakaret olduğunu belirten Erdoğan, dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi geldiğince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlardı. Onu da günlerce linç etmişlerdi. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak diye konuştu. Hamane'yle görüşebilirim. ABD Başkanı Trump, İran'ın dini lideri Müçteba Hamane'yle görüşmeye açık olduğunu söyledi. Hamane'yle daha önce hiç görüşmediğini belirten Trump, "Evet, onunla görüşmek isterim. Herkesle görüşmeyi çok isterim. Her şeyin nasıl gelişeceğine bağlı olarak muhtemelen bir noktada görüşeceğiz." dedi. Devlet sırlarını Esed ve Ruslara sattı. MIT'in sınır ötesi operasyonuyla yakalayıp Türkiye'ye getirdiği Önder Sığırcıklıoğlu hakkında casusluk suçlamasıyla dava açıldı. İddianamede 35 yıl hapsi istenen eski MIT görevlisi Sığırcıklıoğlu'nun devlet sırlarını Esed rejimi ve Rus istihbaratına sızdırdığı belirtiliyor. Türkiye gazetesine geçtik. Yunan savunmasına Türk turist desteği, ucuz tatil yalanına inanıp Ege'deki adalara giden 2 milyon Türk 750 milyon dolar harcıyor. Bu para Yunan'ın silah bütçesinin %10'u. Esed bizi mahvetti, bölücü olmadıklarını belirten Lazkiye'deki Nusayri köylüler, dedelerimiz Osmanlı askeri olarak birçok cephede savaştı. Beşar Esad yıllar sonra halkın arasına nifak soktu, biz Suriye halkının asli bileşeni olarak kalacağız dedi. Netanyahu sürekli beni rahatsız ediyor. İran'la anlaşma için Müçteba Hamane ile görüşme sinyali veren ABD Başkanı, ateşkesi sabote eden Gazze kasabı Netanyahu için de kendisi beni rahatsız ediyor dedi. Sabah gazetesine geçtik. Yolsuzlukları ve çürümeyi görmezden geldin. Mağdur CHP'li Özel'den hesap sordu. CHP'li yöneticilerin tutuklandığı İzmir'deki kooperatif yolsuzluğun mağdurlarından CHP üyesi Onur Küçük Özgür Özel'e seslendi. Kooperatif hırsızlarına, tacizci başkanlara, belinde havluyla yakalanan rüşvetçilere sahip çıktı. Akşam gazetesine geçtik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin derdi koltuk kavgası, siyasete kimse gölge düşüremez manşeti. Başkan Erdoğan CHP'deki kavgayı uzaktan izlediklerini belirterek ancak Türk demokrasisinin itibarına kimse gölge düşürmesin uyarısı yaptı. Soykırımcının ezan alerjisi, katil İsrail'in aşırı sağcı İç Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ezanın sesini kesmek için yasa tasarısı hazırladı. Komisyonsa onayladı. Efendim son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Yağışlar ilaç oldu, sancılar sürüyor. Türkiye bol yağış ve uygun iklim koşullarına bağlı olarak tarımsal üretimde bereketli bir yıla girdi. TÜİK'in üretim tahminlerine de yansıyan beklentilere göre zirai don ve kuraklık nedeniyle geçen yıl üretimde yaşanan sert kayıplar büyük ölçüde geri alınacak. Ancak uzun dönemli veriler bu yıla ilişkin olumlu beklentileri temkinli bir iyimserliğe dönüştürüyor. Nitekim son 5 yıllık veriler incelendiğinde tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde bu yıl beklenen 75,4 milyon tonluk üretimin 2023'teki seviyenin altında kalacağına işaret ediyor. Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir aramız var. Aranın ardından devam edeceğiz.
1: Reklamlar. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Smokin bizim işimiz.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20.

0: ücretsiz sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8'i 13 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Bugün yorumcu konuğumuz Ankara Politikalar Merkezi'nden Hasan Kanbolat. Sayın Kanbolat, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, sağ olun.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran krizi malum, bir yandan müzakereler devam ediyor, bir yandan karşılıklı saldırılar devam ediyor. Şimdi her iki taraftan yapılan açıklamalara bakıldığında bir iyimserlik hali, bir de kötümserlik hali hakim olabiliyor çok kısa zaman dilimleri içerisinde. Şimdi özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın dini lideri Müçtaba Hamene ile de görüşebilirim şeklindeki açıklamasından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle bu dönemde İran'la bir müzakereye varması, hatta belki yakın vadede bir barış anlaşmasının imzalanabileceği yönünde özellikle Birleşik Devletler tarafının ciddi bir beklentisi olduğu, ama İran'ın da tabii belli şartlar altında belli koşulları sağlaması bağlamında ancak hem müzakere süreçlerine tamam demesi hem de olası bir anlaşmayı onaylaması söz konusu olabilecek. Ama burada en önemli faktör İsrail faktörü, bu süreci tıkayan, bu süreci sabote eden İsrail faktörü. Zira Lübnan'da saldırılarını hala sürdürüyor, bir işgal girişimi var, işgal alanını da genişletmeye devam ediyor. Tabii geçtiğimiz gün

0: Sayın Kanbolat, isterseniz bir durum değerlendirmesiyle başlayalım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Sizce olası bir Birleşik Devletler-İran anlaşması olacaksa bunun en önemli aktörünün, asıl belirleyeninin bir şekilde süreci tıkamakla ya da sabote etmekle ilişkilendirdiğimizde İsrail olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Tabii ki elbette söyleyebiliriz. Fakat genel olarak baktığımız zaman dünyada artık savaşlar cephe savaşı olmuyor. Bir yıpratma savaşına dönmüş durumda bütün savaşlar. Bunu Gazze'de de görüyoruz, Lübnan'da da görüyoruz veya Ukrayna'da
0: Tabii.
1: da görüyoruz. İran Savaşı'nda da bunu görüyoruz. Yani mutlak zaferin olmadığı tarafların uzun sürede birbirini yıprattığı ve en sonunda da devlet yapısının çökertildiği, çökmeye bırakıldığı bir savaş düzenini görmekteyiz. Ayrıca artık bu eski klasik savaşlardaki gibi ordu savaşları da bitmiş durumda. Bunu artık İran Savaşı'nda Amerika bile anladı. Güçlü orduları yığarak olmuyor. Gördüğünüz gibi savaşlarda artık dronların kullanıldığı, insansız hava araçlarının kullanıldığı yeni tip bir savaşa doğru evrilmeye başladık. Ayrıca bu savaşlarda güçlü tarafın yanında ki zayıf tarafın savaşın kesin bir şekilde bitmesini, zafere de ihtiyacın olmadığını da görmekteyiz. Yani zayıf taraf da aslında zamana oynamaya başladı. İran'da bunu gördük. İran sükunetle aslında bekledi. Kendisi de füzelerle karşılık verdi ve bir şekilde ateşkesin olmasını da sağladı. Gazze'de de bunu görüyoruz. Gazze'de inanılmaz bir zulüm, katliam oldu, sürgün oldu. Şimdi de %70'ini ben alacağım diyor Netanyahu. Ama buna rağmen bir muazzam bir direnişin olduğunu gördük. Zayıf taraf aslında güçlü taraf oldu. İnsanlar bu zulme direnerek, sabırla direnerek en sonunda da kazandığını görmekteyiz. Onun için savaşların konseptinin çok hızla değiştiği bir döneme şu anda girmiş bulunuyoruz. İran konusuna dönecek olursak, şimdi Washington'la Tahran arasında artık ön anlaşmanın çok yakın olduğu ifade ediliyor ki bunu Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio da ifade etti. Ve İran'ın nükleer programı artık konuşmayı kabul ettiğini ifade etti. Hatta İran'ın bombalanan nükleer tesislerinden ortak bir şekilde Amerika ile ortak bir şekilde uranyum da çıkartılabileceğini ifade etti. Ama İran'ın geçmişine de baktığımız zaman son 20 yıl içerisinde hatta sürekli bir oyalama taktiğinde yürüttüğünü Batı ile ilişkilerinde ama kendisinin projelerini devam ettirdiğini de görmekteyiz. Bunu da ifade etmek lazım. Tabii bu ateşkes oldukça kırılgan bir barış aslında ve burada İsrail ne yapacak? Yeni bir saldırıda bulunacak mı? Ama şunu da İsrail gördü. Yeni bir saldırı demek İsrail'e karşı yeni bir saldırının da başlaması demek. Şu anda İsrail'in böyle bir İsrail topraklarına karşı bir füze saldırısını arzu edebileceğini ben düşünmüyorum. Burada arzu edilen aslında İran'da devlet yapısının çökertilmesi, içeriden çökertilmesi. Bunun içinde

0: farklı etnisitelerin özellikle Kürtler üzerinde duruldu. Bunların kışkırtılarak çatışmaların, iç çatışmaların başlatılması, muhaliflerin hükümetle çatışmaların başlatılması arzu edilmişti ama bunların hiçbiri de gerçekleşmedi. İran halkı kenetlendi ve direndi. Bunu görmemiz lazım. Bundan sonra ne yapılabilir derseniz, bundan sonra şuna dikkat etmek lazım. İran'ın komşu ülkeleriyle İran arasında Türkiye olur, Irak olur ya da Pakistan olur bir sürtüşmenin yaratılması, provokasyonun yaratılması, bir savaş ortamının yaratılması üzerinden de gidilebilir ki bunu
1: Çok
0: Irak
1: hassas dönemlerde
0: Savaşı'nda
1: de yaşadık aslında.
0: 8 yıl Irak'la İran savaştı, birbirlerini yordular. En sonunda Irak'ta görüyoruz. 2003 Amerikan işgali sonrası mahvolmuş bir ülke haline geldi.
1: Tamam. Şimdi Lübnan meselesini de özellikle parantez açmak istiyorum.
0: Evet.
1: Şimdi yıllardır İsrail Lübnan'da da saldırılar gerçekleştiriyor.
0: Evet.
1: Bir türlü istikrarlı bir devlet mekanizmasının oluşmasına izin vermiyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir görüşme var. Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan hükümeti ve İsrail hükümeti arasında orada da bir anlaşmanın yürütüldüğü ifade ediliyor ama şimdi İsrail'in muhatabı Lübnan hükümeti yıllardır böyle bir baskı ve saldırıyla karşı karşıya bırakıldı ki neredeyse çökme tehlikesiyle karşı karşıya bir Lübnan'dan bahsediyoruz. Başarısız devletler şeklinde bir tanım aradığımızda Lübnan'ı neredeyse ilk örnekler arasına koyacağımız bir sürece gelindi bu dönemde. Şimdi neyin anlaşmasını yapıyor İsrail Lübnan'la?
0: Güzel, Lübnan aslında kurulduğundan beri sorunlu bir yerdi. Osmanlı Devleti'nden ayrılması, ikincisi de İsrail'in kurulması sonrası aslında Lübnan'ın kaderinin değiştiği noktalar oldu. Yoksa Lübnan, özellikle Beyrut, dünyanın en güzel coğrafyalarından biri. Ayrıca Lübnan halkı dünyayla entegre bir halktır. Ticareti dünyada çok iyi bilen bir halktır. Doğu Avrupa'dan tutun, Afrika'nın her tarafında Lübnanlar vardır. Latin Amerika'da öyle. Latin Amerika'da El Turco olarak bilinen, yani Osmanlı Devleti zamanında Latin Amerika'ya göçmüş olan Osmanlı Devleti vatandaşlarının önemli bir kısmı Lübnan göçmenleridir. Ve bunlar da Türkiye'ye yakın gruplardır. Latin Amerika'nın orta sınıf üstünü oluştururlar. Ayrıca bugün Akdeniz mutfağı dediğimiz, Güney mutfağı dediğimiz mezelerinden lahmacunlarına kadar, pizza kültürüne kadar her şey Lübnan coğrafyasından çıkmadır. Beyrut ve Halep aksından. Onun için burası bölgeyi kültürel olarak da çok etkileyen bir nokta olduğunu görmekteyiz. Fakat maalesef şu anda İsrail'in bir laboratuvarına dönüştü. Burada devletin çökmesine neden oldu. Şu anda beli kırık bir yönetim var. Burada İsrailler sürdürülebilir kaos, yönetilebilir kaos teorisini ilk uyguladıkları topraklar oldu. Nedir bu? Yani sosyal ve siyasi yaşamın etnik, din ve mezhep üzerinden ayrışması, insanların mahallelerine, sokaklarına kadar etnik, mezhep, din olarak ayrılması, düşük yoğunluklu, sürekli bir çatışma, herkesin birbirini düşman görmesi, bu şeyde ve belediyelerin bile olmadığı, çöktüğü bir yapı.

0: şu anda Lübnan'da mahalleler kendi çöpünü topluyor. Mahalleler kendi elektriğini sağlıyorlar jeneratörlerden. Böyle bir yapı var. Bunu sonra nereye uyguladılar? Irak'a uyguladılar. Arkasından Suriye'ye uygulamak istediler ve Libya'ya uyguladılar. Böyle bir sürdürülebilir, yönetilebilir kaos üzerinden bütün Orta Doğu'yu bu hale getirmek arzusu içerisinde olduklarını görüyoruz. Böylece tek kurşun atmadan bölgenin kendi içerisinde birbirini yok ettiği, yediği ama günlük yaşamında sürdüğü bir düzenin sağlandığını görmekteyiz. Bunu da ilk Lübnan'da yaptılar. Şimdi Lübnan'da baktığımız zaman Netanyahu hükümeti Litani Nehri, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri, bu yaklaşık 140 kilometrelik bir nehir, Lübnan'ın kuzeyinden güneyine doğru gelip Akdeniz'e akıyor. Bu Litani Nehri'nin güney kısmını tamamen işgal etmek arzusu içerisinde ki şu anda işgal etmiş durumda. 1982-2000 yılları arasında da zaten İsrail işgali altındaydı. Şimdi burada büyük bir temizlik harekatını yaptıklarını ve bölgeyi tampon bölge haline getirdiklerini görüyoruz. Burası genelde Şii ağırlıklı bir bölgeydi. Dürziler de var. Buradan 1 milyonu aşkın Lübnan vatandaşını Lübnan'ın kuzeyine doğru ittiklerini görmekteyiz İsrail ordusunun. Ve bu sayede İsrail'in kuzey hattını güvenceye alma isteğinde olduğunu görüyoruz İsrail ordusunun. Daha önce bölgeye giremiyorlardı Hizbullah'ın çok güçlü direnişi nedeniyle. Sadece hava harekatı yapılıyordu ama şu anda son 2 yılda Hizbullah'ın askeri gücünü tırpanladığı için İsrail ve bölgeye şimdi kara harekatıyla girdiğinde görmekteyiz.
1: Şimdi tabii mevcut durumu konuşmaya devam ederiz. Hizbullah'ın durumu nedir? Ona da bir bakmak gerekiyor. Ayrıntılandıracağız sohbetimiz değerli dinleyiciler ama kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Teknoloji istersin, Vatan'da bulursun. 1-15 Haziran tarihleri arasında Hoverwatch X5i akıllı saat, tüm renkler 2199 liraya. Xiaomi Redmi Buds 8 Lite, ANC TWS kulak içi Bluetooth kulaklık mavi 1399 liraya Vatan'da. Üstelik tarafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık.
16: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
17: Migros Yemek.
16: Migros uygulamasında.
18: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
19: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
19: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
20: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
21: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
22: Finansal özgürlük budur işte.
20: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
23: Reklamlar.
24: Ekonomi.
25: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
24: Politika.
25: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
24: Spor.
25: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
24: Yaşam.
25: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
24: Dünyanın haberi gündemde.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
26: Günaydın efendim, hoş bulduk.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran müzakere sürecine ilişkin olarak ve bir ateşkes var ama ateşkesin dışında her şey gerçekleşiyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. Tabii İran'da misillemelerde bulunuyor. Özellikle Bahreyn gibi, Kuveyt gibi ülkelerde bulunan Amerika Birleşik Devletleri üslerine yönelik bazı saldırılar gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tarafından anlaşma çok yakın. Hatta Trump tarafından da İran'ın dini lideri Müşteba Hamane ile görüşebilirim şeklinde açıklamalar geldi. Şimdi istersen bu saldırılar konusuyla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri özellikle İran'ın güneyinde saldırılarını sürdürüyor. İran misillemelerini yapıyor dedik ama bu saldırıların dozu ne, sıklığı ne? İstersen bununla başlayalım.
26: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik şu anda tamamen Hürmüz Boğazı'ndaki yerlere kaymış durumda. Mesela Bender Abbas'a birkaç defa saldırı yapıldı. Peşm Adası'na birkaç gün önce saldırı yapılmıştı. Nihayetinde dün tekrar saldırı yapıldı. Bu şehre saldırı yapıldı. Dolayısıyla bu saldırılar yapılırken de aslında sıradan saldırıların olmadığını da söylemek lazım. Nokta atışları şeklinde saldırılar yapılıyor. Telekomünikasyon mesela birimlerine saldırı gerçekleştirdi Amerika Birleşik Devletleri. Elbette buna karşılık olarak İran'da misillemelerde bulunuyor ve cevabını veriyor. Öte taraftan özellikle Amerika Birleşik Devletleri İran'ı masada istediği şekle evirmek için bunu çok ciddi manada bir tehdit unsuru olarak kullanıyor. Yani normal şartlarda işte ateşkes var deniyor ama ateşkesin içerisinde her gün ateş var. Yani dolayısıyla ihlal edilmiş bir ateşkes. Her iki tarafta şu an için çok ciddi bir kapışma direncini ve gayretini göstermiyor. İşi rolantide bırakıyor. Yani müzakere masasında ne olur ne olmaz şekliyle. Birkaç gün önce mesela işte görüşmeler kesildi, askıya alındı falan filan. Birden petrol fiyatları yükseldi. Dün gece İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı açıklama yaptı. ABD ile iletişimimiz kesilmedi. Ancak müzakerelerde hiçbir ilerleme kaydedilmedi dedi. Bu da şu, Trump hatırlarsanız Trump'a sormuşlardı işte askıya alındı anlaşmalar ne diyorsunuz? Hayır, öyle bir şey yok dedi. Biz görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Sözlerinin de aslında bir manada teyidi şeklinde tezahür etmiş durumda.

0: taraftan dün işte İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik saldırıları konuşuldu. Dendi ki işte İran'ın füze saldırılarından dolayı hava terminali çok ciddi etkilendi. 60'ın üzerinde yaralı, bir kişi öldü. Ve yine kuvvet makamları çok ciddi bir maddi hasar da meydana geldi şeklinde açıklamada bulundu. Yine akşam saatlerinde İran devrim muhafızları sözcüsü açıklama yaptı. Kuveyt yolcu terminaline saldırıyı biz yapmadık dedi. İran füzelerini engelleyemeyen Amerika Patriot sistemindeki hatadan kaynaklanıyor dedi. Yani bu bağlamda da bu tarz şeyler gerçekleşiyor. Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran lideri Mustafa Hamene ile gerekirse hani görüşebilirim. Benim kimseyle görüşmeme gibi bir takıntım yok. Ama tabii bu görüşme hani nasıl olacak işte gerçekten lider Hamene'in hayatta mı yoksa bir heyet tarafından mı yönetiliyor sağ mı gibi sorular da tabii hani
1: Tabii.
0: soruldu. Ama netice itibariyle hani Allahu alem bir sevap bizim tabirde öyle kullanır büyükler. Yani hakikati Allah bilir ama şu an yani verilen resim, verilen duruş işte Mustafa Hamenei'nin sözleri ve direktifleri sözcüler aracılığıyla topluma sunuluyor ve meseleler hakkındaki görüşü topluma yayılıyor. Bu şekildeki bir algılanma var ve bunun ana sebebinin de İsrail'in özellikle Mustafa Hamenei'yi de ölüm listesine koymasından kaynaklandığı ifade ediliyor. Eğer yeri açık seçik belli olursa ihtimal terör saldırısına maruz kalabilir diye güvenlik gerekçesiyle Mustafa Hamenei'nin fiziki olarak şimdiye kadar yani o saldırının düzenlendiği bugüne kadar hiçbir görüntüsü paylaşılmadı. Dolayısıyla sadece mesajlaşma üzerinden hani bu iş yürütülüyor. Ama olur mu? Yani Trump'la görüşür mü? İran lideri Ali Hamene'in işte suikaste uğramadan önce mesela hiçbir şekilde Amerikalılarla görüşmedi yani hep. Amerikalılarla görüşenler diyelim ki işte süreç içerisinde ya elçiler oldu ya arka kapı diplomasisinde farklı rütbelerde olan
1: Peki.
0: insan. Dolayısıyla onu görüştürürler mi de onu da bilmiyoruz yani.
1: Harnay kaç yani Trump şunu tarif ediyor olabilir mi? Şimdi biz birçok anlaşma taslağıyla gidiyoruz İran'a ama İran'da şimdi mevcut durumda nihai karar verebilecek bir otorite görülmüyor bu müzakere sürecini yürüten. Hemen her gün farklı bir tartışma, farklı bir başlık üzerinden farklı bir tartışma ortamı ortaya çıkıyor. Nihai olarak bu kararı verebilecek, üstlenebilecek bir muhatap arıyorum diyor olabilir mi?
0: Öyle de kabul edilebilir ancak şunu hani çok rahatlıkla söylemek mümkün. İran'da bu karar alıcı mekanizmalar birkaç tanesi. İşte İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi var. Bir de Savunma Konseyi var. Haziran'dan sonra kuruldu. Şimdi bunların eleğinden geçtikten sonra o üste gidiyor. Tabii işin içerisinde devrim muhafızları ordusu da var. Yani aslında karar alma yetileri var yani kendi işlerinde fakat şeyin şartları çok ağır. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a dayattığı şartlar yani düşünün siz ta Şah döneminden itibaren nükleer zenginleştirmeyle uğraşacaksınız, onu bir yere getireceksiniz, sonra diyecekler ki size tam hepsini yok edeceksiniz. Siz bu işle uğraşmayacaksınız. Sonra İsrail'in saldırılarına karşılık diyelim 2000 kilometreden fazla menzile sahip olan füzeleriniz var. Diyecekler ki işte o diyorlar yani diyecekler değil de diyorlar o füze menzillerini 1000 kilometreden aşağı düşüreceksin. Yani İsrail'i vurmayacak şekilde. Peki Pezişken ifadesiyle yani bunlar bizim dişlerimizi tırnaklarımızı sökmek istiyorlar. Bizi gazaya döndürecekler. Yani biz bu menzilleri azaltırsak, başlıkları hafifletirsek bunlar her gün bizi vurur ki olduğu halde vuruyor. Yani mesela hani. Dolayısıyla bir de işte Yemen'den tutun Lübnan, Irak'a kadar İran'ın birlikte çalıştığı direniş grupları veya vekil güçler olarak da tabir edilen gruplar var. Şimdi onlarla da hem inanç bağı var hem siyasi bağ var, hem ortak hareket etme noktasında mühimmatla ilgili ilişkiler var. Şimdi bunları da birden kes diyor. Şimdi bütün bunları birden kestiğini düşünün. İran o zaman ne olmuş olacak? Hamilelik yaptığını söylediği gruplara sırt çevirmiş olarak mesela kabul edecek. Bakın dün Trump'ın ilginç bir ifadesi var. İşte biz Lübnan'daki meseleyle diğer meseleleri birbirinden ayrıştırmak istiyoruz. Bak cümleyi görüyor musunuz? Ne yapacaksın? Yani İran'ın tamamen diyelim ki Hizbullah'tan elini çektirecek. Ondan sonra bak Hizbullah ve benzerlerine diyecek işte İran sizi terk etti. O kullanırlar yani hiç affetmezler. İran da bunun farkında. Yani bu sefer onun süreçte olabilecek bütün etki güçlerini kırmış olacaklar. Yani uzun soluklu bir hem masa siyaseti hem saha siyaseti. Yani insan buralardayken bu işleri görünce sabretmeyi de ciddi manada öğreniyor. Mesela işte söz verdim, yaptım, ettim yani olmuyor. Yani biz böyleyiz yani. Biz söz verdiğimizde yaparız. Öyle değil mi? Ama biz Amerika tarafından ve İsrail tarafından gördük ki söz vermek yapmak demek değil yani.
1: Peki. Harun Aykaç, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların ve değerlendirmelerin için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Sağ olun. Efendim, DRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikteydi. Süreci konuştuk. Kısa bir reklam aramız var. Devam edeceğiz.
2: Reklamlar. PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Garaj Oto Ekspertiz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Süpürge deyince vatan.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Opet doldur kazan.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fahri Erenel konuğumuz. Sayın Erenel, günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Günaydın, hoş bulduk, iyi kolaylıklar diliyorum.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran krizinden...

0: İsrail ve Lübnan arasındaki sürece geçiş yapmıştık programımızın girişinde. Şimdi Lübnan'la bir dizi görüşme gerçekleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail, ABD ve Lübnan arasında ki görüşmeler ve buradan bir barış anlaşması çıkabilir şeklinde bazı değerlendirmeler yapılıyor ama mevcut durumda İsrail'in Lübnan'da yaptıkları giriştiği harekatlar, o bölge yine insansızlaştırma çabaları devam ediyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında bu konuda gerginlik çıktığı da ve Trump ve Netanyahu arasında bir gerginlik olduğu da ifade ediliyor ama şimdi özellikle Lübnan konusu gündeme geldiğinde Lübnan'da sadece devletin önemli bir aktör olmadığı, Hizbullah'ın da çok ciddi bir aktör olduğunu önceki yıllarda vurgulardık ama günümüzde sizce Hizbullah bu Lübnan'daki en etkili aktör olma misyonunu kaybetti diyebilir miyiz? Bir ikincisi, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Lübnan'la bu süreci yürütürken Lübnan devleti, Lübnan toprakları üzerinde İsrail ve Birleşik Devletlerin beklentisini karşılayabilecek bir egemenliği tesis edebilir mi? Bunları merak ederiz.
1: Evet, yani öncelikle tabii en son Lübnan'da yapılan anketlerle Lübnanlıların %58'inin artık Hizbullah'ın faaliyetlere son vermesi ve Hizbullah istemedikleri yönünde bir sonuç doğuruyor. Çünkü İsrail'in bu yönelttiği haksız harekat, ki yaklaşık 40 kilometre derinlik ama en üst 8-10 kilometreye kadar ilerleyebildi. Gene de bir direnişle karşılaştı ve arzu ettiği sonucu getiremedi. Derinlikte bomba, dumana tartılarak çok sayıda sivilin katledilmesine de yol açtı. Şimdi Hizbullah'ın burada önemi Hizbullah açısından bence pek değil. Esas önemli olan İran açısından önemli. Yani İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'yle olan anlaşmasında sürekli Lübnan şartını ortaya koyması, Lübnan'ın bombalanmasının durdurulması demek aslında Hizbullah'ın bombalanmasının durdurulması demektir. Yani İran'ın batıdan şimdi Hamas'ı bir şekilde pasifize ettiğini düşündüğümüz Amerika ve İsrail ikilisinin geriye Hizbullah, bir de Irak'ta Haçlı Şabi güçleri kalıyor. Bu açıdan en ilerideki kendisinin savunmasını ileriden başlatan ve İsrail'i meşgul eden en önemli güç şu anda Hizbullah. Bir önceki tabii 2-3 yıl öncesine göre gücü İsrail tarafından lider seviyesi dahi azaltılmış olmasa da olmuş olsa da Hizbullah yine de burada önemli bir güç ve İsrail'in kara ordusunu ve hava kuvvetlerini zaman zaman ciddi şekilde meşgul ediyor ve onlara zayiat verdiriyor. Bu da İsrail toplumu ve İsrail ordusu içerisinde ciddi sorunlara yol açıyor. Hatta İsrail gazetelerinde de çıktı. Yani askerlerin artık motive edebilmek için zengin evlerden bazı değerli eşyaları alma şeklinde emirler verildiği de ifade ediliyor. Bunların İsrail'de satıldığı, askerler tarafından satıldığı, Genelkurmay Başkanı böyle bir şey varsa bu çok vahim gibi bir şey ifade etmiş olsa da bu bir gerçek. Gazete de benzeri şeyleri yapmışlardı. Bu açıdan bence Hizbullah'ın direnmesinin altına yatan en büyük neden İran faktörü. Yani çünkü İran'ın burada İsrail'i meşgul etmesi gerekiyor. İkinci bir konu, bakın Şam'da Suriye, Şara, önce Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği ile bir temasa çağrıldı, bakanlarla görüştü. Arkasından Şara G7 zirvesine davet edildi. Şara'nın Amerikan desteğiyle 4 deniz projesi dediğimiz bir kavram var. Yani Karadeniz, Akdeniz, Hazar ve Körfez'i birbirine bağlayan yeni bir hap merkezi olması. Yani bütün kara demir yolları ve boru hatlarının Şam üzerinden Laskiye'den Akdeniz'e akması gibi bir kavram ortaya atıldı. Ve şu anda Amerika dahil Körfez ülkeleri İran savaşı nedeniyle, ileride de İran'ın yine bu Hürmüz Boğazı faktörünü kullanabileceği dikkate alınarak enerji konusunda yeni bir arayış içine girdiler. Ve bu yüzden de Suriye'nin bir merkezi bir konuma kavuşması ve buradan da diğer hatlardan belirttiğim 4 deniz bölgesinden gelen, ki bunların ilk başında Türkmen gazı. İşte şu anda Azerbaycan, Türkiye üzerinden Suriye'nin ihtiyacı olan gaz akışı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı da belirtmişti bunu. İkincisi ise direkt Türkmenistan'dan gelecek farklı bir hat. Buradan da Avrupa'ya gitmesi beklenen bir hat var. Bu Hürmüz Boğazı meselesi nedeniyle Körfez'deki bu hidrokarbon kaynaklarının transfer edilememesi üzere bu arayış içerisine girildi. Ve şu anda G7 zirvesinde de bu ay içinde yapılacaktı da Şara bu grubun özel bir konuğu olarak bu konu üzerinde müzakereler sürecek. Bu da İran için istenmez bu durum. Çünkü

0: hem Hizbullah'ı etkisiz hale getirecek, hem de Körfez üzerinde Hürmüz faktörünü elinden kaldıracak. Ve bu Körfez bölgeleri üzerindeki etkisinin de İran'ın yitirilmesine neden olacak. O yüzden İran için Hizbullah mutlaka elde tutulması ve mücadeleye devam edilmesi gereken bir faktör. İkinci olarak peki bu ateşkes anlaşmalarından ne çıkabilir? Evet, yani Lübnan ordusu veya Lübnan hükümeti bunu kabul edebilir ama Hizbullah'ın burada bunu kabul etmesi lazım. Yani Hizbullah'ın öncelikle silahsızlandırılması gerekiyor ve şu ana kadar dikkat edin. Yani Lübnan ordusunun biz son 15-20 yıldır hiçbir çatışmada, bir iki zayiat dışında hiçbir müdahalede bulunmadığını görüyoruz. Yani ülkenin bir nevi Lübnan deyince aklımıza Hizbullah geliyor. Lübnan silahlı kuvvetleri gelmiyor. O yüzden Lübnan silahlı kuvvetlerinin öncelikle güçlendirilmesi gerekir ki Hizbullah üzerinde baskı kurabilsin, silahsızlandırabilsin. Ama Lübnan ordusu şu anda bu yetkinliğe sahip olmadığı için de Lübnan hükümeti Lübnan üzerinde otoritesini sağlayamıyor. Ve çok ciddi bir şekilde Filistin'den gelen göçmenler, kamplar var, kurulan kamplar. Çok sayıda Filistinli insan burada yaşıyor. Ayrıca Litani Nehri bölgesinden de İsrail baskısıyla kuzeye doğru göç eden, yerinden edilen milyonlarca insan var. Bu yüzden de Lübnan zaten son derece başarısız. Elektrik, çöplerin toplanmaması, ekonomik anlamda bu Hizbullah'ın bu şekilde devam ediyor olması bu ateşkes görüşmelerinin sonuçlandırılmamasına da yol açacağını düşünüyorum ben. Bir anlaşmaya varılmış olsa bile Hizbullah bunu kabul etmiyor zaten. Bu açıdan da Lübnan İran'da bu faktörü önemli bir şekilde kullandığını düşünüyorum.
1: Peki Sayın Erenel, çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: efendim,
0: teşekkür
1: değerli
0: ederim.
1: Katkılarınız için.
0: Sağ olun.
1: Yeniden kolay birlikte gel. Oluruz diyelim. Sağ olun. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fahri Erenel bizimle birlikteydi. Değerli dinleyiciler, devam ediyoruz Ankara Politikalar Merkezi'nden Hasan Kanbolat'la. Sayın Kanbolat, şimdi bir başka kriz sahasına, bir başka savaşa dönelim. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda. Şimdi o girişte bahsettiğiniz aslında o bilinen, alışılagelmiş, çabuk sonuç alınan savaşların artık bittiğini, uzun evet, yıpratma savaşlarının olduğu bir dönemi yaşadığımızı ifade etmiştiniz. Belki de bunun en önemli örneğini Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görüyoruz. Artık taraflar öyle çok ciddi mesafeler kat edemiyor. Sürekli hem Rusya toprakları içerisinde Ukrayna'nın gerçekleştirdiği hem Rusların Ukrayna toprakları içerisinde gerçekleştirdiği saldırılar, daha çok drone saldırıları üzerinden şekillenen bir savaş hali aldı. Ama burada insan kaynağı ve ekonomik tabii yıkımın büyük olduğunu söyleyebiliriz her iki taraf açısından da. Ve bu açmaz, hala devam ediyor. İşte geçtiğimiz gün yine Uluslararası Ekonomik Forum'un açılış gününde Rusya'nın ikinci büyük şehri St. Petersburg'a kamikaze dronlarla saldırılar gerçekleştirildi. Ve bu ekonomik forumun neredeyse 10 kilometre yakın bir mesafeye saldırılar gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yani Rusya kendi toprakları içerisinde önemli gördüğü alanları dahi artık savunamaz hale geldi gibi görünüyor. Şimdi bu açmaz nasıl aşılır? Şimdi savaş doktrinlerinde öyle çok büyük radikal değişiklikler gözlenir mi? Şimdi Ukrayna tarafı şunu söylüyor Batı'ya. Eğer beni NATO'ya dahil etmiyorsanız, işte 90'lı yıllarda Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra benden aldığınız nükleer silahları bana yeniden verin ki kendi güvenliğimi tesis edeyim şeklinde artık bunlar da konuşulmaya başlandı. Hatta mevcut durumda Ukrayna kapasitesinin bu nükleer silahları kısa vadede çok da büyük olmayan, taktiksel düzeyde söylüyorum elbette, yapabileceğine yönelik bazı açıklamalar geldi. Bunlar tabii ürkütücü açıklamalar. İşte oradaki Ukrayna sahası içerisindeki nükleer santrallere yönelik saldırılar, bunlar da tabii bölgemizi ciddi anlamda tehdit eden gelişmeler gibi görünüyor. Rusya-Ukrayna sahasındaki durumu nasıl gözlüyorsunuz?
2: Evet, gayet güzel özetlediniz aslında. 1991 Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası Rusya Federasyonu dışındaki Sovyet Cumhuriyetlerindeki Sovyetler Birliği 15 Cumhuriyet'ten oluşuyordu. Ukrayna ve Kazakistan'daki nükleer tesislerin, nükleer silahların Rusya Federasyonu'na taşındığını görmekteyiz. Bu

0: aslında bir güvenlik nedeniyle tarafların istemesiyle olmuştu, Batı'nın da istemesiyle. Fakat görünen o ki şu anda geldiğimiz durumda Ukrayna'nın ana dişlerinin çekildiğini gördük ki Rusya Federasyonu çok rahat bir şekilde Ukrayna'ya da saldırmasına neden oldu böyle bir nokta. Onun için şu anda bölgede bir tekrar nükleer silah ha dönelim mi şeklinde tartışmaların da olduğu bir noktaya doğru geldik. İkinci bir nokta da nükleer santraller aslında. Nükleer santralle atom bombasının aslında hiçbir alakası yoktur, yani onu da söyleyeyim. Farklı noktalardır. Fakat nükleer santrallerde ucuza elektrik üretimi için şart olan bir noktadır. Bölgede de bir nükleer santrallere doğru tekrar bir yönelişin de olduğunu ifade etmemiz lazım. Şu anda bütün Orta Asya'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da ve Kırgızistan'da nükleer santrallerin yapılması için karar alındığını görüyoruz. Hatta Kazakistan'da bu konuda bir referanduma da gidildi. Halkın da onayı da alındı bu konuda Cumhurbaşkanı tarafından. Ayrıca Orta Asya'nın hemen ötesinde Bangladeş'te nükleer santral yapılıyor. Mısır'da öyle. İşte Akkuyu Türkiye'de de böyle bir noktaya doğru gidildiğini görmekteyiz ki şimdi dördüncü güç buhar jeneratörü de teslim edildi Akkuyu'da da dün. Akkuyu 4 şey etaplı 4 reaktörlü bir santral ve hızla inşaatında sürdüğünü görmekteyiz. İnşallah gelecek yıl birinci reaktör de açılacak. Konumuza dönecek olursak şu anda yıpratma savaşı iki ülke arasında, Rusya Federasyonu Ukrayna arasındaki St. Petersburg'da Rusya Federasyonu'nun Davos'u başladı. Ekonomi forumu. Bundan dolayı da drone saldırısının arttığını görmekteyiz. Ve drone saldırısı özellikle Rusya Federasyonu'nun Avrupa kısmında yöneltildi. Enerji hatlarına, büyük şehirlere, havalimanlarına karşı böyle bir saldırının olduğunu görmekteyiz.
1: Diğer gelişmelere ilişkin de eğer ifade edecekleriniz varsa onları da alabiliriz son
0: NATO
1: olarak.
0: zirvesine çok hızlı bir şekilde değinelim arzu ederseniz. 7-8 Temmuz'da Ankara'da olacak. Ankara, Trump geleceğini zaten açıkladı. Bence zaten gelecekti de Washington'da yeminli Türkiye düşmanları var. Onların şeyleri, dedikoduları vardı gelmeyecek diye. Fakat resmen de geleceği açıklandı. Çok önemli bir zirve hem Türkiye için hem Ankara için. Ben aslında Sayın Cumhurbaşkanı'na da teşekkür etmek isterim. Yani bu zirveyi İstanbul değil Ankara'da yaparak Ankara'ya taşlandırdı. Ankara artık bir ciddi bir şehirdir. Nüfusuyla, sanayisiyle, yalnızca başkent olması değil. Onun için Ankara için çok önemli. Ayrıca Esenboğa Askeri Havalimanı da şimdi yenilendi. Protokol havalimanı haline getiriliyor. 15 Haziran'da
1: Esenboğa mı, Etimesgut mu?
0: özür dilerim Etimesgut. 15 Haziran'da da açılışı yapılacak buranın. Burası külliye 7 kilometre. Ay Yıldız projesine 2 kilometre uzaklıkta olduğu ifade edildi. Buraya da yeni yollar yapılıyor. Böylece çok önemli bir havalimanına da Ankara'nın kavuşacağını söylemek isterim. Bunun yanında evet külliyede de yeni büyük salonlarda inşası sürüyor. İnşallah bunlar da bitirince Ankara artık dev toplantılara ev sahibi yapabilecek kapasiteye kavuşmuş olacak.
1: Peki. Sayın Kambalat, çok teşekkür ediyoruz efendim.

0: Değerli dinleyiciler, Ankara Politikalar Merkezi'nden Hasan Kan Bolat bugün yorumcu konuğumuzdu. Gündemi değerlendirmeye çalıştık. İlk bölümü tamamlıyoruz efendim. Şimdi 9 haberleri, 9 haberlerin ardından yeniden birlikteyiz.
1: Saat 9.
2: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşananları koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vuruyorlar dedi. Erdoğan, CHP'yi sağlıksız bir ruh halinin esir aldığını vurguladı. Yaşananlar ana muhalefetin iç meselesi, bizi ilgilendirmiyor ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde de CHP'deki son durum vardı. Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir dedi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. Sarı, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla taraflar arası iletişimi sağlayacak bir diyalog heyetinin oluşturulacağını da söyledi. Diyalog, arınmayacağımız anlamına gelmez dedi. Özgür Özel, CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir partiyi hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok dedi. Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz ifadesini kullandı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yürütülen rüşvet almak ve siyasi partiler kanununa muhalefet soruşturmalarında yetkisizlik kararı verildi. Dosyaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine hükmedildi. Asya Pasifik turunu sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'daki temaslarını tamamlamasının ardından Güney Kore'ye geçti. Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Yun'la bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer alıyor. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini, Tahran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu savundu. Müzakerelerin bu hafta sonu gerçekleşebileceğine işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD ile iletişimin sürdüğünü ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakereler Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da devam etti. Dördüncü tur müzakerelerin ardından ortak açıklama geldi. Taraflar ateşkesin uygulanması konusunda mutabakata vardı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Moskova'dan nükleer silah tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşması durumunda nükleer silah kullanabileceklerini belirtti. Rusya'yı kararlılığı konusunda sınamaya çalışmayın dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Rusya'nın giderek daha çaresiz hale geldiğini söyledi. Haberleri sunduk.
3: Reklamlar.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: Tanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Vatan, vatan, vatan. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
9: Reklamlar.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Efendim saatler 9'u 10 dakika geçiyor. Gündem 2. bölümle yeniden birlikteyiz. Bu bölümde vergi uzmanı Emrah Akın konuğumuz. Sayın Akın, günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Günaydınlar Ceyhan Bey, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi yeni vergi düzenlemeleri yürürlüğe girdi dün akşam. Evet. Resmi gazetede evet. De yayınlandı. Tabii birçok değişiklik var. Özellikle amme alacaklarının tahsil evet. usulü hakkında bir değişiklik yapılıyor. Ve yine dün resmi gazetede de gördük. Varlık barışı konusu. Evet. Bu da çok önemli ve dikkat çekiciydi.

0: Tüm bu ayrıntıları merak ederiz.
1: Ceyhan Bey, aslında güzel bir tesadüf olmuş oldu. Çünkü aslında Meclis Genel Kurulu'nda 2582 sayılı bu yasamız, sizin de bahsettiğiniz, 21'inde kabul edilmişti. Tabii araya bayram girince birazcık uzun sürdü resmi gazetede yayınlanması. Resmi gazetede de dediğim gibi dün gece itibariyle, yani bugünkü resmi gazetemizde kanun yayınlanarak yürürlüğe girdi. Aslında kanunun temel motivasyonlarından birisi, bu Körfez bölgesindeki karışıklığın yarattığı, acaba Türkiye'ye daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekme ihtimalimiz olabilir mi felsefesiyle gündeme gelmiş bir kanundu. Dolayısıyla içerisinde sizin bahsettiğiniz gibi hem kamu alacaklarının tecili ile ilgili önemli bir düzenleme var. Varlık barışı var ama onun dışında başka önemli vergisel mekanizmalar da getiriyor aslında kanun. Yani daha önceden mevzuatımızda olmayan, mesela nitelikli hizmet merkezlerinin Türkiye'ye çekilmesi gibi veya çalışanlara sağlanan hisse senedi menfaatlerin vergilenmesi gibi önemli düzenlemeler içeren, aslında vergi kanunları tarihimizde önemli bir mihenk taşı sayabileceğimiz düzenlemelerden birisi. Arzu ederseniz sizin dediğiniz gibi kamu alacaklarındaki tecille başlayalım. Bizim 6183 sayılı kanunumuz oldukça eski bir kanun ama çok felsefi mantığı sağlam bir kanundur 6183 sayılı kanunumuz. Bunun içerisinde bir tecil maddemiz var bizim. Yani 60 senelik, 70 senelik bir kanundan bahsediyoruz Ceyhan Bey. Ancak özellikle son yıllardaki ekonomik türbülans tabii mükellefleri birazcık zor durumda bıraktı. Kamu alacaklarının ödenmesi konusunda tecil imkanı, biz hep yapılandırma tartışıyoruz ya Ceyhun Bey, uzun yıllardır acaba bir vergi yapılanması gelir mi, bir matrah arttırma düzenlemesi tekrar gelir mi, mükelleflerde böyle ciddi bir beklenti oluştu özellikle son bir yıllık dönemde. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu 6183 sayılı kanundaki tecil mekanizmasını acaba mükelleflerin lehine birazcık daha nasıl yumuşatabiliriz, mükelleflerdeki bu af beklentisinin belki önüne geçmek için önemli bir mekanizma olarak bunu kullanabiliriz diye düşündü bence doğru olarak. Burada iki tane önemli düzenleme yaptı. Bu düzenlemelerden birisi tecil süresi. Normalde tecil süremiz bizim 36 aydan fazla olamıyor. Yani idarenin elindeki yetki 36 aydı. Yani sizin kesinleşmiş bir kamu alacağınız varsa idarenin bunu 36 aydan daha fazla tecil etme şansı yoktu. Bunu 72 aya çıkartıyor kanun şimdi. 72 ayda oldukça tatmin edici süredir diyebiliriz mükelleflerimiz açısından. Bir diğer konu, tecile konu ettiğiniz bir borcunuz varsa bunun için teminat göstermeniz gerekiyor idareye. Tabii şu açıdan bakarsak aslında borçlu birisi için teminat göstermek de çok kolay bir şey değil. Bunun bir alt sınırı vardı kanunda. 50 bin liraydı, 250 bin lira yapmıştık biz o alt sınırı. Yani 250 bin liraya kadar olan borçlar için teminat göstermenize de gerek yoktu. Şimdi o 250 bin lirayı da 1 milyon liraya çıkartıyor kanun. Bu boyutuyla baktığımız zaman oldukça müsbet bir düzenleme. Ama Maliye Bakanlığı'nın aslında burada Maliye Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın burada verdiği mesaj aslında mükelleflerdeki birazcık af beklentisinin de ket vurulmasına yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Önemli bir düzenleme ama yeterli olacak mı? Önümüzdeki dönemlerde birazcık daha yakından takip etmemiz lazım. Çünkü mükellefler gerçekten bu ekonomik türbülans içerisinde, sadece ülkemizde değil bu dünyada da artık yaygın bir ekonomik türbülansın içindeyiz maalesef bir süredir. Yeterli olacak mı onu takip etmek lazım ama müsbet bir düzenleme olduğunu şimdiden söyleyebiliriz.
0: Şimdi hangi
1: Buyurun.
0: bağlamda müsbet
1: Buyurun.
0: olarak ele alıyoruz, değerlendiriyoruz? Şimdi genelde ülkemizde vergi düzenlemeleri olduğunda hep şöyle bir algı olur. Yeni bir vergi kalemi mi eklendi acaba şeklinde. Şimdi onun dışında daha çok mükellefleri rahatlatacak unsurlar mı bunlar?
1: Bu kanunun içerisindeki unsurların neredeyse tamamı Cihun Bey, şöyle söyleyebiliriz. Yeni bir vergi getiren, vergi yükünü arttıran düzenlemeler değil. Bunların çoğu teşvik mekanizmaları, onu söyleyebiliriz. 6183 sayılı kanundaki bu tecile yönelik rahatlama da mükelleflerin o anlamda lehine. Dediğim gibi eskiden 36 ay bir borcunuz vardı, tecil edebiliyordunuz. Bu arada şunu da söyleyelim mükelleflerimiz açısından. 6183 sayılı kanun sadece vergi borçları açısından değil, diğer idari borçlar açısından da geçerli olan bir kanun. Bütün amme alacaklarının tahsiline yönelik, yani bir idari para cezası da, idari para cezasıyla da karşı karşıya kaldığınızda onun tahsilat usulünü de gösteren kanun. Dolayısıyla oradaki borcu tabii bir kamu faiziyle birlikte tecil etme imkanını birazcık daha esnetmiş oluyoruz biz. 36 aydan 72 aya çıkartarak, teminat aradığımız borcun da rakamını arttırarak, ama 1 milyon lira da tabii günümüz şartlarına bakarsak yine mükelleflerin çoğu açısından yeterli olmayacak bir tutar olabilir.

0: sistemine geçtik. Mesela akaryakıt fiyatları üzerinden. Onun şu an bütçe üzerinde çok ağır bir yükü var. Bu süreç böyle devam ederse 500-600 milyar TL Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın açıklamalarından söylüyorum. Bir ek yük getireceğini öngörüyoruz. O zaman belki bazı yeni vergisel ek tedbirleri tartışmamız gerekebilir diye düşünüyorum.
1: Peki diğer başlıklara bakalım Sayın Akın.
0: Varlık barışı dedi. Evet. Varlık barışı konusu Ceyhan Bey oldukça aslında kritik bir konu. Neden kritik bir konu? Biz 2021 yılında biliyorsunuz bir gri listeye girdik. Bu uluslararası mali eylem gücü bizi bir gri listenin içerisine soktu. Bir ülkenin gri listenin içerisinde olması da çok özür dilerim. Özellikle doğrudan yabancı yatırım çekme açısından problemli bir konu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bürokratik ve siyasi önemli çabalarla biz 2024 yılı itibariyle gri listenin içerisinden çıktık. Bizim gri listeye girerken ki eleştirilerimizden birisi de yaptığımız varlık barışı düzenlemeleriydi o dönem için. Ancak bu sefer getirdiğimiz varlık barışında birazcık bu gri liste kaygısının da öne çıktığını ve daha çerçevesi net bir şekilde çizilmiş, daha katı kurallara bağlanmış, mükellefe her türlü konuda bir savunma mekanizması, bir koruma mekanizması sağlamayan bir varlık barışı ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Yani dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu konunun üzerine gerçekten ciddi şekilde çalışmış bu defa. Tabii Türkiye'nin ciddi bir sermaye ihtiyacı var. Biliyorsunuz biz tasarruf yapma açısından oldukça sıkıntılı olan bir ülkeyiz. O nedenle hem yurt dışı yabancı yatırımlara hem Türkiye'ye getirilecek kaynağa ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Bu boyutuyla baktığımız zaman yeniden bir varlık barışıyla karşı karşıyayız. Ama dediğim gibi bu sefer gri liste konusu Türkiye için kritik olduğu için daha ciddi bir şekilde bu konunun üzerine eğildiğini görebiliyoruz. Burada getirilen ne? 31 Temmuz 2027 yılına kadar hem yurt içi hem yurt dışı varlıkların Türkiye'ye bildirilmesi ve Türkiye'ye getirilmesi veya bankalara, mesela yurt içindeki varlıklar açısından bankalara yatırılması durumunda mükellefler belli bir vergi karşılığında bu varlıkları aslında bir vergisel koruma kalkanının altına alacaklar. Önceki düzenlemelerde olduğu gibi. Ancak bu koruma kalkanı tabii ki bu paralarla, bu kaynaklarla ilgili, bu değerlerle ilgili herhangi bir başka bir soruşturmanın, herhangi bir başka araştırmanın önünü kesmeyecek. Onu şimdiden söyleyeyim.
1: Onu soracağım. Evet. Yani bu yurt dışından elde edilen kazancın kaynağının ne olduğu elbette sorulacaktı.
0: Tabii dediğim gibi sadece bir vergisel koruma sağlayabilir size bu. Vergiyle ilgili kaygıları gidermek için getirilen bir varlık barışı olduğunu söyleyebiliriz. Yani sizin yurt dışınızda bir kaynağınız var. Aslında Türkiye'de vergiye tabi bu. Bunu Türkiye'ye getirdiğiniz zaman size bir vergisel koruma sağlayacak bu. Belli bir ödeme, vergi ödeme şartıyla. Ama bu paranın kaynağında diyelim ki bir mesela bir suç gelirlerinin aklanması yönelik bir problem varsa bu konuda bir kalkan sağlamayı hiçbir yatırımcının düşünmemesi gerekiyor. Çünkü kanun bu anlamda bir koruma sağlamıyor. Yani bu konuda başka türlü yapılacak herhangi bir kovuşturma veya soruşturmanın önüne geçecek bir kanun karşısında değiliz. Mükelleflerimiz onu özellikle söyleyelim. Burada sadece vergiye tabi olan yurt dışı veya yurt içi bir kazancınızı devlete bildirmenizle ilgili bir kalkan sağlayan bir varlık barışıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla dediğim gibi gri liste kaygısını ortadan kaldırmaya yönelik getirilen en önemli taraflarından birisi varlık barışının bu. Vergi konusu nasıl? Aslında %5'lik bir vergi öngörüyor Ceyhan Bey varlık barışı. Ama o %5 gene güzel bir şarta bağlanmış. Eğer bu kaynakları siz ülkeye getirdiğiniz kaynakları eğer vadeli bir hesapta değerlendirecekseniz veya girişim sermayesi yatırım fonlarına yatıracaksanız veya ihraç edecek bir devlet iş borçlanma senedinde değerlendireceksiniz. Oralarda bulundurma sürenize ilişkin taahhütleriniz, diyelim ki ben bunu 5 yıl boyunca bir vadeli hesapta tutacağım dediğiniz zaman o zaman vergi sıfıra düşüyor. 4 yıl derseniz %1'e düşüyor. Bu kademeli olarak tuttuğunuz süre azaldıkça vergi artıyor ve en nihayetinde %5 oluyor. Dolayısıyla mükelleflere şöyle bir imkan da sağlıyor bu. Sen bu kaynağı Türkiye'ye getirdiğinde veya Türkiye'deki bu kaynağı bize bildirdiğinde ve dedin ki mesela bir kira sertifikasında ben bunu 5 yıl değerlendireceğim. Buna ilişkin bir taahhütnamede bulundun ki bu taahhütnamelerdeki damga vergisini de kaldırdık. Bu yasada o da var. Taahhütnamelerde normalde bir de damga vergisi olur. 5 yıl boyunca bir kira sertifikasını tutacağını taahhüt ediyorsan %0 vergi

0: Birliği bu kaynağı Türkiye'ye getirmiş veya Türkiye'deki kayıt dışı kaynağını kamuya bildirmiş olabileceksin diyor Varlık Barışı. Dediğim gibi 31 Temmuz 2027'ye kadar bu böyle. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu uzatma etkisi var. O takdirde de bu vergi oranları birazcık daha artarak devam etmiş olacak Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzattığı süreye kadar.
1: Peki. Sayın Akın, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, değerlendirmeleriniz için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim. Vergi uzmanı Emrah Akın bizimle birlikteydi. Yeni vergi düzenlemeleri yürürlüğe girdi. Ayrıntılara baktık. Kısa bir ara devam edeceğiz.
2: Ekonomi.
3: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
2: Politika.
3: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
2: Spor.
3: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
2: Yaşam.
3: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
2: Dünyanın haberi gündemde.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde otomotiv editörü Aysel Yücel konuğumuz. Aysel Yücel, merhaba, hoş geldiniz efendim.
4: Merhaba Ceyhan Bey, iyi yayınlar diliyorum ben de.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi otomotiv sektöründe Mayıs ayına ilişkin satış verileri yayınlandı ve sert bir düşüş yaşandı ifade evet. edildi. Şimdi öncelikle Mayıs ayı otomotiv pazarı için bu sert düşüşe sebep olan neydi? Bunun yani bir olumsuz tablo eğer ortadaysa bunun sonuçları ne olabilir? Biz ama nedenleriyle başlayalım.
4: Evet, dediğiniz gibi çok ciddi bir daralma var. Nisan ayında sınırlı bir daralma vardı %1 oranında, ama Mayıs'ta baktığımızda %22.5 bir gerileme söz konusu. Yani 100 binin altına düştü aylık satışlar ve 83 bin adette kaldı. Dolayısıyla çok hızlı bir gerileme var. Bunun birkaç temel nedeni var. Öncelikle daralmanın bu kadar hızlanmasının temel nedeni Mayıs ayındaki, tabii ki öngörülebileceği gibi, bayram tatilinin etkisi. Mayıs ayında sadece 15 günlük bir aktif satış dönemi oldu. Aslında showroomlar açıktı ama tabii ki ziyaretler çok sınırlıydı. Ama sadece bunu bayram tatiline bağlayamayız. Aslında burada ana neden, diğer nedenler de tabii ki bir süredir devam eden finansmana erişimde yaşanan zorluklar, yüksek faiz, artan jeopolitik risklerin yarattığı belirsizlikler. Bunlar da tüketicide aslında talebin ötelenmesine neden oluyor. Yine önemli bir neden, fiyatlar bir dönem biliyorsunuz bir ay içerisinde biz 3 kere zam görebiliyorduk. Ama kurdaki kurun sabit olması nedeniyle ve talebin de çok hızlı olmaması nedeniyle fiyatlar da sabit. Artan maliyetlere rağmen markalar aslında fiyatları sabit tutuyorlar. Bu da tabii ki tüketicide şöyle bir etki yaratıyor. Ha, ben hemen almalıyım diye bir şey yok. Biraz daha bekleyeyim diyorlar. Biliyorsunuz zam korkusu, zam telaşı hep tüketicide alımı da öne çeker. Bir de yine önemli bir neden, ben sektör uzmanlarıyla da görüştüğümde, şimdi bir dönem satışlar arttığında bunda altının etkisi vardı. Altın dönemini yaşıyordu. Çünkü altın yükseldiği için tüketici de altını bozdurup otomobil alıyordu. Ama maalesef bu da durmuş durumda. Çünkü altında da tabii ki altın fiyatlarında bir düşüş var. Dolayısıyla da tüketici orada da beklemede. Zaten hani nakit olmadan, yani satışların %80'inden fazlası nakit olduğu için, çünkü kredi limitleri de çok düşük. Dolayısıyla tüm bunlar da bir araya gelince Mayıs ayında %20 oranında çok ciddi bir daralma söz konusu oldu.
1: Şimdi tabii otomotiv sektörü açısından olumsuz bir tablo olabilir, ama şimdi önceki dönemleri de hatırlayacağız. Yani sektörde öyle bir fiyatlama davranışı vardı ki hemen her gün farklı fiyatlar tüketiciye ifade ediliyordu. İşte o zaman bu araçlara da bir şekilde erişim daha zordu. İşte çeşitli sebepler vardı. İşte pandemi dönemi, işte Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan o süreç. Hepimiz bunlara tanıklık etmiştik. Ama mevcut durumda sektörün fiyatlama davranışı enflasyonla mukayese edildiğinde hangi boyutta Sayın Yücel?

0: Evet, kesinlikle enflasyonun altında kalan bir maliyet söz konusu, fiyat artışı söz konusu. Çünkü burada da temel sebep talepteki aslında yavaşlama. Şimdi sizin bahsettiğiniz dönemde çok haklısınız, onu hatırlatmakta da fayda var. Aslında otomobil yatırım aracına dönüşmüştü. Çünkü 2 gün sonra bile fiyatı değişebiliyordu. Yani aldığınız aracı 2 gün sonra satsanız bile daha yüksek fiyatla satıyordunuz. İkinci elin birinci el sıfır araç fiyatını geçtiği dönemleri gördük. Ama artık şu anda dediğin alınan önlemlerin de etkisiyle artık fahiş fiyatlar söz konusu değil ve dolayısıyla da al-sat dönemi bitti yapılan önlemlerle de. Yani fiyatları mesela Haziran ayına da bakıyoruz. Birçok marka fiyatları sabit tuttu. Çok sınırlı, çok cazip kampanyalar var. Çok sınırlı sayıda böyle bazı modellerde artışlar var. Yani piyasada daha dengeli bir durum söz konusu. Bu da etkiliyor tabii ki.
1: Yani otomotiv sektörü karından biraz feragat ediyor diyebilir miyiz bu süreçte?
0: Kesinlikle. Bunu da aynen söylüyorlar sanayiciler de. Evet.
1: Yani ama bu da pekala mümkünmüş o zaman. Çünkü çok ciddi astronomik rakamlarla karşılaştığımız dönemler oldu. İşte şimdi yani bunları da yakından hatırlıyoruz. Her birimiz bu sürece tanıklık ettik. Yani orada da biraz işte bir kriz durumu oluşmuştu. Yani insani duygu durumlarında da böyle bir yükseliş,
0: Kesinlikle.
1: bir sinir, bir öfke haline dönüşmüştü
0: Güven
1: toplumsal
0: azalmıştı.
1: olarak.
0: Evet,
1: Hakikaten böyle bir
0: kesinlikle.
1: durum da vardı. İnsanlar da bugün şunu söyleyebiliyor. Demek ki böyle de olabiliyormuş yorumu yapılabiliyor.
0: Kesinlikle. Bu yorumlar da sosyal medyada çok yaygın
1: Evet.
0: olarak yapılıyor. Çok haklısınız. Evet.
1: Peki şimdi otomotiv sektörü açısından, özellikle ülkemiz açısından nasıl riskler barındırıyor bu daralma, bu sert düşüş?
0: Evet, bu da çok önemli. Şimdi tabii ki ikinci yarıda biraz toparlanma bekleniyor. Yani bunu da söyleyeyim, hani yazın yavaş geçer ama ikinci yarıda yeniden, hatta yaz sonlarına doğru bir hareketlenme olur ve 1 milyonu yine geçer pazar. Evet, geçen senenin altında kalır ama ötelenen de bir talep var diye. Ama yine de biz geçen senenin altında bir pazar yıl sonunda her şekilde görüleceği öngörülüyor. Şimdi sanayimize tabii ki bu olumsuz yansıyor. Hem zaten ihracatta bir daralma var, hem de iç piyasada daralma. Ki zaten maliyet artışları, ihracattaki daralma çok ciddi bir şekilde sanayiyi etkiliyor. Bunlar tabii ki ciddi riskler. Yani bir yandan olumlu gelişmeler de oluyor, bir yandan olumsuz. Ben size hem riskleri hem önümüzde bizi bekleyen güzel gelişmeleri aktarayım özetle. Şimdi henüz Mayıs ayında ihracat rakamları açıklanmadı. Bugün belki şu sıralarda Ankara'da açıklanacak. Ama biz Nisan ayı verilerine baktığımızda ilk 4 ayda da şimdi otomobil üretimi Ocak-Nisan döneminde %15 daraldı otomobil. Yine otomobil tarafına baktığımız zaman ihracat bazında da %25'i aşan bir kayıp söz konusu. İç pazarda zaten dediğimiz gibi azalma var ama buna karşın ithalatın payı artıyor. Bu da tabii ki sanayi için ciddi bir risk. Ama güzel gelişmeler olarak şimdi Doblo yeniden, çok yeni olarak biliyorsunuz, yeniden Doblo'nun üretimi Türkiye'de yapılacak. Geri döndü İspanya'dan. Yine bazı markalarımıza, yerli markalarımıza yeni modeller devreye girecek. Ya bunlar umut veren gelişmeler. Biliyorsunuz hem ticari araç hem otomobil tarafında 2027 yılında ve 2026'da ve 2027'de devreye girecek yeni modeller var. Bunlarla birlikte hem bir toparlanma olacaktır ama otomotivcilerin söylediği, şu anda otomotiv sanayi açısından en büyük risk maalesef rekabet gücünün aşınması, üretim maliyetlerindeki ciddi artışlar. Bu da sektörün önünde duran ciddi riskler tabii ki. Evet.
1: Şimdi ikinci elde piyasa nasıl şekilleniyor mevcut
0: Evet,
1: durumda?
0: yani ikinci el piyasası da aslında biraz paralel seyrediyor. Şimdi orada da tabii ki sıfır araç piyasasında çok hani kampanya atağına geçtiği için markalar, dolayısıyla ikinci elde de talep çok güçlü değil aslında. Orada da fiyat artışları yok. Ama hani yine de yıl sonunda orada da bir ikinci yarıdan itibaren bir toparlanma bekleniyor. Ama hem fiyat açısından hem talep açısından baktığımızda yine paralel bir seyir söz konusu. Çok canlı bir talebin olmadığını söyleyebiliriz.
1: Peki TOG'u nereye konumlandıracağız böyle bir süreçte?
0: Evet, şimdi TOG'da önemli güzel gelişmeler oluyor. İlk 4-5 aya baktığımızda 16 bin adetin üzerinde bir satış yaptı. Sadece Mayıs ayında 3500 adet tok satıldı. Ama toktaki en güzel gelişme tüketiciyi de heyecanlandıran 2027'nin yarısından itibaren daha ulaşılabilir olan B segmenti yeni model devreye girecek. Şu anda TOK'ta T10X ve T10F var biliyorsunuz. Hı hı. Ama bunların yaklaşık yarı fiyatına biliyorsunuz TOK yöneticileri açıkladı. 2027 itibariyle orta segmentte ve bugünkü fiyatların yarısı kadar olacağını söylediler. Bu çok önemli bir gelişme. Hı. Tüketici gerçekten bunu bekliyor. Biliyorsunuz yakın zamanda da Çinli CAIT ile anlaşma yaptı. Bu platformların hazırlanması için 3 yeni model için anlaştılar. Dolayısıyla bunlar da tabii ki çok önemli gelişmeler.
1: TOK tarafında peki finansmana erişim konusunda bahsettiğimiz iki mevcut model özelinde bir kampanya planlanıyor mu? Böyle bir gelişme var mı?
0: Evet. Aha, orada uygun fiyatlı kampanyalar var. Orada yalnız tüketiciyi de uyarmakta fayda var. Çok fazla burada dolandırıcılık da çok yaygınlaşmış durumda ve TOG özelinde de var. Farklı sitelerde TOG ile ilgili kampanya açıklamaları var. Ama tüketicinin buna itibar etmemesi gerekiyor. Sadece TOG'un kendi resmi sitesinden yayınlanan kampanyaları takip etmesinde fayda var.
1: Hı hı. Şimdi bunu da soracağım. Çünkü bu da çok konuşuluyor, tartışılıyor. Hani genelde marka ismi vermiyoruz ama BYD'ye ilişkin bazı tartışmalar var. Özellikle sosyal medyada. İşte
0: evet.
1: Bu Manisa'daki oluşum gerçekleşmedi. Yatırım yapılmadı
0: evet.
1: ve hani ortaya çıkan mevcut tabloda sanki BYD satın alanlar, kullanıcılar bu anlamda biraz zora girmiş gibi bir değerlendirme yapılıyor. Bunlar ne kadar gerçekçi? Bunları merak ederiz.
0: Evet. Şimdi BYD ile ilgili çok ciddi bir belirsizlik var ama hani böyle bir hareketleniyor gibi tekrar şimdi şu sıralar öyle söylentiler var ama biz sanayicilerden de duyuyoruz. Yani bir dönem tamamen hani Türkiye ile bağlantıları, ziyaretleri kesmişlerdi. Bir yine geldiler ama şu anda yatırım yapılacağına dair hiçbir somut gelişme yok aslında. Yani ki normalde bu zamanda üretime başlanması hedefleniyordu. Dolayısıyla gerçekten tüketicide de ciddi bir hayal, sanayi tarafında da bir hayal kırıklığı söz konusu. Yani yine böyle bir sene sonuna doğru olacak deniliyor ama bir yandan da biliyorsunuz farklı ülkelere de yatırım yaptı. Ama biz bunun BYD satışlarına etkisini görüyoruz. Biliyorsunuz çok ciddi, yani ilk sıralara yükselmişti. Ama ben bugün de dün de incelediğim zaman BYD satışları da aslında ivme kaybetmiş durumda.
1: Evet.
0: Bunun da mutlaka ki etkisi var, yani verilen sözlerin tutulmaması diyelim. Dolayısıyla evet bundan, ama zaten çok fazla araç sattılar tabii ki.
1: Peki.
0: Bakalım.
1: Aysel Yücel, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar diliyoruz, sağ olun. Efendim veda ediyoruz. Programı Ferruh Bakır hazırladı. Teknik yapımda Volkan Kahraman. Mikrofonda ben Ceyhan Buran. Yarın aynı saatte görüşmek üzere.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen 1952 olimpiyatlarına Türkiye 52 sporcuyla katıldı. Millilerimiz atletizm, basketbol, güreş ve futbol branşlarında kıyasıya mücadele etti. Güreşçilerimiz serbest stilde minderi rakiplerine dar etti. 1951 Akdeniz oyunları şampiyonu Hasan Gemici 52 kiloda güreşti. İngiliz ve İtalyan rakipleri

0: Kendini tuşla yendi. 5 müsabakanın 4'ünü kazanan gemici altın madalyaya uzandı. 1951 Akdeniz Oyunları şampiyonu Bayram Şit 62 kiloda yarıştı. Katıldığı 6 müsabakanın tamamını kazanan güreşçimiz Fransız, Finli ve Amerikalı rakiplerini tuşla yendi ve altın madalyanın sahibi oldu. Oyunlarda bronz madalyayı alan Adil Atan 5 müsabakanın 2'sini kazanarak 3'üncülüğe uzandı. Adil Atan sonraki yıllarda kariyerinde büyük bir sıçrama yaşadı. 1956'da Dünya Kupası birinciliğini ve 1958'de Kırkpınar başpehlivanlığını kazandı. Dereceye giren 7 güreşçimiz Olimpiyat Onur Kütüğü'ne adını yazdırdı. Türkiye 46 ülkenin katıldığı 1952 Helsinki Olimpiyatlarında ikisi altın, biri bronz olmak üzere toplam 3 madalyayla 16. sırada yer aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve mikrofonda ben Tolga Amcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Dünya Kupası heyecanı vatanda. 2-15 Haziran tarihleri arasında Samsung 189 ekran, 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV 79.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu satın alanlara Samsung'dan S-Wallet'a tanımlı 7500 lira hediye para. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
2: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Reklamlar.
6: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Gün uzun, yollar uzak. 8. bölüm. Yazan Selma Fındıklı, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Macun.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Baykal Saran, Cihan Işık Yenersu, Melek Hanım Macide Tanır, Seniha Beyhan Saran, Kerim Mümtaz Sevinç, Neveser Gülseren Devor, Eftelya Ayşenil Şamlıoğlu, Risto Orhan

Cihan istemeyerek yaptığı ilk evliliğinde mutlu olamamış, kocası Reşit Bey'i tedavi eden doktor Kerim'le aralarındaki gönül yakınlığı yüzünden de boşanmıştır. Bu arada babası ölmüş, para sıkıntısı çekmeye başlamışlardır. O günlerde Kerim çıka gelir. Bu deli dolu genç doktor onunla evlenmek istemektedir. Fakat yeniden Bursa'ya dönmek ürkütücü gelir Cihan'a. Ancak o anda suya düşen evlilik çok geçmeden gerçekleşecek. Annesini yitiren doktor Kerim İstanbul'a yerleşmeyi kabul edecektir. Laleli'de Cihan'ın babasından kalma evde hep birlikte otururlar. Fakat geçen 5 yıl içinde Cihan'ın çocuğunun olmayışı üzüntü yaratır. Çok geçmeden de 2. Dünya Savaşı patlak verir. Bütün Türkiye'de korkulu bir bekleyiş dönemi yaşanmaktadır. İşte o günlerde Cihan'ın nihayet bir çocuğu olacağı haberi aileyi sevindirir. Ama ardından da Kerim'in silah altına alınacağı haberi bu sevinci gölgeler.

0: Hangi birine yetişeceğimi bilemiyorum. Biri susuyor, öbürü başlıyor.
1: İyi iyi, sessiz olmasınlar. Sesi çıkmayana ekmek yok bu dünyada.
0: Ah, doğru söyledin Melek abla. Hem senin de şikayet etmeye hakkın yok Cihan. Az mı bekledin? Az mı umutsuzluğa kapıldın 5 yıl boyunca? Bak, çektiklerine karşılık Allah 2 çocuk birden verdi. Ya. Şikayet etmiyorum seni ha teyze, şaka yaptım. Ama ikiz çocuk bakmak kadar zor bir şey de yokmuş bu dünyada.
1: Ama bunların da ikize benzer tarafı yok kızım.
0: Aa, yok ya. Aa, pek küçükler ama besbelli, yüzleri benzemeyecek birbirine.
1: Atları da pek güzel oldu değil mi?
0: Aa, olmaz mı hiç? Biri rahmetli Ali Bey eniştemin adını yaşatacak. Öbürü Kerim'in babası Ömer Bey.
2: Yüzünü bile göremediğim kayınpederimin. Kerim bu fotoğrafını gösterdi de çok yakışıklı, aman çok kibar bir zade.
1: Ömer'im de ona benzese keşke. Hoş, kime benzerse benzesin kabulüm. Oh, çok şükür dualarım kabul oldu ya. Sen niye daldın kızım?
2: Ben mi? Hiç anne, hiç. Yok bir şey. Kerim'i düşündüm de bir an.
1: Sabret kızım, günü sayılı nasıl olsa.
3: Evet Ömer Bey, Ali Bey. Herkesin birbirini yediği günlerde geldiniz bu dünyaya. Onun için hoş geldiniz diyemiyorum.
2: Kıta hizmetin şimdilik bitti. Ama her an tekrar çağrılabilirsin değil mi?
3: Öyle, tehlike geçmiş değil.
2: Sen yokken radyonun başından hiç ayrılmıyordum. Şimdi de öyle ya. Her an korku içinde beklemek ne zormuş. Bir an önce sönse şu alev.
3: Söneceğine gittikçe yayılıyor Cihan. Gittikçe yayılıyor. Bir yandan Afrika'ya doğru, bir yandan da Asya'ya.
2: Geleceğe ait hiçbir şey düşünemez oldum.
3: Düşünmesen de, oluruna bırak her şeyi.
2: Kendimle ilgili olsa düşündüklerim aldırmam bile. Ama çocuklarımızın geleceği ürkütüyor beni. Dünyayı saran bu yangın sönecek mi? Ha? Yoksa sınırlarımızdan içeri girmesin diye bunca çabalamamız boşa gidecek de savaşa girecek miyiz sonunda?
3: Girmemek için sonuna kadar direneceğiz. Hep bugünkü gibi tarafsız kalmaya çalışacağız ama ne zamana kadar onu bilemem.
2: Beni de korkutan bu ya. Çocuklarımın huzurlu bir dünyada büyüyüp okula gittiklerini görebilecek miyim? Siyah önlük beyaz yaka giydirip ellerine çantalarını vereceğim günler bir gelsin.
3: Gelecek. Üzme kendini. Hem zaman dediğin ne ki, akıp gidiyor. Bir bakacaksın ilkokula başlamışlar. Göz açıp kapayıncaya kadar bakacaksın ki ilkokul bitmiş ortaokula.

0: Hala ders mi çalışıyorsun oğlum?
1: Bak saat 12'yi çoktan geçmiş.
2: Tarih öğretmenimiz yarın yazı yapacak anne.
1: Ama yoruldun oğlum. Bak gözlerin kızarmış. Uykun var besbelli. Hadi git yat. Hadi.

0: yarın sabah erken kaldırırım seni, çalışırsın.
1: Tamam, ha? Olmaz, yetiştiremem.
0: Yetiştirirsin. Hadi kalk bakalım, kalk. Bu saatten sonra okudukların aklına girmez ki zaten. Aa! Ali, sen niye kalktın oğlum?
2: Tam dalıyordum, birden aklıma geldi. Ödevlerimi çantama koymamışım.
1: Ne al, masada bırakmışsın hepsini.
0: İkiniz de hep böyle kalın olmaz mı? Derslerinize, okulunuza düşkün olun.
1: Çok büyük okullara gideceğiz biz, değil mi anne?
0: Tabii gideceksiniz yavrum. Belki baban gibi doktor olursunuz, belki de...
2: Ben ressam olacağım, başka bir şey olmam.
1: Ben daha karar vermedim ama avukat olabilirim.
0: Tamam, tamam. Şimdi gidip yatın da ne olacağınızı sonra düşünürsünüz. Hadi.
1: Anne, bugün müzik öğretmenimiz ne dedi biliyor musun? Ali ile ikiz kardeş olduğumuza inanamıyormuş.
2: Birbirimize benzemeyişimiz herkesi şaşırtıyor.
0: Haklılar. Biriniz sarışın, diğeriniz koyu kumral. Yüzleriniz de benzemiyor.
1: Ama anne, benim saçlarım sarı, gözlerim de mavi olmasaydı.
0: Ay Ömer, gece yarısı çenen açıldı senin. Hadi bakalım doğru yatağa, hadi. Biraz daha gevezelik edecek olursak ya babanı uyandıracağız ya anneanneni.
1: Tamam, yatıyoruz. Hadi iyi
2: geceler anne.
0: Size de. Size de. 13 yıl ne de çabuk geçti. El kadar bebektiler savaş çıktığında. Hepsi gerilerde kaldı. Bu küçücük dünyamda mutluluğu bulabilmek için ne çok beklemişim. Ne çok. Bursa'ya gidişim, Reşit Bey. Tek suçu beni sevmekti adamcağız. Ama hala müşfik bir baba gibi hatırlıyorum onu. İlk koca gibi değil. Ama ne diye düşünüyorum ki bunları? Mutluyum işte.

0: Güle güle efendim. Geçmiş olsun. Dediğim gibi ilaçları 2 hafta kullanın. Sonra tekrar görüşelim. Siz buyurun hanımefendi. En arkaya kaldığınıza göre çok bekledim herhalde.
1: Bekledim ama hiç önemi yok Kerim Bey. Ben hasta değilim zaten.
2: Bağışlayın, bekleme odasında sadece hasta görmeye alışmışım da.
1: Haklısınız. Kendimi tanıtayım. Adım Neveser. Bu binanın sahibiyim.
2: Öyle mi? Memnun oldum. Ayakta kalmayın rica ederim. Buyurun oturun.
1: Teşekkür ederim. Bu kadar nazik bir kiracım olduğunu bilmiyordum doğrusu.
2: İltifat ediyorsunuz. Yıllardır kirayı bir akrabanız alıyordu benden. Sanırım yurt dışında yaşıyormuşsunuz.
1: Evet, kocam harcayıcıydı. 5 yıldır Avrupa'da gezmediğimiz ülke kalmadı. Ama şimdi temelli döndüm Türkiye'ye.
2: Yani eşinizin görevi sona erdi.
1: Yok canım, o hala Avrupa'da. Ben ayrıldım ondan. Baskıya dayanan bir evliliğe gelemem ben. Ne demek istediğimi anladınız değil mi?
2: Evet tabii.
1: Bugüne kadar bu binanın ve babadan kalma diğer mallarımızın idaresi, geliri gideri ile hep o akrabam ilgileniyordu. Gerçi 5 yıl içinde ara sıra İstanbul'a gelip gittiğim oldu. Ama sadece birkaç günlüğüne. Bu yüzden de sizinle hiç yüz yüze gelemedik.
2: Haklısınız. Ben de 3 yıl önce kiraladım bu daireyi. Ondan önce yine Laleli'de başka bir sokaktaydı muayenehanem. İkinci Dünya Savaşı yıllarında kıta hizmetim bitip de İstanbul'a döndüğümde kiralamıştım orayı. Fakat sonraları dar gelmeye başladı ve böylece bu kata taşındım.
1: İyi etmişsiniz. Türkiye'ye yeni döndüm. Mallarımızla artık kendim ilgileneceğim. Bu binadan başka 2 apartmanımız var. Biri Şişli'de, diğeri Beyoğlu'nda. Yanlış anlamayın ne olur. Bunları övünmek için söylemiyorum. Sevmem hiç öyle şeyleri.
2: Rica ederim, böyle bir şey düşünmedim bile.
1: Çok anlayışlısınız Kerim Bey. Neyse efendim, gelir gelmez iki evimize de gittim. Kiracılarla tanıştım, görüştüm. Bugün de Laleli'ye uzanıp bu evin son durumunu görmek, kiracılarımla tanışmak istedim. İyi ki de gelmişim. Çünkü oturacağım evi bir an önce seçmiş oldum.
2: Anlamadım.
1: Bunda anlamayacak ne var? Yukarısı hoşuma gitti. Geniş, aydınlık bir evdir zaten. Kiracı da temiz tutmuş. Laleli'yi de semt olarak öteden beri severim. Bu durumda ne Beyoğlu'ndaki evimizde otururum ne de Şişli'de. Burası yeter de artar bile bana.
2: Yani üst kattaki kiracıyı çıkartacaksınız.
1: Evet, niyetim öyle.
2: Eğer benim de bu katı boşaltmamı istiyorsanız lütfen...
1: Yok canım, kim dedi size boşaltın diye. Dilediğiniz kadar çalışabilirsiniz burada. Hem öyle sık sık kira arttıran ev sahiplerinden de değilim. İçiniz rahat etsin.
2: Teşekkür ederim Neveser Hanım. Başlangıçta bayağı huzursuz olmuştum ama rahatlattınız beni.

0: Aman seni ha. Başıma iş açma Allah aşkına. Çarşı pazar dolaşacak halim yok benim.
1: Yalnız başıma alışveriş yapmayı sevmiyorum be abla. Önümüzde bayram. Şöyle perdeleri falan yenilesem diyordum.
0: Buralarda dükkanlar yanmış yıkılmış da mı ki yani? Beyoğlu'na gitmeye kalkıyorsun.
1: Önce Hristo Efendi'nin dükkanına bakalım Melek abla. Ne var ki canım? Yarın sabah Selin'le gider geliriz seninle.
0: Hadi hadi. Hadi, ben senin aklından neler geçtiğini biliyorum. Hristo Efendi'yi de karısı Eftali'yi de yıllardır tanırım. Sana yapmayacakları indirimi bana yaparlar diye yanında götüreceksin beni, değil mi?
1: Suçumu inkar edecek değilim. Sen eski müşterilerindensin. Sonra hatırlarsın, Eftalya yıllar önce pek hastalanmıştı. Kerim Bey tedavi etti. O gün bugündür senin bir dediğini iki etmezler.
0: Peki. Hayırlı işler Hristo Efendi.
2: Oo, hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Buyurun, buyurun.
1: Hoş bulduk.
0: Kız kardeşimle sabah vakti alışverişe çıkalım dedik de.
2: İyi ettiniz. Dükkan sizindir. Ne emrettiniz?
1: Perdeliklere bakacağız Hristo Efendi.
3: Hoş gelmişsiniz Melek Hanım.
0: Hoş bulduk Eftali'ciğim.
2: Buyurun, buyurun. Perdeliklerin alası burada.
0: Hadi sen bak seni ha, ben azıcık oturup dinleneyim.
1: Olur abla, olur. Şu tarafta mı istersen?
3: Çok yorgun görünürsün Melek Hanım.
0: Ya yaşlandık artık. Çabuk yoruluyoruz.
3: Doğru hele, sen daha yaşlı değilsin ki.
0: Aman Eftalyacığım, boyumca torunlarım var. Daha mı genç kalayım?
3: Melek Hanım, sana bir şey sorasayım. Sizin damat beyin bu taraflarda oturan bir akrabası falan vardır?
0: Yok. Hiç kimsesi yok, ne burada ne başka yerde. Niye sordun ki?
3: Nasıl desem, yesenle de gördüm de onu. Hasta olduğum zamanlar yine yine izle tanıdım doktor beyi.
0: Allah Allah.
1: Abla, gel sen de bak şu kumaşa, güzel değil mi? Bak.
0: O mu güzel güzel, daha ne olsun?
1: Peki öylesin. Bundan 5,5 metre kadar
0: istiyorum. Aman Eftalya, meramın neyse onu söyle.
3: Bak, beni yıllar diye tanırsın. Dedikoduya yoktur merakım. Lakin seni severim. Damadının sayesinde de canım sağ bugün. Onun için gördüğümü duyduğumu saklamam. Senin damat beyi gördüğümde yalnız değildi. Bir kadın vardı yanında.
0: Ne?
3: Galata'nın arka sokaklarından birinde gördüm ilkinde. Bir defa da Ziyangir tarafında rastladım. Tesadüf bu yakasıma sıkıverdiler. Güle süreye gidiyorlardı. Onlar beni fark etmediler.
0: Sen neler diyorsun Eftalya?
3: Dur daha diyeceklerim bitmedi. Doktor beyin yanındaki kadını da tanırım. Ben adı Nevesir.
0: Nevesir mi dedi?
3: Ne ya, tanıyorsun onu?
0: Yok Kerim, onun kiracısı. Muayenehanenin olduğu binanın mal sahibiymiş. Gerçi biz görmedik ama damat bey pek övmüştü.
3: Vah vah. Senin damat bey tam kiracısı olacak insanı bulmuş bre Melek Hanım. O ne fettandır, o ne vicdansızdır. Bir defa yapıştı mı yakasına, bir daha kurtuluşu yoktur. Bilirim doktor bey aklı başındadır, evine ailesine düzgündür. Ama o nevesler belasına bir bulaştı mı zor kurtulur. Ne yuvalar yıktı o. Soktendir ayağını kesmişti buralarda, yine geldi baş belası.
0: Yüreğimi indireceksin Eftalya. Biz de kendi halinde kötülü bir kadıncağız sanmıştık onu. Kocası hariciyeciymiş bir galiba. Ayrılmışlar filan. Avrupa'dan yeni dönmüş.
3: Haydi be Nevesir, kim hariciyeci ki?
1: Abla perdeliği aldım. Bir de şu ipeklilere bakacağım. Birer elbiselik beğenirsen.
0: Beğendin seni hacım. Hazır buralara kadar gelmişken.
1: Olur bir bakayım. Hristo Efendi, şu karşıki topu indirir misiniz?
0: Eftalya, sen anlatmana bak bana.
3: Bana sorarsın, Nevesir'i alacak adam da kendi gibi alacak karanlıkta uçan kuştur. Kim bilir ne işler sevilir Avrupa'da. Olsa o adamla nikahlı olduklarını da pek zannetmem ya.
0: Peki iyi de sen nereden tanıyorsun onu?
3: Onu Beyoğlu'nda kim tanımaz ki burayı, ne mal olduğunu herkes bilir. Ben anasını da tanırım, babasını da. Anası günah boynuna tırardık. Soğuk işler etmiş derler. Erkekler birbirine düşermiş onun yüzünden. Sonra Nevesir'in babasıyla evlenmiş.
0: Sonra?
3: Sonrası bildiğin gibi işte. Kadın oynak, adam şeytanın ta kendisi. Olunca kızlara ne olur, işte böyle. babasını zembili Süleyman derlerdi buralarda. O da neden kendine fakir süsü vermek için eline bir zembil alır diye böyle işine de azıcık bir şeyler evinin yolunu tuturdu. Sanki adamcağız ne kazanmış ki evine ne yiyecek götürsün gibilerinde. Oysa ne zengin idi o, parası nereden gelir kimse bilmez ama iyi yerlerden değil besbelli. Sonra bir de dediler ki Harbi Umumi'de İstanbul işgal altındayken Türklerin Anadolu'ya sevk edecekleri silahların saklandığı deponun yerini İngilizlere söylemişti. Tabii ben başkalarından duydum, aslı var mı yok mu bilmiyorum.
0: Allah'ım nedir bu başımıza gelenler? Cihan duysa yüreğine iner çocuğum.
3: Sen de duyurma canım. Hazini sıkı tut, telaşa da kapılma öyle. Düşünür taşınır elbet bir çare bulursun.

0: Anne, paketlerden birkaçını da bize versene.
1: Ver anne, biz de taşıyalım. Sen çok yoruldun.
2: Peki, alın bakalım şunları. Aman aman, dikkat et Ömer, kırılacak eşya var onda.
0: Ha, merak etme anne, kırmam.
1: Babamın muayenehanesine geldik anne, uğrayalım mı?
2: Uğrayıp da ne olacak Ali? Doğru eve gidelim. Hastaları vardır şimdi, meşgul etmeyelim ya.
1: İçeri girmeyiz anne, hadi ne olur.
2: Peki, peki, uğrayalım. Ama içeri girmek yok, tamam mı?
0: Tamam, yok.
1: Tamam anne.
2: Aa, yeter oğlum, sürekli çalma zili. İçeride değil demek. Bir hastaya çağırmışlardır.
0: Ya hadi eve gidelim öyleyse.
3: Hoşça kal Neveser.
4: Güle güle canım. Unutma, yarın akşam yemeğe bekliyorum. Karına bir hastam ağırlaşmıştı. Bir şeyler söyleyiver canım.
3: Merak etme, bir bahane bulur. Cihan. Cihan, ne işiniz var sizin burada?
2: Hiç. Çocuklar babalarını görmek istemişlerdi de.

0: Cihan, bak dinle beni.
1: Dinlemek istemiyorum. İnkar edip daha fazla küçülme karşımda. Bunu yapmayacaktın bana. Hem de 17 yıldan sonra. Üstelik çocukların gözü önünde.
0: Sanki sen hiç hata yapmadın hayatım.
1: Ne yaptım söyle hadi, durma. 17 yıl boyunca sana, aileme karşı ne suç işledim? Haklısın. Haklısın, ben de hata yaptım. Seni sevdim.
0: Bak, bak gördün mü, suçunu itiraf ettin işte. Evet, sen de sevdin. Hem de Reşit Bey'le evliyken, kocanın
1: evinde. Yeter! Bunu nasıl söyleyebildin Kerim? Nasıl? Kendini temize çıkarmak pahasına beni yaraladın. Bu muydu beni çok sevmen? Hı? Bursa'da o merdiven başında yarım kalan konuşmayı tamamlamak için İstanbul'a gelmen. Seni unutamadım diyişin. Birlikte geçen 17 yıl, iki çocuk. Karşılığı bu sözler miydi?
0: Ama Cihan,
1: üstelik bak... Reşit Bey'le nasıl evlendiğimi, o evde geçen iki dayanılmaz yılımı biliyorsun pekala. Ah, demek sen de aynı bunalımları bu evde yaşadın ki Neveser Hanım'ın aşkında.
0: Filozofluk etme gözünü.
1: Anlaşıldı
0: seveyim.
1: Anlaşıldı. Her sözüm sana batar olmuş artık. Git öyleyse. Temelli o kadının yanına dön. Bir daha da gelme bu eve.
0: Kovuyor musun beni? Deli olma Can. Çocuklarımız var. Can. Can, put gibi durma öyle. Bir şey söyle. Can. Pekala. Madem öyle istiyorsun...

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşananları koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vuruyorlar dedi. Erdoğan, CHP'yi sağlıksız bir ruh halini

0: esir aldığını vurguladı. Yaşananlar ana muhalefetin iç meselesi, bizi ilgilendirmiyor ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde de CHP'deki son durum vardı. Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir dedi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. Sarı, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla taraflar arası iletişimi sağlayacak bir diyalog heyetinin oluşturulacağını da söyledi. Diyalog, arınmayacağımız anlamına gelmez dedi. Özgür Özel, CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir partiyi hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok dedi. Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz ifadesini kullandı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yürütülen rüşvet almak ve siyasi partiler kanununa muhalefet soruşturmalarında yetkisizlik kararı verildi. Dosyaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine hükmedildi. Asya Pasifik turunu sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'daki temaslarını tamamlamasının ardından Güney Kore'ye geçti. Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Choi Yun'la bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer alıyor. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini, Tahran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu savundu. Müzakerelerin bu hafta sonu gerçekleşebileceğine işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD ile iletişimin sürdüğünü ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakereler Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da devam etti. Dördüncü tur müzakerelerin ardından ortak bir açıklama geldi. Taraflar ateşkesin uygulanması konusunda mutabakata vardı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Moskova'dan nükleer silah tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşması durumunda nükleer silah kullanabileceklerini belirtti. Rusya'yı kararlılığı konusunda sınamaya çalışmayın dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Rusya'nın giderek daha çaresiz hale geldiğini söyledi. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
5: Bunu al, şunu sat.
6: Bu kadar mesai harcayamam ben.
7: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Baba, bu ne bayramı?
11: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Smokin bizim işimiz.

0: Emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Reklamlar.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Bölgemizin güçlü sesi TRT Çukurova Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 4 Haziran 2026 Perşembe. Bölgemizin nabzı bugün de TRT Çukurova Radyosu'nda atacak. Program ekibimiz Sibel Bektaş, Zafer Arzum ve ben Cem Kurtçu, bölgemize dair haberler, gelişmeler ve çeşitli konuklarımızla size eşlik edeceğiz. Ama önce bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım. Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programında Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dair haberleri ve güncel konuları paylaşacağız sizinle. Bizi bölgemiz illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden frekans yoluyla dinleyebileceğiniz gibi ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından yayınlarımıza radyo.trt.net.tr adresi ve TRT Dinle uygulaması üzerinden de erişebilmeniz mümkün. Bize telefon ve sosyal medya yoluyla ulaşabilir, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızdan ilki 0324, yani Mersin'in alan koduyla birlikte 238-8632. 0324-238-8632. Bize ulaşabileceğiniz bir diğer telefon numaramız, Türkiye'nin her yerinden alan kodu kullanmadan 444-48-47. 444-48-47 numaralı telefondan da bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medya platformları Facebook, X, Instagram ve En Sosyal'den bize ulaşmak için adres satırına TRT Çukurova Radyosu yazmanız yeterli. İletişim yollarımızı da sizinle paylaştıktan sonra dünden bugüne gündeme yansıyanlara bir göz atalım.

0: Dünden bugüne.
1: Sevgili dinleyiciler, dünden bugüne yansıyan haberlerimizden ilki Kahramanmaraş'tan. Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin dün saat 13.12'de 12,46 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Sevgili dinleyiciler, Bakan Kacır dün Gaziantep'teydi. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İpek Yolu Kalkınma Ajansı projelerinin ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyesi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, Gaziantep'te yürütülen çalışmalara değindi.
2: 81 ilimizin tamamında üretimi, istihdamı, yatırımı ve yerel potansiyeli harekete geçiren pek çok proje gerçekleştirdik. Sanayiyle, ticaretiyle, ihracat kapasitesiyle ve girişimci ruhlu insanıyla Gaziantep'te bu büyük kalkınma hamlesinin öncü şehirleri arasında yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak planlı sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizle Gaziantep'in büyüme ve kalkınma yolculuğuna hız kazandırdık. Nitekim son 23 yılda planlı sanayileşmenin önünü açmak, yatırımcılarımızı daha nitelikli üretim alanlarıyla buluşturmak ve Gaziantep'in sanayini büyütmek için şehrimizde 5 yeni organize sanayi bölgesi kurduk. OSB'lerimizin toplam büyüklüğünü 2570 hektardan, yani 25 milyon metrekareden 9326 hektara, yani 93 milyon metrekareye çıkardık. Fırat Gaziantep OSB su isale hattıyla Gaziantep sanayinin su ihtiyacını yüksek verimlilikle karşılamak üzere önemli bir adım atmış olduk. Fırat Nehri'nden OSB'mize ulaştırdığımız su sayesinde su temininde yeraltı kaynaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırdık. Gaziantep model fabrikamızı hizmete aldık. Sanayicilerimizin yalın üretim, dijital dönüşüm ve verimlilik odaklı kapasitesini artıracak önemli bir altyapıyı daha şehrimize kazandırdık. Depremden zarar gören sanayi işletmelerinin hasarlarının giderilmesi ve ilimizde sanayi altyapısının daha da güçlenmesi amacıyla Islahiye'de yeni bir sanayi sitesi inşa ettik. 459 iş yerinden oluşan Gaziantep Tır ve Makine Sanayi Sitesi projesini inşallah bu yıl içinde tamamlayacak esnafımızın hizmetine sunacağız. Gaziantep sanayinin yenilikçilik kapasitesini artırmak, üretimde katma değeri yükseltmek amacıyla şehrimizde özel sektör eliyle 11 Ar-Ge merkezi ve bir tasarım merkezi kurduk. Yine Gaziantep'e 2 teknopark kazandırdık.
1: Sevgili dinleyiciler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Gaziantep'te dün yaptığı açıklamaların bir bölümünü dinledik. Yolumuza Osmaniye ile devam ediyoruz. Astronot Alper Gezer Avcı Osmaniye'de öğrencilerle buluştu. Gezer Avcı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla yapılan söyleşide, Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevinin gençlere ilham olması için icra edildiğini söyledi. Kahramanmaraş'tan bir haber var sırada. Ceza İnfaz Personel Günü kutlandı. Kahramanmaraş'ta 6 Haziran Ceza İnfaz Personel Günü dolayısıyla bir program düzenlendi dün. Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, infaz koruma memurlarının adalet teşkilatının en kritik birimlerinde görev yaptığını söyledi. Geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenlendi. Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Batı Park Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şenlikte öğrenciler çuval yarışı, ip atlama, mendil kapmaca ve halat çekme gibi geleneksel oyunlar oynadı. Sevgili dinleyiciler, bu haberle dünden bugüne köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza haber rotasıyla devam edeceğiz.
3: Hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
0: TRT Çukurova Radyosu.
4: Haber Rotası.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri haber merkezimizin takibi aldığı olay ve durumları öğrenmek üzere TRT Adana Haber Müdürlüğümüze bağlanıyoruz. Telefon hattımızda muhabir arkadaşımız Hakan Özdemir bulunuyor. Hakan Özdemir, merhaba.
5: Merhaba Cem Bey, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün gündemimizde neler var? Haber merkezimiz hangi olay ve gelişmeleri takibi aldı? Sizden dinleyelim.
5: 28 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ın Savruk Şelalesi mevkisinde balık tutmak isterken dengesini kaybedip suya düşen 62 yaşındaki Selman Aktaş'ı arama çalışmaları devam ediyor ve ekipler gün erken saatten itibaren arama çalışmaları başlayarak günün akşam saatlerinde hava kararına kadar devam ediyor ve yoğun bir kalabalık bir ekip arama çalışmalarına destek veriyor. Polisler, dalgıç polisler, jandarma, AFAD, birçok ekip ve drone ve botlarla hem su üzerinden hem su altından arama çalışmaları devam ediyor. Ekibimiz arama çalışmanın yapıldığı yerden gün boyunca saat başı yayın verecek ve haberleştirme yapacağız. Yine bir kaybımız da Adana'da var ve Karayıtalı ilçesinde pazar günü kaybolan Körkün çayına giren kişi serinlemek amacıyla girmişti ve kayıp oldu. Akıntıya kapıldı ve burada da 81 kişilik ekip burada arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Yine ekibimiz saat başında da buradan...

0: yer. Burada bir canlı yayın ve drone ile ilgili bir destekli bir haberleştirme ve bir canlı yayın yapacağız. Bunu ekranlara taşıyacağız. Sonda çok da güzel bir öğrencinin hikayesi var. Hatay'da annesiyle beraber asrın felaketinde enkaz altından yaralı olarak kurtuluyor ve Osmaniye'ye yerleşiyor. Ve 5. sınıf öğrencisi Mehmet Enes Öksürk ve azmetti, başarılı oldu ve bursluluk sınavında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bursluluk sınavında tam puan alarak 500 puan aldı ve Türkiye birincisi oldu. Ve en büyük destekçisi de annesi ve öğrencilere de azmin, çalışmanın ve disiplinli çalışmanın nasıl bir sonuç gösterdiğinin en büyük göstergelerinden bir tanesi Mehmet Enes Öksüz. Onun hikayesini ekranlara taşıyacağız. Ve bunun dışında da gündemdeki gelişmeleri takip ederek hem sizlere hem de TRT Haber izleyicilerine aktarmaya devam edeceğiz.
1: Hakan Özdemir, teşekkür ediyoruz. Kayıp şahısların en kısa sürede bulunmasını istiyoruz biz de. Hakan Özdemir, biz sizinle sadece haber vermiyoruz. Zaman zaman da bazı konuların altını çiziyoruz farkındalık amacıyla. Yaz mevsimi geldi, yüzme sezonu başladı. Aman dikkat diyoruz. Bir anlık serinlik ömür boyu hüsrana sebep olmasın istiyoruz. Bunun da bir kez daha altını çizmiş olalım bu vesileyle. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için bir kez daha. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz Hakan Özdemir.
0: Sağ olun, iyi çalışmalar dilerim, iyi yayınlar.

0: Hava durumu.
1: Sevgili dinleyiciler, bölge gündemi programımızda şimdi de Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'ne bağlanıyoruz. Telefon hattımızda Sayın Büşra Kılıç bulunuyor. Sayın Kılıç, merhaba.
2: Merhaba.
1: Bugün ve önümüzdeki günlerde bölgemizde hava nasıl olacak? Tahminler ne yönde? Sizden dinleyelim. Buyurun.
2: Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimleriyle Gaziantep'in güneydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. En yüksek hava sıcaklıkları Adana 30 derece, Gaziantep 31 derece, Hatay 27 derece, Kahramanmaraş 32 derece, Kilis 31 derece, Mersin 27 derece, Osmaniye 29 derece olacak. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatının 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre. Yürüyüş iyi olacak.
1: Evet, Büşra Kılıç, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz.
2: Kolay gelsin.
0: Yol durumu.
1: Sevgili dinleyiciler, Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'ne bağlandık. Büşra Kılıç'tan bölgemiz için hava tahminlerini aldık. Şimdi de bölgemiz için karayollarına dair birkaç notu siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım. Silifke Uzunca Burç yolunda yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak akıyor. Tarsus Çamlıyayla İl yolunda yolun 42-48. Kilometreleri arasında yoğun yağış akabinde yaşanan heyelan nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Elbistan Nurhak Kapıdere İl yolunda 2-3. Kilometreler arasında menfez yapım işi nedeniyle trafik kontrollü olarak akıyor sevgili dinleyiciler. Üst yapı çalışmaları devam eden kesimler var. Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37, Toprakkale İskenderun yolunun 34-38, Kozan Kadirli yolunun muhtelif kesimleri, Ceyhan Çukur Köprü Devlet yolunun yine muhtelif kesimleri ve Kadirli Osmaniye yolunda da üst yapı onarım ve bakım çalışmaları sürüyor. Bu sebeple de trafik kontrollü olarak akıyor. Kozan Kadirli İl yolunda yol yapım çalışmaları da yine sürmekte ve trafik servis yolundan kontrollü olarak veriliyor. Detaylı bilgileri Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kgm.gov.tr internet adresinden ve Alo 159 telefon hattından edinebilmeniz mümkün.

Sevgili dinleyiciler, bölge gündemi programımızda sıra geldi tarihte bugün neler olduğuna. 4 Haziran'da neler yaşandı ve hangi önemli olaylara imza atıldı duyurmak istiyoruz size. Milattan önce 4 Haziran 781'de tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara geçti. 1783 yılının 4 Haziran günü Montgolfier kardeşler sıcak hava balonlarını halka tanıttı ve ilk uçuşu yaptı. Takvim yaprakları 4 Haziran 1878'i gösterdiğinde Kıbrıs'ın idaresinin geçici olarak Birleşik Krallığa bırakıldığı Kıbrıs Anlaşması imzalandı. 16 Ağustos 1960 tarihine kadar sürecek olan ve Britanya Kıbrıs'ı olarak adlandırılan idare kuruldu. 1917 yılının 4 Haziran günü Pulitzer ödülleri ilk kez verilmeye başlandı. Türk Tarih Kurumu'nun temelini oluşturan Türk Tarihi Tetkikçi Heyeti ilk toplantısını yaptığı zaman takvim yaprakları 4 Haziran 1930'u gösteriyordu. 4 Haziran 1939'da Türk-İngiliz müzakerelerini gerçekleştirecek olan Kazım Orbay başkanlığındaki askeri heyet Londra'ya gitti. 1970 yılının 4 Haziran günü Altın Portakal Sinema Ödülünü başrolünü Yılmaz Güney'in oynadığı Bir Çirkin Adam filmi kazandı. Takvim yaprakları 4 Haziran 1973'ü gösterdiğinde bankamatiğin patenti alındı. Ve son olarak 1998 yılının 4 Haziran günü Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 11 ülke tarafından Ukrayna'nın Yalta kentinde imzalanan anlaşmayla uluslararası bir kimlik kazandı.

0: TRT Humanitarian Film Festival başvuruları açıldı. Başvurularınızı tr.humanitarianfilmfestival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.
1: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
2: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.
3: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Uzman Görüş.
1: Kısa adı Mersinefil olan Mersin Sinefil Sinema Derneği, düzenlediği etkinliklerle kültür sanat hayatımıza önemli katkılar sağlıyor. Dernek, yaptığı çalışmaların ardından bu sezonki etkinlikleri noktalıyor. Biz de Mersin Sinefil Sinema Derneği'nin yürüttüğü faaliyetleri ve önümüzdeki dönem hedeflerini konuşacağız. Konuklarımız Mersin Sinefil Sinema Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Onur Aytaç ve Özgür Emek Korkmaz. Kendileri şu an stüdyomuzda bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Evet. Şimdi çok önemli bir konuyu gündemimize taşıdık. Kültür sanat hayatımızda çok önemli işlevler üstlenen, başka sinemanın da içerisinde bulunduğu çeşitli etkinliklere imza atan Mersin Sinefil Sinema Derneği'ni konuşacağız. Hummalı çalışmalar yürütüldüğünü biliyoruz. Yıllardır pek çok insanın katkısıyla bugünlere geldi ve yoluna emin adımlarla devam ediyor. Şimdi Mersin Sinefil Sinema Derneği ile ilgili dinleyicilerimize kısa bir hatırlatma yaparak başlayalım dilerseniz. Dernek ne zaman ve hangi amaçlarla kuruldu? Onur Aytaç, ne dersiniz?
2: Öncelikle çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için bu programda. Mersin

0: Nefil 2017 yılının sonlarında aslında kuruldu ama aktif olarak faaliyetlerini 2018 yılında başladı. Kurucuları arasında da hem Mersin Barosu'ndaki sinemasever avukatlar hem de Mersin Üniversitesi'nden akademisyenler var.
1: Evet.
0: Daha sonrasında burada film kültürünü geliştirmek, oluşturmak, yerelde Mersin'de film etkinlikleriyle aslında seyircilerle yeni projeleri buluşturmak gibi bir misyonla harekete geçti dernek. Önemli bir takım projeler yaptı aslında, girişte siz de bahsettiniz başka sinemayla birlikte diye. Bunlardan bir tanesi Mersin Sinema Günleri. Mersin Sinema Günleri ile birlikte aslında minik bir festival gibi, bir şenlik gibi birkaç güne yayılan film gösterimleri düzenlendi buradaki sinema salonlarında. Daha sonrasında faaliyetler devam etti ama pandemi bildiğiniz gibi pek çok kültür sanat etkinliğini kesintiye uğrattı. Tabii ki derneği de etkiledi. Fakat bunu da boş geçmedi o zamanki yönetim, aslında çevrim içi etkinlikler düzenlediler. Biliyorsunuz sinemanın merkezi biraz İstanbul ne yazık ki,
1: Evet.
0: Türkiye'de biz uzak kalıyoruz. Ama bu çevrim içi olanaklar mesafeleri kısaltmış oldu bir anlamda. Krizi fırsata çevirmeyi bildi Mersin'e filo
1: Evet.
0: anlamda da.
1: Koronavirüsün aslında tabii pek çok olumsuz yönü var insanlık açısından. Galiba bir olumlu yönü varsa o da bu online konuların kolaylaşması, insanların uzaktan toplantılar, konferanslar düzenleme konusunda daha pratik hale gelmesi ve mesafeleri kısaltması belki de oldu. Daha önce de bu olanak vardı ama koronavirüste yapmak zorunda kaldığımız için belki de daha çok hayata geçti. Şimdi pek çok isim sayabiliriz bu noktada katkı sağlayan. Jülide Bayıkoğlu bildiğim kadarıyla kurucu başkan.
0: Evet.
1: Sonra Murat Ulutaş başkanlık görevini devam
0: Doğru.
1: ettirdi, değil mi? İsimleri saymaya kalkarsak çok
0: Tabii.
1: uzun bir isim listesi var. Hakan Erkılıç'ın adını da anmadan
0: Kesinlikle
1: geçmeyelim bu
0: evet.
1: arada. Evet, Mersin Sinefil Sinema Derneği film gösterimlerinin yanı sıra birçok etkinliğe de imza atıyor. Bize Mersinefil'in yaptığı çalışmalardan bahseder misiniz? Özgür Emek Korkmaz, ne dersiniz?
2: Tabii ki. Öncelikle teşekkür ederiz davetiniz için. Burada olmak çok keyifli. Biz Hakan hocaların başlattığını programları bir şekilde sürdürmeye ve çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Bu bakımdan ayda bir yönetmenlerle, oyuncularla ya da filmin yapımcılarıyla söyleşiler ve film gösterimleri yapmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
2: Bunu çeşitlendirmek de bir nevi böyle bir görev üstlendik. Bunun dışında atölyeler düzenlemeye çalışıyoruz. Örneğin
1: Evet.
2: senaryo gibi ya da yapay zeka gibi alanlarda farklı sinemanın farklı alanlarına değinmeye çalışıyoruz. Bir yandan kendi aramızda film kulübü düzenledik. Ayda bir olarak toplanıyoruz ve o ayın yetkili kişisi, seçilmiş olan kişisi
1: Evet.
2: filme bir giriş yapıyor ve sonrasında hep birlikte film üzerine bir söyleşi gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında örneğin yakın zamanda Psikiyart'ın, sinemanın burada bir paneli gerçekleştirildi. Biz de Mersin'e fil olarak katkı sunmaya çalıştık. Bunun dışında böyle farklılaşmaya çalışıyoruz. Sadece film gösterimi ya da söyleşi değil, bunu birazcık çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Film müzikleri gecesi yapıyoruz
1: Evet.
2: zaman zaman. Bu şekilde
1: Evet.
2: bahsetmek mümkün sanırım.
1: Sanıyorum dernek başkanı Alper İlmaz, kendisine de selam göndermiş olalım buradan. Sanıyorum şehir dışında
0: Evet.
1: kendisinin müzikle bir özel ilgisi de söz konusu galiba. Çeşitli caz dinletilerinden bahsediliyor. Mersin Efil'in adı bu caz dinletileriyle anılıyor. Hatta yakın zamanda da yine bir müzik dinletisi etkinliğiniz var
2: Evet.
1: galiba. Ben sosyal medyadan gördüm. Ayın 5'inde sanıyorum,
2: Beşinde evet.
1: yarın. Evet,
2: Yarın.
1: ondan da bahsedelim
2: Tabii
1: dilerseniz.
2: ki film müzikleri gecesinde herhalde böyle 3-4 ayda bir yapmaya çalışıyoruz. Ben de gelmeden baktığımda sanki böyle bir mevsim değiştiği zamana denk geliyor. Hem filmler üzerine sohbet fırsatı yakalıyoruz. Hem de o filmlere ait böyle akılda kalan
1: Evet.
2: müzikleri dinliyoruz. Bunu her defasında bir arkadaşımız üstleniyor moderasyonu konusunda.
1: Evet.
2: Yarınki etkinlik için de ben görev aldım. Farklı bir
1: Moderasyonda siz
2: format
1: varsınız.
2: düşündüm.
1: Tamam.
2: Evet.
1: Peki Özgür Emek Korkmaz, bu etkinlikler nerede yapılıyor?
2: Şöyle, bizim en büyük sıkıntımız aslında mekan sorunu. Tabii ekonomik olarak sürdürülebilirlik zorlaşabiliyor. Dolayısıyla Mersin'de bulunan farklı mekanlarla iletişim halindeyiz, irtibat halindeyiz. Bunun için örneğin Şemsapozcu Kültür Evi, Kültürhane ya da Sokak Kitabevi gibi hem Mersin'in farklı yerlerinde hem de farklı formatta olan yerlerle irtibatta olmaya çalışıyoruz ki buraların kendine ait katılımcıları olabiliyor.
1: Evet.
2: Böylelikle katılımcı çeşitliliği de yaratılmış oluyor. Genel olarak bu mekanlarda yapıyoruz. Zaman zaman panel vesaire gibi daha akademik işler de yapmaya çalışıyoruz. Bunun için Mersin Büyükşehir Belediyesi ile aynı zamanda irtibat halindeyiz. Onların da salonlarını bu anlamda kullanıyoruz.
1: Evet. Peki yarınki etkinlik nerede olacak?
2: Yarınki etkinlik Kültürhane'de olacak. Saat 8'de yanlış hatırlamıyorsam. Buradan da sizin aracılığınızla dinleyenleri de beklediğimizi ifade edelim. Evet,
1: teşekkür ediyoruz. Şimdi Onur Aytaç, 2023 yılında genç bir ekiple göreve geldiniz Mersin EFİL'de. 2 yıl başkanlık yaptınız. 2025 yılında ise başkanlık görevini Alper Yılmaz devraldı. 2023'ten bu yana Mersin EFİL'de yaşananlara şöyle bir bakacak olursak, neler oldu, neler değişti? Bu son 3 yılın bir değerlendirmesini yapalım dersek neler söyleriz?
0: Şunu söyleyebilirim. Aslında dediğiniz gibi çok genç bir ekiple biz yönetimi devraldık. Sağ olsunlar teklif üzerine ve bize güvendikleri için de teşekkür ediyoruz. Çünkü böyle bir deneyimimiz yoktu. Bir sivil toplum kuruluşunun yönetimini üstlenmek gibi. Ama ben ekip arkadaşlarıma aslında güvenerek yola çıktım ve gerçekten de güvenimi boşa çıkarmadılar ve bütün etkinlikleri de organizasyonla hep birlikte kolektif biçimde üstlenerek insanlarla buluşturduk. Şöyle bir tercih yaptık biz aslında yolun başında. Daha önce dediğim gibi Mersin Sinema Günleri ya da işte Açık Hava Film Geceleri gibi böyle büyük etkinlik diyeceğimiz projelere imza atmıştı önceki yönetimler. Ama bunlar tabii ki büyük etkinlik olunca hem organizasyonu zaman alıyor hem de gerçekleştirmesi güç olan faaliyetler. Böyle şeyler yapmaktansa küçük küçük gidelim fakat sürdürülebilir, istikrarlı bir şekilde gidelim gibi bir karar aldık en başta. Dolayısıyla böyle bir perspektif değişikliğiyle yola çıkmış olduk. Her ay düzenli olarak film gösterimi, o an güncel olan daha çok belgesel ve kısa filmlere alan açmaya çalışıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi kurmaca uzun metrajlar zaten gösterime giriyorlar bir şekilde ve salonlarda izleyiciyle buluşuyorlar ama belgesel ve kısa film genelde arka planda kalıyor. Dolayısıyla biz onları öncelemeye çalıştık. Güncelde ne varsa irtibat kurarak, yönetmenini çağırarak, konuk ederek burada seyircilerle buluşturmaya çalıştık. Çünkü filmi sadece göstermek, seyirciye ulaştırmak değil, sonrasında söyleşide açılan alanları da biz çok önemsiyoruz. Aslında bu sayede sinemadan da çıkarak daha farklı alanlara, kültür sanatın diğer alanlarına da erişmiş oluyoruz. Yine bir başka değişiklik olarak projelerden bahsedebilirim. Çünkü Bağımsız Bir Mecraya Doğru diye bir proje kapsamında biz destek aldık, fon aldık. Sivil toplumlara verilen hibeler oluyor biliyorsunuz çeşitli dönemlerde. Şu anda da başvurularımız var, haber bekliyoruz. Çünkü bu işin sadece aidatlarla bu şekilde etkinlikleri yürütmenin mümkün olmadığını gördük zaman içerisinde. Ve bu tarz destekler o yüzden çok hayati önemli oluyor. Bu Mersin EFİL tarihinde ilk oldu bu destekle bir proje gerçekleştirmek. Bu da bize ne sağladı? Hem konukların ulaşımını, konaklamasını bu şekilde çözmüş olduk. Çünkü bunlar ciddi maliyetler bizim ölçeğimizde biliyorsunuz. Evet. Hem de ekipman havuzumuzu genişlettik. Daha iyi şartlarda gösterimler yapmak için var olan, önceki yönetimden bize devredilen projeksiyona perde ekledik, işte mikrofon ekledik, ses sistemini güçlendirdik vesaire. Dolayısıyla daha iyi şartlarda etkinliklerimizi gerçekleştirecek altyapıyı bu proje destekleri sayesinde oluşturmuş olduk. Bu aynı zamanda bize finansal bir sürdürülebilirlik de sağladı. Çünkü temel geliri aidat olan dernek gibi oluşumlar bu tarz desteklerle aslında yapmak istedikleri diğer projelere ulaşarak çıtayı yükseltmiş oluyorlar. Dolayısıyla biz beklentiyi aslında arttırdık. Daha önce belki daha çok yerel düzeyde tanınan bir oluşumken ulusalda ben başka yerlere konferanslar vesilesiyle ya da akademik etkinlikler vesilesiyle gittiğimde hep Mersin EFİL şapkası da ön plana çıkıyor. Demek ki etkinliklerimiz Mersin dışına da bir şekilde sosyal medya aracılığıyla, katılımcılar aracılığıyla, ağırladığımız konuklar aracılığıyla ulaşıyor. Bunu görmek çok memnun ediyor. Belki ilerleyen süreçte bu ulusal etkiyi uluslararası ölçüye de taşırız diye ümit ediyoruz.
1: Evet, aslında çok önemli bir yol kat edildiğini görüyoruz Mersin EFİL'de. Gelinen an itibariyle büyük şehirlerden, İstanbul'dan gelen yönetmenlerin burada konaklaması mümkün oluyor ve yüz yüze etkinlikler, online etkinliklerin yanı sıra yüz yüze etkinlikler de devam ediyor. Peki en merak edilen konulardan bir tanesi de Onur Aytaç, film festivalleri malumunuz. Film festivalleriyle Mersin EFİL'in bir işi, bir iletişimi olacak mı?
0: Şu ana kadar dediğim gibi özellikle hani farklı bir perspektif dediğim, o belirttiğim büyük etkinliklerden uzak durma, temkinli davranma durumumuzdan dolayı doğrudan kurum olarak bir iletişim kurmadık. Ama ben akademisyen olarak çalışma alanım gereği Hakan Hoca ile birlikte pek çok film festivalinde saha ziyareti yaptık çeşitli projelerden dolayı. Ben zaten izleyici olarak da katılımcı olarak da hep dahil olmayı seviyorum. Şöyle bir ilişkimiz oluyor şu ana kadar. Ben takip ettiğim film festivallerinden Mersin EFİL şapkamla hep değerlendirerek film seçiyorum. Zaten genelde büyük festival direktörleri de böyle yapıyor. Örneğin İstanbul Film Festivali direktörü de gidip Berlin'den Cannes'a film seçiyor. Evet. Ben de Mersin EFİL'in bir temsilcisi olarak katıldığım film festivallerinden İstanbul'dan, Adana'dan, İstanbul'dan, Antalya'dan bakıyorum, gösterebileceğimiz bizim perspektifimize uyan kısa film ve belgesel filmleri kürasyona ekliyorum. Böyle bir seçki oluşturuyoruz aslında. Şu anki ilişkimiz bu düzeyde.

0: Ama daha sonra belki kurumsal anlamda bir ilişki gerçekleştirilir. Çünkü de bildiğiniz gibi Mersin'in bir film festivali eksikliği de var. Bu anlamda Mersin'e kendisine özgü daha önce yapılan Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'ni tekrar canlandırmak gibi bir projede olabilir. Bunun dışında iki film festivalini burada anmam gerekiyor. Bir tanesi İşçi Filmleri Festivali. Çünkü onların yıllardır düzenleme kurulunda da yer alıyoruz Mersin Efil olarak.
1: Evet.
0: Bu gezen bir film festivali. Çeşitli şehirleri, Türkiye'nin pek çok şehrine götürüyorlar filmlerini. Biz de Mersin ayağında üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Özgür özellikle ilk başlarda bu anlamda çok rol almıştı. Bir diğer müjdeyi de şey olarak verelim. Aralık ayında ilk defa Mersin'de Savaş Karşıtı Film Festivali gerçekleşecek. Yine bunun da Mersin ayağında biz düzenleyici kurum olarak yer alacağız.
1: Yer alacaksınız. Evet. Sevgili dinleyiciler, hemen ifade etmiş olalım. Mersin Sinefil Sinema Derneği Yönetim Kurulu üyesi konuklarımız Onur Aytaç ve Özgür Emek Korkmaz aynı zamanda birer akademisyen. Onur Aytaç Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görev yapıyor doktor. Özgür Emek Korkmaz da bir doktorant. Doktora süreci devam ediyor bildiğim kadarıyla.
2: Evet.
1: Evet. Bir yandan da olayın sinema ile ilgili akademik tarafını, hatta kentle ilgili akademik tarafını da takip eden isimlersiniz. Peki düzenlediğiniz etkinliklere gösterilen ilgi ne durumda Özgür Emek Korkmaz? Çevreden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?
2: Bu kullandığımız mekanları çeşitlendirmek bize katılımcıları da farklılaştırmak açısından epey faydalı oluyor. Çünkü örneğin Şemsapolcu'da bir etkinlik düzenlediğimizde oranın zaten var olan bir kitlesi var.
1: Evet.
2: Mersin Efil'in de var. Dolayısıyla bu kitleler aslında bu etkinliklerde de bir araya geliyor. Bunu sokak kitabevine kaydırdığımızda oranın yine kendisine has bir kitlesi oluyor. Dolayısıyla bu etkinlikleri hem etkinliği çeşitlendirmenin hem de mekanları çeşitlendirmek bu anlamda farklı sinema severlerle birlikte karşılaşmayı da mümkün kılıyor demek
1: evet.
2: mümkün olabilir.
1: Şimdi Mersin kültür sanat etkinlikleri bağlamında diğer Anadolu kentlerinden farklı bir konumda. Malumunuz Altı Devlet Opera Balesi'nden biri Mersin'de bulunuyor. Mersin'de uluslararası bir müzik festivali düzenleniyor. Çeşitli uluslararası festivaller oluyor. Artık çok uluslu bir kent olma noktasında da hızlı adımlarla ilerliyor Mersin. Bu noktada görebildiğimiz kadarıyla kültür sanata aslında meyyal. Bu noktada bunun için çaba gösterebilecek bir kitlenin varlığından da söz edebiliyoruz. Yaptığınız çalışmalarla da ilerleyen yıllarda aslında bu katılımcı sayısının artmasının mümkün olabildiğini düşünüyorum. Ben siz neler düşünüyorsunuz?
2: Evet, tam da söylediğiniz gibi aslında bir yandan bu yaptığımız etkinlikleri de çeşitlendirmek, yani bir senaryo atölyesi ya da yapay zeka atölyesiyle birlikte ya da bir film müzikleri gecesiyle birlikte sadece film severleri değil, filmle ilgili aynı anda birçok şeye sevebilecek olan insanları da dahil etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle bir potansiyel var. Çünkü her gittiğimiz mekanda, etkinliği yaptığımız mekanda farklı insanları orada görebilmek mümkün oluyor. Bir üniversite öğrencisi de gelebiliyor. Ya da şehir dışından o günkü etkinliği görüp sosyal medyadan gördüm ve uğramak istedim diyen katılımcılara da böylelikle ulaşabilmek
1: evet.
2: mümkün olabiliyor.
1: Şimdi Mersin hem sinema izleyicisi ve sinema tutkunu potansiyeli itibariyle oldukça önemli bir kent. Hem de sinema sektörü için de aslında önemli bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Evet, Onur Aytaç hem bir sinema tutkunu hem de sinema konusunda uzman bir akademisyen olarak Mersin'in sinema potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Yani ilerleyen zamanlarda Mersin'in adı sinema sektöründe daha sık duyulabilir mi? Malumunuz Hakan Erkılıç'ın danışmanlığında bir Mersin Sinema Ofisi de kuruldu.
0: Evet.
1: Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sinemacıları Mersin'e gelmeye teşvik edecek bazı uygulamalar var. Nasıl yorumluyorsunuz?
0: Tam ben de ondan bahsedecektim. Doğru bir noktaya parmak bastınız. Çünkü Mersin Sinema Ofisi gerçekten önemli bir girişim ve çok taze bir girişim bir yandan da. Ama çok taze olmasına rağmen projelere destek vermeye başladı ve belediyenin bünyesinde faaliyet gösteren bir birim bildiğiniz gibi Mersin Sinema Ofisi.
1: Evet.
0: Ve bu kapsamda şu ana kadar projelerin finalize olduğunu da gördük. Buradan çıkan kesilmiş bir ağaç gibi filmi, örneğin Tunç Davut'un çeşitli film festivallerinde gösterildi. Daha sonrasında belgeseller çekildi. Baletlerle alakalı belgesel çekilmişti. Kısa filmlere de destek verebiliyor. Uluslararası bir yapım gerçekleşti. Çeklerin burada dizi çekmesi evet. durumu söz konusu oldu. Dolayısıyla farklı yapım türlerinde girişimleri var Mersin Sinema Ofisi'nin. Tabii ki kendisine gelen başvurular çerçevesinde hareket ediyor. Onları değerlendiriyor ve hangisinin desteğe uygun olup olmadığını seçerek süreci devam ettiriyorlar. Şu anda da bildiğim kadarıyla daha önce film çeken

0: bizim alandan yine akademisyen Feride Çiçekoğlu senaryo ekibinde yer alıyordu. Yeni bir proje şu anda çekimlerine devam ediyor. Dolayısıyla çok aktif ve gelişmeye açık bir birim sinema ofisi. Mersin'in bu anlamda bir odak noktası, sinema sektörü açısından, yapım açısından, üretim açısından bir odak noktası olmasına ciddi katkıları olacağına inanıyorum. Şimdiden zaten hizmet vermeye başladı. Zaten tarihsel olarak baktığımızda da Çukurova bölgesi sinema üretimi açısından çok kritik bir yerde duruyor.
1: Evet.
0: Adana özellikle o dönem için baktığımızda 60'larda 70'lerde ciddi film üretiminin olduğu, Yeşilçam diye tabir ettiğimiz dönemde ciddi film üretiminin olduğu bir bölge. Çünkü burada bölge işletmeciliği sistemi var ve bölge işletmeciliği sisteminde de ciddi bir seyirci potansiyeli var. Gelen seyircilerin beklentilerine, onların isteklerine göre uylaşılmış diyebileceğim filmler gerçekleştiriyor. Örneğin bir star burada çok beğeniliyorsa o film starının olduğu filmi görmek istiyor o kitle ve bölge işletmecisi burada bir aracı konumunda yapımcılara bu yönde tavsiyeler verebiliyor ve film üretimi bu şekilde şekilleniyor. Dolayısıyla böyle bir tarihsel gerçekliği bulunan bir bölgede tekrar o eski altın diyebileceğimiz günlerine kavuşacağına inanıyorum. Özellikle bu noktada Mersin Sinema Ofisi'nin de katkılarıyla Mersin'in potansiyelini bulacağını düşünüyorum. Çünkü hem ışık anlamında Akdeniz bölgesi hem doğal güzellikleri ve tarihsel gerçeklikleri anlamında bir plato, doğal bir plato görevi görebilecek bölgeleri var. Dolayısıyla Mersin'in bu anlamda film yapımcıları ve sinema sektörü açısından keşfedilmeye açık bir şehir olduğunu belirtmek gerekiyor.
1: Evet, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde radyo, televizyon, sinema bölümünde de sinema konusunda yoğun çalışmalar yürüten hocalar var. Yani Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi aslında sinema konusunda çok etkin bir fakülte, iletişim fakülteleri içerisinde özellikle. Bu noktada Mersin'in önemli bir potansiyeli de söz konusu akademik açıdan. Ayrıca bahsettiğiniz gibi sinemacılar eğer Mersin'e gelip film çekerlerse iletişim fakültesi öğrencileri de bunu gözleme, hatta orada görev alma fırsatı buluyorlar. Biz de öğrencilerle karşılaştığımızda, çeşitli vesilelerle görüştüğümüzde onların bu heyecanını gözlemleme fırsatı buluyoruz. Siz tabii daha yakın gözlemcilersiniz öğrencilere. Öğrencilerin bu tip özellikle ulusal bazdaki işlere katılımı konusunda neler düşünüyorsunuz?
0: Ulusal bazlara katılımı çok önemli öğrencilerin. Çünkü onların okuldaki eğitim ve projeler dışında sektörle gerçek ilk teması bu şekilde olabiliyor. Ve bu deneyimler zaten onları sektörde bir yerlere taşıyacak olan deneyimler. Bir yandan bağlantı kurmak da sektör açısından çok önemli bildiğiniz gibi. Ve buraya gelen film yapımcıları ve yönetmenlerle bağlantı kurarak daha sonra onların bir sonraki işlerinde ya da oradaki performansından, setteki performansından memnun kalırsa başka bir arkadaşına tavsiye etmesi gibi çeşitli şekillerde kariyerlerin aslında ilk basamak kurulmuş oluyor. Dolayısıyla Mersin Sinema Ofisi bu anlamda da katkı sağlamış oluyor. Çünkü öğrencileri buraya gelen ekip başları diyebileceğimiz örneğin sanat yönetmeni, görüntü yönetmeni bir ekip kuruyor. İstanbul'dan bir ekip geliyor. Ama onların çeşitli asistanlara ihtiyacı oluyor.
1: Evet.
0: Ve bu noktada öğrencileri kanalize ederek, sürece dahil ederek hem onların deneyim kazanmasını sağlamış oluyoruz hem de projeye katkı sağlamış oluyorlar. Dolayısıyla karşılıklı bir işbirliği şeklinde olumlu bir izlenim ediniyoruz.
1: Evet, umut ediyoruz daha iyi noktalara taşınır Mersin'in sinemayla olan işbirliği ve mesaisi. Şimdi yaz mevsimi iyiden iyi etkisini hissettiriyor. Okulların da tatile girmesiyle birlikte Çukurova genelinde olduğu gibi Mersin'de de yayla ve deniz turizmi başlayacak. Şehirler sakinleşecek. Elbette Mersin Sinefil Sinema Derneği de faaliyetlerine bir süre ara verecek. Siz bu süreyi nasıl değerlendireceksiniz? Özgür Emek Korkmaz, Mersinefil olarak ve yeni sezona dair planlarınız neler?
2: Planlarımız aslında biraz böyle onun altyapısını biraz oluşturuyoruz. Her geçen yıl diyelim ya da geçtiğimiz aylarda yaptığımız aylık toplantılarla birlikte neler yapabiliriz, nasıl çeşitlendirebiliriz bunun üzerine konuşuyoruz. Dolayısıyla sizin söylediğiniz gibi yazın Temmuz özellikle Ağustos aylarında etkinlikleri yapmak çok verimli olmayabiliyor. Çünkü birçok insan şehir dışına çıkıyor ya da
1: Evet.
2: yaylaya çıkıyorlar. Dolayısıyla bu aylarda bizim bir araya gelip kendi aramızda yönetim kurulu olarak belki denilebilir. Yeni sezon planlarını yaptığımız zamanlar oluyor. Dolayısıyla bu var olan sizin de söylediğiniz gibi var olan etkinlikleri sürdürmeyi aynı zamanda işte farklı atölyeler yapmak ya da mekanları belirlemek, görmek açısından bizim için de bu aylar çok verimli oluyor. Dolayısıyla üzerine sürekli koya koya ilerliyoruz. Hem bu etkinlik çeşitlendirmek anlamında hem de katılacak olan katılımcı sayısını, katılımcıları da çeşitlendirmek adına bu yaz aylarını yapacağımız
1: Evet.
2: toplantılarla birlikte planlıyoruz diyebiliriz.
1: Evet, çalışmalar, gözlemler sürekli devam edecek. Peki ne zaman yeni dönemde, yeni sezonda ne zaman başlayacak etkinlikler tekrar?
2: Belki Onur cevap vermek ister buna. Onu aklında çünkü
0: Olur.
2: program net

0: Olabiliyor.
1: Evet, ben şeyi de eklemek istiyordum. Güzel pas oldu. Yarınki Film Müzikleri Gecesi'nden bahsettik. Sezonu da 20 Haziran'daki film gösterimi söyleşi etkinliğiyle kapatacağız. Yerli Yurtsuz belgeseli gösterilecek
0: Evet.
1: Rıza Uylum'un yönettiği. O etkinliğe de herkesi bekleriz. Burada olanları, henüz Mersin'den gitmemiş olanları, güzel bir film olduğunu belirtelim. Sezonu genellikle Özgür'ün söylediği gibi Temmuz-Ağustos arası verildiği için o Eylül'ün sonlarına doğru, yani Eylül'ün ikinci yarısı gibi başlatıyoruz. Ama
0: Başlatıyorsunuz.
1: Ekim'de artık tamamen bir fiil aktif olarak süreci devam ettirecek konuma geliyoruz. Yani sonbaharla birlikte havaların biraz daha serinlemesi bize de tekrar bir konuk ağırlama fırsatını doğuruyor ki festival takvimine bakacak olursak da o dönemlerin genelde tercih edildiğini görebiliriz.
0: Görebiliyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Mersin Sinefil Sinema Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Onur Aytaç ve Sayın Özgür Emek Korkmaz stüdyomuza geldiniz. Sinemayı konuştuk, Mersin'i konuştuk, Mersin'e film faaliyetlerine değindik. Bizim için çok keyifli bir sohbetti. Umut ediyoruz sizin için de öyle olmuştur.
1: Evet.
0: Yine bekleriz diyoruz ve
1: Çok teşekkür ederiz.
0: çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
2: Çok
1: Çok
2: teşekkür
1: sağ olun,
2: ederiz
1: teşekkür
2: davetiniz
1: ederiz.
2: için de. Sağ olun.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
4: Bölge basınından özetler.
0: Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programımızda şimdi de sıra geldi. Bölge basınından seçtiğimiz haberleri siz değerli dinleyicilerimizle paylaşmaya. İlk durağımız Adana'da yayınlanan 5 Ocak gazetesi. 5 Ocak gazetesi bankalar müteahhit olacak manşetiyle çıkmış bugün. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insan hayatını kaybederken deprem değil bina öldürür gerçeği bir kez daha ortaya çıktı. Hal böyle olunca ülke genelinde riskli yapıların dönüştürülmesi için çalışmalar hız kazandı. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Dayınfet'in Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Adana'da kentsel dönüşüm platformu kurulacağını belirtti Karslıoğlu. Ve bu platform aracılığıyla finansman sorununu aşmak için bankaların projelerde müteahhit gibi görev yapacağı bir model üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Mersin'de yayınlanan Hakimiyet Gazetesi ile yolumuza devam edelim. Hakimiyet Gazetesi manşetten verdiği haberde Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veysi Avcı'nın açıklamalarına yer vermiş. Veysi Avcı, çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini belirtmiş yaptığı açıklamalarda. Devam edelim. Mersin'de yayınlanan Hakimiyet Gazetesi'nden haberler aktarmaya sevgili dinleyiciler. Tarsuslu gençlere yapay zeka eğitimi verildiği, Erdemli Rehberlik ve Araştırma Merkezi Koordinatörlüğü'nde yürütülen Erasmus Plus projesi kapsamında Türkiye, Polonya ve Romanya'dan eğitimcilerin Romanya'da buluştuğu Hakimiyet Gazetesi'nde yer verilen haberler arasında. Gaziantep'te yayınlanan Oluşum Gazetesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Gaziantep'te katıldığı törenlere, açılış etkinliklerine yer vermiş. Biz de dünden bugüne köşemizde Bakan Kacır'ın açıklamalarını sesli olarak siz değerli dinleyicilerimize duyurmuştuk. Gaziantep'te dev projeler hayata geçiyor manşeti atılmış bugün Oluşum Gazetesi'nde. Kahramanmaraş'ta bugün gazetesine bakalım. Türkiye'ye örnek olacak Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi yükseliyor manşetiyle çıkmış bugün gazetesi. Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik vizyon projeleri arasında yer alan Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi hızla yükselmeye devam ediyor. 370 milyonluk yatırımla Yamaçtepe Mahallesi'nde hayata geçirilen proje, gençlerin spor, kültür, sanat ve sosyal yaşam alanlarındaki ihtiyaçlarını aynı çatı altında karşılayarak Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olacak denilmiş. Sürmanşetten verilen dikkat çekici bir haber var, onu da aktaralım. Maraş otu kullanımı kanser riskini 50 kat artırıyor başlığını taşıyor bu haber. Üroloji uzmanı operatör doktor Mustafa Eren, Maraş otu kullanımının erkeklerde kısırlık oranını artırdığı, fonksiyon bozukluklarına neden olduğu ve aynı zamanda da kalp damar rahatsızlıkları riskini artırdığını söyledi. Çeşitli açıklamalar var bununla ilgili, bugün gazetesinde yer verilmiş. Hatay'da yayınlanan Asi gazetesiyle yolumuza devam edelim. Amanosların altından 60 kilometre tünel geçecek manşetiyle çıkmış bugün gazete. Hatay'da yapımı süren 4 yol hassa demir yolu ve otoyolu projesinde mobilizasyon çalışmaları devam ediyor. Amanos dağlarının altından geçecek dev tünellerle ulaşım süreleri önemli ölçüde kısalacak denilmiş verilen haberde. Kızılay Hatay'da iyiliği büyütüyor başlıklı bir haber de dikkat çekiyor. Kentin çeşitli köşelerinde çocuklardan yaşlılara kadar geniş bir kesime ulaştığı ifade edilmiş Kızılay Hatay Şubesi'nin. Çilek Festivali başlıyor başlıklı bir haber de var Asi Gazetesi'nde. Bakalım detaylarına. Yayladağ Çilek Festivali, çilek hasadı, yöresel etkinlikler, çocuk aktiviteleri ve Antakya Yeniden Doğuş Korosu konseriyle vatandaşları buluşturacak denilmiş. Osmaniye'de yayınlanan Aydın gazetesi soğan hasadının başlamasını manşete taşımış. Osmaniye'nin Dervişiye köyünde soğan hasadı dolayısıyla tören düzenlenmiş. Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş da bu törene katılmış sevgili dinleyiciler. Çeşitli etkinlikler, toplantılar devam ediyor Osmaniye'de. Kadirli'de 220 kişi dumansız hayata merhaba dedi başlıklı bir haber dikkat çekiyor. Kadirli Yeşilay Temsilciliği ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Sağlığım İçin Bırakıyorum kampanyasından söz edilmiş Aydın Gazetesi'nde. Ve son olarak Kilis'te yayınlanan Vizyon Havadis gazetesine de bakalım sevgili dinleyiciler. Vizyon Havadis gazetesinde Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Zekeriya Akman başkanlığında üniversite bünyesinde görev yapan akademik ve idari birim yöneticilerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldığı belirtilmiş. Sürmanşet'ten de bir haber aktaralım Vizyon Havadis gazetesinden. Sabah Pazarı Caddesi'nde 112 acil çağrı durağı hayata geçirildi. Kentte 112 acil çağrı merkezinin doğru kullanımı için bilgilendirme amaçlı bir acil çağrı durağının açıldığı ifade edilmiş. Sevgili dinleyiciler, bu gazete ile bölge basınından özetler köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza Ajans Çukurova ile devam edeceğiz.

0: Ajans Çukurova.
1: Milli takım için yazdılar, bir günde klip çektiler. Sevgili dinleyiciler, Osmaniye Karacaoğlan Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla beste yaparak klip çekti. Türkçe öğretmeni Metin Kurt öncülüğünde hazırlanan çalışma kısa sürede büyük beğeni topladı. Önce marştan bir bölümü, sonrasındaysa Türkçe öğretmeni Metin Kurt'un açıklamalarını dinleyelim.

0: Türkiye A Milli Futbol Takımımız için yapmış olduğumuz bir şarkı. Bu şarkıyı biz öğrencilerimizle aslında bir ders içeriği olarak ürettik. Malumunuz 2024 yılından itibaren Marif modeli kapsamında çocuklarımızla üretmeye çok önem veriyoruz. Ve bu üretim kapsamında çocuklar benim söz yazarlığı noktasında ilgimin olduklarını bildikleri için öğretmenim milli takımımız için bir şarkı yazar mısınız dediklerinde ben onlara bu fikri tabii ki öncelikle neden olmasın diyerek yanıtladım. Tabii daha sonrasında bu fikir bende gelişti ve sözlerini yazmış oldum. Daha sonra şarkısını üretmiş oldum. Ortaya güzel bir eser çıktı. Ben önce burada çocuklarımın beğenmesine çok sevinmiştim. Tabii daha sonra bunu okulumuzda bir koreografi haline getirdik ve videosunu çektik. O yüzden çok memnunuz. Yapmış olduğumuz koreografi bir gün içerisinde çıkmış bir eser. Çocuklarla Ay Yıldız gerçekleştirdik. Drone çekimleri yaptık ve bütün bunların hepsini bir gün içerisinde halledebildik. Eğer siz gerçekten amacınız herkes için geçerli olan, herkes için güzel olan şeylerse ki bu milli birlik ve beraberlikle alakalıydı. O yüzden çocukların bir gün içerisinde organize olduğunu gördük ve bütün işlerin yolunda gittiğini gördük. Aynı hedef uğrunda biz 85 milyon insan olarak Türk milli takımının yanındayız ve destekliyoruz.
1: Sevgili dinleyiciler, Ajans Çukurova köşemizde sıradaki durağımız Gaziantep. Gaziantep'te siber güvenlik tehditleri ve çözüm yolları konuşuldu. Gaziantep Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Profesör Doktor Mustafa Alkan ve Bilgi Güvenliği Derneği'nden Oğuz Yılmaz konunun önemine işaret etti.
2: Bugün bir siber savaş var, elektronik harp var. Bu elektronik harpta, elektronik siber savaşta bir siber orduyu kurabilmek için yüz binlerle telaffuz edilecek ordulara ihtiyacımız var. O yüzden insan kaynağına ihtiyacımız var. Kurumlarımızı, kuruluşlarımız başta olmak üzere devletimizin bütün güvenliğini, kritik altyapılarını savunacak siber güvenlik savunma gücüne ihtiyacımız var. Bütün bunlarla baş edebilmek ve dünyayla mücadele edebilmek için siber ordularımızı, siber gücümüzü, siber insan kaynaklarımızı, beşeri gücümüzü oluşturmamız lazım. Bunu yapıyoruz ve insan yetiştirmek için de 19 yıldır, 20 yıldır eğitimler düzenliyoruz. Yaz kampları, kış kampları düzenliyoruz. En son Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü oldu şimdi. Protokol imzaladık. Her ay bir ilde üniversite öğrencilerine 100-200 kişiye kampa alıyoruz.
3: 1990'da işte paket spooflar, internet sosyal medya atakları, internetin ilk çıktığı dönemler, başkasının hesabını ele geçirmeler gibi saldırılar varken bugün işte karmaşık siber fiziksel saldırılar gibi saldırıları konuşur hale geldik. Yani bu alan durağan değil. Bu alanda kendi içinde hareket eden bir alan.
1: Sevgili dinleyiciler, bu haberle Ajans Çukurova köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza kültür sanat rehberiyle devam edeceğiz.
4: Kültür Sanat Rehberi.
1: Sevgili dinleyiciler, bölgemizdeki kültürel ve sanatsal etkinliklerden birkaçını kısaca hatırlatmak istiyoruz size. Sinemalarda bu haftanın yerli yapımlarında TRT ortak yapımı Kehribar'la Boncuk Kayıp Robot isimli bir animasyon filmiyle Süper Bir Takım adlı bir başka animasyon filmi dikkat çekiyor. Yabancı yapımlarda Arnie ve Barney Şapşik Kardeşler adlı animasyon filmiyle Backrooms adlı korku filmi vizyonda. Konserlere bakalım. Serdar Ortaç bugün saat 21'de Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda bir konser veriyor. Müzik grubu Mor ve Ötesi de 6 Haziran Cumartesi günü saat 21'de Adana Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda. 7 Haziran Pazar günü saat 21'de de Gaziantep Odeon Performans Sanatları Merkezi'nde sahne alıyor. Tiyatro oyunlarından da bahsedelim. Yarın Çok Uzak isimli tiyatro oyunu 5 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Mersin Silifke Belediyesi Kültür Merkezi'nde perdelerini açıyor. Shakespeare'in ölümsüz trajedisi Hamlet 9 Haziran Salı günü saat 20.30'da Osmaniye Kadirli Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde sahneleniyor. Sevgili dinleyiciler, bölgemize dair gelişmeler ve haberlerle yaklaşık bir saati geride bıraktık ve bir bölge gündemi programının daha sonuna geldik. program ekibimiz Sibel Bektaş, Zafer Arzum ve ben Cem Kurtçu, hayatınıza yeni hatıralar ekleyecek güzel bir Perşembe günü geçirmenizi diliyor. Bugünlük ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Birazdan TRT Çukurova Radyosu yapımı Hayatın İçinden programında arkadaşlarımız sizinle olacak. Esen kalın.
4: TRT Çukurova Radyosu bölge gündemini sundu.
5: TRT Çukurova Radyosu.
4: Hayatın içinden.

Mutlu günler sevgili dinleyenler, hayatın içinden hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Sibel Bektaş hazırladı, teknik yönetimde Hamdi Alıcı var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Bizden önce yine bir Çukurova Radyosu yapımı olan Bölge Gündemi programıyla arkadaşlarımız sizlerleydi. Biz de yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız.

Sevgili dinleyenler, bugün birbirinden önemli konu ve konuklarla sizlerle yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. İlk olarak kilis tarımına uzanacağız. Kiliste arpa, buğday ve mercimek hasadı başladı. Biz de detayları konuşacağız. Kilis Ziraat Odası Genel Sekreteri Mehmet Ümit Deli sizlerle olacak. Ardından değerli dinleyenler, tarihi, kültürü, gastronomisi ve misafirperverliğiyle dünyanın dikkatini çeken Gaziantep turizmde yükselişini sürdürüyor. 2026 turizm hareketliliği de hız kesmeden devam ediyor ve Gaziantep turizmini değerlendireceğiz. Konuğumuz Gaziantep Gastronomi ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Engin Koban olacak. Bugünün bir diğer konusu da değerli dinleyenler, Tarsus'un sevgili dinleyenler önemi olacak ki tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yaptı. Kültürel zenginlik, arkeolojik mirasıyla dikkat çekiyor Tarsus. Sevgili dinleyenler, Doktor Profesör Doktor Deniz Kaplan'ın kaleme aldığı Tarsus Tarihi, Anıtları ve Hikayeleri isimli kitabı konuşacağız ki kitap Türkçe ve İngilizce olarak okuyucularla buluştu ve konuğumuz da Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Profesör Doktor Sayın Deniz Kaplan olacak ve son olarak çocuklarımızın büyülü dünyasına uzanacağız. Kahramanmaraş Türkçimam Üniversitesi Okul Öncesi Anabilim Dalı tarafından Çocuğun Sesi ve Toplum dergisi hazırlanıyor. Değerli dinleyenler, bu dergide çocuklara yönelik yapılan çalışmalara değineceğiz. Kahramanmaraş Türkçimam Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Betül Yanık Özger sizlerle olacak.

0: Cane, Fatih Bey, teşekkür ediyorum. Ekran başında, radyomuzda bir kulak veren, tarlada, traktörünün üzerinde, ambarında bizi dinleyen, bu ülkenin toprağına hayat veren tüm üreticilerimize Kilis'ten kucak dolu sevgiler ve selamlar gönderiyorum.
1: Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Kilis ülkemizin en güzel tarım şehirlerinden birisi. Tabii burada aslında biz de sizlerle birlikte Kilis tarımını konuşacağız ki Kilis tarımına dair detaylı tabii konuşuruz ama özellikle arpa, buğday ve mercimek hasadı başladı. Biz detayları sizden dinlemek istiyoruz. Nasıl bir hasat oluyor? Neler bekliyorsunuz? Beklentiler nelerdir? Tüm detayları sizden dinleyelim.
0: Fatih Bey, öncelikle elhamdülillah bu sene çok iyi bir yağış oldu. Yaklaşık 65-70 derece arasında. Buna bağlı olarak ekili alanlarımızda verimlerimiz %100 arttı. Çok iyi bir rekolte bekliyoruz. Çok iyi bir verim bekliyoruz. Ama ne hikmettir bilinmez. Bunu da hem üreticilerimiz bizi dinliyor, hem yetkililerimiz bizi dinliyor. Buğdayda ve arpada açıklanan fiyat maalesef maliyetin altında kaldı. Çiftçilerimiz 4 yıldan beri kurak giden bir ikilinden zaten bahsediyoruz. Bu yıl çok çok iyi bir yağışımız oldu. Verimimiz, rekoltemiz yüksek ama fiyat beklentinin altında kaldı. Bu bize biraz çok etkisi yarattı Fatih Bey. Onunla ilgili dün gerekli açıklamalarımızı yaptık. Türkiye Ziraat Dolar Birliği Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar nezdinde Ankara'da bakanlığa, Cumhurbaşkanımıza, ilgili DMO yetkililerine bu konuları ilettik. Tekrardan bu fiyatın bir arttırma gidilmesi konusunda bir beklenti içindeyiz Fatih Bey. Bunu öncelikle vurguladıktan sonra aynen konuda bahsettiğiniz gibi girişte Kilis bir tarım ili. 1 milyon 50 bin dekar işlenebilir tarım arazimiz var. Bunun %50'lik kısmında hubat tarımı yapıyoruz. Bu da arpa, nohut, mercimek. Bir hafta sonra planlarda bir değişiklik olmazsa inşallah hubat hasatına bu da arpa için başlıyoruz Fatih Bey.
1: Evet, kesinlikle. Beklentileriniz nedir peki özellikle buğday, arpa ve mercimeğe dair?
0: Şimdi Fatih Bey, biz Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'ın öncülüğünde tüm illerde genel merkezimiz bize sorar. Buğdanın bu yılki maliyeti nedir? İşte gübreye ne kadar attınız? Mazot ne kadar harcandı? Sürüme ne gitti? Hasatında ne olur? Ne kadar ilaç kullandınız? Bunları kalem kalem sahada çalışıp çıkarırız, göndeririz. Bize göre maliyet fiyatı zaten buğdada ve arpada buğdada 16,5. Yani bir en az bir 20 bekliyorduk. Hadi 20 olmasın 18 olsun diyorduk ama 16,5 maliyet fiyatı. Yani şimdi çiftçi gidip de hasat ettiği zaman ürünü alıp TMO'ya veya normal serbest piyasada satacağız ama maalesef emeğinin karşılığını alamamış olacak. Maliyetindeki fiyat harcadığı parayı tekrar almış olacak. Bir de çoluğuyla çocuğuyla kendisi traktörüyle Çin'de çalışıyor. Hani bir yıl beklenen bir ürün. Bir yılda en azından bir ayda 3 lira, 5 lira, 10 lira bir girdisi, bir kazancı olmaz mı çiftçinin? Şu anda maalesef olmuyor. Biz arpada 18, buğdada 20 istemiştik Fatih Bey. Ama bunun çok çok altında, özellikle arpa bizi şok etti. 12,5 lira da piyasanın altında da bir fiyat açıklandı arpada maalesef.
1: Evet. Efendim tabii şimdi burada özellikle bu fiyat beklentisi, evet, birazdan sizlerle tarımdaki sorunları, çözüm önerilerini detaylı bir şekilde konuşuruz. Şimdi burada özellikle çiftçilerimize sizin vereceğiniz tavsiyelerle başlayalım. Çünkü elbette sizler sahada onlarla fazlasıyla görüşüyorsunuzdur ama ürün hasat noktasında ürün kaybını en aza indirmek için, kaliteli hasat için neler yapmalılar?
0: Fatih Bey, bunu her yıl çalıştığımız bir konu. Sizlere de teşekkür ediyorum. Buradan sahadaki çiftçilerimize, sahada çiftçilerimize yardımcı olan köy ve mahalle muhtarlarımıza selamlarımı iletiyorum. Gece gündüz soğuk sıcak demeden sahada üretime, ülkenin kalkınması, milli gelirin yükselmesi için çiftçimiz devam ediyor. Tabii söylediğiniz çok önemli bir konu, tane kaybının önlenmesi. Bizim ilk ve en önemli kurulumuz tane kaybını önlemek Fatih Bey. Yani tarlada bıraktığımız, toprağa dökülen her bir buğday tanesi çiftçimizin cebinden gidiyor. Milli servetlerimizden gidiyor. Bu noktada iş büyük oranda biçer döver operatörlerine düşüyor. Biçer dövercilere düşüyor. Biz hem İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, gerek Ziraat Odamız hasat başladığı zaman elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince sahadayız. Bu konuda gerek köye gelen biçerdöverler için köy muhtarlarımızı, mahallelere gelen biçerdöverler için mahalle muhtarlarımızı buradan uyarıyorum, çiftçilerimizi de uyarıyorum. Öncelikle G sınıfı sürücü belgesi ve operatörlük

0: belgesi, içeride ver operatörlük belgesi olup olmadığını bir kontrol etsinler. Yani o şoförün, o makinenin üzerine binme yetkisi var mı, teknik yeterliği var mı, yok mu? Sayın çiftçilerimiz bunu bir kontrol etsinler. Onun haricinde de diğer bir konu, biçerdövenin teknik yeterlikleri var mı? Yani tablasından tutun, dönen mekanizmasına, lastiklerinden işte buğdayı, arpayı depoladığı deposuna veya işte Allah korusun ani bir yangın ve mevzu konusunda yangın tüpü var mı buna? Teknik özelliklerini de çiftçilerimizden, muhtarlarımızdan kontrol etmelerini buradan önemli arz ediyoruz Fatih Bey.
1: Evet, gerçekten bunlar önemli detaylar, olması gereken detaylar. Tabii şimdi bu sene yağış noktasında evet gayet iyi bir yağış periyodu vardı. Ama kuraklığa dair kilis özelinde çalışmalar yürütüyor musunuz? Ya da bu anlamda üreticileri, çiftçilere belirli böyle eğitimler, bilgilendirmeler yapıyor musunuz?
0: Fatih Bey, yine önemli konuya değindiniz. Ben teşekkür ediyorum. Bu yıl yağışımız oldu. Önümüzdeki yıl olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Rabbül Alemin bilir. Hayırlısını nasip eylesin. Tabii su, suyun etkin ve verimli kullanımı, zamanında doğru sulama, basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı, bunlar çok çok önemli. Bununla ilgili tabii ki İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, ziraat odalarımız, hem sahada hem buradaki eğitim salonlarımızda biz bu eğitimleri çiftçilerimize aktarıyoruz. Uyuz suyumuz bol, barajlarımız doldu. Tabiri caizse eski pınarlarımız, pınarlarımızın gözü, akarsularımız doluyor, taşıyor. Ama bir yıl sonra belki yine kuraklık olacak. Onun için suyun ve etkin ve verimli kullanımı. Zamanında önemli olan, en önemli konu da basınçlı sulama sistemleri. İşte damburlu sulama sistemi, yağmurlama sulama sistemi ve özellikle damlama sulama sistemlerini kullanmalarını çiftçilerimizden burada önemli duyuruyoruz Fatih Bey.
1: Evet. Şimdi tabii artık veda vakti gelmeden özellikle kilis özelinde yine buna değinebiliriz. Kilis'te tarım yapan vatandaşlarımızın sizlere ulaştığı en büyük mesela problemler ve problemleri çözümler, çözüm önerileri nelerdir? Buna da kısaca değinelim.
0: Fatih Bey, tarımın maalesef sorunu bitmiyor. Tarım lokomotif, tarım bu ülkenin kalkınma treni olarak düşünün, vagonu. Yani yükü taşıyan sektör. Tarım olmazsa, çiftçi üretmezse Türkiye aç kalır. Şunun şöyle bir bakın. Yani tekstilden gıdaya, diğer bütün sektörlerde çiftçilerin ürettiği ürünler hep var. Yani bu çiftçi üretmezse bu sektörler ham maddeye nasıl ulaşacak? Çiftçimizin en büyük sorunu Fatih Bey, pazarlama. Bakın bir yıldan beri konunun başında bahsettim. Ürettik, başında nöbet tuttuk, gübreledik, ilaçladık, sürdük, geldik sonuna derken fiyat bizi tepe takla çok etkisi yarattı. Diğer ürünlerde de böyle. Serbest piyasa dediğimiz bir koşullardan bahsediliyor. Çiftçi tam üretiyor. Ürün çıkmışken mesela dün bir üreticimizin yanındaydım. Maydanoz üreticisi kendisi. Adam ekmiş, şimdiye kadar da yaklaşık 50-60 bin lira masraf etmiş. Bir ilde başka bir birlik devreye girip şu anda maydanoz piyasasını alt üst ediyor. Çiftçinin 60 bin lira masraf yaptığı 10 dekarlık maydanoz alanına sadece 10 bin lira, 15 bin lira ücret karşılığı almayı talep ediyorlar. Yani o adam orayı 100-150 bin liraya satmalı ki para kazansın. Verdiği işçilik ve şey bile gitmiş Fatih Bey, düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani burada biz üretimden pazarlamaya kadar olan sürecin takip edildiği bir sistem. Zaten bakanlığımız son 2 yıldır bunu harekete geçirdi. Sayın Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar da bu konuyu defalarca dile getirdi. Üretim planlaması, sözleşmeli çiftçilik ve tarım sayımı. Burada sözleşmeli çiftçilik çok önemli Fatih Bey. Sözleşmeli çiftçiliğini yaptığımız zaman çiftçi ürettiği üründen ne kadar ne aldı, ne zaman hangi paraya satacak bunu bilmesi gerekiyor. Bizim çiftçimiz bunu bilmiyor. Bakın hasada gireceğimiz birkaç gün kalasya fiyat açıklandı. Çok çok aşağıda. Çok etkili. Ama ne yapacak bu çiftçi? Borçlu. Bankaya borçlu, tarım krediye borçlu. Yine gidip buğdayı o yok pahasına da satacak. Borcunu ödeyecek. Bir dahaki yılda yine belki ekmeği planlayacak ama artık inanmayacaksınız. 2 günden beri gelen telefonlar sayısız odamıza. Yani artık ekmeyeceğiz diyorlar. Artık bırakacağız. Yani çaresi kalmadı. Biz bu fiyatlarla bu gizli maliyetleri %100, %200 artarken mazotu, gübresi, ilacı, tohumu. Bu sene biz 25 liraya tohum aldık. Düşünebiliyor musunuz? Kilogramını 25 liraya tohum aldınız. 16,5'a aldığınız ürünü tekrardan satıyorsunuz. Yani baktığınız zaman çok yanlış bir politika izleniliyor. İnşallah bir iyileştirmeye gidecek bakanlığımız gibi bir duyum aldık. Bu konuda talep ettik. Bekliyoruz. En büyük sorunumuz pazarlama, gizli maliyetlerinin yüksekliği, çiftçinin öngörülmesi.

0: görülebilir olmaması. Göremiyor, çiftçi önünü göremiyor. Yani üretti ama neyi, ne kadar, nerede satacak? Maalesef ülkemizde bu sistem hala oturamaz Fatih Bey.
1: Evet. Artık yavaş yavaş veda edeceğiz. Eklemek istediklerinizi dinleyelim son olarak, ardından veda edeyim.
0: Ben teşekkür ediyorum TRT Çukurova ailesi çalışanlarına. Ara ara böyle canlı yayına bağlanıp sesimize kulak veriyorlar, sesimiz oluyorlar. Çiftçi üretmekten vazgeçmiyor Fatih Bey. Gecesini, gündüzünü, soğunu, sıcağını, her şeyini arazide çekip bu ülkenin kalkınması için üretmeye devam ediyor. Hükümetimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Tarım Bakanlığımızdan talebimiz buğday ve arpa fiyatlarında iyileştirmeye gidilmesi. 45 günlük ödeme açıkladılar. 45 günü de maksimum 10-15 güne çekilmesini talep ediyoruz. Çünkü çiftçi 45 gün daha bekleyemez. Bankaya borcu var, tarım krediye borcu var. Adam zaten borçlu, bir de 45 gün sonra ödeme yapılırsa bu hiç olmaz. Hadi 16,5'a verdik diyelim ama bari ödemeyi erken yapsınlar. Bu şartları, bir de mazot gübre desteklemesiydi. Sonra da planlı destek, temel destek oldu Fatih Bey. Onların da hasat döneminden sonra ödenmesi, çiftçiye ekime başlarken ödenmesini istiyoruz. Çünkü Mart, Şubat gibi ödeniyor. O zaman hiç çiftçinin bir faaliyeti yok. Yani ekim döneminde bu ödenirse çiftçi onu da arazisinde kullanır. Hiç yoktan faydasını olur. Bunu istiyoruz. Son olarak biz kilis olarak inşallah 25, 26, 27, 28 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde kilis tanıtım günleri yapacağız Fatih Bey. Sizin aracılığınızla bizi dinleyen herkese de bunu buradan şimdiden duyurmuş olalım. 25, 26, 27, 28 Haziran İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Ferhatşehir, Kadimşehir kilisin tüm değerlerini, ürünlerini, geleneklerini, kültürünü İstanbul'a taşıyoruz. Oraya da misafirlerimizi bekliyoruz inşallah. Sizin aracılığınızla bunu da duyurmuş olalım.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz size.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Kolay gelsin.
1: Sevgili dinleyenler, Kilis Ziraat Odası Genel Sekreteri Sayın Mehmet Ümit Deli sizlerleydi.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: TRT Çukurova Radyosu.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Gaziantep Gastronomi ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Engin Koban. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Fatih Bey.
1: Nasılsınız, iyi misiniz Engin Bey?
2: Teşekkür ederim, sizler nasılsınız?
1: Gayet iyi, çok teşekkür ediyoruz. Tabii bugün Gaziantep turizmini konuşacağız sizlerle. Son yıllarda özellikle Gaziantep turizmi adından sıkça söz ettiriyor. Her geçen yıl üzerine koyan, her geçen yıl yükselişte olan bir ivmesi var Gaziantep turizminin. Dilerseniz böyle genel hatlarıyla başlayalım. Özellikle Gaziantep turizminin yakaladığı bu ivmenin sebepleri nelerdir? Böyle başlayalım isterseniz.
2: Teşekkür ederim. Aslında Gaziantep'in genel bir kadim şehir yapısı var. Her birimizin bildiği gibi. Dolayısıyla tarih boyunca farklı uygarlıkların, kültürlerin, dinlerin, ırkların bir araya geldiği, birbirleriyle sentezlendiği, iç içe yaşadığı bir coğrafyada yer alıyor Gaziantep. Dolayısıyla bu farklı kültürlerin bir araya geldiği bir coğrafyanın turizme kazandırılması gerçekten hem şehir açısından hem de ülkemizin destinasyon açısından önemli bir konu. Dolayısıyla Gaziantep yıllar itibariyle bir sanayi şehri olmasından ötesinde özellikle 2015 yılında gastronomi alanında UNESCO yaratıcı şehirler alanına girdikten sonra turizm alanında da çok ciddi bir şekilde bir atak yaptı diyebiliriz.
1: Evet. Efendim şimdi Gaziantep turizmi özellikle hangi alanlara dayanıyor peki?
2: Pardon, anlayamadım.
1: Gaziantep turizmi hangi alanlarda en çok ziyaretçi kabul ediyor?
2: Anlıyorum. Tabii ki şimdi biraz önce söylediğim gibi Gaziantep coğrafi olarak ve bu coğrafi

0: coğrafyada yaşayan uygarlıkların getirdiği farklı kültürlerin yer aldığı, özellikle farklı tarihi miras alanlarının yer aldığı bir şehir. Şöyle söyleyebilirim, bir tarih kenti olarak baktığımızda aslında bir Zeugma antik kenti var, her birimizin bildiği. Bir Dülük antik kenti var ki M.Ö. 300 yıllarında kurulmuş ve Türkiye'de özellikle yaşamın belki de ilk başladığı yerlerden bir tanesi olarak değerlendirebiliriz Dülük antik kentini. Antik dönemde özellikle askeri yollar üzerinde yer alan bir alan, dolayısıyla önemli bir kavşak noktası olarak da değerlendiriliyor Dülük kenti. Bunun dışında Karkamış antik kenti var. Gerçekten burası da Hitin İmparatorluğu döneminden günümüze gelen önemli bir yapı. Yetemek Açık Hava Müzesi var. Dolayısıyla bir Rum Kale var mesela, özellikle hem tarihi açıdan hem de doğal güzellikler açısından önemli bir turizm cazibe merkezi olarak değerlendirebiliriz. Bu tarihi kültürel miras alanları dışında şehrin içinde yer alan ve günümüzden, geçmişten günümüze kadar yer alan ve Gaziantep'in tarihi yapılaşma özelliklerini taşıyan bir bey mahallesi özellikle söyleyebilirim. Bunun dışında tarihi bir alışveriş merkezi olan, yine turizm açısından cazibe merkezi olacak bir Almacı pazarımız var. Müzelerimiz var tarihi bugünümüze yansıtan. Dolayısıyla bu yerler Gaziantep'in bir turizm açısından cazibe merkezi oluşturması açısından önemli faktörler diyebilirim.
1: Evet. Efendim şimdi tabii Gaziantep turizmi birbirinden farklı alanlarda, işte bir kültür turizmi var, tarih turizmi var, gezilecek görülecek yerler var, gastronomi turizmi var her şeyden öte. Turizminin pek çok alanı Gaziantep'te vücut buluyor diyebiliriz. Tabii burada mesela özellikle turistlerin en çok ilgi gösterdiği alanlar ne oluyor efendim turizmde, Gaziantep turizminde?
0: Örnek olarak şunu söyleyeyim, Zeugma mesela bu anlamda Açık Hava Müzesi ve şehrin merkezinde yer alan müzesiyle büyük bir cazibe noktası Zeugma. Özellikle uluslararası alanda da büyük bir bilinirliği olan bir yer Zeugma Antik Müzeleri. Bunun dışında bizim eski Oktam dediğimiz, Eskişehir dediğimiz Kalealtı bölgesi var her birimizin bildiği. Orada bir bakırcılar çarşısı var. Orada bir nasıl söyleyeyim, Almacı pazarı var. Burada yer alan yiyecek içecek hizmetleri var. Geleneksel kültürü, gastronomik kültürü yansıtan ve günümüzde konuklarına, Gaziantep'in konuklarına hizmet veren yerler. Buralar özellikle turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerler diyebiliriz.
1: Evet. Efendim şimdi tabii burada Gaziantep turizmi, tabii şehirdeki hareketliliği şehir ekonomisine nasıl yansıyor peki?
0: Şöyle söyleyeyim, turizm aslında çok dinamik bir endüstri. Dolayısıyla turizm endüstrisi kendi içinde birçok alt sektörü içeriyor. Yiyecek içecek hizmetleri sektörü bunlardan bir tanesi. Konaklama sektörü diğer önemli konu. Ayrıca perakende sektörü bu anlamda önemli bir konu. Ulaşım noktasında baktığımızda taksiciler bile, yani taksi sektörü bile, ulaşım hizmetleri sektörü bile bu anlamda büyük bir fayda sağlayabilecektir turizmden özellikle. Dolayısıyla turizmin Gaziantep'te bu şekilde ivme kazanması turizmin hizmet sektöründe yer alan bütün paydaşlara da önemli bir değer yaratıyor diyebiliriz, ekonomik anlamda özellikle.
1: Evet. Şimdi tabii Gaziantep turizmi dediğimiz gibi önde gelen, ülkedeki önde gelen turizm şehirlerinden birisi Gaziantep. Peki ilerleyen dönemler için Gaziantep turizminde yenilikler olacak mı? Neler bekliyor?
0: Yenilikler noktasında şunu vurgulamakta fayda var. Siz bir turizm açısından cazibe noktanızı oluşturabilirsiniz. Cazibe noktasını oluşturmaktan öte bunun sürdürülebilirliğini sağlamak önemli. Tüm paydaşlarda, turizmin tüm paydaşlarında, toplum dahil olmak üzere. Dolayısıyla özellikle dünya genelinde de, uluslararası turizmde de öne çıkan bazı kavramlar var. Bunlardan bir tanesi sürdürülebilir turizm. Dolayısıyla siz

0: destinasyonunuzda sürdürülebilir hale getirmek durumundasınız. Gaziantep'in de gelecek vizyonunda destinasyon olarak, bir turizm destinasyonu olarak sürdürülebilir turizm anlamında yeni faaliyetleri, yeni girişimleri, yeni projeleri olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet. Efendim tabii şimdi sizi bulmuşken şunu da sormak gerekiyor. Özellikle bizi dinleyenler, elbette Gaziantep'i ziyaret eden pek çok vatandaş vardır. Ama burada Gaziantep'i ziyaret etmeyi düşünen vatandaşlar için hem konaklama hem şehir içinde bir noktadan bir noktaya ulaşma gibi durumlar, ki özellikle turistler için bunlar biliyorsunuz fazlaca önemli oluyor. Gaziantep bu noktada da gayet iyi bir seviyede, öyle değil mi efendim?
0: Kesinlikle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer bir şehir siz turizm destinasyonu olarak konumlandırmak istiyorsanız, konumlandırma sırasında bazı kriterleri yerine getirmeniz gerekiyor. Yani turist buraya geldiği zaman kendini güvende hissetmeli. Güvenli gıdaya rahatlıkla ulaşabileceğini hissetmeli. Güvenli suya, deniz suya rahatlıkla ulaşabileceğini hissetmeli. İletişim anlamında herhangi bir zorluk yaşamamasını düşünmeli. Ulaşım anlamında kolaylıkları sağlayabilecek bir şehir olması gerekiyor. Dolayısıyla eğer bir turizm destinasyonu olacaksanız zaten gelecek turiste hizmet sektörleri dışında bunları da rahatlıkla verebilmelisiniz. Bu açıdan baktığımızda Gaziantep için Türkiye'de güvenli şehirler statüsünde olan bir şehir olarak nitelendirebiliriz. Dolayısıyla turistler çok rahat bir şekilde Gaziantep'i bu açıdan da tercih edeceklerdir.
1: Evet. Şimdi tabii işin biraz da gastronomi boyutunu da konuşalım istiyoruz. Gaziantep gastronomisi dünya çapında da popüler olan, merak edilen, tercih edilen bir gastronomi. Önemli bir gastronomi hakikaten. Burada elbette geçmişten bugüne pek çok özel lezzet var. Bu lezzetler korunuyor. Tabii bu Gaziantep gastronomisini dünyaca ünlü yapan, size göre en önemli sebepler nelerdir? Çok kültürlü olması mı mesela?
0: Türk kültürlü olması önemli bir konu. Yani söyleşimizin başlangıcında da söylemiştim. Coğrafya olarak baktığınızda çok farklı kültürlerin yer aldığı bir coğrafya. Dolayısıyla sizin burada yaşayan gastronomik kültürünüzün de geçmişi bu geniş tarihe dayanıyor. Buradaki etkileşimler gerçekten çok önemli. Yani Hititler döneminden günümüze kadar, Osmanlı'ya kadar değişen bir yapı var burada. Dolayısıyla bu yapının oluşturduğu da bir gastronomik kültür ortaya çıkmış. Tabii ki bunun yanında siz gastronomik kültürü oluştururken buradaki coğrafyanın oluşturduğu ürünler de ön plana çıkıyor. Siz bu ürünleri de sadece bu coğrafyada rahatlıkla ulaşabileceğiniz, yaşayabileceğiniz ürünleri de gastronomik kültürünüzün içine bir şekilde entegre ediyorsunuz. Bu da Gaziantep'in gastronomik kültürünün zenginleşmesinin en önemli etkenlerinden bir tanesi. Bugün Gaziantep'te 500'e yakın bir yemek yapısı var diyebilirim. Bir yemek kültürü var diyebilirim. Bu önemli bir zenginlik. Gerçi şöyle söylemekte fayda var. Bizim aslında kaybolmaya yük tutmuş gastronomik kültüre ait yemeklerimiz de var. Dolayısıyla bunların da aslında canlandırılması önemlidir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Efendim tabii sizi dediğim gibi burada ağırlamak bizim için de çok büyük bir keyif.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Özellikle Gaziantep'e henüz gelmemiş olan vatandaşlar için bir kısa, belki 2 günlük bir Gaziantep tur rotası, bunun içine tabii gastronomi de dahil ederek lütfen sizden ricamız. Alabilir miyiz sizden?
0: Eğer Gaziantep'e gelecekseniz, Gaziantep'in sadece gastronomisi değil, burada yaşayan bir kültür var. Evet. Yaşam kültürü var. Dolayısıyla destinasyonu ziyaret edecek olan misafirlerimizin öncelikle bu yaşamsal kültürü deneyimlemesi önemli. Onun dışında biraz önce söylediğim tarihsel bir antik kültür var. Cazibe merkezlerimiz var. Zeyf ve Antik Kenti, Zeyf ve Müzesi ve diğer alanlar. Dolayısıyla burayı da ziyaret edip, buraları deneyimleyip, geçmiş kültürleri orada gözlemleyecek bir seyahat planı yapmakta fayda var. Olay sadece gastronomiye sıkışmamalı. Çünkü örneğin Oyluboyuk dediğimiz bir yer var buraya, Gaziantep'e çok yakın, 25-30 kilometre. Bakın 4000 yıl öncesine ait zeytin çekirdeğini bulduk orada.
1: Evet.
0: Bulundu.

0: Yani dolayısıyla sizin burada gelip sadece bu gastronominin içine sıkışmak değil, gastronomiyi oluşturan genel kültürü, sosyokültüreli yaşamı deneyimlemek gerçekten çok önemli. Dolayısıyla buraya gelecek olan konukların hem bu tarihsel kültürü, hem bu antik yapıları, hem de gastronomiyi bir araya alacak. Geleneksel çarşılarda olayları deneyimleyebilecek bir planlama yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla Gaziantep bir günlük kalınabilecek bir yer değil. En az burada 3 gününüzü veya 4 gününüzü ayırıp yerel toplumla bir araya gelip, esnafla bir araya gelip, tarihi yerleri deneyimleyip, buradaki coğrafyayı deneyimleyip, bir Rum Kale'ye gidip gezmek, Zeugma'yı gezmek, Fırat'ın kıyısında soluklanmak, örneğin Karkamış'a gidip orada Fırat kıyısında Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı yeni misli alanları var. Orada Fırat'ın duygusunu, Fırat'ın size vereceği heyecanı deneyimlemek önemli diye düşünüyorum. Dolayısıyla buraya gelecek konukların en az 3 gün, 4 gün Gaziantep'e zaman ayırmalarını öneririm ben.
1: Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. Keyifli bir sohbet oldu. Gaziantep gerçekten çok özel bir şehir. Efendim gerçekten öyle, çünkü Gaziantep için hayata da pozitif baktığımızı düşündüğüm için sanırım ortaya da böyle pozitif sohbetler çıkıyor. Hayata pozitif bakmak o anlamda çok kıymetli.
0: Doğru.
1: Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz.
0: Biz teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, iyi günler.
1: Siz de efendim, inşallah Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Biz zaten mütemadiyen TRT Çukurova Radyosu olarak Kurtuluş günlerinde Gaziantep'te oluyoruz. İnşallah bu kez geldiğimizde sizlerle de denk geliriz. Çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi günler dilerim.
1: Sevgili dinleyenler, Gaziantep Gastronomi ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Engin Koban sizlerleydi.

0: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Bu bölümde Tarsus'u konuşacağız. Değerli dinleyenler, ki Tarsus'un geçmişine ışık tutan önemli bir eser yayımlandı. Sevgili dinleyenler, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası katkılarıyla hazırlanan Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Deniz Kaplan'ın kaleme aldığı Tarsus Tarihi, Anıtları ve Hikayeleri isimli kitap hem Türkçe hem de İngilizce olarak okuyucularla buluştu. Sevgili Deniz Kaplan hocamız da konuğumuz. Hoş geldiniz hocam.
1: İyi yayınlar Fatih Bey.
0: Hocam, öncelikle bu kıymetli eseri bizlerle, dinleyenlerle, vatandaşlarla buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyoruz size. Hemen kitaba geçelim. Nasıl bir kitap okuyacak vatandaşları bekliyor?
1: Efendim şöyle ifade edeyim. İlk önce biraz kısa bir şekilde Tarsus'u anlatmama müsaade
0: edersen. Lütfen, lütfen
1: ondan sonra
0: efendim.
1: Kitabın içeriğini konuşabiliriz.
0: Lütfen.
1: Şimdi Tarsus yaklaşık 4000 yıldır aynı isim ile anılan çok katmanlı bir kent. Bunun yanı sıra Tarsus aynı yerde hiç kesinti olmaksızın 10.000 yıldır yaşamaya devam eden bir kentimiz. Yani Tarsus aynı yerde hala yaşıyor ve katmanlaşma devam ediyor. Bunun yanı sıra Tarsus'ta her bir katmana ait mimarlık anıtları ve yine her bir döneme ve katmana ait hikayeler de mevcut. Dolayısıyla aslında Tarsus tarihi, anıtları ve hikayeleri ile şu an hala yaşamaya devam eden bir açık hava müzesi hüviyetinde bir önemli kentimiz. Çalışmamızda da Tarsus'un bu üç özelliğini bir araya getirerek Tarsus'u hak ettiği şekliyle anlatmaya özen gösterdik. Buyurun. Şimdi
0: evet,
1: bu kapsamda şunu da dile getirmek isterim ki Tarsus niye bu kadar önemli?
0: Evet.
1: Onun da nedenini açıklayayım sizlere. Şimdi Tarsus'un bünyesinde barındırdığı bazı özellikler Tarsus'u sürekli iskan edilmeye sahip kılmış. Bunlar en önemlisi efendim yollar üzerindeki vazgeçilmez konu. İkincisi zengin su kaynaklarına sahip olması. Üçüncüsü de Tarsus'un çok geniş tarım arazilerine sahip olması. Tarsus'un 10.000 yıldır aynı yerde iskan edilmesinin ve tercih edilmesinin en önemli sebebi. Bu durum Tarsus'un farklı etnik ve dini topluluklar ile birbirinden farklı grubun Tarsus'un yurt edilmesine de vesile olmuştur. Bununla birlikte Tarsus ile ilişkili birçok hikaye ve efsane de ortaya çıkmasına bunların hepsi bir arada ilham kaynağı oluyor. Bu kitapta da efendim Tarsus'a ait veya Tarsus ile ilişkilendirilen, onu sürekli gündemde tutacak ve birçok farklı kitleye hitap edecek hikayeleri de bünyesinde barındıran bir süreç yaşandı. Şunu da söyleyeyim ki Tarsus hikayeleri aslında insanlığın kültür birikiminin tüm evrelerini tıpkı bir höyük gibi bünyesinde barındırmasıyla evet, da çok özel bir yere sahip.
0: Kesinlikle efendim.
1: Buyurun.
0: Kesinlikle efendim. Devam edin lütfen.
1: Evet. Ve Tarsus'un efsane ve hikayeleri aslında Tarsus'un çağlar boyunca kültürler ve dinler fark etmeksizin önemli ve vazgeçilmez bir konuma sahip olduğuna da bizlere işaret ediyor. Adını andığımız kitap efendim aslında 3 bölümden oluşuyor. İlk önce Tarsus'un tarihini anlatıyoruz. Ondan sonra Tarsus'un tarihinden her bir katmanından günümüze ulaşmış mimarlık abidelerini kısa bir şekilde tanıtıyoruz. Ondan sonra ise hikayelerini anlatarak kitabı bitiriyoruz. Bu kapsamda okuyucuları kronolojik bir anlatım ile karşılıyoruz. Ve hikayelerimiz de yine kronolojik bir dizilim ile sunuluyor. Hikayelerde de hemen şu başlıkları sizlere sunmak isterim. Danyal peygamber, ardından Şah-ı Meran, ardından Tarsus'ta yaşamış kayıp krallık, Siyennesisler. Akabinde Büyük İskender'in Tarsus'u ziyaret ettiği bölüm. Bununla birlikte yine devamında Kleopatra ve Marcus Antonius'un aşkının doğduğu kent olarak Tarsus bölümü. Bununla birlikte Tarsus ve Mitraizm, ardından Tarsus'un bir hemşerisi olan Tarsuslu Paulus, beraberinde Eshab-ı Keyf ve Tarsus, Bilal-i Habeşi, Abbas'a halifesi Memun, Tolunoğlu Ahmet ve Lokman Hekim ile Mencik Baba anlatımıyla kitabımız efendim son buluyor.
0: Evet. Efendim, bu kitabın hikayesi peki? Yani sizde mesela bu kitabı yazma ihtiyacı nasıl ilk olarak ortaya çıktı?
1: Aslında hemen şunu dile getireyim. 2016 yılından itibaren Tarsus'ta bir arkeolojik bilimsel bir araştırma yürütüyoruz. Bu sahada yapmış olduğumuz çalışmalar sadece kent merkezinde değil, tabii ki Tarsus'un kırsal coğrafyasında da sürdürüldü. Dolayısıyla Tarsus'la yaklaşık 10 yıldır Tarsus arkeolojisi, tarihi, kültürü ve kültürel mirası hakkında bir hayli mesai yaptık. Bu çalışma

0: çalışmalar aslında bu kitabın ortaya çıkmasına vesile oldu. Bunun yanı sıra hemen şunu da dile getirmek isterim ki tabii bu kitabın ortaya çıkmasını maddi olarak sağlayan ve destekleyen Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, özellikle Başkan Ruhi Koçak ve Yardımcısı Fuat Oga'ya sizler aracılığıyla buradan teşekkür etmek isterim. Bu kurum Tarsus'la ilgili yapılan tüm akademik çalışmaları destekliyor. Sadece bizleri değil. Bu açıdan da Tarsus tarihi ve kültürel miras açısından önemli işler yapıyorlar. Kendilerine tekrar buradan şükranlarımı sunuyorum.
1: Evet. Efendim tabii şimdi kitap gerçekten çok çok kıymetli ki kitabı iki dilde de çıkardınız. Yani hem Türkçe hem İngilizce olarak. Bu aslında biraz daha böyle farklı bir açıdan yaklaşmak istiyoruz. Özellikle Tarsus turizmine de direkt olarak etki edecek bir unsur, öyle değil mi?
0: Evet efendim, şöyle ifade edebilirim. Bu kitap, evet, ben bir akademisyenim. Çalışmalarımızın sonuçlarını da içinde barındırmakla beraber bunu herkesin anlayabileceği bir dille ve Tarsus'un turizmine de katkı yapacak bir üslupla bir araya getirmeye özen gösterdik. Bu nedenle çift dilli yaptık ve bundan sonraki süreçlerde de belki dil sayısını arttırabiliriz.
1: Ki Tarsus zaten çok kültürlü bir yer aslında ve bu da çok çok kıymetliydi. Tabii aslında burada sizden özellikle şimdi kitaba dair, kitabı okuyacak vatandaşların merakını da kırmak istemiyoruz ama kitaba dair özellikle hikayeler kısmında bizlerle paylaşmak istediğiniz eğer kısa bir bölüm varsa çok mutlu oluruz. Tabii detaylı anlatmanıza da gerek yok, biraz demin merak unsuru da uyandırabiliriz ama en azından kitabın içeriğine dair vatandaşların da daha net bir çıkarımı olabilir belki.
0: Şimdi şöyle özet olarak bir şeyler söyleyeyim ben.
1: Lütfen.
0: Biraz önce de ifade ettiğim gibi Tarsus çok katmanlı bir yerleşim ve bu çok çok katmanın içerisinde farklı farklı tarihler, farklı farklı hikayeler ve bunların her birinin de mimariye ait bakiyelerle hala yaşıyor olması aslında çok az kente nasip olmuş bir özelliktir. Biz bu kitapta hikayeleri anlatırken aynı zamanda hikayelerin geçmiş olduğu yapılarla da onları ilişkilendirdik. Örneğin şunu söylemek isterim. Büyük İskender Tarsus'a geliyor. Hikayelerden bir tanesi. Büyük
1: Evet.
0: İskender Tarsus'a geliyor. Şimdi mesela Berdan Nehri var biliyorsunuz. Berdan Nehri aslında antik dönemdeki ismi Kitnos'tur ve Tarsus'un içinden akar geçerdi. Nereden geçiyordu bu? Efendim hemen söyleyeyim size. Bugün Danyal peygambere ait kabrin ve caminin olduğu yerde aynı zamanda bir antik köprü de var. Bu antik köprü efendim işte antik Kitnos Nehri'nin oradan geçtiğini bize gösteriyor. İskender Tarsus'a geldiğinde Tarsus çok sıcak ve serinlemek için Kitnos Nehri'ne girme ihtiyacı duyuyor. Fakat su o kadar soğuk ve gür akıyor ki Büyük İskender hasta oluyor. Tarsus da bir müddet hasta yatağında kalıyor. Hatta ölmesi bekleniyor. Ancak bir hekim aracılığıyla Büyük İskender sağlığına kavuşturuluyor ve Büyük İskender'in atlatmış olduğu bu kötü durumdan sonra seferlerine devam edip gidiyor. Eğer Büyük İskender, şöyle söyleyeyim, Kitnos'ta girip hasta olup Tarsus'ta ölmüş olsaydı biz Büyük İskender'in hikayesini tamamlayamayacağını görecektik.
1: Evet.
0: Bu tarz hikayeler efendim Tarsus'un tarihte önemli bir yere sahip olduğunu ve bunların ise daha böyle anlatılır metinlere dönüştürülüp aktarılması gerektiğini de bizlere gösterdi. Biz de elimizden geldiğince buna çaba gösterdik. Umarım vatandaşlarımız faydalanacaktır.
1: Kesinlikle öyle. Hocam

0: Araştırmalar Dairesi Başkanlığı'na teşekkür ediyorum. Çünkü onların verdikleri izinlerle biz bu araştırmalar yapıyoruz ve bu araştırmalar bilimsel metinlere dökülüyor. Bunun yanı sıra Tarsus Müzesi Müdürü Doğukan Bekir Alper'e sizler aracılığıyla buradan hem selamlarımı göndermek isterim hem de teşekkür ederim. Kendisi ve ekibi bizim çalışmalarımızı sürekli destekliyorlar. Bize yardımcı oluyorlar. Onların da bu çabaları bizim bu bilimsel kaynakları sizlere ulaştırmamızda büyük etken. Kendilerine buradan teşekkür ederim.
1: Efendim biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz size.
0: Çok sağ olun. İyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyenler, Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Deniz Kaplan sizlerleydi.

0: bulmamız gereken kayıp bir robot var. Ruzi nerede?
1: TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot sinemalarda.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Hayatın İçinden devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Kahramanmaraş Üçümam Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Betül Yanık Özger. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Fatih Bey. Davetiniz için teşekkür ederim. Evet. Bizi dinleyenlere Kahramanmaraş'tan sevgilerimi yolluyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi sizlerle çocuklarımız nazarında önemli olan bir konuyu konuşacağız ki sizlerin Çocuğun Sesi ve Toplum derginiz var. Bu dergiyi konuşacağız. Dergi üzerinden çocukların seslerine de birazdan değiniriz tabii. Toplum için çocukların varlığı, çocukların konuşmasının önemini, toplum dinliyor mu dinlemiyor mu, tüm bu detayları konuşuruz ama önce dergiyle başlayalım. Efendim, kısaca dergiden bahseder misiniz bize? Çocuğun Sesi ve Toplum dergisi ne zamandır hayatımızda? Neler yapıyorsunuz? Bu dergide neler var? Öncelikle bunlarla başlayalım sohbetimize.
3: Evet, bu biz aslında derginin çıkış noktasını ve bir bu yoldaki temel amaçlarımızdan biraz bahsedeyim isterseniz. Bu dergiyi ben okul öncesi öğretmenliği 4.

0: sınıf öğrencileriyle birlikte çocuk sosyolojisi dersinde aslında hikayesi başladı. Ben bu yıl dersin başında öğrencilerime böyle bir dergi hazırlama fikri önerdim. Çünkü çocuk sosyolojisi dersi aslında sadece kuramsal bilgilerin edinildiği ya da sınavdan yüksek not alıp geçildiği bir ders değil. Sosyoloji biraz bize görünenin ötesine bakma çabasını aslında önerir. Her gün karşılaştığınız ya da sıradan kabul ettiğiniz olayların arkasında o görünmeyen ilişkileri ve eşitsizlikleri görmemizi ister. O nedenle ben de bu derste öğretmen adaylarının mezun olmadan önce özellikle çocuklarla ilgili konularda toplumsal koşulları sorgulayabilmesi, o görünenin ötesine bakabilme bakış açısını kazanmasını istiyordum. Bunun için de onlara bu dergiyi hazırlamayı önerdim. Yani temel amacım aslında öğretmen adaylarının etrafındaki olayları değerlendirirken biraz daha derine inebilmesini sağlamaktı. Tabii bu süreçteki diğer amaçlarımdan bir tanesi de öğretmen adaylarının mesleki becerilerini de desteklemeyi amaçladım. Yani nitelikli bir öğretmen adayında olması gereken işte bir konuyu derinlemesine araştırabilme, onu tartışabilme ve sonra onu yazıya dökebilme becerisi. Bunlar çok önemli beceriler. Bu dergiyi hazırlama sürecinde de çocuklar yani öğretmen adaylarımız çok aktif bir şekilde bu becerileri deneyimlediler bizzat doğrudan. Daha sonra birlikte ekip halinde hareket ederek bir ortak ürün oluşturduk. Bu dergi bizim bir ortak ürünümüz oldu. Ve sonrasında da farklı kurumlara, çocuklarla ilgili olan kurumlara giderek işte Aile Çocuk Mahkemesi'ne, Emniyet Çocuk Şube, İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi giderek dergiyi tanıttılar. Yani bir anlamda yapmış oldukları ürünü tanıtabilme, topluma aktarabilme becerilerini de kazanmalarını sağladım. Ve son olarak da benim çocuklar için ne yapabiliriz? İnsani olarak bir sorumluluğu yerine getirmek istedim. Sizin de başında söylediğiniz gibi gerçekten çocukları toplum duyuyor mu, dinliyor mu? İşte biz de bu dergiyle çocukların sesini duyalım, onları dinleyelim mesajını topluma vermek istedik. Çünkü çocuklar toplumda sanki bir nesne gibi aktif olmayan, topluma katkısı olmayan bir birey gibi kabul ediliyor. Halbuki tam tersine çocukların topluma katkı sağlayan, üreten, yeri geldiğinde yetişkinlerle pazarlık edebilen bir birey, aktif bir birey. İşte topluma bu mesajı bu dergiyle vermek istedik öğrencilerimize. Küçük ve anlamlı bir adım attık diyelim.
1: Evet. Efendim şimdi çok çok kıymetli çocuklar bizim geleceğimiz çünkü Betül Hanım.
0: Evet.
1: Onların iyi olması, onların sağlıklı bir şekilde büyümesi hepimizin temennisi. Kaldı ki bu anlamda çalışmalar da yapılıyor. Yani sadece üniversiteler nazarında değil, bakanlık da bu hususta ciddi çalışmalar yapıyor. Tabii şimdi biz aslında çocukların derginin ismi de çok anlamlı. Çocuğun Sesi ve Toplum. Şimdi biraz bu noktayı açalım isterseniz. Yani çocukların
0: Evet.
1: sesi ve toplum. Çocuğun sesi, evet. Şimdi herkes çocuklar konuşuyor. Canım ne var diyebilir. Ama bu mudur yani konuşmak? Çocuğun sesi ve toplum dediğimizde biz ne anlayacağız? Çocukların sesi neden bu kadar önemli bir toplum için?
0: Şimdi Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne baktığınızda çocuğun katılım hakkı dediğimiz bir madde var. Yani çocuğun kendisini ilgilendiren konularda kendisini ilgilendiren ifade etme hakkı var. Evet bizler toplumda hatta kurumların o stratejik belgelerini incelediğinizde bu çocuğun katılım hakkına yer verildiğini görüyorsunuz. Belgelerde bunlara yer veriliyor ama toplumun pratiklerinde gerçekten çocukların ve çocuğun sesini dinliyor muyuz? Bir de şöyle bir durum var Fatih Bey. Çocuklar çocuk olarak dünyaya geliyor ama her çocuk gerçekten aynı çocukluğu mu deneyimliyor yaşantıda? Yani
1: Evet.
0: buna baktığımızda hayır, her çocuk aynı çocuğu yaşantıyı deneyimlemiyor. Bazı çocuklar çocuk işçisi olarak bir çocukluk deneyimi geçirirken, bazı çocuklar o başarının kutsallaştırılmasından dolayı sırtlarında ağır bir yükle kaygı durumunu çok yaşayan bir çocukluk deneyimi geçiriyor. O nedenle işte biz bu derginin ismini koyarken, çocuğun sesi derken, bütün çocukların farklı bir çocukluğu deneyimlediğini ve bu sesleri görebilmemiz, görünürlüğünü arttırmamız gerektiğini aslında düşündük. Tabii bunu yaparken aynı zamanda toplumu da baz almamız gerekiyor. Bizler genellikle bir olay karşısında, durum karşısında çocuğa odaklanıyoruz. Yani çocuğun davranışlarını anlamaya çalışıyoruz. İlk hedeflediğimiz nokta bu oluyor. Tabii ki bu da kıymetli bir şey. Bunu da yapmak gerekiyor ama bu sadece kendi başına yeterli bir analiz değil. Çocuğun etrafındaki sosyal unsurlar da çok önemli. Yani mesela bir çocuk, rap müziği şu anda çok popüler çocuklar arasında. Evet. Dergimizde de buna yer verdik. Rap müziğini bir çocuğun sevmesini sadece onun bireysel iradesiyle açıklayamayız. Yani burada asıl sormamız gereken soru şu olabilir. Bir çocuğun rap müziğini sevmesini oluşturan koşullar ve unsurlar nelerdir? Belki sormamız gereken ya da sosyolojinin bize sormamızı istediği soru budur. Bu nedenle dergimizin adını Çocuğun Sesi ve Toplum olarak koyduk.
1: Evet efendim, aslında gerçekten çok derin anlamları olan bence bir isim seçimi. Çok da kıymetli. Tabii burada özellikle bizim toplumsal bazda çocuklara bakış açımızı size göre güncellemek gerekiyor mu? Çünkü bazen böyle bazı dile yerleşmiş ifadeler var. İşte çocuk olma gibi, ya da işte sen çocuksun, anlamazsın gibi bazı böyle ifadeler yer alabiliyor. İşte bunları değiştirmek gerekiyor mu? Yani çocuğun mesela toplumdaki rolünü güncellememiz gerekiyor mu? Çünkü onların düşüncesine değer verip vermeme hususunda neler yapabilir toplum peki? Bunu da aslında açmamız gerekiyor. Biliyorum detaylı bir mesele.
0: Evet.
1: Ama sizin de fikirlerinizi kısaca almak isteriz.
0: Zaten bizim esas yapmamız gereken şey çocuklarla ilgili bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yetişkin ve çocuk arasındaki kurulan ilişkinin eşit ve adil olması gerekiyor. Yani yetişkinler çocuğa üst perdeden değil, onun bir insan olduğunu önce göz önünde bulundurmaları gerekiyor. O zaman zaten çocukları ciddiye alıyorsunuz ve onların haklarına saygı duyuyorsunuz. Yoksa diğer türlü kağıtlarda kalıyor o tür şeyler ya da sadece sembolik olarak kalıyor. Bizim öncelikle toplum olarak yapmamız gereken şey çocuğa bakış açımızı, onların bir insan olduğunu öncelikle, onların duyguları, düşünceleri olduğunu tıpkı bir insan gibi, yani çocuğu geleceğe yetiştirilen bir varlık olarak değil, bugünün insanı olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu koşullarda değerlendirdiğimiz zaten bence o bilinç dönüşümü gerçekleştirecek. Bakın siz dediniz, çocuğun aktif yönü, toplumsal aslında katkısı, bunu konuşmamız gerekiyor dediniz ki bu gerçekten geniş bir konu. Ama şurada kısa bir konuya değinmek istiyorum. Ben doktora çalışmamı bir köyde etnografik olarak gerçekleştirdim. Ve köye gittiğinizde bütün aslında kırsal köylerde baktığınızda çocukların tıpkı yetişkin gibi o topluma katkısı olduğunu görüyorsunuz. Görüyorsunuz ama bunu görünür kılmıyoruz işte. Örneğin bakın, tarhana yapımında Maraş için söylüyorum, ya da cenazelerde kadın erkeğin ayrıldığı kısımlarda çocukların hizmet ettiğini görüyorsunuz. Yani ciddi bir aslında topluma yetişkin gibi aktif katılımı var çocukların. Böyle olduğu zaman çocuğun nasıl değersiz görebiliriz, onu önemsiz görebiliriz, öyle değil mi Fatih Bey?
1: Evet, kesinlikle öyle. Ki onlar bizim geleceğimiz, farkında olmadan aslında bizler davranışlarımızla onların hayatını da şekillendiriyoruz. Yani bilinçaltı denilen bir kavram var netice itibariyle. Evet. Ve aslında bizim belki kendi ebeveynlerimizden görmüş olduğumuz farklı şeyler olabilir ama bazen o zinciri kırmak gerekiyor sanki, öyle değil mi? Ya oturup çocuklarla bir sohbet etmek, istişareyi onları dahil etmek, belki ailecek alınacak kararlarda dahi onları dahil edip fikirlerini sormak onların aslında birey kimliği kazanmasına daha çok katkı sağlıyor, değil mi hocam?
0: Tabii ki. Bizler zaten bunu yaptığımız zaman aslında çocuğu şeyin merkezine almış oluyoruz. O yüzden yetişkinler olarak bizim öncelikle çocuğun haklarına saygı göstermemiz gerekiyor. Yani örneğin biraz bu konuyu açacak olursak, çocuklar oyun hakkı şu anda elinden alınmış durumda. Çocukların toplumda bakın, inanılmaz bir rekabet ve başarı konusunda baskı üzerinde yani çok fazla var, görüyoruz etrafımızda ve çocukların serbest oyun oynayacak hakları şu anda elinden alınmış durumda. Eğer siz soruya, çocuğa belki kulak verseniz sesine, çocuğun belki özgürce serbest oyun oynama hakkını, onun dilediğini göreceksiniz ve duyacaksınız. Ama biz bunu sormuyoruz. Onun adına kararlar alıyoruz, veriyoruz. Tabii bu bizim toplumumuz için biraz kırılması zor ama mümkün olan şeyler. Yani yetişkinin çocuğa kontrolü ya da sorumluluğu paylaşması belki kontrolü kaybedeceği kaygısı oluşturabiliyor yetişkinde. Ama bunu tabii ki dediğiniz gibi ev içerisindeki olaylarda onun fikrini sormak, ne düşündüğünü dinlemek, onun aynı zamanda karakter gelişimi için de çok önemli. Ama en önemlisi onu bir birey olarak gördüğümüzü hissettirmek çocuğa, bu daha da değerli bir şey diye söyleyebilirim.
1: Evet, kesinlikle öyle. Hocam, tabii burada gerçekten kıymetli ve önemli konuları konuştuk sizlerle. Ama artık yavaş yavaş tabii veda vakti geliyor, ama veda etmeden önce buradan şimdi derginin hazırlanma süreci, yani Çocuğun Sesi ve Toplum Dergisi, belki okumak isteyen vatandaşlar olabilir, şu an bizi dinleyenler olabilir. Bunlar nasıl ulaşacaklar? Yani bir PDF formatı var mı? İnternet üzerinden ulaşabilirler mi? Yoksa illa sipariş mi geçilmesi gerekiyor? Bir kısa bu detayları da alalım sizden.
0: Yok, biz bu dergimizi gönüllü olarak, ücretsiz olarak insanlara ulaştırmak için yaptık. Hatta ilk zamanlar kendi imkanlarımızla bastırdık. Bir önemli ve güzel yanı da buydu. Kendi bütçemizle yaptık öğrencilerimize. Bu dergiyi Eğitim Fakültesi'nin, Kahramanmaraş Tüm Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin sitesine yükleyeceğiz. Dinleyenlerimiz oradan indirebilir. Zaten Kahramanmaraş'taki okullarda da belli başlı okullara çünkü ancak o kadar basılabildi. Ücretsiz olarak da bırakıyoruz. Ama dijital olarak da Eğitim Fakültesi'nin sayfasından indirebilirler. Derginin içeriğinden böyle biraz hemen kısaca bahsetmek
1: Lütfen.
0: gerekirsek, bu derginin içeriğinde özellikle farklı koşullardaki çocukların yaşantılarını biraz ele almaya çalıştık. Savaş işte gölgesinde büyüyen çocuklar ya da farklı geleneklerdeki özellikle Japon ya da işte Hindistan'daki geleneklerdeki çocukların yaşantıları üzerinden belli başlı mesajlarımızı vermeye çalıştık. Yine rap şarkılarının mesela çocuklar tarafından çok dinlenmesinin üzerindeki etkilerinden yola çıktık. Dediğim gibi buradaki temel aslında bu içerikteki temel unsur bizim odaklandığımız nokta çocuğun farklı bir çocukluk deneyimlediğini ve bunu görmemiz gerektiğini, çocuğun sesine kulak vermemiz gerektiğini mesajı vermeye çalıştık. Aslında yani biz bu çalışmayla sadece dergi çıkartmak değil, topluma şu mesajı veriyoruz. Çocukluğu tekrar konuşalım, düşünelim, tartışalım. Bu kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Yani sadece dergi değil. Belki gelecek yıllardaki dersindeki öğrencilere derginin dışında farklı bir şeyler çıkartacağız, ürünü ortaya koyacağız ama esas mesele topluma bu kültürü oluşturmak ve yaygınlaştırmak. Bunu amaçlıyoruz.
1: Evet. Efendim, gerçekten çok çok kıymetli çalışmalar. Biz çok teşekkür
0: Teşekkür ederim.
1: ediyoruz size.
0: Biz teşekkür ederiz. Bu bizi davet edip dergimizi bahsetme fırsatını verdiğiniz için. Böylelikle işte topluma çocukların değerini sosyal medya araçlarıyla da vermiş oluyoruz. Sağ olun bunu
1: Evet.
0: fırsat tanıdığınız için.
1: İyi çalışmalar dileriz hocam.
0: Sağ olun. İyi günler efendim.
1: Sevgili dinleyenler, Kahramanmaraş Tüm Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Betül Yanık Özger sizlerleydi.

Ve sevgili dinleyenler, veda vakti geldi, çattı. Bugün programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Saat 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Önce bültenden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan bugün Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile görüşecek. İşsizlikte tek hane serisi 36. aya taşındı. 22 Mayıs'ta tüm zamanların en yüksek günlük ihracat rakamına ulaşıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki paralel liderlik, siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin katılımcı demokrasinin örneği olduğunu söyledi. 2025'te CİMER'e 5.525.000 başvuru oldu dedi. Washington-Tahran hattındaki müzakere bilmecesi sürüyor. Özetlerin ardından ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine Nijer Cumhurbaşkanı ile devam edecek. Erdoğan bugün Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. Resmi tören sonrasında liderler baş başa görüşme gerçekleştirecekler. Ardından heyetler arası toplantıya başkanlık edecekler. Görüşmelerde Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Bu kapsamda iki ülke işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanacak. Bölgesel ve küresel gelişmelerin de değerlendirileceği görüşme sonrasında Erdoğan ve Tchiani ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticari ilişkilerin güçlendiğini vurguladı. Yılmaz, Aşgabat'ta Türkmenistan-Türkiye Hükümetler Arası Ekonomik Komisyon toplantısına katıldı. Orta Koridor'un stratejik önemini vurguladı. Orta Koridor, tüm Avrasya'nın geleceğini taşıyacak ana omurgadır, dedi. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Nisan ayında işsizlik oranı %8,2 oldu. Böylece işsizlikte tek hane serisi 36. aya taşındı. Verileri değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdam artırıcı politikaların devreye alınmaya devam edeceğini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Nisan ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 5.000 kişi azaldı. İstihdam edilenlerin sayısı 32.166.000 olarak kayıtlara geçti. İstihdam oranı %48,1 oldu. İş gücü 35.034.000 kişi, iş gücüne katılma oranı ise %52,4 olarak hesaplandı. Genç nüfusta işsizlikte azalmaya devam ediyor. 15-24 yaş grubunu kapsayan gençlerde işsizlik 0,8 puan azaldı. %14,5'a geriledi. Türkiye Mayıs ayında 22,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. 22 Mayıs'ta 2 milyar 400 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek günlük ihracat rakamına ulaşıldı. Verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara'da açıkladı.
2: Bu sene Mayıs ayında 14 iş günü çalışıldı. Yani 6 iş günü kaybımız oldu. 22,5 milyar dolarlık bir ihracat yaptık. Burada şu çok önemli. Mayıs ayı ihracatında günlük ortalama ihracatımız 1,3 milyar dolara geldi. Sevindirici bir haber. 22 Mayıs Cuma günü, yani 9 günlük tatilden bir gün önce tüm zamanların en yüksek ihracat günlük rakamına ulaştık. 2,4 milyar dolar. Bundan önceki rakam 2 milyar 122 milyon dolardı. Geçen yıl Mart ayında, 28 Mart'ta gerçekleşmişti.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki paralel liderlik, siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmelerle ilgili Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Meselenin hukuk zemininden ve siyasi nezaketten uzaklaşmaması gerektiğini ifade etti. Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma siyasetinin teşkilatlar ve toplum üzerindeki olumlu karşılığının Özgür Özel tarafından engellenmeye çalışıldığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini belirtti. Siyasi partilerin parçalanarak, ufalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz, dedi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 45. oturumu başladı. Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen davada 68'e tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Duruşmada sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde genel merkez ve adaylara toplam 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptıklarını iddia etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ta etkili olan aşırı yağışla ilgili açıklamalarda bulundu. Kelkit çayında akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Bakan Çiftçi, devletimiz güçlü, yaraları en kısa sürede saracağız, dedi.
0: 4 tane vatandaşımız suya, sele kapıldı. Bunlardan 2 tanesi kurtulmuştu. Diğer 2 tane suya kapılan ve bir haftadır da arınan vatandaşlarımızdan birisinin cansız bedenine ulaşılmış oldu. İnşallah onu da kısa süre içerisinde bulmayı ümit ediyoruz. 161 personelimiz, 8 tane botumuz, 6 tane de drone'umuz ve diğer unsurlarımız görev almış durumda. Biz azaltma çalışmalarında da 2000'e yakın personelimiz, onlarca aracımız burada çok örnek bir çalışma yürüttüler. Yağışlardan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Çünkü 11 tane köy ve mahallemizi de bu vesileyle tahliye etmiş olduk. 10 bin vatandaşımız bundan etkilenmiş oldu. Ama devletimiz güçlü. İnşallah yaralarını da kısa süre içerisinde saracağız.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin katılımcı demokrasinin

0: örneği olduğunu söyledi. 2025'te CİMER'e 5.525.000 başvuru oldu dedi. Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen CİMER'e Renk Kat programında konuştu.
1: 7'den 70'e herkes CİMER kullanabiliyor. Bu katılımcı demokrasinin bir örneği. Vatandaşların isteklerini devlete ulaştırabildiği bir mekanizma bu. Kuruluşunu 1994'te Cumhurbaşkanımızın o zaman belediye başkanı olduğu dönemde başlayan bir süreç, daha sonra Başbakanlığı döneminde BİMER oluyor, Cumhurbaşkanlığı döneminde de şimdiki ismiyle CİMER oluyor. 2025 yılında CİMER'e 5.525.000 başvuru olmuş. 2019'da, 2021'de, 2025'te Altın Pusula ödülü aldı. Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği'nin Altın Küre Mükemmellik Ödülünü aldı.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okul saldırılarının nedenlerini araştıran komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon toplantısında bu kez akademisyenler sunum yaptı. Uzmanlar çocukların dijital dünyada karşılaştığı risklerden okul güvenliğine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Çocukların kavgadan ziyade siber zorbalıktan korktuğu ifade edilirken her 5 çocuktan birinin siber zorbalığa maruz kaldığı belirtildi. Sosyal medya ve video platformlarının çocukların güzellik ve beden algısı üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduğuna da dikkat çekildi. İçeriklerin çocukları tüketime yönlendirdiğinin altı çizildi. Aselsan, Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi ailesini yönetecek çelik kubbeyi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 271 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Sözleşme, çelik kubbe için büyük öneme sahip radar sistemlerinin tedarikinin yanı sıra kamu güvenli haberleşme sistemlerini de içeriyor. Aselsan tarafından geliştirilen kamu güvenli haberleşme sistemlerinin Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde de kullanılması bekleniyor. Bu kapsamda sözleşmede yer alan radar ve haberleşme sistemlerinin teslimatı bu yıldan başlanarak 2033'e kadar tamamlanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin Türkiye'ye iadesiyle ilgili çalışmaları sürüyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl Yunanistan'da ele geçirilen 1055 sikkenin iade edildiğini söyledi. Nevşehir'de Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu'nun açılışını yapan Ersoy, iki ülke arasındaki kültürel işbirliğine vurgu yaptı.
2: Geçtiğimiz yıl Yunan makamlarınca ele geçirilen ve ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarıldığı tespit edilen 1055 sikke Türkiye'ye iade edilmiştir. Sayın Mendoni ile birlikte Atina'da gerçekleştirdiğimiz tören bu alanda karşılıklı güvene dayalı işbirliğimizin somut bir göstergesi olmuştur. Türkiye ve Yunanistan arasında kültür varlıkların korunması, restorasyon çalışmaları ve tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele gibi alanlarda yürütülebilecek her türlü işbirliği sadece ülkelerimiz için değil, insanlığın ortak hafızası ve bilim dünyası için de bir kazanım olacaktır.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapay zeka uygulamalarının tarımsal üretimde verimi artırdığını söyledi. Türkiye'nin yapay zeka teknolojisini tarıma entegre ettiğini belirtti. Biz değişimi izleyen değil, yöneten olacağız, dedi. Bakan Yumaklı, Yapay Zeka Politikaları Derneği tarafından Ankara'da düzenlenen toplantının açılışında konuştu.
3: Gıda güvenliğinin, stratejik bağımsızlığın, çevresel sürdürülebilirliğin ve milli güvenliğin en önemli parçası tarımdır, tarımsal üretimdir. Bugün birçok ülkenin de bunu bir milli güvenlik meselesi olarak ele almasının temel sebebi de tam olarak budur. Yapay zeka ve dijital tarım teknolojileri araştırma merkezini kurduk. Yine aynı zamanda tarım ve orman sektöründe yapay zeka destekli

0: dijital dönüşüm strateji belgesi ve eylem planımızı da hazırladık. Yapay zeka uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Biz değişimi izleyen değil, yöneten olacağız.
1: Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti. Washington-Tahran hattındaki müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini, Tahran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu savundu. Müzakerelerin bu hafta sonu gerçekleşebileceğine işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD ile iletişimin sürdüğünü ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakereler Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da devam etti. Dördüncü tur müzakerelerin ardından ortak açıklama geldi. Taraflar ateşkesin uygulanması konusunda mutabakata vardı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Moskova'dan nükleer silah tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşması durumunda nükleer silah kullanabileceklerini belirtti. Rusya'yı kararlılığı konusunda sınamaya çalışmayın dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Rusya'nın giderek daha çaresiz hale geldiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçici üyelerin seçimi yapıldı. Almanya'ya soykırımcı İsrail'e verdiği desteğin faturası ağır oldu. Berlin yönetimi tarihinde ilk kez seçimi kaybetti. Kırgızistan, Avusturya, Portekiz, Trinidad ve Tobago'yla Zimbabwe, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeni üyeleri oldu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan bugün Nijer Cumhurbaşkanı Chiani ile görüşecek. İşsizlikte tek hane serisi 36. aya taşındı. 22 Mayıs'ta tüm zamanların en yüksek günlük ihracat rakamına ulaşıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin katılımcı demokrasinin örneği olduğunu söyledi. 2025'te CİMER'e 5 milyon 525 bin başvuru oldu dedi. Washington-Tahran hattındaki müzakere bilmecesi sürüyor. Spor. Sayın dinleyiciler, A Milli Futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri kampında sahaya indi. Ay Yıldızlılar Miami'deki ilk antrenmanını yaptı. Arda Güler'e büyük onur. Milli Yıldız'ın Elche'ye yaklaşık 70 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar ilk maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Kadın milli takımımız organizasyonda ikinci sınavını Hollanda karşısında verecek. 22.30'daki mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak. Fenerbahçe Beko playoff finali yolunda dev bir adım attı. Sarı lacivertliler bir kez daha 18 sayı geriye düştüğü maçı kazandı. Anadolu Efes'i 73-72 yenen Jasikevicius'un ekibi seride 2-0 öne geçti. Diğer yarı final serisinde Beşiktaş Gein Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Siyah beyazlıların 1-0 önde olduğu eşleşmede ikinci maç 20'de başlayacak. Roland Garros'un 11. günü yine sürprizlerle doluydu. Kadınların 1 numarası Sabalenka ile erkeklerin 4 numarası Aliassime organizasyona çeyrek finalde veda etti.
2: Hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Eskişehir hariç, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara,

0: Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Yozgat Zile Turhal yolunun 9 ile 14. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Servis yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
6: Baba bu ne bayramı?
7: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Ve saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Bugün 4 Haziran Perşembe ve saat 13.23 programımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyenler, bugün önemli bir karar yayımlandı ve bununla ilgili konuşacağız. Süresiz nafaka ile ilgili bir durum vardı. Bununla ilgili başvurular yapılıyordu. Belli vatandaşlardan bununla ilgili kaldırılması yönünde talepler vardı. Ve bugün görüşmeler tamamlandı. Anayasa Mahkemesi tarafından da süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi. Biz de bundan sonra neler olacak bunu konuşacağız sevgili dinleyenler. Avukat Sevilay Aslan bizimle birlikte olacak. Ailece başladı.

0: Avukat Sevilay Aslan stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Söylediğim gibi önemli bir konu evet. Ve birçok kişi bununla ilgili kararı bekliyordu aslında. Evet. Çokça konuşulan konulardan biriydi. Bunu isteyenler vardı, istemeyenler vardı. Herkes kendi açısından konuyu değerlendiriyor. Mevcut durumda şöyleydi. Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine göre boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak kaydıyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz deniyordu. Şu an süresiz ibaresi iptal edildi. Bundan sonra neler olacak konuşmaya başlayalım. Eskiden nasıldı durum, bundan sonra neler olacak sizden dinleyelim.
1: Şimdi öncelikle Anayasa Mahkemesi'nin kararında yürürlüğe girme tarihi olarak ilk gelen haberlere göre 9 ay sonra yürürlüğe evet. gireceği söyleniyor. Tabii yürürlüğü karar metni açıklandıktan sonra, aslında karar gerekçesi açıklandıktan sonra yürürlüğün nasıl yapılacağı çok daha netleşecektir. Ama bununla birlikte bu 175. maddedeki süresiz kelimesinin kaldırılması, bundan sonraki olaylarda ve bundan önceki olaylarla da ilgili ayrı ayrı değerlendirilebilir. İçinde bulunulan evlilik süreci kusur durumuna karşılıklı emeğe göre bir değerlendirme yapılacaktır diye düşünüyorum ben. Fakat bununla birlikte bu karara zaman zaman tepki de geliyordu. Bir taraftan aslında bu kararla birlikte düzenlenmesi gereken şeyler olduğunu da düşünüyorum. Başka durumların da olması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin erken yaşta ve zorla evlilikler, evet. Kadınların eğitime erişimindeki eşitsizlikler, bakım yükünün büyük ölçüde kadınların üzerinde olması ve istihdama katılımın önündeki engellerin de bu arada kaldırılması yönünde düzenlemelerin gelmesi gerekiyor bu kararla birlikte. Ayrıca bu engeller ortadan kalkmış gibi hareket edilmesi adalet duygusunu da zedeleyebilir. Bir taraftan bunun da değerlendirilmesi gerekiyor. Buradaki ana hedef, aslında talepteki ana hedef hakkaniyet de, ki bence de buydu. Hani süresiz nafakanın kaldırılması doğru bir karar olur ama yürürlüğünün de doğru şekilde yapılması kaydıyla boşanma sonrasında kadınların yoksullaştırmasını önleyecek sosyal ve ekonomik koşulların da aynı zamanda yaratılması gerekiyor. Bu yasa düzenlenirken, bu yasa yürürlüğe girerken kadınların istihdam hayatının içerisinde daha çok eve ve aileye ve çocuklara bakmakla yükümlü olduğu için çalışma hayatının içinde ekonomik olarak çok fazla kazanç kendilerine yönelik sağlayamadıkları için aslında geçmişte yoksulluk nafakasının dizayn edilmesine karar verilmiş. Ama tabii değişen dünya koşulları içerisinde artık kadının da geçmişe göre istihdam edilmesi daha yoğun ama yeterli mi? Çok da yeterli görmüyoruz. Dolayısıyla mahkemelerin bundan sonra vereceği kararlarda, nafaka ile ilgili vereceği kararlarda daha hakkaniyete uygun, daha biz ona hukukta halin icabı dediğimiz gelen olay örgüsüne göre karar verilmesi adalete uygun bir uygulama olacaktır diye düşünüyorum.
0: Yani aslında bu, tabii ki böyle bir karar var, buna uygun davranılacak diğer kararlar verilirken, ama her olay da kendi içerisinde değerlendirilecek elbette. Şöyle bir bakalım, çünkü şu an belki nafaka alan ve tedirgin olan, ben artık bu parayı alamayacağım, çocuğum alamayacak mı diye düşünen de olabilir. Hem çocuk açısından hem de boşanılan eş açısından bakabilir miyiz? Bu süresiz
1: tabii
0: nafaka
1: ki,
0: durumunda neler olacak şimdi?
1: Süresiz nafakanın çocuk açısından hiçbir değişikliği yok. Yani şu an mevcut nafaka yasayla ilgili olan düzenlemede çocuk açısından bir değişiklik yok. Evlilik birliği boşanma davası devam ettiği sürece çocuğa uygulanan nafakanın adı tedbir nafakasıydı.
0: Evet.
1: Ve boşanma davası kesinleştikten sonra da iştirak nafakası olarak devam eden bir nafaka türüyle karşı karşıyaydınız. Çocuklar için 18 yaşına kadar bir nafaka ödemesi yükümlü zaten ebeveynler tarafından. 18 yaşından sonrası içinde eğitime devam ediliyorsa eğer, tekrar bir nafaka açılarak yardım nafakası ya da eğitim nafakası adı altında çocukların bu nafakayı talep etme hakları vardı. Yine keza ailenin içerisinde desteğe ihtiyacı olan ama birbirleriyle ekonomik ilişkileri olmayan taraflar açısından da aslında bu durum geçerli. Örneğin anne baba işte çocuğuna karşı yardım tazminatını talep edebiliyor ya da yardım nafakası talep edebiliyor. Aynı şekilde ayrı yaşayan eşler arasında bazen ekonomik bir şekilde evlilik devam ediyor ama eşler ayrı yaşıyor. Zora düşen tarafın diğer taraftan hayatını idame ettirmesi adına yardım nafakası, destek talep etmesi zaten yasalarımızda mevcut ve düzenlenmiş. Dolayısıyla bu anlamda çocukların ve çocuklara düzenlenen nafakaları açısından hiçbir değişiklik yok ve burada tedirgin olmaya da gerek yok. Ama
0: Evet.
1: kadınlar açısından eminim çok fazla şu an bu talep, yani bu süresiz nafaka kaldırıldığı için tedirgin olacak ve çok fazla kararlar var, yani bu konuda
0: Evet.
1: düzenlemeler var. Bunların artık yeniden değerlendirilmesi gerekecektir muhtemelen.
0: Tekrar karşı dava açılacak. Yani karşı taraf dava açacak bu
1: Tabii tabii
0: durumda.
1: karşı taraf nafaka yüklüsü muhtemelen bu
0: Hı
1: karardan
0: hı.
1: sonra, gerekçesini görmedik ki ama tahminimi söylüyorum.
0: Evet.
1: Nafaka yüklüsü dava açarak bu nafakanın artık ödenmemesi yönünde talebini iletecektir mahkemeye. Mahkeme de bu talebi yine Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesine uygun bir şekilde ve artık bundan sonraki yürürlüğü oluşturacakları şekli belirledikten sonra gerçekten iptal edip etmeme yönünde bir yargılama yapacaktır. Örneğin evlilik 50 yıl sürmüştür. Nafaka şu an halen devam ediyordur. Ya da işte evlilik 30 yıl sürmüştür. Kadın gerçekten bu evlilik süresince çalışma hayatından çocuklara bakmak için geri çekilmiştir.
0: Ki 30 yıl diyorsunuz zaten belli bir
1: Dolayısıyla
0: yaşa ulaşmıştır
1: evet,
0: ve artık
1: ulaşmış.
0: iş bulması zaten çok
1: Bundan
0: zor.
1: sonra hem iş bulması zor hem de evlilik birliği içerisinde çocuklarına ve eşine olan sorumluluğu yerine getirmek adına işinden ayrılmışsa, hatta
0: Evet.
1: diğer eşin talebi üzerine işinden ayrılmışsa,
0: Hı.
1: dolayısıyla onun ekonomik hayatını sürdürmesi neredeyse imkansız oluyor.
0: Tabii.
1: Böyle bir durumda yoksulluk nafakasının devam edeceğini düşünüyorum.
0: Hı
1: Yani
0: hı.
1: adalet de zaten bunu gerektiriyor.
0: Hı. Evet, işte demek ki koşullara göre ve kişilere göre
1: Evet,
0: değerlendirilecek
1: çok
0: bir
1: çok
0: durum
1: açık,
0: var.
1: hukukta çok açık bir durum var. Halin icabı gerçekten çok farklı olaylarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz.
0: Hı.
1: Bu çok net, hani bütün evlilikler için, bütün nafakalar için nafakanın iptali söz konusu olacağını düşünmüyorum. Bu içerisinde tekrar talep edildiğinde yeniden bir yargılama süreci başlayacaktır. Bu yargılama süreci içerisinde kaç yıl nafaka ödenmiş, hangi şartlarda ödenmiş, o zamanki şartlar neymiş, şu anki durumlar ne, bunların hepsi tekrar eminim gözden geçirilecektir, yargılama sürecine tabi tutulacaktır ve bundan sonra çok adaletli bir kararın uygulamaya geleceğini düşünüyorum.
0: Hı. Yani şu durumda mevcut durumda alanlar eğer ki karşı taraf dava açmazsa almaya devam edecekler. Ama böyle bir karar varsa büyük ihtimalle de karşı taraf
1: Tabi
0: zaten
1: tabi
0: dava açacaktır.
1: açacaktır,
0: Ama o da
1: iptalini
0: zaten
1: talep
0: 9 ay
1: edecektir.
0: sonra gerçekleşebilir. Şu an dava açılıp böyle bir karar çıksa bile 9 ay sonra.
1: Basına
0: Değil mi?
1: düşen ilk haberlere
0: Evet.
1: göre 9 ay sonra yürürlüğe gireceği söyleniyor.
0: Hı.
1: Dolayısıyla bundan sonra açılacak olan iptal davaları Anayasa Mahkemesi gerekçesini açıkladıktan ve yürürlük tarihini bildirdikten sonra tam
0: Evet.
1: olarak resmileşecektir. Bu süreç 9 aysa bundan sonraki, yani 2027'nin ilk ayları ya da 2026'nın son aylarından itibaren artık bu davaların açılması söz konusu
0: Hı
1: olacaktır.
0: hı.
1: Dolayısıyla da başta nafakayı talep ettikleri süreçlerle şu an içinde bulundukları süreç karşılaştırılacaktır ve bir yargılamaya tabi tutulacağı için bu yargılama neticesinde halen o nafakanın ödenip ödenmemesi noktasında yeni bir karar çıkacaktır.
0: Hı.
1: Süresiz nafakalar aslında daha çok şöyle oluyordu. Bize gelen saha uygulamalarında
0: Herkese de verilmiyordu zaten bu
1: hem
0: süresiz
1: herkese verilmiyordu,
0: nafaka.
1: gerçekten zor durumda olanlara
0: Evet.
1: veriliyordu bir tarafıyla, ama bir yönüyle de sadece nafakayı alabilmek için, aslında hayatını başkalarıyla birleştirmiş olmasına rağmen nafaka almak için resmi olarak evlilik yapmayan insanlar da vardı.
0: Evet.
1: Yine nafaka almak için aslında çalışmasına rağmen, hayatını kazanmasına rağmen bunu bir şekilde
0: Sigortasız vesaire çalışıp.
1: sisteme dahil etmeden, sigortasız çalışarak veya
0: Hı.
1: vesaire diğer yollarla çalışarak hayatını, geçimini sağlayan insanlar vardı. Bundan sonraki süreçte bunların hepsinin tespiti söz konusu olacaktır. Veya karşı taraf aslında çalışıyor olmasına rağmen karşı tarafın bundan haberdar olması bazen mümkün olmayabiliyor. Şimdi
0: Hı.
1: kişisel veri de söz konusu, veya evlenmiş oluyor, çok ayrı yerlerde yaşıyor insanlar, haberdar olmayabiliyor ve nafaka bu süreçlerin hepsinde devam ediyor olabiliyor. İşte bunlar da çok kısa sürede eminim iptalle karşılaşılacaktır. Diğer taraftan 20 yıldır ödenen bir nafaka, şöyle durumlarla da karşılaşıyorsunuz. 3 yıllık bir evlilik var, 20 yıldır nafaka ödüyorsunuz. Veya bize çok fazla geliyor, bir ay bir evlilik var, arkasından işte 5 yıldır nafaka ödüyorsunuz.
0: Bu olabiliyordu yani.
1: Bu tabii ki oluyordu. Mahkeme işte karşı tarafın durumuna göre, aslında objektif iyi niyet kurallarına göre hakime takdir yetkisi verilmiş bu konuda. Daha çok mağduriyet gözetilerek karşı tarafın, yani bu erkekler de olabiliyor ama Türkiye örf adet yapısında erkekleri çok az nafaka talep ederken görüyoruz yargılamanın içerisinde. Çoğunlukla tabii kadın daha çok hem istihdam hayatının içinde çok fazla yer almaması sebebiyle hem çocuklara bakmakla

0: ve evine bakmakla daha çok görevlendirilmiş olması, yükümlü olması sebebiyle iş hayatının içinde olmadığı için ve doğal seleksiyonda erkeklerin iş hayatı içinde olduğu için kadınlar daha çok nafaka alıp hayatlarına devam ettiriyorlardı. İkinci olarak da kadının hayatın içerisinde yeniden iş bulması çok kolay olmayabiliyor. Hayatını geçim noktasında sağlaması erkeklere nazaran kolay olmadığı için aslında bu nafakalar daha sürdürülebilir hale getirilmişti. Ama değişen dünya şartları, toplumun bu konudaki talebi, zaten çok uzun zamandır bu konu biliyorsunuz basında da sürekli olarak konuşuluyordu. Hatta boşanmalarla ilgili de yasaların değişileceği halen konuşuluyor ve bu konuda bir hazırlık yapıldığı, çalışmaların yapıldığı bizim de tarafımızca biliniyor. Bundan sonra öyle görüyorum ki Medeni Kanun'da bu konuyla ilgili, yani aile hukukuyla ilgili çok ciddi eskiden daha farklı değişikliklerin olacağı, artık yeni dünya düzeninin içerisine entegre yasaların geleceği görülüyor bu durumda da.
1: Devam edeceğiz sohbetimize. Konuşulacaklar var daha. Çünkü dediğimiz gibi mevcut durumda yapılacak değişiklikler tabii biraz da merak konusu. Şöyle olursa böyle olur mu? Bundan sonra hiçbir şekilde mi acaba biz nafakayı böyle alamayacağız diye düşünebilirler. Burada hemen bir virgül koyalım. Biraz
0: Tamam,
1: merak etsin
0: tamamdır peki.
1: dinleyicilerimiz. Bir
0: Tamamdır.
1: müzik arası verelim. Sonrasında konuyu yine irdelemeye devam edelim.

0: ailece devam ediyor. Avukat Sevilay Aslan'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti ve biz de konuyla ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bu durumda en azından 9 ay sonra yürürlüğe gireceği söyleniyor bunun. Bundan sonra hakimler süresiz nafaka diyemeyecek. Ama dediğiniz gibi çok uzun süren evliliklerde, çocuğun küçük olduğu durumlarda kadının veya erkeğin işte kim alıyorsa ona nafakayı gerçekten mağdur olduğu, artık iş hayatına atılamayacağı ya da atılmasının gerçekten çok zor olduğu durumlarda tabii ki buna uygun karar vermek gerekecek. O zaman nasıl işleyecek süreç?
1: Burada hakimlerin objektif iyi niyet kurallarına göre hareket etmesi gerekiyor. Yine yasadan kaynaklı ve yasayla aslında iyi niyet çerçevesinde sınırları çizilmiş şekilde. Hı-hı. Şimdi temel amaç burada haksız edinilen gelirin engellenmesi aslında. Bazen olayların içerisinde şununla gerçekten karşılaşıyorsunuz. Sadece karşı tarafı zor durumda bırakmak için işe girmeyen, hayatını idame ettirmeyen, hayata bilerek tutunmayan, hı-hı, ya da hayatın içinde bilerek olmayan, sadece karşı tarafa kendince ceza vermek adına bu nafakaları alan, talep eden, artırılmasını isteyen taraflar var. Öncelikle bunların bu yargılama sürecinde ayıklanması gerekiyor. Mutlaka bir algoritması gelişecektir ve bir süre konulacaktır. Bu süre makul süre olarak değerlendirilebilir. Makul süreyi neye göre değerlendirirsiniz? Diyelim ki boşanma kesinleşti. Boşanmadan sonraki tarafların içinde bulunduğu psikolojik, ekonomik ve sosyal durumları analiz edilir. Bu duruma göre çok iyi iş sahibi olan birisinin ortalama ayrıldıktan sonraki, hani bir sebepten işten ayrıldığını düşünelim. Ayrıldıktan sonra iş bulabilme süreci değerlendirilebilir. Bu süreç içerisinde belki bu süreçten birazcık daha fazla bu nafakayı destek olarak alması sağlanabilir. Bu daha hakkaniyete uygun olur. Ama o süreden sonra artık sen kendi hayatını idame ettirebilirsin şeklinde bir uygulamayla devam edilebilir. Şimdi bu durum biliyorsun aynı zamanda çocuklar için de geçerliydi. Yani tedbir nafakası 18 yaşına kadar, hı hı, verilmesi gereken, verilen ve yasayla düzenlenmiş bir nafaka. Aynı şey şimdi eşler için. Eşlere evlilik süresine kattıkları emeğe göre bir değerlendirme yapılabilir. 5 yıllık evlilikte belki hani evlilik süresinin %70'i kadarını nafaka olarak verilebilir, denilebilir. Bu da algoritmadaki kıstaslardan bir tanesi olabilir.
0: Çocuğun olup olmaması, çocuğun yaşı.
1: Çok önemli
0: yaşı.
1: Tabii ki. Çocuğun olup olmaması, çocuğa bakmakla yükümlünün, hı-hı, daha çok velayetin hangi tarafta olduğuna göre de değişiyor. Artık velayeti şöyle de bir uygulamada şöyle değişiklikler de var çok fazla. Artık velayeti tek başına hani çocuğa bakmakla yükümlü anne gibi algılanıyordu. Bu algı da artık aslında çok değişti. Şu an velayeti anneler de çok fazla bazen almak istemiyorlar veya baba da velayeti almak için çok ciddi çaba sarf edebiliyor ve çocuğuna da gayet iyi bakabiliyor. Bu durumda da hani biz nafaka deyince hep akla kadınlar geliyor ama artık bu düzen içerisinde erkeklerin de nafaka alacağı sisteme doğru bir gidişin olduğu da aynı zamanda görülüyor. Dolayısıyla çocuğa bakmakla yükümlü olan anne ya da baba hangisi ise ona tabii ki bir destek ve yardımın yapılması gerekiyor. Bu nafaka adı altında çocuğun büyüme süresince, yaşına göre, içinde bulundukları sosyal duruma göre, çocuğun üstün yararını gerektirecek şekilde bir nafaka ödemesi yapılması zorunlu bence.
0: Hı hı. Diğer taraftan da kadınlar açısından

0: Hani hep kadınlar üzerinden değerlendiriyoruz. Aslında
1: Evet.
0: ben bunu çok sadece kadın erkek olarak da değerlendirmek istemiyorum ama zorda kalan taraf olarak hayatın içerisinde yeni düzenle katılması için yeni düzenlemelerin de getirilmesi gerekiyor ve zorunlu gibi görünüyor. Çünkü bu süreç sadece ekonomik bir süreç değil, aynı zamanda sosyolojik bir süreç, aynı zamanda psikolojik bir süreç. Olayın içerisinde çocuklar varsa onların bakım ve yükümlülüğü, bakım ve gözetim yükümlülüğü, onların eğitimi, bunlarla ilgilenmek de hayatın bu süreç içerisinde ekonomik olarak geldiği noktada bütün bu nafakanın belirlenmesinde ve ödenme süresinde önemli kıstaslardan olacaktır mutlaka.
1: Şimdi bunun haricinde bir de şöyle bir durum var. Mesela o nafaka ödemesi gereken taraf yanlış beyanda bulunabiliyor. Yani çok daha az kazanıyormuş gibi onda birini
0: Tabii.
1: gösterenler dahi var
0: Tabii,
1: kazandığı
0: tabii, tabii,
1: paranın.
0: tabii.
1: Ve bu yüzden karşı taraf mağdur olabiliyor. Ortak çocuk veya çocuklar mağdur olabiliyor. Bu tarz durumlar içinde belli düzenlemeler olur mu sizce ya da
0: Bu
1: bundan
0: tarz
1: sonra neler
0: durumlar
1: olacak?
0: için aslında düzenlemeler var. Şöyle iş yeri sahipleri genel olarak kendilerini SSK'lı hatta asgari ücretli olarak yasalda ve belgeli
1: Tabii.
0: olarak bunu gösterebiliyorlar. Ama araştırmalardan sonra aslında o iş yerinin kendisine ait olduğu tespit edilmesi halinde gerçek gelirin yani reel gelirin tespitiyle birlikte nafakanın da miktarı belirlenebilir. Bunu tabii tespit edebilmek biraz mahkemenin araştırma yetkisine ki bu konuda araştırma yetkisi oldukça geniş. Biraz da tarafların bu konudaki talepleriyle ve ortaya koyacakları belgelerle ilgili aslında. Hani mahkemenin kendiliğinden gidip bir insanın iş yeri sahibi olup olmadığını ya da sadece orada gerçekten SSK'lı asgari ücretle çalışan bir vatandaş olup olmadığını araştırma yapması çok mümkün olmuyor. Belki bu düzenlemelerde artık sistemin içerisinde gelir gider düzeyine çok rahat ulaşabiliyorsunuz aslında bir yerde. Ekonomik sicile hızlı
1: Tabii,
0: ulaşabiliyorsunuz.
1: tabii.
0: Adli sicile diğer yandan hızlı ulaşabiliyorsunuz. Bununla birlikte sosyal sicile de hızlı ulaşabiliyorsunuz. Yani sosyal sicil de artık bundan sonra bence sosyal medya sicili hatta diyorum ben ona.
1: Evet,
0: Çok
1: oradan da
0: önemli.
1: çok rahat
0: Çok önemli
1: ulaşılabilir,
0: oldu.
1: evet.
0: Tabii çok çok önemli oldu. Orada yapmış olduğunuz yayınlar bile sizin aslında bir yerde ekonomik seviyenizi, harcama kapasitenizi gösteren etkenlerden, gösteren durumlardan, gösteren belgelerden birisi. Bütün bunların gerçekliğini mahkemenin önüne ibraz ettiğiniz zaman daha adaletli bir sonuç çıkacaktır. Ama en çok bu konuda fake durumlar, fake atanlar diyeyim ben ona. Yanlış beyanda bulunanlar ya da sadece nafaka ödememek için başka başka mesela sigortalı işinden ayrılıyor sadece nafaka
1: Tabii,
0: ödememek
1: mal
0: için.
1: kaçırıyor mesela.
0: Evet, mal kaçırıyor veya aslında mal zaten kendisinin baştan itibaren başkalarının üzerinde
1: Tabii,
0: dizayn
1: tabii.
0: edebiliyor. Bunu çok ciddi kurgulayanlar var. İşte bütün bunların hepsi bu yargılama sürecinde tarafların da beyanlarıyla ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ve daha adaletli bir sonucun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ama her şeyden önce tabii ki hani pozitif ayrımcılık da kadına yönelik yapılması gerekiyor. Burada kadınla erkeğin eşitliğinden ziyade hakların eşitliğinin çok ciddi gözetilmesi gerekiyor. Özellikle çocuklara bakmakla yükümlü olan taraf hangi tarafsa o tarafa gerekli tüm sosyal yardım ve desteklerin yapılması gerekiyor. Bu yasa dileriz bunların hepsini kapsıyordur diye.
1: Umarız öyle olur
0: Evet,
1: ve dediğiniz gibi
0: diliyoruz.
1: 18 yaş da bazen hatta çoğu zaman yeterli
0: Şu an çok küçük
1: olmayabiliyor.
0: aslında 18
1: Evet, yani
0: yaş
1: o çocuk
0: baktığınız zaman
1: işe
0: evet
1: giremeyecek tabii ki o
0: giremeyecek.
1: yaşta mümkün değil. Onunla ilgili de yine belki düzenlemeler gelir ya da onunla ilgili tekrar bir dava açılıp yine o hakkı elde etme durumu galiba söz konusu
0: Evet işte
1: olabilir.
0: yasalar bu konuda şöyle söylüyor. Halin icabı diyoruz biz ona en geniş anlamda, en geniş tabiriyle. Halin icabını açtığınız zaman ne çıkıyor karşınıza? Türkiye'de 18 yaşında çalışan eminim çok fazla genç
1: Ne
0: yoktur.
1: tabii
0: Yani
1: ki. Tabii ki
0: çok
1: her iki
0: çok
1: şimdi. Evet.
0: evet çalıştırmak 18 yaş bize şu anda çok da küçük çocuk olarak
1: Tabii,
0: geliyor.
1: tabii ki.
0: Genç bile değil. Aslında ergen diyoruz biz onlara ama onların hayat gelişimleri de zaten çok çalışmaya müsait olmuyor gibi görünüyor. Bu sistemin buna uygun şekilde yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Eğer hani böyle bir durumda karşı karşıya kalındığında 18 yaşındaki çocuğa iş bulabilme imkanlarının artırılması, onlara çeşitli desteklerin sağlanması gerekiyor. Çocuğun çocuğun yaşamıyla birlikte kadın ya da erkeğin hayatını idame ettirmek adına çeşitli desteklerin sağlanması gerekiyor. Belki buralarda adalet birazcık daha kendini bulur, daha da yerini bulur. Hem taraflar açısından da daha düzgün olur. Aksi halde şu da çok kötü bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Tek geçim kaynağı gerçekten nafaka olan insanların da nafakasını kestiğiniz zaman çok ciddi toplumsal problemlere sebep olacak olaylarla da karşı karşıya kalabiliriz. Onun için konu da çok önemli ve diliyoruz ki Anayasa Mahkemesi bu konuda gerçekten adaletli bir gerekçe yazmış olsun.
1: Umuyoruz öyle olur. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun aktardıklarınız için. Avukat Sevilay Aslan bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Feyyaz İşleyen teknik yönetmenimiz de. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Anne.
3: Baba.
2: Çocuk.
4: Bazen bir bebek. Belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
2: Sen.
3: Ben.
2: Biz.
5: Hepimiz bir aileyiz.
4: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün yardım nafakası üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Yardım nafakası. Bir kimsenin yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan alt soy ve üst soyuyla kardeşlerine ödediği nafaka çeşididir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz yardım nafakası ve konuğumuz İstanbul Barosu'nun değerli avukatlarından Sayın Avukat Ömer Haydar Kahraman. Ömer Bey, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim.
0: Evet, yardım nafakası konusu üzerinde durmak istiyoruz. Şimdi tabii nafaka deyince herkesin aklına boşandıktan sonra eşlerin birbirlerine ödedikleri nafaka geliyor ya da çocuğa ödenen nafaka geliyor. Ama nafaka sadece bununla sınırlı değil. Akrabaların da kanısımlarının da birbirlerine nafaka ödeme yükümlülükleri olduğu söyleniyor. Gerçekten öyle midir? Medeni kanunumuzun bu meseleye bakışı nedir? Değerli görüşlerinize başvurmak istiyoruz.
1: Elbette hocam, memnuniyetle. Belirttiğiniz gibi aslında nafaka denince genellikle yoksulluk nafakası ve işrak nafakası akla geliyor. Bu yoksulluk nafakası da daha ziyade eşe verilen nafaka olarak bilinir. Çocuğa verilen nafaka da işrak nafakası olarak bilinir. Fakat bunun dışında iki farklı nafaka türü daha var. Bir tanesi tedbir nafakası, bir diğeri ise bugünkü konumuz olan yardım nafakası. Aslında yardım nafakasının daha iyi anlaşılabilmesi için tedbir, işrak ve yoksulluk nafakasına ilişkin de kısa açıklamada bulunmak istiyorum ben. Nafaka bildiğimiz gibi kelime anlamıyla geçinmek için gerekli olan iaşe şeklinde tanımlanır. Yoksulluk nafakası evliliğin boşanma kararı ile bitmesi nedeniyle yoksulluğa düşecek eş lehine hükmedilen nafakadır. İşrak nafakası boşanma davası neticesinde çocuğun velayeti kendisinde olmayan eş aleyhine çocuğun giderlerine katılmak üzere hükmedilen nafakadır. Bir de tedbir nafakası var. O da boşanma davası açılmadan önce veya açıldıktan sonra herhangi bir eşin veya ergin olmayan çocukların, yani 18'den küçük olan çocukların geçinmesini sağlamak üzere hükmedilen nafakadır. Aslında bu üç nafaka türü, tedbir nafakası, işrak nafakası ve yoksulluk nafakası esasen evlilik birliğiyle alakalı bir konudur. Boşanma davasıyla ilgilidir ve işin o kısmını konu alır. Fakat bir de yalnızca eşler arasında olmayan yahut boşanma sonucunda 18'den küçük olan çocuk için hükmedilen nafaka değil, daha geniş kapsamlı bir nafaka türümüz daha var. O da ifade ettiğiniz gibi yardım nafakası. Yardım nafakası boşanma davası veya evlilikle bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bir kimsenin yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan alt soy ve üst soyu ile kardeşlerine ödemesi gereken nafaka çeşididir.

Yargıtay içtihatlarında diyor ki yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür, eğitim gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanların yoksul olduğunu ifade ediyor. Yargıtay yoksulluğu bu şekilde tanımlamış. Peki yardım nafakasındaki yükümlülükte kimler sorumlu? Oradaki sıra nasıl olacak? Bunu incelemek gerekirse kanun diyor ki herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üst soyu ve alt soyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Yani yardım nafakası alt soydan istenebilir, üst soydan istenebilir, kardeşlerden istenebilir. Alt soy dediğimiz bildiğiniz gibi çocuklar, torunlar, torunların çocukları. Üst soy ise anne baba, onların anne babası ve onların anne babası şeklinde ilerliyor. Dolayısıyla bir çocuk eğer yoksulluk hali söz konusu ise bu durumda babasından yardım nafakası isteyebilir. Bir kişi yoksul halde ise çocuğundan da nafaka isteyebilir. Gerekirse torununa ister, belki dedesinden bile isteyebilir. Peki kanun alt soy diyor, üst soy diyor ve kardeşler diyor. Peki burada süreç nasıl işleyecek? Her birinden ayrı ayrı mı isteyeceğiz? Bu dava açıldığında nasıl bir yol izlemek gerekiyor diye bir soru akla gelir. Onu hemen açıklayayım. Yardım nafakasına ilişkin davada mirasçılıktaki sıra göz önünde bulunarak talepte bulunur. Yani aslında o az önce söylemiş olduğum annesinden, babasından, çocuğundan, torunundan, dedesinden veya kardeşinden isteyebilir şeklindeki o geniş yelpazeyi kanun mirasçılıktaki sırayı göz önünde tutarak daraltmış ve aslında bir düzene koymuş. Burada kardeşlerin nafaka yükümlülüğüne ilişkin özel bir durum var. O da şu: kardeşlerin nafaka yükümlülükleri refah içinde bulunmalarına bağlıdır. Yani bir kardeşin diğer kardeşi yardım nafakası vermekle yükümlü olup olmaması, nafakayı verecek olan kardeşin refah içerisinde bulunup bulunmamasına bağlı. Fakat kanunda alt soy veya üst soyla ilgili böyle bir sınırlamaya biz rastlamıyoruz. Dolayısıyla burada alt soy ve üst soyun refah içerisinde bulunup bulunmaması kanun koyucu tarafından doğrudan aranan bir husus değildir. Nafakaya ilişkin bu dava, davacının geçinmesi için gerekli ve karşı tarafın mali gücüne uygun bir yardım nafakası isteminden ibarettir. Yani burada biz bir zenginleşme aracı olarak kullanmamalıyız bunu. Aynı zamanda nafakada miktarı verilirken de talep ettiğimiz kişinin mali durumunun da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Nafakanın yükümlülüklerin bir veya birkaçından istenmesi hakkaniyete aykırıysa onların nafaka yükümlülüğü azaltılabilir veya kaldırılabilir. Yani süreç içerisinde verilen kararına gelişen duruma göre bu nafaka yükümlülerinin bir veya birkaçından istenmesi hakkaniyete aykırı bir durum meydana getiriyorsa bu ihtiyaçların değişmesi olabilir yahut taraflar arasındaki ilişki biçiminin de değişmesi olarak karşımıza çıkabilir. Örneğin bir çocuk babasına yardım nafakası veriyordur. Baba nafaka alacaklısı, çocuk nafaka borçlusu. Fakat gün geldi, baba ile oğlu öyle bir hal aldı ki aradaki ilişki, baba oğluna silah çekti, vurdu, yaraladı haksızca yere. Hani meşru müdafaa gibi hukuk uygunluk hallerini bir kenara bıraktığımızda. Böyle bir durumda artık nafakanın hala çocuk tarafından babaya verilmesi gerçekten de hakkaniyete aykırı bir durum meydana getirebilir ve kanun koyucu böyle bir durumda hakime o kişinin, bizim örneğimizdeki çocuğun, nafaka yükümlülüğünü tamamen kaldırabileceğine yahut miktarını azaltabileceğine ilişkin karar verme noktasında bir takdir imkanı tanımış. Peki nafaka alacaklısı eğer bir kurumda yahut resmi bir mecrada bakıma muhtaç kişi ise bu durumda ne olur? Kanun diyor ki bu dava nafaka alacaklısına bakmakta olan resmi veya kamuya yararlı kurumlar tarafından da açılabilir. Yani örneğin bir kişi bakıma muhtaç bir vaziyette ve resmi bir kurumda kendisine bakılıyor. Bu durumda o kurum da bu davayı açıp kişinin mirasçılıktaki sırasını gözeterek yardım nafakası alması için talepte bulunabilir. Hakim istem halinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir ve bu davaya aile mahkemesi bakmakla görebilir. Yetkili mahkeme ise taraflardan birinin yerleşim evi mahkemesidir. Son olarak korunmaya muhtaç kişilerin bakımı bununla yükümlü kurumlar tarafından sağlanır ve bu kurumlar yaptıkları masrafları nafaka yükümlüsü hısımlarından isteyebilirler. Son olarak kanun koyucu diyor ki korunmaya muhtaç kişilerin bakımı bununla yükümlü kurumlar tarafından sağlanır ve bu kurumlar yaptıkları masrafları nafaka yükümlüsü hısımlarından isteyebilirler demek suretiyle kanun

0: okuyucu nafakaya ilişkin, yardım nafakasına ilişkin genel çerçeveyi çizmiş, sürecin nasıl olması gerektiğini ve sorumlulukları düzenlemiştir.
1: Değerli meslektaşım, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, toplumumuzda pek de bilinmeyen bir nafaka türü olarak yakın akrabaların birbirlerine yardım etmesi, destek olması da kanunu bir zorunluluktur. Tabii ki belli koşullarda annenin, babanın çocuklarına, torunlarına, onların da yine aynı şekilde ana babaya, büyük anne, büyük babalara, kardeşlere de yardım etmemiz, destek olmamız gerekiyor. Evet, bugünkü konuğumuz İstanbul Barosu'nun değerli avukatlarından avukat Ömer Haydar Kahraman'dı ve bize yardım nafakası kavramını diğer nafaka türleriyle mukayese ederek değerlendirdi. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Lezzet arıyorsan
4: Festi.
5: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
4: buldum.
5: Opet'te bulacaksın.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
8: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

0: Bazı tarihler vardır, takvimlerde bir gün gibi görünür ama bir halk için hiç bitmeyen bir sürgündür. 1948. Filistinliler için yalnızca bir yıl değil, evlerin anahtarlarının elde kaldığı, sokak isimlerinin hafızadan silinmeye çalışıldığı, çocukluğun yarım kaldığı bir kırılma anıdır. Büyük Nakba, sadece insanların yerinden edilmesi değil, şehirlerin, köylerin ve hatıraların da sürgün edilmesidir. Bugün Zeytin Ağacı'nın gölgesinde haritalarla değil, hafızayla konuşacağız. O günü, öncesini ve sonrasını bir akademisyenin bilgisi ve bir Filistinlinin tanıklığıyla ele alacağız. Bizler program yapımcısı Harun Sarı, teknik yapımda Türkay Güner ve ben Muhammed Burak Yayla. Bugün Zeytin Ağacı'nın gölgesinde programında konuğumuz Kudüs'ün tarihi dokusu, Filistin şehirlerinin planlama mücadelesi ve mekansal adalet üzerine yıllardır çalışan Bir Zeyt Üniversitesi öğretim üyesi, şehir plancısı Doktor Cemal Amr. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Ahlan ve selam bikum.
2: Merhaban bikum ve bil müstemeyin el kiram.
1: Teşekkür ediyorum, dinleyicilerimizi selamlıyoruz.
0: Bizlere bu programın sizlere ulaşmasında, bu metinlerin çevrilmesinde tercüman rolü üstlenecek Naim Eyyubi kardeşimize de hoş geldiniz diyelim ve sohbetimize başlayalım. Başlarken 1948 dedik, Büyük Nakba'dan bahsettik. Bazı hafızalar var, belki hiç bilmiyorlar. Bilmeyenler için de öğrenmek ve onların da duymasını sağlamak lazım. 1948 Büyük Nakba dendiğinde Filistinliler için bu sadece bir tarih mi takvim yapraklarında, yoksa bugün hala daha devam eden bir süreçten mi bahsediyoruz?
1: عندما تقال النكبة هي بالنسبة للفلسطينيين عبارة عن تاريخ فقط أم عبارة عن مرحلة مستمرة إلى الآن؟
2: النكبة هي مستمرة بدأت ولم تنتهي ولا زالت النكبة مستمرة بل وازدادت الآن خطورة وازداد حجم الإجرام فيها. فلا يمكن أن يقال بأن الهولوكوست كان وقد انتهى. الهولوكوست الذي حصل لفئة من البشر ولا زالوا يعانون والكل يتذكر الهولوكوست والجرائم التي حصلت فيه، ولكن النكبة الفلسطينية كثير من الذين حضروا الهولوكوست لا يريدون لأحد على الإطلاق أن يتذكر أن النكبة هي هولوكوست، هي نسخة عنه، وأنها أيضا النكبة قد حلت بشعب سامي، فنحن ساميين أيضا، وبالتالي لا يمكن أن تصبح جزء من التاريخ وينطوي ويتغلق الملفات، بل إن النكبة دماء سائلة حتى هذه الساعة. الفرق بين الهولوكوست أن البشرية لم تستطع تصوير التفاصيل، لكن النكبة الحالية الفلسطينية مصورة ومنقولة في وسائل الإعلام، والإعلاميون هم الأبطال الذين ينقلونها وبالتالي يقتلون واحد تلو الآخر، ينقلون النكبة لكل البشرية التي تتفرج على هذه النكبة التي هي لا زالت مستمرة.
1: Aslında evet, nekbe hala devam ediyor. Hiç bitmedi. Başladı ama bitmek bilmedi bir türlü. Ve o nekbenin etkileri gitgide daha fazla artıyor. Daha fazla tehlikeler artıyor. Şunu kimse diyemez. Holokost bitti diyemez. Çünkü Holokost'a şahit edenler bugün ve işte zamanında nekbeye şahitlik ettiler. Holokost'un bir kopyası olarak tabiri caizse nekbe. Şunu biz diyemeyiz. Nekbe tarihte kalmış, tıkanmış bir süreç olarak nitelendiremeyiz. Çünkü nekbe hala devam ediyor. Nekbe aslında cereyan eden ve sürekli akan kanlardan ibarettir aslında. Nekbe hala devam ediyor, Holokost olduğu gibi. Ama şöyle bir şey var, Holokost zamanında hiç kimse onu kayıtlara geçiremedi, hiç kimse onun videolarını alamadı. Ama bugün görüyoruz ki devam eden Nekbe'nin canlı yayınlarını izliyoruz. Onu aktaranlar, gazeteciler gerçek kahramanlardır onlar. Ve gerçek kahramanlar oldukları için gazeteciler öldürülüyorlar, katlediliyorlar.
0: Nekbe sürecinde yüzlerce köyün, yüzlerce şehrin boşaltıldığına şahit olduk. Bir şehri boşalttığınızda, orayı insanlardan soyutladığınızda aslında ölmeden önce ölümü de yaşatmış oluyorsunuz. Siz bir şehir plancısı olarak baktığınızda konuya, mekanın bu şekilde cebren, istila ile, işgal ile el değiştirmesi Filistin'e maliyeti, Filistin'e bedeli, topluma yansıması ne olmuştur?
1: نحن أنتم تعرفوا أن في 48 في أثناء النكبة هناك مدن وقرى كثيرة تم إخلاؤها، فأنتم كمخطط للمدن ما رأيكم في تغيير المدن جبريا واستيلاء عليها بشكل جبري، وما هو تأثيره على المجتمع؟
2: تأثيرها على المجتمع بالغ الخطورة، وقد ترك جرحا داميا في قلوب المهجرين الذين يعيشون في مخيمات لا تصلح لحياة البشر على الإطلاق. هي مآسي، ينتظرون منذ 77 عام لحق العودة ولا ينسون أبدا، جيلا بعد جيل يتوارثون التاريخ والجغرافيا ويعرفونها. ونحن كمخططين مدن وثقنا 450 مدينة وقرية تم إخلاءها وتدميرها، 450 يعني حضارة إنسانية بكاملها أزيلت أمام البلدوزرات ودمرت، وبالتالي لا يمكن أن تنسى لأنها وثقت في دوكيمنت، يعني في أرشيف، وهذا الأرشيف يعني الكل يشهد فيه في العالم. ثم أننا عندنا أطلس في فلسطين، هذا قام بتأليفه فريق العودة بقيادة الدكتور سلمان أبو ستة، ونحن في جامعة بيرزيت قمنا بنفس العمل، وثقنا هذه القرى والمدن التي أزيلت لأننا نؤمن إيمانا قطعيا أننا

0: عائدون عائدون يوما من الأيام عائدون. يستحيل أن ننسى القرى والمدن التي تم تدميرها وإزالتها، لكن نعرف أماكنها، نعرف المالكين لها، وبدأنا عمل مجسمات معمارية للمدن ونضع فيها بيتا بيتا، نرسم، نصمم، نثبت الحقوق، يعني نشرح للناس عن هذه المجسمات المعمارية التي يعرفها الجميع، وهي الآن متاحة في المتحف، ومن يذهب للمتحف يرى مثلا دير ياسين صار فيها مذبحة وأزيلت من الوجود، لكن نعرف كل البيوت وأصحابها ومالكيها وأراضيهم وتاريخهم.
1: Aslında şu an oradaki tehlike çok büyüktür. O nekbenin yansımaları büyük yaralar meydana getirdi insanların kalplerinde, gönüllerinde. Çünkü oradaki insanlar işte şehri, köyü boşaltılan insanlar. O şu an o zamandan beri 77 yıldır çadırlarda yaşıyorlar ve yıpranmış çadırlarda, yaşanamaz hale gelen çadırlarda yaşıyorlar ve bekliyorlar ki işte biz bir gün geri döneceğiz, geri dönüş yapacağız memleketimize ve o mirası, o işte tarihi nesillerine aktarıyorlar. Biz şehir plancıları olarak 54 şehrin boşaltıldığı ile ilgili tespitlerde bulunduk. Nasıl boşaltıldığı ile ilgili, nasıl istilaya uğradığı ile ilgili tespitlerde bulunduk. Bunu yazdık, çizdik ve buldozerlerle nasıl o medeniyetin silinmeye çalışıldığı ile ilgili de arşivimizde her şey duruyor. Çünkü biz biliyoruz ki bir gün geri döneceğiz ve o köyleri ve o şehirleri, yani boşaltılan ve istilaya uğrayan şehirleri arşivledik, belgeledik. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Biz bir gün elbet döneceğiz. Ve elbet döneceğimiz için unutmak mümkün değil. Yani unutamayız o şehirlerimizi. Ve biz hala o şehirlerde, o boşaltılan köylerde ve şehirlerde kimin yaşadığını, kime ait olduğunu biz belgeledik ve arşivledik. Çünkü toplumlar işte sürekli hatırlıyor, unutmaz, sürekli arşivliyor. Ve biz o hakları, o hukukları şu an biz elimizde her şey duruyor belgeli olarak. Örneğin Der Yasin köyü gibi orada bir katliam meydana geldi ve o şu an o köy şu an yok. O köy yerle bir edildi, silindi yani. O köy şu an yok hükmündedir yer olarak. Ama o köyde kim yaşadı? O köyün evleri kime ait? Her şey şu an elimizde duruyor belge ve arşiv halinde.
2: Belgeler önemli çünkü tarihi vesikalar. Bir gün elbet geri döneceğiz dedi. O yüzden Filistinliler evlerini kaybetti ama ellerinde anahtarları var. Edebiyatımızda da anahtar metaforu çok sık kullanılıyor. Bunun gerçeğe bakan yönü Filistin ve Filistinliler ve Nekbe. Çok güzel bir söz var. Kapıyı kilitleyen de açan da aynı anahtar değil mi? Sabret, tevekkül et, hayırlısı neyse o olsun diye. Çok seviyorum bu sözü. Filistinliler de anahtarlarını saklamaya devam ediyorlar. Bu Cemal Amr'a göre neyi temsil ediyor? Bir umudu mu temsil ediyor? Yeniden bir geri dönüşümü, bir inancı mı, bir hakkı mı, bir evi mi? Nasıl bakıyor bu anahtarların saklanmasına?
1: الفلسطينيون أضاعوا بيوتهم ولكن حافظوا على مفاتيح بيوتهم، فبرأيكم هذا ماذا يمثل؟ يمثل أمل أم يمثل حق أم يمثل عودة مرة أخرى؟ ماذا يمثل؟
0: هذا يمثل الثلاث أسئلة دفعة واحدة، هو أمل حقيقي بأن هذا الظلم سوف يزول وأن البشرية كلها بدأت تدرك أن هذا الظلم يجب أن ينتهي. ثانيا يمثل حق تاريخي لأن هاي facts on the ground، هذه حقائق، هذه مسألة لا يمكن التشكيك فيها لأن هذا مفتاح كان يفتح بيت، فإذا أين البيت؟ هذا المفتاح بين يدي، تورثت عن والدي وأعطيه لابني، إذا الكل يعرف أن هذا البيت يعني كان هناك بيت وله هذا المفتاح كان يفتحه. ثم يمثل المستقبل من أنك تصر أن تأخذ بالمثل الذي يقول ما بضيع حق وراء مطالب، أنت تطالب تطالب تطالب وتستمر في المطالبة إلى أن تحصل على حقك، شاء من شاء وأبى من أبى، لأن البشرية تتغير، وبريطانيا التي صنعت هذه النكبة بهؤلاء المستعمرين الذين أتت بهم هي نفس بريطانيا اليوم، الشعوب فيها تتحرك في بريطانيا، في إسبانيا تتحرك، في حتى في أمريكا تتحرك، كل الشعب التركي كلهم يتحركون ويقولون خلاص انتهى، الأمل يجب أن يتحقق والحق العودة يجب أن يحصل، والكل الآن يعطي الشعب الفلسطيني حقه في العودة إلى بلاده وإلى أرضه وفتح المفاتيح للبيوت أو للبيوت التي تبنى بديلا عنها.
1: Evet, aslında bu üç, bahsettiğiniz üç şeyi temsil ediyor aslında. Gerçek umudu temsil ediyor. O umut da şu ki zulmün bir gün sona ereceğini, bir gün zeval gideceğini temsil ediyor. Ve bunu insanlık aslında idrak etti. İkincisi tarihi hakkı temsil ediyor. O da şudur, şöyle bir konu var. Hiç kimse bu konuda şüpheye düşemez. O da şudur, şu an elimizde anahtar var. Peki ev nerede? Yani elimizdeki anahtar hangi evi açacak? Ben bu anahtarı çocuklarıma, işte torunlarıma miras olarak bıraktım ama ev yok şu an. Üçüncüsü ise şudur. Bu da geleceği temsil ediyor aslında. Geleceği ifade ediyor. Çünkü bizim bir deyimimiz var. Hak işte sürekli bir hakkı talep ederseniz o hakkı alırsınız deyimi ve bunu şunu görüyoruz, Nekbe'yi ortaya çıkaran İngiltere, o İngiltere'nin kendisi, oranın halkları şu an sokağa çıkmış durumda. İspanya halkları, Amerika halkları her yerde sokağa çıkmış durumdalar ve Filistinlerin geri dönüş hakkını savunuyorlar. Onlar anladılar ki bu geri dönüş hakkı ortaya çıkmalı ve o anahtarlar geri o evleri fethetmeli, açmalı. Ona inanmaya başladılar yani oradaki halklar.
2: Evet, bu anahtarlar evler olmasa bile yeni evlerin anahtarı olmalı, haklar yerini bulmalı. Hakkı sürekli tekrar ederseniz o hakkı bir gün mutlaka alırsınız dedi. O halde şunu soralım, Batı Şeria, Gazze ve Filistin diasporası üzerindeki etkiler bugün ne şekilde devam ediyor bu haklar ekseni üzerinde?
1: نعم في 48 الأحداث التي عاشت هناك ما تأثيرها على غزة والضفة والشتات؟
0: لو لم تكن النكبة التي حصلت في 48 قد حصلت لما تأثرت لا الضفة ولا القدس ولا غزة، لكن النكبة هي أساس التحرك، يعني الذين يتحركون في غزة أو في القدس أو في الضفة يتحركون لإعادة إحياء ذكرى التاريخ في 48 ويتحركون لأجل تحقيق حق العودة في قانون الأمم المتحدة رقم 194. هذا قرار أمم المتحدة وهو متفق عليه في جنيف في الاتفاقية الرابعة بأن هذا الشعب الفلسطيني له حق العودة والتعويض، ويتفق مع الشعب الفلسطيني كل شعوب الأرض. الآن الاحتلال مفضوح تماما والاحتلال يشار إليه على أنه مجرم، والشعب الفلسطيني يحقق الآن صداقات بلا حدود مع الشعب التركي وبلا حدود مع الشعب الباكستاني وبلا حدود مع الشعوب الغربية والشرقية، وبالتالي هذا الشيء يعني إن كان الكلام مجزأا إن هناك 48 هناك غزي هناك ضفي هناك قدس، لا، هذا شعب موحد عنده قضية موحدة اسمها النكبة يجب أن تزول ويجب أن يعود إلى وطنه.
1: Evet, aslında Nekbe olmasaydı bu işte Batı Şeria'da görülenler veya Gazze'de yaşananlar veya diasporanın yaşadığı şeyler yaşanmazdı. Dolayısıyla asıl mesele Nekbe'nin ortaya çıkması ve Nekbe'den dolayı Batı Şeria'da, Gazze'de ve diasporada hareketler oluşmaya başladı. Yine şeyler oluşmaya başladı ve bildiğiniz gibi Cenevre'de üzerinde anlaşılan, Cenevre toplantısında üzerinde anlaşılan geri dönüş hakkı 194 kanununa göre bir dönüş hakkı tanandı Birleşmiş Milletler tarafından. Ve şunu görüyoruz, yeryüzünün tüm halkları şu an Filistin halkıyla dayanışma gösteriyor. Artık işgal ayyuka çıkmış durumda, ifşa edilmiş durumda. İşte mesela şunu görüyoruz, Filistin halkının nasıl Türk halkıyla, Pakistan halkıyla gibi işte birçok halkla artık dayanışma içerisinde olduğu, aynı şeyi paylaştığı görülüyor aslında. Ve Batı Şeria'da, Gazze'de ve Kudüs'te o işte ayrımcılık yapılmaya çalışılan şeyler, işte projeler, o projeler yok hükmündedir. Çünkü o halk tek bir halktır. Diğer halklarla dayanışma içerisindedir. Diğer halklar da o halkla da dayanışma içerisindedir. Ve bunu artık herkes görüyor. İşgalin sona ereceği artık herkes bellidir. Yani herkes için bellidir.
2: Evet. Nekbe'nin anlatılması da çok önemli. Çünkü bunu yaşamayan kuşaklar var. 1948'den günümüze 78 yıl geçti. Genç kuşaklara doğru anlatılabiliyor mu? Onların unutmaması, hafızayı beşerin canlı olması oldukça kıymetli. Unutulmaması için neler yapılır?

0: تفي. وعلى هذا الأساس الأمل كبير بأننا سوف ننتصر وسوف نحقق عدالة إنسانية، ويعني ذلك أننا حافظنا على حضارة إنسانية ملك للبشرية، كل البشرية، وأننا أمة متحضرة نتمسك بالحياة ونحب الحياة ونحب الناس أن يأتونا ويجدونا في أبهى صورة، لا أن نعيش في الخيام وفي الأشلاء والدماء. هذا لا يمكن أن يستمر ويستحيل، وبالتالي العدالة الربانية والعدالة الإنسانية ستتحقق في الأرض المباركة، هذه الأرض التي ضمت جميع الأنبياء خلف محمد عليه الصلاة والسلام.
1: Evet, aslında bu nekbeyi unutmamak ve onu diğer nesillere aktarmak hakkın yanında olduğumuzun bir göstergesidir aslında. Dolayısıyla şunu da gösteriyor aslında bu nekbenin unutulmaması. Zulmün devam etmeyeceği, zulmün sona ereceği aslında onun bir yansımasıdır. Çünkü Filistin tarih boyunca 19 kere işgal edildi ve hep işgal zevale eriyor, zevale gidiyor ve Filistin kalıyor. Bunu görüyoruz ve bu da güneş gibi ortada, herkesin gördüğü bir şeydir. Dolayısıyla biz Allah'ın izniyle kazanacağız ve kazandığımızda şunu da göstermiş olacağız. O medeniyeti, o toprakları koruduğumuzun bir göstergesidir bu zafer Allah'ın izniyle. Ve biz şunu istiyoruz, işte insanlar, diğer Müslümanlar işte bize geldiği zaman bizi en iyi şekilde görsünler. Yıpranmış çadırlarda yaşadığımızı görmesinler. En iyi şekilde, en iyi şartlarda yaşadığımızı görsünler işte o zafer elde ettikten sonra Allah'ın izniyle. Ve o da o gün geldiği zaman şunu da anlamış olacağız. İşte Rabbani ilahi adaletin tecellisinin bir göstergesidir bu zafer olacaktır Allah'ın izniyle.
2: 19 kez Filistin işgal edildi ve yine nihayetinde zafere kavuşan Filistin oldu. Bu gerçekten çok vurucu. Bizim edebiyatımızda şairlerden bir tanesi var, kıymetli dostum. Diyor ki, yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır diye. Bunun kıymetli konuğumuza tercüme edilmesini özellikle istiyorum. Ve hani vaktimiz de nihayete erdirirken, Nakba'yı o birebir yaşayan kuşaklarla bugünkü akademik dil arasında bir farklılık var mı? Hani olmaması için de neler yapılıyor, onu da soralım son olarak.
1: يقول كما قال الشاعر أن النصر الذي أتى هو عبر انهزام من هزام ويأتي النصر يعني فهكذا يقول الشاعر لديهم ويسأل أيضا الناس الذي عاش النكبة والكتابات الأكاديمية يوجد فرق بينهم ماذا يجب أن يفعل لكي نحد من هذا الفرق
0: يعني هذا واجب لا يقصر فيه أحد هذه الأيام كان في تقصير عند القيادات والزعامات العربية قديما لكن الآن الكل متيقظ هنا شعب ذكي ومتحفز ومثقف وأصبح عندنا أبواب مغلقة قديما ففتح الله بدلا منها ألف باب بفتح باب الإعلاميين وهم الأبطال حاليا منهم شهداء ومنهم مستمرون في الكتابة والصوت والصورة ويعني كل أنواع الإعلام ثم أن هناك أناس باحثين مخلصين ومعماريين يوثقون وبالتالي نحن واثقون من أن القول الشاعر قول صحيح وبالتالي عاش الشعب السوري الشقيق نكبة كبيرة 50 عاما مش يوم واثنين ليس الفترة الأخيرة فقط 50 عام من الظلم في سوريا بمساعدة الشعب التركي والحكومة التركية استطاعوا في 11 يوم فقط الدخول لدمشق إذا نحن ننظر من حولنا فنجد أن المظلومين يصبرون ويواصلون الصمود والثبات والرباط إلى أن ينتصروا الشعب الفلسطيني في أرض مباركة سيصمد وينتصر في نهاية المطاف هذه النكبة سوف تزول من الوجود وسوف يندم الذين ساهموا سيندمون كثيرا الذين ساهموا في هذه النكبة إن كانوا حكام أو غير الحكام سيندمون
1: Evet, aslında herkes şunun farkında artık. Bizi daha önce kapatılan kapılar, yeni kapılar açılmaya başlandı. İşte sizin gibi basın, medya gibi kapılar, gazeteciler gibi. Şu anda zaten gazetecilerin bir kısmı şehit, bir kısmı hayatta elhamdülillah. Bunların aracılığıyla ve bizim gibi mimari araştırmacılar ve uzmanlar aracılığıyla o farkı kapatmaya çalışıyoruz. İşte biz de şunu gördük. Suriye'de halk 50 yıl zulüm altında yaşadı. Ve Türkiye'nin desteğiyle 11 günde Şam'a girebildiler ve zafer elde edebildiler. Dolayısıyla mazlumlar sabredip sebat ederlerse ederlerse, direnirlerse ve kararlılık ve azim gösterirlerse elbet bir gün kazanacaklardır ve o nekbe ve onun etkileri

0: Ve onun yansıması kalmayacaktır, silinecektir tarihten. Ve bu nekbede ve bugüne kadar bu süreçte her kim ortak olduysa o da işgalle birlikte silinecektir.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bazı acılar anlatılmaz, emanet edilir. Nekbe geçmişte yaşanıp bitmiş bir trajedi değil. Hatırlandıkça diri kalan bir adalet çağrısı. Bugün bir halkın hafızasını susturmanın mümkün olmadığını konuştuk. Zeytin ağacının gölgesinde bizlere bu hafızayı emanet eden Doktor Cemal Amr'a çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ve Naim Eyyubi'ye bu çevirileri için çok teşekkür ediyoruz. Sohbetimizi diri tuttu, sağ olsun, var olsun. Unutmamak için, hatırlamak için Gazze diyoruz. Çok güzel bir söz var. Musibet birdir ama sızlandın mı iki olur diye Filistin'e bakınca bunu gerçekten hayranlıkla adeta yaşıyorsunuz. Onlara da bize bu umudu aşıladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Zeytin ağacının gölgesinde.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Sana kitap okunduğunu anımsamıyorsun. Okumayı nasıl öğrendiğini de. Yalnızca annenle sevdiğin karakterler hakkında konuştuğunu hatırlıyorsun. Bunlar kitaplardaki kişiler olduğuna göre annen o kitapları sana okumuş olmalı. Ama o kitapları eline aldığını da annenin yanında oturur veya yatarken masalları yüksek sesle sana okuduğunu, kitaptaki resimleri gösterdiğini de hiç hatırlamıyorsun. Onun sesini duyamıyorsun, yanında yatan bedenini hissedemiyorsun. Ama uzun süre gözlerini kapatıp kendini zorlayarak bir tür yarı transa girersen, başta seni en çok korkutan Hansel ve Gretel olmak üzere Rumpelstiltskin ve Rapunzel gibi belirli masalların seni nasıl etkilediğini, onların yanı sıra Dumbo Fil'in, Ayı Winnie'nin ve Dalmaçyalı Peewee'nin resimlerine baktığını hayal meyal anımsıyorsun. Ama en çok sevdiğin, bölük pörçük de olsa hala ezbere bildiğin için sana defalarca okunmuş olduğu anlaşılan masal Tavşan Peter'dı. Tavşan annenin dik başlı haylaz oğlu Peter ve onun Mr. McGregor'ın bostanında başına gelen aksilikler. Şimdi kitabı karıştırırken her resmin, her ayrıntısının, neredeyse her sözcüğün ne kadar tanıdık geldiğine şaşıyorsun. Özellikle de Tavşan annenin ikinci sayfadaki insanın kanını donduran şu cümlesi. Tarlalara gidebilirsin, patikada da yürüyebilirsin ama Mr. McGregor'ın bahçesine sakın girme. Orada babanın başına bir kaza geldi. Mr. McGregor onu böreğinin içine koydu. Masalın seni bu kadar etkilemiş olmasında şaşılacak bir şey yok. Ortam ne kadar pastoral ve güzel olsa da Peter tasasız bir öğle sonu haşarılığı yapmıyordu. Mr. McGregor'ın bostanına gizlice girmekle kendini aptalca ölüm tehlikesine atıyordu. Şimdi kitaba göz atarken Peter ölecek diye ne kadar korkmuş olacağını, kaçıp kurtulmasına da ne kadar sevindiğini tahmin edebiliyorsun. Anı olmayan bir anı yine de hala sende yaşıyor. 65. doğum gününe sadece bir ay varken hala her sabah çayını çocuklar için tasarlanmış Tavşan Peter desenli bir fincandan içiyorsun. Kullanışlı bir fincan, gerekli bir fincan ama aynı zamanda üzerindeki resimleri umursamadığını iddia edersen de doğruyu söylemiş olmazsın. Tavşan Peter'la, küçüklüğündeki eski arkadaşınla güne başlamayı seviyorsun ve bir sabah fincanın elinden kayıp kırılabileceği aklına geldikçe dehşete kapılıyorsun. Aklımda kalan bu satırlar Paul Auster'ın İç Dünyamdan Notlar adlı kitabından, Seçkin Selvi'nin çevirisiyle Can Yayınları'ndan.
0: Aklımda kalan satırlar.
2: Reklamlar.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Reklamlar.
3: Radyo 1.
4: Film Odası. Karanlık bir salon, insanlar toplanmış sessizce oturuyor. Tam karşılarında kocaman bir perde. Az sonra makine sesi duyulmaya başlıyor ve salonu dolduran beyaz ışık gözleri kamaştırıyor. Film başlıyor. Film Odası bugün Gün Yüzü filmine açılıyor. Gün Yüzü, dünya premierini 76. Berlin Uluslararası Film Festivali'nin forum bölümünde gerçekleştirdi. Ardından Türkiye premierini 45. İstanbul Film Festivali Altın Lale yarışmasında yaptı. Film, yıllar sonra köyüne dönen Suna'nın geçmişin izini sürmesini anlatıyor. Filmi konuşacağız. Filmin yönetmeni Banu Sıvıcı telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhabalar, hoş bulduk.
4: Filmi konuşalım istiyor sizinle. Ben de bir iki gün oldu izleyeli. Daha taze bir, yeni izlemiş bir izleyici olarak. Gayet insanı yakalayan, genelde hep şeydir ya, bir kahraman yolculuğa çıkar, bir yerden gider. Bu sefer gidilen yerden geri dönüşün olduğu bir hikayeyi de izliyoruz. Gerçi ne kadar gidilmiş, aslında hiç gidilmemiş mi? Çünkü geçmişteki bütün izleri, bütün hikayeleri, işte bitmemiş kavgalar, cevabı alınmamış sorular olunca, değil mi, insan esasında bir yerden tam olarak gidebiliyor mu sorusunu da sanki sorduruyor bize. Bu benim ilk yorumum oldu filmi izlediğimde. Biraz filmin çıkış noktasını sizden dinlemek isteriz. Ondan sonra da diğer konularla ve sorularla devam edelim. Buyurun.
5: Öncelikle filmi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gözlerinize sağlık, yorumunuza sağlık aynı zamanda. Yani bu filmle ilgili aslında bana genel olarak bu yorum geliyor. Yani bu film dönüş hikayesi olarak yorumlanabiliyor. Ama ben bunu böyle bir eve dönme, masum bir eve dönme hikayesi gibi görmüyorum. Aslında bir kadın için artık orası yıllar önce kardeşinin öldürüldüğü yer. Yani bir olay mahalli. Hı. Onun için olay mahalline dönmek gibi bir hissi var aslında. Ama bu hisle gelen birinin sonrasında aslında bu ölümü kurcalarken, bunca yılını buna harcarken ailenin diğer bireylerini nasıl ihmal ettiğini anladığını da görüyoruz. Hı hı. O yüzden hani dönüş hikayesi diye sadece tek bir başlık altına toplayabileceğim bir film değil. Birden fazla katmanı olduğunu düşünüyorum kendimde.
4: Tabii tabii, kesinlikle. Bir kadın hikayesi, bir hesaplaşma hikayesi, aile denen...

0: kavramı, değil mi? Bir anlama, kardeşlik, anne, baba, evlat olma hikayesi, biraz taşra, şehir, sanat yapma, sanatçı olma hikayesi bir yerden de aslında birçok konuya değiniyor.
1: Evet, yani birazcık da böyle aslında en baştaki motivasyonum ayrı kodları genel olarak topluma uyum sağlayamamış karakterler çok ilgimi çekiyor. Güvercinde de böyleydi biraz. Güvercinde de aslında kendi gibi olmak, kendi istediği gibi yaşamak. Bu doğru veya yanlış, orasını çok tartışmıyor. Yaptığı eylemlerin doğruluğunu, etiğini çok sorgulamadan sadece kendisi gibi olmak adına nasıl bir mücadele verdiğini görüyorduk. Sonrasında da kendisi gibi olabilmeyi başarmış birinin ödediği bedeller üzerine düşünmeye başladım. Yani evet, belki kendisi gibi olabilmek için ailesine, hayatının birçok alanına rest kesmiş bir insan var karşımızda ama bunun ne tür bedelleri var? İnsan hayatı nasıl böyle siyah ve beyaz diye değerlendirilemez? Nasıl gri alanları var? Biraz onun üzerine düşündük aslında.
0: Evet, tam bu sizin söylediğiniz noktada aklıma filmden Sunay'la Seher'in o karakoldaki aralarında geçen sohbet var ya, senin
1: Evet.
0: kendi hayatını yaşayabilmen için biz buradaydık. Yani hani o cesaret mevzu, giden mi aslında cesurdur yoksa geride kalan mı cesurdur konuşması gerçekten çok ufuk açan da bir yerdi. Hani Suna karakteri adına da, izleyici adına da bazen hani ya buradan gitseydim, işte zamanında çıksaydım, bir yerden çıkmak ve çıkamamak hissiyatı vardır ya, hep çıkana imrenilir. Hani gidene imrenilir. Geride kalanlar sanki o cesareti gösterememiş gibi olur ama o cesareti gösterirken de bir yükü de başkalarının üstlendiğini o Seher karakterinin cümleleri üzerinden de anladık orada. Bize çok güzel verildi yani orada senaryoda da.
1: Teşekkür ederim. Yani birazcık böyle filmde aynı şekilde olduğu ortamı korumak isteyen ve ortamına düşkün olan, sürekli gitmek diye kafayı bozmamış karakterler de var. Onları da biraz aslında önemsedim. Yani örneğin birçok replikte şu geçiyor. Neden şehre gidip köle olayım? Neden şehre gidip yani çok basit bir ücretle çalışayım? Burada iki hayvanla bunu
0: Aynı şeyi elde
1: yapabilirim.
0: ediyorum diyor.
1: Evet, bunu yapabiliyorum diyor ve Ayhan'ın da motivasyonu bu aslında birazcık. Yani orada yaşamını sürdürmek, hayvancılığı o şekilde, mesela oradaki hayvancılık anlayışı da güzel bir anlayış. Hayvanların çok serbest olduğu, neredeyse sahiplerin onlara uyum sağladığı. Çünkü manda yetiştiriciliği biraz öyle olmak zorunda kalıyor. Çok endüstriyel bir hayvan değil, yani onu endüstriyel hale getirmeye çalıştığınızda da psikolojisi çok bozulan bir hayvan. Onun için mesela hani Ayhan'ın o yapmaya çalıştığı şey de bir yandan gitme ve kalma meselesi üzerine farklı bir bakış açısı getiriyor. Çünkü ben mesela taşra kelimesinden de çok hoşlanmıyorum. Bunu başka röportajlarda da söylemiştim. Biraz kullanımını üstenci buluyorum. Elbette sosyolojik açıdan kabul görmüş bir kelime olabilir. Ama sinemamızdaki kullanımı çok üstenci geliyor bana.
0: Edebiyatta da öyledir ya zaten hani bakıldığında. Belki merkez çevre diyebiliriz. Yani daha şey bir yerden konuşursak sosyolojik ya da işte uluslararası ilişkiler bir yerden konuşursak merkez ve çevre teoremleri üzerinden de söylenebilir biraz
1: Yani
0: daha.
1: işte ben de onu diyorum. Yani sizi merkez yapan ne?
0: Ne?
1: Yani hangi merkez yapan ne? Yani benim gözümde merkez, yani ben bu ülkenin merkezindeyim demek için neden, yani hani onlar neden merkezinde değil? Bence hepimiz merkezinde olmalıyız, adil olması açısından. Kötülük de her yerde. Mesela kötülükle ilgili de kötülük sadece merkez diye anılan yerlerden uzakta değil. Merkezde de çok ciddi kötülük var. Kötülük aslında coğrafyaya bağlı değil gibi geliyor bana. Hatta şöyle söyleyeyim. Bizim iyilerimiz iyiyse bizim iyilerimizden daha iyi oranın iyileri yani. Hani böyle bir şey durumu da var. Biraz bu film de benim o konuyla ilgili, yani Türk sinemamıza karşı bir anlayış farkı getirmeye çabalama hali oldu aslında.
0: Güzel yani evet doğru. Şimdi siz konuşurken de bir yandan da benim aklıma bir şeyler geliyor. Az önce Ayhan karakterine de biraz giriş yapınca onunla ilgili soracağım bir soru var. Çok çok dolu.

0: Lu çok güçlü bir karakter olmuş bence. Erkek kardeş Ayhan, onun köyde kalmış olması, aile kurmuş, bir yuva kurmuş, çocuğu var, karısı var. Az önce söylediğiniz gibi inek alıp, hani en kolay olanı değil de mesela işte cılızları seçmiş olması, büyükbaş hayvancılıkta. Onlarla sanki çocukları gibi. Hatta çocuklarını öyle çok böyle samimi görmüyoruz ama cılızlarla olan o sarılması, onlarla yatması, kalkması, birlikteliği çok ciddi bir duygusal bağ kurmuş ve oldukça kırılgan bir erkek karakter de var. Biraz Ayhan karakterini sizden dinlemek isteriz. Nasıl çalıştınız, nasıl geliştirdiniz? Yani Suna karakteri öyle ama Ayhan'ı böyle daha sanki içine girdik, böyle onu çok yakından tanıdık. Böyle erkek karakterleri bu kadar bazen şey yapamıyoruz. Bu kadar kırılganlıklarını göremiyoruz ya da bu kadar samimi anlarına denk gelemeyebiliyoruz ama filmde çok başarılıydı bence.
1: Öncelikle teşekkür ederim. Süleyman Kadim Kabahali'nin burada tabii ki payı büyük. Kendisi benimle filmden çok daha öncesinde bölgeye geldi. Bölgede mandalarla uzun süre vakit geçirdi. O bütün hareketleri aslında daha öncesinde biz birlikteyken beraber öğrendik. Onlara uyum sağladık, dediğim gibi. Genellikle biz onlara göre hareket ettik. Ve bu konuda bir oyuncunun bunu göze alması çok değerliydi benim için. Aynı zamanda duygusu üzerine de çok yoğun sohbetlerimiz oldu. Çok uzun zaman Ayhan'ı konuştuk. Burada tabii şöyle bir durum var. Ben yine farklı bir bakış açısı getirmeye çalıştım, dediğim noktaya değineceğim. Bir kadın, yani bizim normalde bir erkek karakterde sevilebilir olmak zorunda olmama, soğuk mesafeli olma, ailesine mesafeli olma gibi hakları erkek karakterlere veririz ve bu erkek karakterlerde neredeyse karizmatik bir imaj yaratır. Ama bunu bir kadına verdiğimizde bu hakları hemen o kadın bizim için soğuk, mesafeli.
0: Maskülen.
1: Evet, yani hani böyle bir şey durumu olacak. Ben bunu bilerek hazırladım zaten. Yani hatta buna ufak bir tuzak diyebilirim. Çünkü adalet arayışı arkasına saklanmış. Adalet arayışını yıllar boyunca sürdürmüş bir kadın. Ciddi anlamda bir travma yaşatılmış bir adam tarafından ve kız kardeşi öldürülüp bir gölün altına atılmış. Yani çok derin ve cesedin çıkarılamayacağı bir gölün altına kız kardeşi atılmış bir kadın. Ama bu kadın ne hikmetse kadın olduğu için sıcak olmak zorunda yani. Böyle, ama o ağlayamıyor bile artık. Bunun kadar bir travmaları var ki. Oysa Ayhan çok daha sıcak, çok daha aslında onu anlayabildiğimiz, empati yapabildiğimiz hareketleri var ve hatta filmin dedikodularını da o yapıyor. Ben genellikle o tip bölgelerde erkeklerin daha dedikoducu olduğunu düşünüyorum.
0: Doğru.
1: Yani öyle bir daha gerçek bir erkek karakter üretmek istedim o bölgeye dair. Böyle sigaracı uzaklara bakan değil yani. Gerçek anlamda bölgenin bütün hem sıcaklığını hem yalanını hem dolanını vesaire hepsini görebileceğimiz bir karakter olsun istedim. Ama o aslında istemeden kendi ailesini korumak için kız kardeşinin ölümünü örtbas ediyor.
0: Evet.
1: Yani ama biz onu karakter, yani biz onu ne kadar sıcak bulacağız, diğerine ise sadece soğuk olduğu için ne kadar anlayış göstereceğiz. Yani bunlar biraz böyle aslında seyircide yaratmak istediğim soru işaretleriydi. Çünkü gerçek hayatta kötüler ve kötülükler bence simsiyah kıyafetlerle ve kötülük dolu bakışlarla yapılmıyor. Çok çok güzel, çok tatlı bir aile babasının yaptığı şeyleri de görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Yani o yüzden birazcık böyle daha gerçek bir bakış açısı getirmek istedim.
0: Evet. Bir de filmin ilk açılış sahnesinden o hani arama ve sonrasında o gördüğümüz ben onu ilk haberde izlediğimde de mesela çok şaşırmıştım. Konya Ovası'ndaki oluşan obruklar, çukurlar ve dehşete düşmüştüm. Filmde de bir yanda onu görüyoruz ya. Bir yandan da hani iklim krizini, çevre krizini, kuraklığı, insanların köylerinin bir yerlere taşınıyor olmasını, o da aslında aynı insanların içinde yaşadıkları krizler gibi, o hesaplaşmalar gibi, bir yandan tabiatın da sanki doğanın da çevrenin de insanla olan bir hesabını da görüyoruz gibi yorumladım ben. O yüzden biraz da onu da konuşmak isterim sizinle.
1: Ben çünkü artık böyle bu yıllarda özellikle ve önümüzdeki dönemde bir şekilde çevre meselelerinin, çevrenin sinemamızdan ayrılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçek anlamda dünya çığlık atıyor. Ve yani bunlara değinmemek içimden gelmedi. O yüzden aslında böyle bir itici güç olarak da kullandım. Filmde sadece bir dekor, bir arkada gözüken bir şey değil. Gerçek anlamda karakterlerin tüm yani yaşadıklarına da bir eşlikçi oluyor. Yani mesela ciddi anlamda iki kardeşin arasına giren mesafe ve evdeki dev yarık aslında bunlar birbirini tamamlıyor. Doğanın ciddi yani insanın böyle bastığı toprağa güvenini kaybetmesi gibi bir duygu, yani sanırım dünyada daha kötü bir duygu olamaz insanlık için.
0: Evet.
1: O yüzden bunu önemsedim. Tabii filmde ben büyük bir göl olarak kullandım. O ilk, yani Sunan'ın gittiği, sürekli yanına gittiği coğrafi yapıyı. Neden? Çünkü içindeki suyu çok önemsedim. Karanlık bir su ve 180 metrelik bir suyun altında kalan bir kız çocuğu. Yani aslında o kadar metaforik bir şey bakmadım orada. Bence bunun metafora ihtiyacı yok yani. Bu gerçek anlamda ülkemizin bir gerçeği ve kadınlarımız cinayete kurban gidiyorsa bunu sadece öyle okumalıyız. Orada bir kız yatıyor.
0: Evet, ve o da yıllardır çözülmemiş, tam olarak faili de bulunmamış, hesaplaşılmamış ve o yüzden de ömrü belki bu hesaplaşma gününü bekleyerek geçmiş bir kadın karakteri de var. Az önce sizin dediğiniz gibi sohbetin başında dönüşten ziyade sanki bir o hani o olay mahalline gelip o hesabın görülmesi daha ağırda basabiliyor. Gün yüzünü soralım o zaman, hani en başta soracağımızı sona doğru sormuş olalım. Gün Yüzü ismini neden seçtiniz? Konya'da çekildi diye düşünüyorum. Biraz da hani hem filmin ismini hem çekim yerlerini, çekim süresini, onları da konuşalım.
1: Filmin ismindeki aslında ben Türkçenin böyle birden fazla anlama gelen kelimelerini çok seviyorum. Yani hem bir şeylerin gün yüzüne çıkması anlamı taşırken bir yandan da gün yüzü görmekle ilgili de bir deyimsel anlamı var ya. Yani burada gerçekten gün yüzü görmemiş kadınlar hissediyoruz. Fidan, Seher, Suna, Yıldız hepsinde böyle bir tam anlamıyla hayatlarında bir olmuşluk yok. Ve hem bu beni çok böyle etkiledi. Yani bu ismi ilk bulduğumda, hem de dediğim gibi zaten bir şeylerin, olayların açığa çıkmasıyla ilgilendiği için ömrü boyunca, yani gün yüzüne çıkmasıyla ilgili bir hayatı geçmiş bir kadın var yani. 30 yıl sonra olmasının da bende önemli bir sebebi var. Çünkü biz eğer bir cinayeti taptaze izlesek bir gazete haberi gibi izleyecektik onu. Bir üçüncü sayfa haberi gibi izleyecektik ve katil kim diye merak edecektik.
0: Daha polisiye bir mevzu olacaktı sanki bizim için.
1: Belki. Ama 30 yıl sonra bir kız failin için bir şekilde öldürülüyor ve bundan sonra aile nasıl yavaş yavaş ölüyor? Nasıl aralarına bir uçurum giriyor? Nasıl birilerini suçlayacak hale geliyorlar? Mesela bugün şunu sormuyoruz. Özgecan Aslan'ın ailesi şu an ne yapıyor? Ya da işte diğer ölen kadınlarımızın ailesi ne yapıyor? Birçoğu ciddi anlamda psikolojik korkunç süreçlerden geçiyorlar. Aileler birbiriyle muhtemelen artık belki anlaşamıyor, birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Çünkü sürekli birbirlerine ölüm hatırlatıyorlar. Yani bu tip ölümlerin çok büyük bedelleri var aileler açısından. Belki bunu biraz hissederiz. Belki gerçekten insanlar bunları yaşadığında ne oluyor? Yani basit bir ölüm olmuyor. Sadece üç günde unutulmuyoru getirmek istedim belki de. Onun için bu isim, yani bunların hepsine bir yol açıyordu aslında.
0: Biraz çekim süreci, yerleri, çünkü hayvanlarla çalışmak da biraz zor. O kadar manda, bir kedi, etraftakisin hani belki şeyde yok, filmde yok ama eminim koyun, inek falan onlar da vardı muhtemelen çekim yaptığınız yerlerde. Zor oldu mu çekim sürecinde?
1: Yani şöyle, aslında az önceki bir sorunuzu cevaplamamışım, onu fark ediyorum şimdi. Onunla beraber cevaplayayım. Film gerçekten Konya ve civarında çekildi.
0: Hı hı.
1: Çünkü orası benim annemin annesinin köyü ve civarı, filmde çektiğimiz yer. Ve filmdeki kullanılan eşyaların neredeyse tamamı anneannemin eşyaları.
0: O annenin yorganı denilen o zaman. Anneannenizin
1: Evet,
0: yorganları.
1: onlar
0: Ne kadar güzel.
1: anneanne eli, onlar hep anneannem, çünkü yorgan ve halı şey yapıyordu, üretiyordu ve satıyordu. Kendisi muhteşem bir Nogay kadınıydı. Böyle bir, ve o bölgede çok fazla yaşarlar zaten. Kendi kültürlerini de yaşatırlar. Emekdar kadınlardır ve ben o yüzden böyle kadınlar tanıdım. Ve bu yüzden Fidan gibi bir karakter var benim filmimde. Çünkü bizim köyümüzde kadınlar motosiklette sürerdi, bisiklette sürerdi, tarlaya da giderdi, saz da çalardı. Böyle şeyler görürdüm ben yani çocukken. O bölge benim için çok o yüzden kıymetli. Çocukluğumda bana çok ilham oldu yani Akşehir ve civarı, Akşehir'in mizah anlayışı.
0: Hı hı.
1: Çok yazları gittik geldik orada ve hayvanları da tabii çok sık gördüm o yüzden. Hepsiyle çocukluktan anılarım var, iletişimim var. Ben hayvanları filmimde oynatırken şey gibi düşünmüyorum. Bir hayvan oynatıyorum filmde gibi. O da benim için gerçekten bir oyuncudan farksız, bir insandan farksız isimleri var. Onlarla geçirilmiş anılar var. Yani filmimde kendi kedimle çalıştık zaten.
0: Aa, ne güzel.
1: Evet, o filmdeyken 10 yaşındaydı işte yani ve gerçekten ömrümüz beraber geçti. Her huyunu biliyorum. Her anıma şahit oldu. O yüzden filmde de beni çok güzel dinledi yani böyle. O, arabada mesela şaşırıyor insanlar, nasıl arabada uyurken çekebildin onu, o kadar kamera ekipmanı vesaire. Çünkü hani yanında olduğum için, sesimi duyduğu için bir şekilde güven duyuyordu.
0: Hı hı.
1: Ekip de çok bu arada tatlı insanlardan oluştuğu için hepsine tekrar teşekkür ediyorum buradan.
0: Hı hı.
1: Onların da güven vermesiyle kedinin oyunculuğu gerçekten çok üst levellere çıktı.
0: Ne kadar güzel.
1: Mandalarda da şöyle bir durum oldu. Doğru kişiyi seçmek çok önemliydi. Manda yetiştiricisi Kazım Bey, Kazım önemli. Buradan kendisine çok selam söylüyorum, ona ve ailesine. Kendisi gerçekten bebeklikten biberonlarla falan besleyerek büyüttük onları.
0: O yüzden o kadar da böyle cana yakın böyle. Ne kadar kocaman bünyelerinin içinde ne kadar narin ruhları var.
1: Evet, çünkü gerçekten hepsini tek tek seviyor akşamları böyle. Yani aslında Ayhan, Kazım abiden de ilham alınmış bir karakter. Yani onları gerçekten seviyor, onlara çok dikkatli ve özenli bakıyor. Ve bütün gün meradalar, çok özgürler, suya giriyorlar, çıkıyorlar falan böyle. Dolayısıyla hani onlarla da böyle bizim uyum sağlamamız gerekiyordu sadece. Bizim onlara kendimizi kabul ettirmemiz gerekiyordu.
0: Doğru, doğru.
1: Ve zaten onlar çok tatlı hayvanlardı yani yetiştirimleri sayesinde.
0: Ne kadar.
1: Bu şekilde oldu hayvanlarla macera.
0: O uyum hissediliyor zaten filmde de. Son bir dakikamız kaldı. O yüzden son sorumuz da filmin yolculuğu üzerine olsun. Nasıl olacak? Var mı yeni gösterimler? Onu öğrenelim.
1: Filmimiz şu anda Taormina Film Festivali'nde 10 Haziran'da gösterilecek, İtalya premierini yapacak ve bunun dışında birçok Avrupa Film Festivali'nin şimdiden haberini aldık. Biliyorum dünyayı gezecek film bu sene. Berlin'le olan açılışımız diğer festivallerle de devam edecek, yerli yabancı.
0: Çok güzel. Çok kısa, Berlin'de nasıldı tepki?
1: İnanılmazdı çünkü uluslararası seyir çok kalabalık ve onun gerçekten hani orada anlıyorsunuz A klasman festivalinin nasıl bir seyirci potansiyeli getirdiğini. Gerçekten bizim için çok büyüleyici bir salondu. Tarihi bir salonda ilk gösterimizi yaptık. Ayakta alkışlandık. Yani gurur vericiydi gerçekten.
0: Ne kadar güzel, eminim. Diğer festivallerde de o tabloya şahit olacaksınızdır. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Filmi konuştuk, Gün Yüzü filmini konuştuk film odasında bugün. Yönetmen Banu Sıvacı bizimle birlikteydi. Film odası bu haftalık kapanıyor sevgili dinleyenler. Didem Karakelle, Şahin Atmaca ve ben Elif Karahan Toker. Haftaya tekrar görüşünceye dek güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. Film odası.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün iş hayatının o bazen pırıltılı ama bazen gölgede kalan bir adalet sınavına odaklanacağız. Emeği paylaşmak, başkalarının özgünlüğüne takdir göstermek ve üretken olmaya çalışmak başlığı altında bir başarının altındaki gizli kahramanları anmanın, o fikri gerçek sahibine hakkını teslim etmenin ne de büyük bir zarafet ve karakter meselesi olduğu hakkında konuşacağız. Başkasının ışığıyla aydınlanmaya çalışmak yerine o ışığı hep birlikte nasıl büyütebileceğimizi ele alacağız. İncelik, görünür olmayı, ön planda olmayı, öne atılmayı hoş karşılayan bir tavır değildir. Nazik olmak, kendimizi hep öne atmak olmadığı gibi görünmeyen emeğe hürmet etmek demektir. Sevgili dinleyiciler, iş dünyasında bir projeyi sunarken veya bir başarıyı kutlarken ben kelimesinin arkasına saklanıp o işe omuz verenleri unutmak profesyonel zarafetin en büyük yaralarındandır. İncelik sahibi bir çalışan veya incelikli bir yönetici bilir ki, bir başarının kredisini gerçek sahipleriyle paylaşmak o başarıyı eksiltmez. Aksine bereketlendirir ve kalıcı kılar. Sosyolog Erwin Goffman etkileşimlerimizi bir sahne performansı olarak tanımlarken her performansın arkasında bir ekip olduğunu söyler. Goffman'a göre sahnede parlayan kişinin arkadaki ekibin emeğini yok sayması o sosyal yapının güvenini temelinden sarsar. İncelikler, Goffman'ın işaret ettiği o ekip ruhunu korumak adına sahne ışıkları altındayken bile gölgedekilere selam durabilmek gerektirir. Başkasının fikrini benim fikrim diye sunmak sadece bir nezaketsizlik değil, Goffman'ın deyimiyle o profesyonel yüzün en büyük sahteliğidir. Kıymetli Kemal Sayar dünyaya şifa vermekten bahsederken insanın en temel ihtiyacının fark edilmek ve onaylanmak olduğunu söyler. Kemal Sayar'a göre emeği çalınan bir insan ruhsal bir yaralanma yaşar ve aidiyet duygusunu kaybeder. Nezaket Kemal Sayar'ın vurguladığı o görülme ihtiyacına bir cevap vermektir. Bir toplantıda bu fikir aslında arkadaşımın fikriydi diyebilmek ya da raporun altına asistanının ismini de eklemek muhatabımıza sunduğumuz en büyük şifadır. Zarafet başkasının emeği üzerinde yükselmek değil, o emeği bir baş tacı yapabilmektir. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu aydınlatan Saadettin Ökten hocamız geleneğimizdeki emanet ve liyakat bilincinden bahseder. Ökten hocanın penceresinden bakarsak birinin emeği bize teslim edilmiş kutsal bir emanettir aslında. O emanete sahip çıkmak ve o emanetin hakkını teslim etmek medeniyetimizin o vakar ve haysiyet sahibi insanının en belirgin vasfıdır. Emeği sahiplenmek bir gecekondu zihniyetidir ama emeği paylaşmak ise asırlık bir çınar gibi kök salan şehirli bir ahlaktır. Joan Hari Çalınan Dikkat kitabında modern hayatın bizi nasıl bir ben merkezcilik sarmalına ittiğini anlatır. Hari'ye göre sadece kendi başarısına odaklanan insan toplumsal bağlarını koparır ve yalnızlaşır. Kıymetli dinleyiciler, incelikler bazen biz diyebilmek cesaretini göstermeyi gerektirir. Hari'nin işaret ettiği o derin bağları kurabilmek için başarının kredisini bir ganimet gibi paylaşmak gerekir. Bunu biz başardık demek hem ruhu hafifletir hem de gelecekteki başarıların yolunu açar. Fransız düşünür Bergson, hayatın yaratıcı bir tekamül olduğunu savunuyor demiştik. Bergsoncu bir bakışla baktığımızda biz de bir fikrin doğuşu ve olgunlaşması için kolektif bir sürece ihtiyacı olduğunu görürüz. O sürece katkı sunan her zihin, o hayat akışının bir parçasıdır. İncelikli olmak, o akışı kesintiye uğratmadan her bir damlanın hakkını vererek okyanusa ulaşabilmektir. Başkasının kredisini çalmak, o hayat enerjisine yapılmış bir haksızlıktır. Kıymetli dinleyiciler, iş dünyasında unvanlar gelir geçer ama adil ve vefalı insan etiketi bir ömür boyu üzerimizde kalır. Başkasının emeğine attığımız her atıf aslında kendi itibarımızın da sağlamlığıdır. Unutmayalım ki gerçek büyüklük başkasını küçülterek değil, yanımızdakini yücelterek kazanılır. Mevlana'nın o hikmetli uyarısı adaletin

0: Pusulası olsun. Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Işığınızı paylaşın ki karanlıklar tamamen aydınlansın. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğine Nijer Cumhurbaşkanı ile devam ediyor. Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Tören sonrasında liderler baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Görüşmelerde Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde genel merkez ve adaylara toplam 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptıklarını iddia etti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Asya Pasifik turundaki yeni durağı Endonezya'nın ardından Güney Kore oldu. Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Yan'la bir araya geldi. Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini bildirdi. Bölgemizin ihtiyacı olan silahlanma yarışları yerine diyalog ortamının güçlendirilmesidir denildi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu da gündemdeydi. İsrail'in Lübnan'da işgali genişletmesine ve Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine tepki gösterildi. AK Parti, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeleri içeren yeni kanun teklifi üzerinde çalışıyor. Teklifle askerlikten muaf olanlara uzman erbaşlık yolu açılacak. Farklı limanlarda görev yapan personele mali destek düzenlemesi yapılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ta etkili olan aşırı yağışla ilgili açıklamalarda bulundu. Kerkit çayında akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Bakan Çiftçi, "Devletimiz güçlü, yaraları en kısa sürede saracağız." dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın bu yıl bitmeden hizmete açılacağını söyledi. "Türkiye'yi büyütecek adımları atmaya devam edeceğiz," dedi. Bakan Uraloğlu, Trabzon-Aşkale yolunun da büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin katılımcı demokrasinin örneği olduğunu söyledi. 2025'te CİMER'e 5 milyon 525 bin başvuru oldu dedi. Duran

0: an Çocuk Cimer platformunun hayata geçirileceğinin müjdesini de paylaştı. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini, Tahran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu savundu. Müzakerelerin bu hafta sonu gerçekleşebileceğine işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD ile iletişimin sürdüğünü ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat-Zile-Turhal yolunun 9-14. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyor. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Baba, bu ne bayramı?
9: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklamlar.

Mutlu günler sevgili dinleyenler, Genç Yaşam'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Sibel Bektaş hazırladı, teknik yönetimde Zafer Arzum var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız.

Sevgili dinleyenler, bugün birbirinden önemli konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak Osmaniye Belediyesi tarafından Millet Bahçesi içerisinde hizmete açılan Genç Kitap Kafe'yi konuşacağız. Osmaniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sayın Yücel Erdoğan sizlerle olacak. Ardından sevgili dinleyenler, bilim, çevre ve tarımı aynı çatı altında buluşturan örnek bir eğitim projesine değineceğiz. Mersin Denizşehir Belediyesi ile Yahya Kel Fen Lisesi işbirliğinde hayata geçirilen BioFarm Lab projesi. Değerli dinleyenler, bugün o projeyi konuşacağız. Ve stüdyomuzda kıymetli konuklarımız olacak. Mersin Yahya Kel Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Neslihan Mençek, öğrenciler Atakan Taç, Göksu Turan ve Fatma Sena Demirci sizlerle olacak.

Eğlence artıyor, atıklar azalıyor. Konserler, atölyeler, çocuk oyun alanları ve sıfır atık mutfak gibi birbirinden farklı etkinlikler sizi bekliyor. Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda. Acı çekmek.

0: yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz Yücel Bey?
0: Biz bomba gibiyiz. Çok iyiyiz. Sizler nasılsınız? İyi misiniz?
1: Gayet
0: Epey
1: iyi.
0: oldu sizinle görüşmeyeli.
1: Evet efendim, kesinlikle öyle. Gayet iyi. Özledik sizleri de. Efendim, çok
0: Güzel.
1: özel bir projeniz. Genç Kitap Kafe projesi var. Bu projeyi konuşacağız sizlerle. Projenin detaylarını sizden dinleyelim. Öncelikle tekrar hayırlı olsun diyelim sizlere.
0: Çok çok teşekkürler Fatih Bey. Fatih Bey, malumunuz işte Osmaniye Belediye'miz İbrahim Çenet Başkanımızın öncülüğünde gençleri ciddi anlamda önem veren bir belediyecilik anlayışına sahip. Hatta başkanımızın ifadesiyle spor ile gençliğe destek olmak geleceğe yapılan en değerli yatırımdır desturuyla yola çıkıldı genç kitap kafelerde. İşte depremden sonra yapılan millet bahçemizde, bakanlığımız nezdinde tamamlanan millet bahçemizde biz de Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü olarak, Osmaniye Belediyesi olarak burada bir gençlik kitap kafe oluşturarak ilk işe başlamıştık. Malumunuz işte son yıllarda eğitim maliyetlerinin artması, işte özel eğitim merkezlerinin işte herkesin erişemiyor olması o anlamda tabii ihtiyacı doğurdu. Burayı da biz geçen sene ilk faaliyete geçirdiğimizde 1,5 sene oldu burayı faaliyete geçirelim. Burada gençlerimiz aslında 100'den 70'e herkes faydalanıyor buradan da üye olarak. Genelde işte LGS'ye hazırlananlar, işte YKS'ye, KPSS'ye, yüksek lisans doktora öğrencileri geliyor. Onlar hem ücretsiz kitap değişimi yapabiliyorlar, ücretsiz çorba ikramlarımız oluyor. Yani bu da ciddi anlamda güzel bir karşılık buldu. Çocuklarımız güvenle gelebileceği, hatta şunu söyleyeyim Fatih Bey, öğlenleyin diyelim ki öğrencinin okulu var, annesi işe gitmeden önce çocuğunu getiriyor sabahleyin. Birkaç defa böyle de ben de şahit oldum. Çünkü sürekli oradayız, sürekli beraber gençlerle biz de takılmaya çalışıyoruz. Çocuğumuz gelmiş 4. sınıf öğrencisi, gelmiş oraya annesi bırakmış işe giderken, buradan demiş sen işte okula geçersin şeklinde. Yani o kadar güvenli, güzel ortamlar oldu ki gençlerimize yönelik. O anlamda eğitimlere devam ediyorlar. Şimdi tabii o geçen senelerde açtığımız bir yerde, buradan aynı anda 150'nin üzerinde öğrencimiz ders çalışabiliyor. Ücretsiz dediğim gibi bu işte çayından tutun kahvesine varana kadar, çorbasına varana kadar gençlerimiz bu ikramlardan da faydalanmış oluyorlar üyelik sistemiyle. Tabii aynı zamanda biz kitapçıklar falan da o anlamda veriyoruz. Deneme sınavları falan da yapıyoruz öğrencilerimize yönelik. Tabii buradan güzel bir dönüş alınca bu sene de 19 Mayıs'ta, hatta Gençlik Haftası'nda İstiklal Şubesi'nde yeniden bir genç kitap kafa açtık. Burada da yine 200 kişiye yakın bir kapasitesi olan bir kitap kafemiz. Orası daha modern yapıda imal edildi. Özellikle daha dedik güzel olsun, hadi çıtayı düşürmeyelim şeklinde. Sağ olsun İbrahim Çenet Belediye Başkanımız da o gün işte gelerek Sayın Valimizle açılışını yaptılar. Orası da yine yoğun bir şekilde şu an devam ediyor. 2000'in üzerinde de şu an üye sayımıza ulaştık. Bugün itibariyle tabii ki bununla da bitmeyecek inşallah. Osmaniye mahallelerimize bunları yaymayı düşünüyoruz. İbrahim Çenet Belediye Başkanımızın o anlamda talimatlarıyla. Ve bu tabii gördükçe de insanlar artık CİMER'e bile yazmaya başladı. İşte hani teşekkür ederken bir taraftan da diyorlar ki yani bizim mahallemize de bu şeyleri açarsanız biz de çocuklarımızı göndermek isteriz şeklinde. Biz de olabildiğince bize imkan verildiği müddetçe bu imkanları halkla buluşturmaya çalışıyoruz. Burada bir yenilik daha kattık,
1: Lütfen
0: üzerine
1: efendim,
0: koyduk.
1: dinlemek isteriz.
0: Gençlerimiz buralara etüt merkezi de oluşturduk. Diyelim ki çocuğumuz bir sorusuna takıldı. İşte tabii ki ücretsiz internet imkanı sunuyoruz buralarda ama bazen illaki hocaya ihtiyaç duyuyorlar. Biz işte branş hocalarımızı da etüt sınıflarına koyarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz,

0: yardımıyla onlardan da öğretmen desteği alarak çocuklarımıza birebir ders anlatacakları etüt sınıfları da oluşturduk. Böyle de bir imkan üstüne koyarak devam ediyoruz Fatih Bey.
1: Evet. Gerçekten çok çok kıymetli. Osmaniye'de gençler çok şanslı. Bunu çok net ifade edebiliriz Yücel Bey. Tabii bu proje gerçekten özel bir proje. Bu proje tabii gençlere katma değer de sağlayacak. Biz tabii sizlerin diğer projelerini de detaylı bir şekilde dinlemeyi çok isteriz. Çünkü tabii ki Genç Kitap Kafe'yi konuşuyoruz. Burada gençler geliyorlar, sınav hazırlıkları yapıyorlar, kitap okuyorlar, derslerine çalışıyorlar. İnternet var, her şey var. Muazzam bir hizmet. Başka yapmış olduğunuz çalışmalar varsa onları dinlemek isteriz. Çünkü gerçekten gençlik ve spor adına Osmaniye Büyükşehir Belediyesi, Osmaniye Belediyesi kıymetli çalışmalar yapıyor.
0: O kadar güzel bir şey söylediniz ki Osmaniye Büyükşehir Belediyesi diye
1: ben,
0: bir
1: evet, sanki Allah söyletti.
0: Çıktı. İnşallah dua niyetinde
1: evet,
0: kabul ettiniz.
1: Evet, inşallah Hicabi. Allah söyletti belki de.
0: Ama gerçekten de bir tek siz söylemediniz bunu. Sanki Büyükşehir Belediyesi gibi biz hizmete devam ediyoruz. O aşkla, o hizmete anlayışıyla devam ediyoruz. Şöyle ifade edeyim. Yani, tabii Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bizim müdürlüğümüz. 1,5 senedir faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hem gençlik yönü nazar itibariyle hem de spor anlamında. Biliyorsunuz geçen sene biz ilk kez Osmaniye Yarım Maratonu, Uluslararası Osmaniye Yarım Maratonu'nu icra ettik. Çok da güzel o anlamda faaliyetti. Güzel de depremden çıkmış bir ilim böyle bir şeyi kalkışması riskli miydi? Riskliydi. Çünkü şehir yeniden yapılanmaya, hayat bulmaya çalışırken siz tutuyorsunuz, uluslararası bir organizasyon gerçekleştiriyorsunuz ve bu maraton faaliyeti ve şehir içinde olan bir faaliyet. Çok da yüzümüzün akıyla, çok güzel bir şekilde tepkileri alarak çıktık tabii ki. Tabii bu da bize cesaret verdi. Bu ay inşallah önümüzdeki, yani 27-28 Haziran'da Amanos Ultra Trail yapıyoruz Osmaniye Belediyesi olarak. Yani bu da yine uluslararası bir düzeyde bir faaliyet. 5 kilometrelik etaptan tutun 50 kilometrelik etaba kadar 4 tane etap içeren bir uluslararası yarış ve şu anda da kayıtları da devam ediyor aynı zamanda Fatih Bey. 7'den 70'e yine insanlar katılmasını bekliyoruz biz orada. Çünkü evet, cumartesi gününden itibaren Zorkun'da, Şenliktepe'de olacak bu faaliyet ve Amanos Dağları biliyorsunuz, yani bizim Çukurova'nın tam bir cennet doğa harikası. Biliyorsunuz o bölgelerde artık destinasyon oluşmaya başladı. Osmaniye Belediye'mizin, İbrahim Çenet Başkanımızın yine öncülüğünde orada Karaçay Saklı Şelalemiz artık insanların çok rahat ulaşabileceği destinasyonlar haline geldi ve tur şirketleri şimdi oralara artık faaliyetler düzenliyorlar. Biz de yine bunun bir ayağı olarak bu uluslararası Ultra Trail patika koşusu yarışmasını ilk kez düzenleyeceğiz ve şöyle de bir özelliği var, 3 tane ilin sınırlarını kapsayan alanlarda yapıyoruz bunu. Hatay, Gaziantep, tabii onlarla da biz dirsek temasıyla çalışıyoruz çünkü onların sınırlarını kapsıyor, onları da bu işin içerisine katmayı hedefliyoruz çünkü orası tam bir destinasyon oldu dedik ya, işte o destinasyonun içerisinde gençlerimizi de biz ihmal etmedik, çocuklarımızı da ihmal etmedik. Şenliktepe'mize, Osmaniye Belediye'mize bağlı Şenliktepe'si, Zorku Şenliktepe'si sosyal tesislerinde aynı zamanda spor kompleksi de oluşturduk. Halı sahadan tutun, işte basketbol, voleybol, şimdi tenis kortunu hedefliyoruz. Tenis kortu da yapmayı düşünüyoruz. Orada gençlik kamp eğitim merkezi de oluşturduk Fatih Bey.
1: Evet.
0: Bu gençlik kamp eğitim merkezinin içerisinde neler var? İşte yatakhaneleri var, şark köşeleri var, kitap kafe yine aynı şekilde biliyorsunuz Zorkun yaylamız bizim yazın 100 bini bulan bir yayla nüfusuna sahip. İnsanlar çocuklarını yaylaya götürmek için artık çırpınır hale geldi. Malumunuz işte teknoloji çağında ilerliyoruz. İşte çocuklar ne diyorlar? İşte bir bahaneyle, muhtemelen sizin de etrafınızda vardır Çukurova, çünkü yaylacılığın olduğu bir,
1: evet,
0: o anlamda coğrafya. Çocuklarımız ne yapıyor? Yazın işte internetten uzak, işte yaylaya gitmek istemiyorlar. İşte

0: Ben şehirde kalayım. İşte internetle haşır neşir olayım. İşte hani doğaya ne gerek var gitmeye? Kapalı odalar da canları sıkılır vaziyette devam ediyorlar şehir yaşamına. Ama biz de bunu tabii öngörerek başkanım dedi ki bu gençlerimizi buraya çekelim, genç kitap kafayı buraya açalım. Yine orada da yine ücretsiz internet verelim. Böyle bir ortam yarattık ve çok çok güzel de oldu. Ahşap böyle güzel görünümü olan aynı anda yani 70 kişinin çalışabileceği genç kitap kafeyi yine orada da oluşturduk. Yaz dönemine de onu hazırlamaya çalışıyoruz. Ve aynı zamanda biz de Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü olarak, Osmaniye Belediyesi olarak yukarıdaki yatakhanede çocuklarımızı barındırıp, gençlerimizi barındırıp, aynı zamanda çadır ortamında, çadırda yaşamı idame ettirecek faaliyetleri de inşallah yaz döneminde kayıtları açarak, başvurular alarak inşallah doğal yaşamı orada işte hayatı idame ettirmeyi öğretecek pozisyonlar, işte halı sahadan faydalanabilecek işte organizasyonlar, doğa yürüyüşleri, bisiklet aktiviteleri gibi gençlik faaliyetlerini biz orada inşallah Başkan Bey'in de desteğiyle burada hayata geçirmiş olacağız yaz
1: Evet,
0: döneminde.
1: inşallah. Efendim çok teşekkür ederiz. Keyifli ve güzel bir sohbet oldu Yücel Bey.
0: Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri de burada misafir etmekten biz onur duyarız.
1: İnşallah.
0: Fatih'e özellikle ifade etmek istiyorum. 27-28 Haziran'daki faaliyete özel misafirimizsiniz. Gelirseniz çok çok memnun oluruz. Zira geldiğinizde o kadar gözlemleyeceksiniz ki buraya bu değer ne zaman katıldı, nasıl katıldı, ne kadar güzel bir şey diye biz de eminim sizlerden bu dönütleri alacağımızı düşünüyoruz.
1: Efendim
0: Bu arada
1: inşallah.
0: şaka değil ya da latif olarak söylemiyorum bunu.
1: Estağfurullah.
0: Gerçekten bekliyoruz inşallah.
1: Efendim samimiyetinizi biliyoruz her zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Çok naziksiniz.
0: Çok
1: İnşallah
0: teşekkür
1: diyelim.
0: ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.
1: Çok sağ olun. İyi çalışmalar dileriz Yücel Bey.
0: Çok sağ olun. İyi günler.
1: Sevgili dinleyenler, Osmaniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sayın Yücel Erdoğan sizlerleydi.

0: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, Genç Yaşam devam ediyor. Bu bölümde stüdyomuzda kıymetli konuklarımız var. Mersin Yahya Kel Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Sayın Neslihan Mençek, öğrenciler Atakan Taç, Göksu Turan ve Fatma Sena Demirci sizlerle. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Hocam, sizlerle başlayalım. Mersin Yenişehir Belediyesi ile birlikte sizler Yahya Kel Fen Lisesi olarak Bio Farm Lab projesini hayata geçirdiniz. Tabii birazdan genç arkadaşlarla aslında detaylı bir şekilde projeyi konuşacağız ama sizden böyle kısaca bu projeye dair bilgiler alalım. Nasıl ortaya çıktı bu proje? Nasıl bir projedir her şeyden öte?
4: Aslında sürdürülebilir bir okul projesiyle biz yola çıktık. Sıfır atık, temiz dünya, yeşil dünya, bunun üzerine başladı proje. Ve bu noktada daha önceden yapmış olduğum, kendi evimde yaptığım topraksız tarım fikri ortaya çıktı. Oradan Yenişehir Belediyesi'nin verdiği destekle Kaliforniya solucanları geldi okulumuza ve biz sıfır atık projesiyle yola çıktık. Ama her şeyden önce benim bu projeyi başlatmamın en önemli sebebi, biz Yahya Kel olarak evet çok güçlü bir akademik kadroya sahibiz ve bununla beraber öğrencilerimiz akademik anlamda da çok iyiler. Ama ben bu çocukların, bizim öğrencilerimizin YKS başarısı ve diğer akademik başarılar dışında çevreye, doğaya duyarlı olmalarını istiyorum. Tarımın gelecekte en önemli noktalardan biri haline getirmelerini, tarım teknolojilerini bizim için önemli noktaya getirmelerini istiyorum ve çevreye duyarlı toplumun aynı zamanda iyi akademisyenler, iyi bir toplum oluşturacağını düşünüyorum.
2: Kesinlikle öyle. Çünkü çevrede, doğada biz de varız ve birlikte yaşamayı bilmek, birlikte yaşamak, doğaya sevgi göstermek. Bunlar aslında genç arkadaşların yaşında, hatta daha da öncesinde öğrenilmesi gereken önemli meziyetler gerçekten. Şimdi tabii proje iyi ki ortaya çıktı diyelim ve artık burada genç arkadaşlara dönelim. Kimle başlayalım? Göksu'yla başlayalım. Evet, Göksu. Evet. Sen nasıl dahil oldun projeye, ama öncesinde biraz kendini tanıt.
5: Benim adım Göksu. Soyadım Suran. Aslında biz bu projeye...
2: Kaç yaşındasın? Hangi sınıftasın?
5: 15 yaşındayım. 9A sınıfında yer almaktayım.
2: 9. sınıf yeni oluyor değil mi? Bu sene.
5: Evet.
2: Yani bu sene liseye, liseye yeni başlayan bir, evet, genç arkadaşımızsın. Liseye başladın, sonra proje mi karşına denk geldi? İlk sınıfta hemen projeye mi başladın? Harika değil mi?
5: Aslında bu süreç böyle başlamadı. Biz sürdürülebilirlik yaşamı daha öncesinde kitaplarda karşımıza çıkmıştı. Görmüştük oralardan. Ama sonrasında hani bizim de bir el atmamız lazımdı bu konuya. Bir katılım göstermeye çalıştık ve Sera projesiyle karşılaşmış olduk. Sera projesine katılım yapmak bizim için sadece sürdürülebilirlik yaşamı tanıtmadı. Aynı zamanda onu yaşayarak, dokunarak, hissederek öğretmeye başladı. Yani diyeceğim şu ki, bu proje sadece bizi sürdürülebilirlik yaşamda etkilemedi, aynı zamanda takım ruhumuzu da pekiştirmiş oldu. Aynı zamanda beraberinde pek çok aktiviteler yapıyoruz seramızda. Bunda Neslihan hocamızın bahsettiği gibi solucan gübresi üretimi var. Topraksız tarım var. Topraksız tarımın bir avantajı, normal topraklı tarıma göre daha az su kullanılıyor. Sulu tarım olmasına bakmayın ama ona rağmen daha az su kullanılıyor yani.
2: Aslında günümüzde, evet, iklim değişikliği, küresel ısınma gibi kavramları düşündüğümüzde, ki su bu noktada ülkedeki verilere de baktığımız zaman çok iyi seviyelerde değiliz maalesef su anlamında. O yüzden topraksız tarım gelecekte daha da sık adını duyacağız. Buna şimdiden başlamak harika gerçekten. Döneceğiz sana yine Göksu. Şimdi Fatma Sena ile devam edelim. Evet Fatma Sena, sen kendini tanıt ve sen nasıl dahil oldun projeye?
3: İsmim Fatma Sena Demirci. Yahya Kerpen Lisesi 9. sınıf öğrencisi.
2: Aynı sınıfta mısınız bu arada?
3: B şubesindeyim ben.
2: Sen A şubesisin, sen B. Evet.
6: Ben de A şubesindeyim.
2: İki A bir B var, harika.
3: Evet. Aslında projeyi tanışmam birazcık da hani öğretmenimiz sayesinde oldu. Yani yaptığımız çalışmalar tabii ki yani projeyi ilgilendiriyor ama biz daha çok birazcık daha işin doğasında olmak istedik. Sera ile etkileşim içinde olmak istedik. Bu Sera bize yani sorumluluk bilinci kazandırdı tabii ki, özgüvenimizin gelişmesini sağladı. Başardıklarımızı gördükçe başarmaya devam edeceğimize olan inancımız arttı. Bu sebeple biz yani Sera'da çok güzel bir ekip olduk. Çok güzel bir çalışma ilerletiyoruz şu anda ve ülkenin geleceği için yani gelecekteki yaşamımızı daha verimli hale getirmek için toprak çok önemli bir şey aslında. Hani bir, sadece gençler açısından toprak bir yani tarım bir gelenek olarak görülmemeli. Bunu biz daha ileri seviyeye taşıyabiliriz. Çünkü tarım çoğu kişinin geçim kaynağını sağladığı ya da insanların besin, gıda tüketimini sağladığı yer. Ve biz bunu tarım ileride yani değişebilir, her türlü değişebilir, her türlü değişim gösterebilir. Dediğiniz gibi küresel değişim, kuraklık, bunlar tarımı etkileyebilir. Su kaynaklarını da etkiliyor tabii ki. Kentleşme var. Bu tarım alanlarının azalmasına sebep oluyor. Su kaynaklarının azalmasına sebep oluyor. Biz de bu yüzden hem daha az suyla, toprakta daha az kullanılarak daha iyi bir proje üretmeye, daha iyi bir tarım üretmeye sağladık.
2: Nişan, harika. Çok güzel anlattın. Şimdi bakalım Atakan'ın macerası nasıl başlamış? Evet, 9 A'dan Atakan. Sen de kendini tanıt ve sen nasıl projeyle?
6: Merhaba, ben Atakan Taç. Bu projeyi aslında ilk başta sadece bir Sera projesi olarak görmüştüm. Yani aklımdaki hedef yani böyle solucan yetiştirmek, topraksız tarım yapmak gibi bir şeyler yoktu. Normal bir Sera olduğunu düşünüyordum.
2: Evet.
6: Sonradan topraksız tarım olduğunu öğrendim. Nasıl işlediğini öğrendim. Bu topraksız tarımda yapılan EC ölçümleri, pH değerlerinin önemini öğrendim. Solucanların düzenli olarak bakılması gerektiğini birebir öğrenmem benim birçok deneyim kazandırdı. Burada aslında şeyi de öğrenmiş oldum. Bir bilim projesinin sadece laboratuvarda değil, okulumuzun bahçesinde, okulumuzun önünde küçücük bir serada bile geliştirebileceğini öğrendim.
2: Teoriyi pratikle desteklemek çok kıymetli.
6: Evet, evet.
2: Öğrenmek evet çok güzel bir şey ama öğrendiklerinizi uygulamak kalıcı bir şey.
6: Şimdiye kadar yani hep kitaplarda görmüştüm bu tarz şeyleri ama kitaplarda değil de birebir yani solucana dokunarak, domatese elleyerek yani onu hissederek yapmak bambaşka bir his yaratıyor. Daha kalıcı hale getiriyor bilgileri.
2: Atakan kaç öğrenci çalışıyor? Siz 3 kişi misiniz yoksa daha var mı?
6: Daha var.
2: Toplamda kaç öğrenci var? Öğretmenim?
4: Kaç öğrencimiz var? Bir 6-7 kişiyiz aslında.
2: Aa, muhteşem. Yani 6-7 kişilik böyle minimal bir ekip.
4: Ama çekirdek ekip burada.
2: Çekirdek ekip burada. Yok, şunun için merak ettim mi? Her biri 9. sınıf öğrencisi mi yoksa diğer arkadaşlar üst sınıflardan da var mı?
4: Genelde bu tarzda projelerde 9 ve 10. sınıfı öğrencilerle beraber.
2: Sınav hazırlığı içerisinde.
4: Aynen. 11 ve 12. sınıfta daha YKS'ye yönelik çalışmalarımız başlıyor. Bir de ben bu sınıfın, bu yaş grubunun kendini keşfetmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. 9 ve 10'da kesinlikle kendini keşfeden öğrenci 11'de 12'de daha disiplinli olacaktır.
2: Belki de bu projeler, bilmiyorum gençler, yani siz de burada fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. İleride kendi geleceğinize dair belki de karar vermenize etkileyecek. Yani bilmiyorum, hani okula girerken herkesin bir hayali, bir fikri vardır. Ama bu projeden sonra belki bu alanda çalışma yapmak da isteyebilirsiniz ileride. Yani, var mı öyle bir fikirler mesela?
6: Yani şu ana tam karar vermedim ama bu konu hakkında yani düşüncelerim...
2: İlgimi çekmeye başladı değil mi?
6: Olumlu Atakan yönde yani. İlgimi çekmeye başladı. Düşünebilirim. Yani araştırmalar yaparak yani daha da bu işe ilgilere bakarsam o işe vurur.
2: Mesela projede senin böyle en çok ilgini çeken şey neydi? İşi başladıktan sonra, projeyi başladıktan
6: bu
2: sonra.
6: Projede en çok ilgimi çeken hiç olmayacağını düşündüğüm tarzda yetiştirme tarzlarını öğrendim. Yani bu çok
2: tarım ürünlerinin.
6: Evet, tarım evet ürünlerinin yetiştirilmesini mesela ileri zamanlarda projemizlerde birinde ters domates projesi var. Ters bir şekilde domatesin yetiştirebileceğini hiç düşünmemiştim. Ama yetişebiliyormuş. Bu mesela benim çok ilgimi çekti.
2: Bugüne kadar ben de düşünmemiştim. Şu an senin sende düşünmüş oldum.
6: bu tarz şeyleri öğrenmek yani çok hoşuma gitti. Yani ileride düşünülebilir bir...
2: İnşallah.

0: Ama neden olmasın?
1: Neden olmasın?
0: Şimdi Göksun, peki senin bu projeden sonra sende mi sahne gibi değişimler oldu?
2: Ya
0: Çünkü daha yeni başladın
2: mesela.
0: liseye. Bence çok kıymetli. Sağ olsun öğretmenimizin de söylediği gibi ileride hayatınızı belki şekillendirecek kararları alma adına bence kıymetli oldu. Sende ne gibi mesela bir dönüşüm oldu? Tam böyle artık ortaokul bitmiş, lise başlangıcı, yepyeni bir hayat düzeni, yepyeni bir alışkanlıklar. Sonrasında böyle bir proje. Neler değişti sence senin hayatında?
2: Ya mesleki hedefimi çok etkilemese bile
0: Ne
2: hani
0: hedefliyorsun bu arada?
2: tıp. Mesleki hedefimi çok etkilemese bile en azından biraz daha duyarlı bir birey olmamızı sağladı bu proje. Yani yarın bir gün bu okuldan mezun olduğumuz zaman doğayla sıkıntılar yaşayabilecek bir bireyler değil. Aksine doğanın ruhunu anlayabilecek insanlar olacağız. Öbür türlü hani şehirleşmenin getirdiği zararları, betonlaşmanın getirdiği zararları daha az indirmiş bir şekilde doğayla anlaşacağız. Yani benim çok mesleki tercihlerimi etkilemese bile en azından bakış açımı biraz daha değiştirdi. Doğaya karşı biraz daha duyarlı olmaya başladım ve bazı şeylerin farkında olmaya başladım. Biraz sorumluluk bilinci de kattı bize. Çünkü serede
0: Harika.
2: aktif rol almak ve görev bilinci olması sorumluluk bilincimizi geliştirmiş oldu.
0: Harika. Peki Fatma Senaz, projede en çok seni etkileyen şey neydi? Yani bugün günümüzde az önce aslında Atakan güzel bir şey söyledi. Günümüzde pek çok insan, sadece gençleri kategorize etmiyorum, toprağa dahi dokunmuyor. Ama solucanlara dokunmuş Atakan. Bak, bu çok kıymetli bir şey aslında.
2: Ya evet.
0: Seni ne etkiledi mesela projede?
3: Ya aslında ben de hani birazcık böyle toprağın geleneksel olduğunu, hani eskilerden kalma bir şey olduğunu düşünürken bu bakış açım tabii ki çok fazla değişti. Ve ben bunun hani sadece bir iş olarak olduğunu düşünmüyorum. Hani tercih edeceğim bölümü etkilemese bile bence bir birey olarak sorumluluklarımız var ülkemize karşı, ekonomisini geliştirmemiz açısından. Bence yani benim ilerideki hayatımda tabii ki tarım önemli bir yer tutacak bu projelerden sonra. Yani en kötüsü hani evin bahçesinde bir çiçek bile yetiştirmek. Şu an biz hani bir insanlara bunu aşılayabilirsek çok iyi bir şey aslında. Yani kendi şunu söyleyebilirim ki kendi yetiştirdiğin ürünü yemenin tadı ayrı bir şey. Çok güzel bir his.
0: Kesinlikle ve bunu 15 yaşında deneyimlemen de harika. Çünkü insanlar uzunca zamanlar, tabiri caizse emekli olduktan sonraki hayatlarında hep bunu planlarlar. Ama bunu bu
3: Evet.
0: yaşlarda deneyimlemek de çok özel hakikaten. Peki sende ne gibi değişim oldu ve gençlere neler söylemek istersin? Gençler derken şimdi artık sınav dönemine az kaldı. Çok kısa bir süre kaldı, öyle değil mi? Lise giriş
3: Evet.
0: sınavları için. Şimdi yakında aranıza yeni arkadaşlar katılacak. Sizler artık 10 olacaksınız, 10. sınıf. 9. sınıf arkadaşlar belki şu anda dinliyorlar. Ne önerirsin onlara?
3: Yani benim bu proje sayesinde doğaya karşı bakış açım değişti. Ayrı bir sorumluluk bilince özgüven kazandım. Tabii ki onlar geldiğinde onlara da destek olacağız ve hani onları da bu alanda yönlendireceğiz. Ve bu hani sadece bir proje değil. Bir katkı kendini geliştirmek açısından ileriye dönük. Yani bizim yaptığımız bu proje sadece bir projeyi açmıyor. Aynı zamanda TÜBİTAK Teknofest için birçok projeyi de açıyor. Bunlar da tabii ki öğrencilik hayatı için çok güzel katkılar sağlıyor. Bu yönden de düşünebiliriz.
0: Harika. Göksu sen ne önerirsin peki şimdi? Gelecek bak şu an gençler seni dinliyor. Geçen sene senin olduğun yerde onlar var. Onlar yakın zamanda sınava girecek. Onlar geldiği zaman böyle projelerde yer almanın katkıları noktasında ne önerirsin genç arkadaşlarına?
2: Proje artık sadece proje olmaktan çıktı. Artık bir hayat biçimi haline geldi. Yani okulumuza gelmelerini isteriz. Aramıza dahil olmalarını da isteriz. Onlara yeni şeyler kazandırmayı ve bizim gibi yeni şeyler öğrenmelerini çok isteriz. Yani bu tarz konularda onları destekleyeceğimizi söyleyebiliriz. Gelmeleri...
0: Harika. Sende de
2: Teşekkür
0: tabii
2: ederim.
0: olumlu değişimler oldu.
2: Evet.
0: Sana da çok katkı sağladı. Değil mi? Sonuçta sosyalleşme anlamında, özgüven anlamında, yepyeni şeyleri deneyimleme anlamında muhteşem değil mi?
2: Öyle.
0: Harika. Peki Atakan, sen ne tavsiye ediyorsun dinleyen genç arkadaşlara?
1: Şöyle söyleyebilirim. Liseye ilk geldiğim zamanlarda bu tarz öyle aktif olarak yapabileceğim bir proje olduğunu hiç düşünmüyordum. Yani pek bir fikrim yoktu açıkçası. Ama Neslihan hocamızın da yardımları sayesinde böyle bir projeden yapabileceğimizi, başka bir şeyler yapabileceğimizi öğrendim. Ve bu öğrenme biçimini gelecek arkadaşlara da öğretmeyi yani düşünüyorum. Gelen 9. sınıflara böyle bir projemiz var. Katılırsanız yardımcı olurum.

0: tarzı, sadece biz değil, bir sonraki kişilerin de bunu öğrenmesi açıkça bizim için daha iyi olur. Yani hem bu şekilde ileriki biz bu projeye ilgilenmeyi bıraktığımızda arkamızdaki kişilerin de bunu devam ettirebilmesi güzel olur.
1: Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Hocam çok kıymetli öğrencileriniz var. Çok şanslısınız. Tabii ben sadece üçünü görüyorum ama okuldaki öğrencilerin her biri kıymetli. Onlara da selam söyleyin lütfen. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi ki geldiniz. Son cümleleri de sizden alalım.
2: Öncelikle bizi davet ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Çok kısa bir şey söyleyeceğim.
1: Lütfen hocam.
2: Öğrencilerimle şu an çok keyif aldım, çok gurur duydum. Kimse beni görmüyor şu an ama ben böyle çok sırıtarak izliyorum onları. Çok teşekkür ederim onlara. Evet, ben bir değişimi yarattığımı farkındaydım ama bu kadar içten olduğunun farkında değildim. Son olarak söyleyeceğim şey varsa, biz sadece çilek, domates, marul yetiştirmiyoruz. Biz sanırım sürdürülebilir bir hayat peşinde koşuyoruz. Doğayla iç içe bir dünyada yaşamak istiyoruz ve okul olarak da sıfır atık projesiyle Mersin'e damga vurmak istiyoruz. Gelecek herkesi, bütün arkadaşları, öğrencileri seramızda kucaklıyoruz, solucanlarımızla kucaklıyoruz. Son bir şey, sanırım gelecek tarımda, tarıma daha çok yatırım yapalım ve her eve bir domates ağacı ekelim,
1: Kesinlikle.
2: yetiştirelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, Mersin Yahya Kel Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni Neslihan Mençek, öğrenciler Atakan Taç, Göksu Turan ve Fatma Sena Demirci sizlerleydi.

Ve sevgili dinleyenler, bir genç yaşamın daha sonuna geldik. Programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize mutlu, güzel, keyifli günler.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğine Nijer Cumhurbaşkanı

0: Başkanıyla devam ediyor. Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Tören sonrasında liderler baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Görüşmelerde Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki paralel liderlik, siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davayı karara bağladı. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin davayı davacıların feragati nedeniyle reddetti. Kurultaya yönelik talep ise başka bir mahkemede aynı konuda devam eden dava gerekçesiyle kabul edilmedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde genel merkez ve adaylara toplam 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptıklarını iddia etti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Asya Pasifik turundaki yeni durağı Endonezya'nın ardından Güney Kore oldu. Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Yan'la bir araya geldi. Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini bildirdi. Bölgemizin ihtiyacı olan silahlanma yarışları yerine diyalog ortamının güçlendirilmesidir denildi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu da gündemdeydi. İsrail'in Lübnan'da işgali genişletmesine ve Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine tepki gösterildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ta etkili olan aşırı yağışla ilgili açıklamalarda bulundu. Kelkit çayında akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Bakan Çiftçi, devletimiz güçlü, yaraları en kısa sürede saracağız dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanya ile 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın bu yıl bitmeden hizmete açılacağını söyledi. Türkiye'yi büyütecek adımları atmaya devam edeceğiz dedi. Bakan Uraloğlu, Trabzon-Aşkale yolunun da büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini, Tahran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu savundu. Müzakerelerin bu hafta sonu gerçekleşebileceğine işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD ile iletişimin sürdüğünü ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Tek güzel çay, Doğuş Çay.
1: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel. güzel çay, Doğuş Çay.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Hep güzel çay, doş çay. Hep güzel çay, doş çay.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, paso ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
13: Bu banka benim.
14: Reklamlar.

0: İklimin geleceği.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de iklimin geleceği başladı. Ülkemiz bu yıl yağışları bir hayli yoğun aldı ve çok da mutlu etti hepimizi. Toprak suya doydu, barajlarımızda doluluk oranları arttı. Ancak aşırı yağışlar peş peşe sel ve taşkınları da beraberinde getirdi. Ankara, İzmir, Samsun ve Hatay gibi birçok ilimizde ciddi su baskınları yaşadık. En acısı da bu felaketlerde can kayıpları verdik. Taşkınların mevsimi neden değişti? Altyapımız bu şiddetli sağanaklara karşı neden yetersiz kalıyor? Kentlerimizi ve tarım alanlarımızı nasıl koruyacağız? İşte tüm bunları ve ekosistem odaklı çözüm yollarını konuşacağız. Önce Profesör Doktor Yusuf Serengilli. 17 Haziran Türkiye Çevre Haftası sevgili dinleyiciler, 5 Haziran ise Dünya Çevre Günü. Dünyamız iklim acil sinyali veriyor. İklim eylemimizi hızlandırmalıyız diyen Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu'yla da dünyamızın durumunu ve iklim eyleminin nasıl hızlanacağını konuşacağız. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü ve Havza Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Yusuf Serengil şu anda telefon hattımızda. Merhaba Sayın Serengil, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Geçen yıl susuz kalacağız korkusu yaşadık. Gerçekten çok az yağış almıştık. Kurak bir yazdı. Bu yıl yağışlar, hatta kıştı. Bu yıl yağışlar iyiydi ama sel ve taşkınlar, az önce haber bülteninde de duyduk. Tokat'ta Kelkit çayında bir insanın kaybolan, iki insandan birinin maalesef cesedine ulaşılmış. Dolayısıyla can kayıpları da oldu. Fakat biz bu taşkınları daha ziyade yaz sonunda ya da sonbaharda görürdük gibi hatırlıyoruz. Acaba iklim değişikliğiyle mi alakalı? İklim değişikliği taşkın takvimini de mi değiştirdi? Ne oldu?
2: Öyle gözüküyor aslında biraz. Neden derseniz, şimdi taşkınların birkaç sebebi var. Bir tanesi orografik yağışlar dediğimiz, işte hava kütlesinin dağa çarpması, özellikle Karadeniz'de gördüğümüz şekilde yüksek şiddetli yağışlar gerçekleştirmesi, konvektif yağışlar, kar erimesi, bunların hepsi aslında taşkın sebepleri içerisinde ama bölgesel olarak etkiliyor. Mesela biz genellikle Aralık ve Ocak aylarında işte Akdeniz'de, Ege'de, Marmara'da taşkınlar bekleriz. Sonbahardaysa, yazın ve sonbahardaysa Doğu Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de bekleriz. İç Anadolu'daysa genellikle böyle kar erimesi falan olursa eğer, o zaman taşkın bekleriz. Yani aslında taşkının belli bir paterni var Türkiye'de. Ama işte son taşkınlar biraz böyle bir Karadeniz'de ilkbaharda da taşkınların olabileceğini gösteriyor.

0: gösteren bir takım ipuçları ortaya koyuyor. Tabii bu olabilir. Yani her zaman bu paterni takip edecek demek değil. Ama görüyoruz ki iklim değişikliği biraz daha böyle taşkın dağılımını, yıldızca dağılımını etkilemiş gibi gözüküyor.
1: Evet, tabii burada sanıyorum taşkının oluşmasında yağış şiddetinin de doğrudan etkisi olsa gerek, değil mi?
0: Tabii, en önemli faktör zaten o yağış şiddeti. Karadeniz'de belli dönemlerde şiddetli yağışlar görüyoruz biz, özellikle yazın ve yaz sonunda. Akdeniz'de kışın görüyoruz. Yani aslında taşkının en önemli sebebi yağış şiddeti. İkincisi arazi kullanma. Yani siz nasıl arazinizi kullanıyorsunuz ve bu yağışı akışa çeviren sistem nasıl sizin arazi kullanımınızda? Örneğin çok yoğun bir yerleşim varsa, bir kentsel havzadan bahsediyorsak, diyelen yağışın büyük bir kısmı akışa geçecek ve taşkın oluşturacaktır. Ama ormanlık bir havzadan bahsediyorsak, burada taşkını, yağışı daha doğrusu sürümlendirecek bir durum söz konusu olacaktır. Biraz daha biz taşkın beklentimiz çok daha az olacaktır o zaman.
1: Tabii bundan yıllarca önce hidrolik bazı oluşumların üzerine artık yerleşimi açarsanız, havzada oluşan o yeni yapılaşma herhalde suyun aşağı doğru gitmesi yerine akışkan bir hale almasına da sebep oluyor, değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Ama burada önemli bir nokta da şu aslında. Bizim bu dönemde biraz Ocak ayından beri biz aslında çok yağış aldık Türkiye'de. Evet. Yani geçen yıl çok kurak bir yıldı. Önceki yıllar da çok kuraktı. İnsanlar biraz şaşırdı aslında. Biz kuraklık beklerken gene çok yağışlı bir dönem geldi. Bu da şuna yol açtı. Yani bizim taşkına karşı bir önlemimiz de aslında barajlarımız. Hı hı. Yani barajımızda kapasite varsa gelen taşkını sönümlendirebiliyor aşağıya inmeden taşkın.
1: Evet.
0: Ama baraj çok dolu olduğu zaman bunu gerçekleştiremiyor. Bir risk ortaya çıkıyor. O yüzden şu anda bizim korkumuz aslında dolu barajlarımızın taşkını önleme kapasitesinin biraz düşmüş olması. Böyle bir risk ortaya çıkartıyor. Tabii bu da fazla yağışın bir etkisi. Evet. Böyle durumlarda ortaya çıkabiliyor maalesef.
1: Sayın Serengil, benim hep merak ettiğim bir şey vardır. Barajlar doldu taştı diye bazen hatta çok doluluk oranı %100 diye seviniyoruz ama sıcak yaz günleri geldiğinde ki aşırı sıcaklarla karşılaşacağız elbette, her yaz yaşıyoruz bunu. Suyun büyük bölümü buharlaşmıyor mu efendim? Barajların üstü açık değil mi zaten?
0: Tabii maalesef işte öyle bir sorun var bizde. O da şu, su kaynaklarımızın çok büyük bir kısmı yüzeysel su kaynağı. Hı hı. Bunun da sonucu, mesela bizim yağışımız Türkiye'de daha çok aslında bilinenin aksine Aralık-Ocak aylarındadır. Bu aylarda çok yüksek yağış gerçekleşir birçok yerde, Akdeniz'de, İstanbul'da vesaire. Bu yağışın akışa geçmesi Şubat-Mart aylarıdır. Şubat-Mart aylarında bizim derelerimiz coşarlar. Akış çok hızlanır. Nisan-Mayıs'ta barajlara iyice su dolar. Sonra suyu kullanmaya başlarız biz. Akarsular kurumaya başlar ve suyu en çok kullandığımız aylar bizim mesela Temmuz-Ağustos'tur insanlar olarak. Barajların seviyesi azaldığı aylar Temmuz-Ağustos'tur. Bu aylarda su azalır. Su en sonunda Eylül ayında falan bitmeye başlar. Ekim'de tekrar dolmaya başlar barajlar. Böyle bir kap gibi. Evet. Her sene dolar ve boşalır. Bu da bize şöyle bir sorun yaratıyor. Yani yağışlı olmayan kurak bir yıl gerçekleştiği zaman barajlar maalesef az doluyor ve çabuk boşalıyor. Ama çok yağışlı olduğu zamansa doluyor ve kalıyorsun. Bazı yerlerde taban suyu eğer ağırlıklı olan ülkeler var veya şehirler var. Bunlarda suyun biraz daha düzenli olduğu ve dolup boşalmasını biraz daha zaman aldığını görebiliyoruz. O da daha avantajlı ama bizde belki maalesef bizim su kaynaklarımız çoğunlukla İstanbul'da, İzmir'de yüzeysel su kaynağı.
1: Evet. Şimdi tabii bir taraftan yoğun yağışların tarımsal üretim üzerinde de çok ciddi olumsuz etkiler oluşturduğunu görüyoruz. Burada özellikle söz konusu tarımsal üretimi ve kentlerdeki hayatımızı etkileyen bu yoğun yağışlarda üretim, tarımsal üretim demek, gıda demek aynı zamanda. Biz ne tür bir durumda taşkın ve selden sonra karşılaşıyoruz? Yani taşkın sonrası bir zarar oluşması kaçınılmaz olan ürünler hangi ürünler oluyor mesela?
0: Aslında burada ürün paterni çok kritik. Ürünlerin, yani tarımsal ürünlerin hepsinin farklı istekleri var. Hı hı. Çeltiğin su isteği var, işte buğdayın farklı soğuk süre isteği var. Yani tarım ürünleri aslında yetiştirmesi o kadar da kolay olmayan, her ürünün farklı özelliği olan ürünler. Şimdi burada en büyük sıkıntı taşkın olduğu zaman, ki taşkın özellikle bizim mesela sınır aşan sularda da çok yaygındır. Meriç nehrinde veyahut da işte diğer bazı nehirlerimizde baraj kapağı açtığınız zaman, yani tabii açmak zorunda kalıyor bazen otoriteler, alt taraftaki tarım arazisi su basabiliyor.
1: Evet.
0: Bu da tarımsal anlamda büyük bir kayıp ortaya çıkartabiliyor. Yani aslında bizim taşkınlarla ortaya çıkan önemli bir zararımız da tarımsal verim.
1: Yani
0: Tabii. sadece insan veya canlı mal kaybı, tarımsal verimde de büyük bir düşüş gerçekleşebilir. Burada da çok dikkatli otoritelerin bir planlama ve yönetim yapması gerekiyor ki tarım ürünleri zarar görmesin.
1: Yani kentlerde yaşıyorsak dere yatakları ya da havzaların üzerinde çok yakın yerlerde evlerde bulunmamaya dikkat edeceğiz. Eğer tarım ürünlerini de taşkınların olabileceği arazilerde bulunuyorsa özellikle bu tarım ürünleri bunları belirlerken de suya toleransı az olan ürünlerden vazgeçeceğiz demek ki. Peki başka ne gibi çözümler var? Kentlerde tarım alanlarında iklime uyumlu planlamalar nasıl olacak?
0: Şimdi tabii şöyle bir durum var. İncelediğiniz zaman taşkın oluşumu azalmıyor. Yani Türkiye'de de azalmıyor, dünyada da azalmıyor. Artıyor. Yani siz her türlü önlemi alıyorsunuz. Yani teknolojiniz de var. Altyapı imkanlarınız da var. Her türlü imkanı alıyorsunuz ama bunu azaltamıyorsunuz. Neden? Çünkü birincisi aldığımız çözümlerin çoğu aslında geçmişten bugüne gri çözümler. Yani mühendislik çözümleri. Betonla çözmeye çalışıyoruz birçok şeyi. Biz biraz daha taşkın olduğu yere değil, yani taşkının olduğu akarsu kesimine değil de oraya suyun geldiği yukarı havza kesiminde, yani suyun toplandığı yerlerde ekosistem çözümlerini uygulayabilirsek, suyu toprağa sızdırabilirsek, yüzeysel akışa geçmesinden ziyade tüm sistemi biz yönetmiş oluruz, daha iyi yönetmiş oluruz. Bunu yapamıyoruz çok fazla. Sadece biz değil, kimse yapamıyor, yani çok fazla yapamıyorlar. Yavaş yavaş son birkaç yıldır artık Birleşmiş Milletler bu yönde çalışmaları teşvik ediyor. Biz de yavaş yavaş tüm havzaya bakan ekosistem tabanlı sürdürülebilir çözümleri dikkate alan şeyleri düşünmemiz gerekiyor. Onu yaparsak önümüzdeki 10 yıllarda biraz daha durumu iyileştirebilir diye düşünüyorum.
1: Özellikle şehirlerde sünger asfaltlarla ortaya çıkan bazı ülkeler var. Pahalı diyorlar ama sonuçta uzun vadede çok önemli bir yatırım galiba, değil mi? Yeraltı su kaynakları açısından.
0: Evet, şimdi şehirlerde çözümler de tabii yaygınlaşıyor. Bir tanesi de geçirimli asfalt bahsettiğiniz gibi. Şimdi burada ana sorun şu. Biz hidrolik yapılarımızı, kanallarımızı, derelerimizin hidrolik yapılarını boyutlandırırken ne yaptık? Yukarıdaki havzaya baktık. 20 sene önce, 30 sene önce baktık. Dedik ki buradaki havza tarım arazisi, orman arazisi veya işte başka bir arazi. O bir hesap yaptık ve hesap sonucunda oraya bir tane yapı koyduk. Hidrolik yapı koyduk. Hidrolik yapı oradaki gelebilecek maksimum suyu geçiren hidrolik yapı. Ama sonra 20-30 yıl içerisinde bizim havzamız, alanımız yapılaşmaya başladı. Ve o dönemdeki 20-30 yıl önceki hesap, mühendislik hesabı artık geçerli değil.
1: Tabii.
0: Yani daha fazla su geliyor çünkü. Esas sıkıntı burada işte. Yani bizim daha önce yaptığımız hesapların artık tutmuyor olması kentlerde. Çünkü geçmişe oranla daha fazla su akışa geçebiliyor. Bu da hidrolik yapılarımızı taşma olarak ortaya çıkıyor.
1: Sadece belki de artık bütüncül havza yönetimiyle bu meseleleri çözmek daha kolay olacak, değil mi? Ormanlaştırmayla, mera yönetimiyle, geçirimsiz yüzeyleri azaltmakla, bütün bunlar için hem şehre hem kırsal kesime bambaşka bir yapılanma gerekiyor. Ama son olarak şunu sormak isterim. Erken uyarı sistemleri konusunda mesela biz gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yarım saat sonra şu bölgede şöyle bir taşkınla karşılaşma olasılığı var gibi uyarı sistemlerine sahip miyiz?
0: Bazı akarsularda var bu. Bunun iki tane yöntemi var aslında. Birincisi, yukarıda akış ölçme istasyonumuz var bizim mesela. İstasyondan bir üyeli geliyor aşağıya. Diyor ki şu anda akış çok yükseldi. Dikkate alın bunu ve önlem alın şeklinde. Yani istasyon bazlı bir uyarı sistemi olabiliyor. Bu mesela şeyde var bizim. Bulgaristan-Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri'nde var. Bulgaristan uyarıyor Türkiye'yi.
1: Evet.
0: Yük aşağıya diyor mesela. Yüksek bir akış geliyor diyor. Yani bizim istasyonumuz da aynı şekilde uyarı veriyor. Bu söz konusu mümkün. Ama bazı yerlerde bu yok. Bazı yerlerde akış istasyonu olmayabilir. O zaman da yüksek yağışın olduğu durumda mesela biz tahmin yapıyoruz. Tahminimize göre diyelim ki işte Konya'da, Ankara'da 80 milimetre yağış gerçekleşecek. Bu yağışın taşkın oluşma potansiyelini biz bir algoritmayla hesaplayabiliyoruz ve diyoruz ki bu yağış taşkın yapabilir. Ama burada sıkıntı şu. Yani bu tahminlerin %50'si doğru çıkabiliyor, %50'si yanlış çıkabiliyor. O yüzden halkın da buna hazırlıklı olması gerekiyor. Bizim bir çalışmamızda mesela Rize'de yaptık bu çalışmayı bundan birkaç sene önce. Yani bir heyelan erken uyarı sistemiydi bu. Halka anlattığımızda şunu sordular bize. Peki biz bu uyarıyı aldık. Ne yapacağız?
1: Evet,
0: Heyelan'a
1: evet.
0: karşı.
1: Ne yapacağını bile bilmiyor, değil mi?
0: Evet, bu
1: Gerçekten.
0: çok önemli, çok kritik. Mesela Valencia sellerinde 2024'te insanlar taşkın uyarısını aldıkları zaman hemen koşup okula çocuklarını almaya gittiler. Ve çoğu insan arabalarını binerken arabalarında maalesef hayatlarını kaybettiler. Çünkü taşkın oradaki yolları önce baskın...

0: Bu taşkınların gerçek anlamda artık ortaya çıkış zamanının kaymış olması mevsimsel bazda ne kadar çok sorunu da beraberinde getiriyor aynı zamanda. Hatta hazırlıksız olmanın ortaya çıkardığı başka problemler var. Bunları nasıl çözeceğimizi konuştuk. Şimdi de özellikle 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla konuşacağımız bir başka konuğumuz, uzman konuğumuz var. Profesör Doktor Sayın Filiz Karaosmanoğlu, İTÜ öğretim üyesi kendisi, çok iyi biliyorsunuz onu. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği. Yani Sütte Başkanı aynı zamanda. Merhaba Sayın Karaosmanoğlu.
1: Merhaba, iklimin geleceğinin güzel sesi Hafize Hanım. 2026 Sütte Düşük Karbon Kahramanı yapımcımız Neşe Yenice. Kıymetli dinleyenlerimiz, İTÜ'müzün yemyeşil masmavi yerleşkesinden sizleri canı gönülden selamlıyorum.
0: Efendim biz de çok teşekkür ederiz saygılarımızla. Bugün de sizinle buluşmaktan çok mutluyuz. Özellikle 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla dünyamızın bu acil iklim acil sinyali vermesiyle ortaya çıkan hızlanan eylemler neler? Onları sizden öğrenmek isteriz. Buyurun Sayın Karaosmanoğlu.
1: 1974 yılından beri Birleşmiş Milletler Çevre Programı öncülüğünde İlkinde sadece tek bir dünya var diyerek 5 Haziran'ı Dünya Çevre Günü olarak kutluyoruz. Bu sene durum şöyle, gezegenimizin sesini duymamız gerekiyor. İklim geleceği için sesini yükseltti. Diyor ki dünya, iklim için acil sinyal veriyorum. Benim gösterdiklerime dikkat ediniz. Bakın, aşırı yağışları dinledik, sıcak hava dalgaları, eriyen buzullar, yükselen denizler, orman yangınları ve su ve kara ekosistemlerimizdeki tahribat var. İşte bunun için eyleme geçmemiz, iklim acil sinyaline cevabımızı güçlendirmemiz gerekiyor Hafize Hanımcığım.
0: Evet, son derece önemli. Bizim çaresiz olmadığımızı hep vurgularsınız ama bir hız kazanmamız gerektiğini, artık ertelemememiz gerektiğini üzerinde de durursunuz. Peki nasıl hız kazanacağız?
1: Ne mutlu ki biz ülkemizde bütün paydaşlar başta resmi ERK ilgili mevzuatı hazırladı. Biz elimizden geleni yapmak için bir ivme kazandık. Tabii bu ivmede bu sene Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü bizim için apayrı önemli. Takibimizde olduğu gibi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı, COP31'in ev sahibiyiz. Şimdi bu sırada COP31 içinde Türkiye'mizin bu sene çevre haftasındaki sıfır atık teması öncelikli. Zaten COP31 demek iklim eylemi demek. Bize bu şunu gösteriyor. Biz ev sahibi olacağız. Bu ev sahipliğinde bizim kültürümüz çok önemlidir. Bu kültürümüzde en iyisinin daha da iyisini yapmak için gayret edeceğiz. Bakın, bir taraftan aşırı yağışlar var ama bir taraftan da 2026'da ülkemiz su kıtlığı çeken ülkeler sınıflamasına da giriyor. Evet. Yani çoklu değişkenle ödevimiz çok. Bunun için yapmamız gereken şeyler, hiçbir şekilde bugün gerçeği inkar etmeyeceğiz, şüpheyle gölgelendirmeyeceğiz. Ve devamlı böyle öteleyerek kısa vadede yanı yapacağız, orta vade, uzun vade demeyeceğiz. Eylem her dakika, her sabah uyandığımızda başlayacak. O nedenle iklim eylemini hızlandırmak, bu güzel dünyanın acil sinyaline cevap vermek her bir yurttaşın, her bir yerel yönetimin, her bir üretici ve hizmet sunucunun görevi. Hafize Hanım.
0: Tabii Sayın Karaosmanoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bir etkinliği bu 5 Haziran'da 81 ilde 81 milyar adım çevre yürüyüşü çok ciddi dikkat çekecek herhalde bu eylemin hızına, değil mi?
1: Evet, ne mutlu ki biz 21 Mayıs 2022'den beri Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle böyle bir haftaya sahibiz. Ve bu hafta bu sene böyle çok neşeli ve müzikli kutlanıyor. Bu akşam Kızılcahamam Ankara'dan dikkate

0: almamız gereken bir şey var. Bir dinleyicilerimizin dikkatine şunu soruyorum. Lütfen bir mobil uygulaması var bakanlığımızın. Bu mobil uygulamasını indirsinler. 5 Haziran'dan 6 Haziran'a kadar 24 saat içinde 10 bin adım atanlar 81 milyar adım mobil uygulamasıyla belirlenecekler. Ve ondan sonra bir ödül için çekiliş hakkı kazanacaklar. Hadi diyoruz bu 5 Haziran'daki 81 ilde 81 milyar adım çevre yürüyüşü Kızılcahamam'dan başlayacak. Ama biz her bir yurttaş olarak da kendi yürüyüşümüzü başlatabiliriz ve mobil uygulamada bunu sertifikalandırabiliriz. Buna da bir davet yapmamız lazım. Halen Sıfır Atık Festivali için Atatürk Havalimanı'ndaki etkinlikler coşmuş bir durumda. Bu nedenle bu sene bu yaşamımızda sürdürülebilir yaşam kültüründe en iyi atık yönetimini önceliklediğimiz, ki en iyi atık yönetimi iklim değişikliğine mücadelenin de olmazsa olmazlarındandır. İşte bu güzelliklere katılalım. 81 ilde 81 milyar adım atalım ama iklim eylemimizi de her bir adımda düşünelim, hızlandırmalıyız. Ben yurttaş olarak ne yapabilirim? Bugün benim sera gazı salımına doğrudan dolaylı etkim ne oldu diye dikkatli, evet, ve özenli olmalıyız.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Bu kez doğa için, dünya için adım atacağız ve bu etkinliğe katılacak olan herkese şimdiden kolay gelsin diyelim. 81 milyar adım o kadar kolay değil ama hızlanınca ulaşacağız. İyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Yolumuz açık olsun.
1: Evet, hepimizin. Sevgili dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu ile bugün de programımızın sonuna geldik. Profesör Doktor Yusuf Serengil ve Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Ercan Çil ve ben Hafize Okan, her zaman olduğu gibi daha güzel, daha temiz, yaşanabilir, soluk alan bir dünya için programlarımızda sizinle buluşmayı sürdürüyoruz. Hoşça kalın.
2: İklimin geleceği.

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Reklamlar.

0: ve ahlak.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. Yüce dinimiz İslam, meşru bir nikahla aile yuvası kurmamızı emreder. Aile hayatımızı adalet, merhamet, sevgi, saygı, güven gibi değerler üzerine bina etmemizi öğütler. İslam, gayrimeşru ilişkilere, hayasızlığa, iffetsizliğe ve çirkinliğe sevk eden davranışlara ise asla izin vermez. Meşru bir nikaha dayanmayan hiçbir birlikteliği kabul etmez. Sevgili dinleyenler, aile iffetli, huzurlu ve güvenli bir hayatın temeli ve teminatıdır. Nefsimizi ve neslimizi emniyet altına alan, temiz ve sağlıklı bir toplumu inşa eden yegane kurumdur. Aile, dünyanın sıkıntılarında, hayatın sarsıntılarında tutunulacak bir el, sığınılacak güvenli bir limandır. İnsanı insan kılan değerlerin öğrenildiği bir ahlak mektebidir. Kişiyi iyiye ve doğruya yönlendiren bir rehber, günahlardan ve kötülüklerden koruyan bir kalkandır. Değerli dinleyenler, dijital dünyanın baş döndürücü hızla geliştiği bir dönemde yaşıyoruz. Elbette bu yeni mecranın pek çok imkanından yararlanıyoruz. Ancak bir yandan da özendirdiği hayat tarzının haz, hırs, tüketim ve bireyselleşme üzerine kurgulandığına şahit oluyoruz. Maalesef bu durumdan aile yapımız da derinden etkileniyor. Bazen sanal alemin cazibesine kapılıp değerlerimizi yitiriyoruz. Gerçek hayatla bağımız koptukça ilişkilerimiz sanallaşıyor. Hatta kimi zaman en yakın dostumuz telefon ekranları, internet mecraları oluyor. Rahmet, sekinet ve muhabbet vesilesi ailemizden ilgiyi, sevgiyi ve muhabbeti esirgiyoruz. Dünyanın diğer ucundaki insanlarla iletişim kurarken, aynı sofraya oturduğumuz anne babamızdan, eşimizden, çocuklarımızdan gittikçe uzaklaşıyoruz. Değerli dinleyenler, aile bir tercih değil, fıtri bir ihtiyaçtır. Aile kurmak ve aile olmak, Hazreti Adem'den bu yana peygamberlerin sünnetidir. Aile kurumunun yerine ikame edilecek hiçbir sosyal yapı yoktur. Algıların gerçeğe galip geldiği ve insanlığın fıtratına aykırı dönüşümlere zorlandığı günümüzde bize düşen dijital dünyanın olumsuzlukları karşısında milli ve manevi değerlerimizi esas alan bir duruş sergilemektir. Yaşadığımız çağın gerçeklerinden kopmadan, dijital mecraların da esiri olmadan değerleriyle birlikte aile olmaktır. Peygamber Efendimizin ilgiye, sevgiye, şefkate, merhamete ve muhabbete dayalı aile yapısını hanelerimizde hakim kılmaktır. Unutmayalım ki değerler eğitimi ailede başlar. Güçlü ve huzurlu bir aile ancak milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmakla mümkündür. Bugün aileyi ve aile değerlerimizi yeniden düşünelim konusu üzerine konuşacağız. Program konuğumuz Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu. Hocamızın ilgili sohbetini şimdi dinleyebilirsiniz.
2: Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Yeni bir programda daha birlikteyiz. Bu programda aileyi konuşacağız. Malumlarınız 2025 aile yılıydı ve 2026'dan itibaren artık önümüzdeki 10 yıl aile ve nüfus 10 yılı olarak değerlendirilecek. Her şeyden önce şunu ifade edelim ki aile bizim doğduğumuz, içinde yaşadığımız ve her şeyimizi, bütün değerlerimizi edindiğimiz biricik imkan alanımız. İnsan aileye doğduğunda aileyle ilk değer alanında tanıştığında, aileyi bir değer olarak görüp onu hayatına taşıdığında kendisi de aile kurmak istiyor. Aile olmak için gayret ediyor. Aile kalmak için aynı şekilde mücadele ediyor. Ancak aile kurmayı başaramayan aile olmayı da başaramıyor. Aile olamadığınızda aile kalamıyorsunuz. Aile kalamadığınızda yeniden aile kurmak istemiyorsunuz. Böyle tersine bir döngüyü de işletmiş oluyoruz. Öncelikle şunu ifade edelim ki aile bizim yuvamız. Aile yuvaya dönüştürmek için gayrete ihtiyaç var. Yani her şeyden önce evlilik dediğimiz o kutsal bağı kurmak için eşlerin birbirleriyle doğru bir tercihle bir araya gelmiş olması önemli. Neden aile olmalıyız? Neden birlikte aile yuvasını kurup ayakta tutmalıyız? Böyle bir iradeyi, böyle bir imkanı nasıl hayata geçirebiliriz? Bunun yollarını konuşmak gerekiyor öncelikle. Tabii İslam ahlakı diyor ki ailede denklik önemli.

nübüvvet. Yani eşler birbirine denk olmalı. Denklikten kastımız şu değil. Yani bütünüyle hayata bakıştaki aynılık değil. Denklik birbirini tamamlamak demek. Yani eşin iki tarafında erkeğin kadını, kadının erkeği o haliyle kabul etmesi ve birbirine sevgi ve sadakat bağıyla bağlanmaya çalışması demek. Aile ayakta tutan en temel değer doğrusu sadakat. Yani birbirine sadakatle bağlı eşler aileyi sürdürebilme konusunda büyük bir imkana sahip oluyorlar. Ancak bu bağlılık, bu güçlü bağlılık yani sadakat bağlılığı eğer zarar görürse ya da baştan böyle bir bağlılık tesis edilemezse o zaman da ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmanız kaçınılmaz hale geliyor. Tabii ailede bu 3S formülü önemli. Yani sadakat bunlardan bir tanesi. Ama diğeri sevgi ve saygı. Çünkü sevgi ve saygı olmadığında, iki taraf birbirinin kişiliğine, karakterine saygıyla yaklaşmadığında ve her koşulda birbirini sevme konusunda bir gayret ortaya koymadığında da yuvayı ayakta tutmanız çoğu zaman mümkün olamayabiliyor. Tabii ki 3S sorumluluk. Yani iki tarafın da sorumluluklarını üstlenmiş olması. Eşlerin, hem erkeğin hem kadının yuvayı birlikte ayakta tutma yönünde bir iradeyi, bir imkanı harekete geçirmiş olması son derece önemli. Bu olduğunda da aile değerli hale geliyor. Böyle baktığınızda ailede değerleri yaşama ve yaşatma imkanını buluyorsunuz. Evet, sevgi, saygı, sorumluluk ve sadakat değerleri demek ki ailenin, aile binasının kolonları gibi onu ayakta tutan temel güçlü direkler gibi değerlendirilmeyi hak ediyor. Tabii ailede ilişki yönetimi çok önemli aziz dinleyenlerim. Burada özellikle eşlerin birbirini dinlemeyi bilmeleri gerekiyor. İki tarafın da aynı anda konuşması, iki tarafın da sürekli kendini dinletmeye çalışması ve eşi konuştuğunda onu geçiştirmesi, dinlememesi, dinliyormuş gibi yapması, burada bir samimiyetsizlik tavır, tutum ortaya koyması da ilişkilerin yönetimini zorlaştırıyor. Burada belki sihirli bir formül değil ama en azından bir sağlıklı reçete olsun diye söylemek istiyorum. Konuşurken kırmadan konuşmak gerekiyor. İncinmeden ve incitmeden konuşmak gerekiyor. Çünkü bir tarafın küstüğü, kırıldığı, incindiği, incittiği, diğer tarafı rencide ettiği bir ilişki tarzı sürdürülebilir olmuyor. Ve burada iki taraf da birbirini bir süre sonra geriye dönük suçlamalarla o ilişkiyi daha kötü bir noktaya taşımaya başlıyor. Sen bana bunu söylemiştin, sen de bana bunu söylemiştin. Eski defterler karıştırılıyor, eski kayıtlar üzerinden kavga, gürültü çıkaracak olan bir gündem oluşturuluyor ve eskinin yükü bugüne taşınıyor. Bugünü de aslında çekilmez kılan, hayatı o yükü birlikte taşımayı zorlaştıran bir yeni gündem oluşuyor. Halbuki böyle bir kırgın gündemle evliliği sürdürmek bir süre sonra mümkün olmuyor. Tabii küsmeden yaşamak gerekiyor. Yani kırmadan konuşmak, küsmeden yaşamak çok önemli. Çünkü küskünlükler, kırgınlıklar, o incinmeler ve incitmeler bir süre sonra hayatın yükünü daha da ağırlaştırmaya başlıyor. Tabi burada bir takım hatırlatmalara ihtiyaç var. Öncelikle eşler birbirini o haliyle kabul ettiğini hiç unutmamalı. Yani evlilikte nasıl birbirimize sadakat, sevgi, saygı, sorumluluk sözü verdiysek hayatın yükünü birlikte taşırken, evliliği, aileyi, yuvayı ayakta tutarken de aynı sorumlulukla hareket etmek ve bu sözü unutmamak durumundayız. Diğer taraftan insanoğlu unutkan bir varlık. Çoğu zaman bilinçli ya da bilinçsiz geçmişte yaşadıkları unutuyor. Ancak bazen hiç hatırlamaması gerekenleri, orada bırakması gerekenleri de çok sık bir şekilde hatırlıyor ve hatırlatıyor. Bu karşılıklı hatırlama ve hatırlatma da işte incinmenin ve incitmenin, bir süre sonra kırmanın, küsmenin bir yönünü, daha doğrusu kapısını bize büyük ölçüde açmış oluyor. Sevgili dinleyenlerim, aile bizim tutunmamız gereken, korumamız gereken göz bebeğimiz. Ona ne kadar çok sahip çıkarsak o kadar çok bugünümüzü ve geleceğimizi sağlıklı bir zeminde inşa etme fırsatı buluyoruz. Ancak bugün aileyi tehdit eden çok sayıda unsur var. Öncelikle aile kurmakta zorlanıyoruz. TÜİK verilerine baktığımızda aile kurma yaşının her geçen gün yükseldiğini görüyoruz. Şu an ortalama aile kurma yaşımız 28-29'lara kadar yükselmiş durumda. Aile kurmak istemeyenlere sorduğumuzda neden sorusunu genellikle diyorlar ki aile bir sorumluluk, ben sorumluluk almak istemiyorum. Halbuki sorumluluk almak bizim anne babalarımız tarafından aynı bizim gibi reddedilen bir değer olsaydı bizler bugün dünyada olmazdık. Demek ki bizden önceki nesiller aile kurmayı, bu sorumluluğu almayı tercih etmişler. Bugün bu sorumluluk bende. Çünkü bugün bu aşamada olan benim. Sorumluluğu

0: reddetmek, inkar etmek, kabullenmemek değil, onu üstlenmek gibi bir tutum sergilemek durumundayım. İkincisi, aile kuranlar özellikle ilk 5-10 yılda aileyi bir şekilde yıkmayı tercih edebiliyorlar. Yani aile çözülmeleri, boşanmalar gün geçtikçe artıyor. Demek ki bir arada yaşamak, aile ortamında eşlerin birlikte aile değerlerine tutunmasıyla ilgili bir sorunumuz da var. Burada peki neden bu kadar kolay vazgeçiyoruz birbirimizden derseniz, demek ki eşlerin birbirinde aradıkları değerler değişmiş durumda. Peygamberimiz diyor ki sen evleneceğin insanda bir takım özellikler arayabilirsin. Elbette aramalısın. Bu senin en doğal hakkın. Mesela bunlardan bir tanesi, evleneceğim kişi varlıklı olsun, soylu olsun, güzel olsun, yakışıklı olsun. Bunlar elbette aranabilir. Ama sen gel bütün bunları öncelik sıralamasında ilk sıralara koyma. Ya neyi koy? Onun iyi insan olmasını koy. Onun ahlaklı olmasını, dürüst bir insan olmasını koy. İnsan gibi insan olsun, değerli insan olsun, hayata değerleri eksenli bakan bir insan olsun ki evlilik sürdürülebilir olsun. Çünkü güzellik, yakışıklılık, servet, asalet bütün bunlar bir gün gelir kaybolur. Sağlıklı bir insan hastalıklı duruma düşebilir. Varlıklı bir insan servetini kaybedebilir. Çok güzel, yakışıklı bir insan Allah korusun başına gelen bir kazadan, bir hastalıktan dolayı çirkinleşebilir. Ama kalıcı olan insani özellikler. Gelin onu arayın diyor. Şimdi bugün aile değerleri derken de biz sıklıkla bunu hatırlatıyoruz. Demek ki insani olanı aramak gerekiyor. Yuva kurarken ki o yuva sürdürülebilir olsun. Aksi söz konusu olduğunda yuvayı ayakta tutmak, aileyi sürdürmek, onu sağlam temeller üzerinde yükseltmek mümkün olamayabiliyor. Aziz dinleyenlerim, tabii ki aileyle ilgili bugün yaşadığımız sorunlardan bir tanesi de aile yapımızın gittikçe küçülmesi. Geleneksel geniş aile modelinden şehirleşmeyle birlikte gittikçe küçülen çekirdek aile modeline epey bir zamandır geçmiş durumdayız. Bugün ülkemizdeki ailelerin yaklaşık %70'i çekirdek ailelerden oluşuyor. Bu ailelerde genellikle anne babayla birlikte çocuklar, evlenmemiş çocuklar var. Aile büyükleri artık bu yeni modelde özellikle kent ortamlarında çok fazla bulunmuyorlar ve bugün maalesef diyelim ülkemizdeki hanelerin %20'si tek kişiden oluşuyor. Yani yalnız yaşayan ailelerin sayısı nüfusumuzun 1/5'ine ulaşmış bu durumda ve bu tabii ki yine riskli bir tablo, yine riskli bir durumla bizi karşı karşıya bırakıyor. Yalnız yaşayan insan büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyor. 2018'de malumlarınız İngiltere Yalnızlık Bakanlığı kurdu. 2021'e geldiğimizde Japonya aynı bakanlığı kurdu ve biz özellikle 2020'lerdeki Covid süreciyle birlikte yalnız yaşamaya mecbur kaldık. Yalnız yaşadığı için günlerce evinde çaresiz kalan, hastalandığı halde hastaneye sağlık hizmetlerine erişimi mümkün olmayan, vefat ettiği halde tesadüfen evinde fark edilen insanların dramatik hikayeleriyle, trajik hikayeleriyle karşı karşıya kaldık. Çünkü yalnızlık insan tabiatına uygun değil. Yalnız yaşayan insan sesini duyuracak bir başka insana ulaşamadığında öncelikle kendine acı veren bu süreci yönetmekte zorlanıyor. İtalya'da bir bizdeki 155 hattı gibi bir hatta polis imdat hattına gecenin bir vaktinde böyle saat 3-3.30 gibi bir telefon düşüyor. Tabii o kadar yoğun böyle ağlayan bir kadın sesi karşıda hıçkırıklarla ağlıyor. Polis adres bilgisini almakta zorlanıyor. Durumunu daha öğrenemeden telefon kapanıyor ve adrese 4 polis intikal ediyorlar. Tabii kapı kırılmamış, zorlanmamış, herhangi bir gasp, darp gibi bir belirti söz konusu değil. Zile basıyorlar, kapı açılıyor. O sırada dışarı çıkan 2 kişi hüzünlü bir şekilde ağlamaktan gözleri morarmış bir karı koca. Ne oldu diyor polisler. Gelin içeride anlatalım diyorlar. Eve davet ediyorlar ve o sırada diyorlar ki biz bir kanepede birimiz otururken gecenin ilerleyen saatlerinde uykumuz gelmedi. Birbirimize baktık, bakıştık. Bir süre sonra aynı anda ikimiz de demek ki aynı şeyleri düşündük ki hüzünlendik ve ağlamaya başladık. Eski günlerimizi düşündük, çocuklarımızı düşündük. Onların hiçbirisi şu an yanımızda değil. Sonra birbirimizi düşündük ve ikimizden birisi vefat ettiğinde diğerine ne olacak sorusu aklımıza geldi. Aynı anda hüzünlendik ve ağlamaya başladık. Bizi susturacak kimse yoktu. O an aklımıza siz geldiniz. Sizi dertleşmeye görüşmek için aradık. Yani gelin birlikte kahve içelim, bizi dinleyin, konuşalım, siz bize bir şeyler söyleyin, bizi teselli edin istedik diyorlar. Şimdi bakın, bu hakikaten çok ciddi, trajik, patolojik bir durum. Bu bir sosyal patoloji aslında buradan baktığımızda. Daha dün bir haber düştü haber sitelerinde. Bir uygulama Çin'de tasarlanmış. Uygulama her gün size bir bildirim gönderiyor. Bildirim şu: öldün mü diye soruyor size ve siz o bildirime cevap vermediğinizde bir gün boyunca ertesi gün bir yakınınıza, sizi daha önce sizden kayıt aldığı bir yakınınıza bilgi notu gidiyor. Eşiniz ya da işte yakınınız sıkıntılı olabilir, ona mutlaka ulaşın diye. Şimdi bakın, böylesine patolojik bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla aile olmak, aile kalmak, ailede kalmak, aileyi sürdürmek çok kıymetli. Bizim yakınlarımız uzakta da olsa onların sesini bize duyurmaya, bizim de onlarla iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Ve insan doğası gereği sosyal bir varlık ve bu sosyalliğini sürdürebilmek için de başka insanlara ihtiyaç duyuyor. Beni ben yapan başkaları aslında. Onlar varsa ben kendimi geliştirebiliyorum. Onlar varsa hayata, geleceğe umutla bakabiliyorum. Onlarla birlikteyken hayata tutunmakta zorlanmıyorum. Ama onlardan uzaklaştığımda hem kendimle, hem çevreyle, hem işimle, hem hayatla barışık olmakta zorlanıyorum. Ve aile burada çok önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Aile sadece insan türünün biyolojik anlamda neslini sürdürebilmesi için gerekli bir kurum değil. Aile bundan da daha önemlisi, bizim psikolojik anlamda, ruhsal anlamda, zihinsel anlamda ve sosyal anlamda sağlıklı bireyler olabilmemizin imkanını ve yolunu bize öğretiyor. Biz kültürümüzü, inancımızı, değerlerimizi, insanlığımızı bir sonraki nesle, yaşam tarzımızı aile üzerinden taşıyoruz. Aile olmayı başardığımızda, aile kalmaya gayret ettiğimizde ve ailede bir takım kültürel değerleri, yaşam tarzını hayatımıza taşımayı başardığımızda, o zaman aile bizi iyileştiren, bizi güçlendiren bir yapıya, bir mekanizmaya dönüşüyor. Ve burada ilişki yönetimi başta ifade ettiğim gibi son derece önemli. Eşlerin birbirleriyle, anne babanın çocuklarıyla, aile büyükleriyle, akrabalarla, yakın ve uzak çevredeki insanlarla kurduğu sağlıklı iletişim dili son derece önemli. Ve burada kırmadan konuşmak, küsmeden yaşamak dediğimiz o eylemi bir şekilde hayata katmak durumundayız. Çünkü konuşmak insanın insan olmak bakımından en temel edimi, en temel eylemi. Yaşamak zaten bizim nefes alıp vermemizden ibaret olan bir eylem değil. Ama konuşarak yaşayan bir insan olarak hayatımızı sürdürebilmek için etkili iletişim kurmak, birbirimizle daha sağlıklı ortamlarda nitelikli bağlantılarla yaşamak durumundayız. Burada bir takım olumsuzlukları bugün her zamankinden daha fazla gündemimize getiren, özellikle de olumsuz örnekleri, aile içerisindeki kırgınlıkları, küskünlükleri, sorunları taşıyan insanlar değil de bütün bunları nasıl çözebiliriz şeklinde hayata ve ilişkilerimize bakan iki insan olarak yaşamayı başarmak durumundayız. Aksi söz konusu olduğunda aileyi bir değer olarak algılamakta zorlanıyoruz. Aile kurmakta, aile olmakta ve aileyle birlikte yol almakta aynı şekilde hayatımızı sürdürmekte zorlanıyoruz. Gelin birlikte aile kuralım, aile olalım, aile kalalım, aile içerisinde kalalım, çocuklarımızı, bizden sonraki nesilleri ailede tutmayı başaralım, aile ilişkileri içerisinde hayatımızı sürdürmeye niyet edelim, bu yönde gayretimizi her zaman sürdürelim. Evet, bu sene yeni aile 10 yılındayız. Nüfusumuzu, ailemizi güçlendirmenin yollarını, imkanlarını arıyoruz. Dünyanın buna ihtiyacı var, insanlığın buna ihtiyacı var, ülkemizin de ihtiyacı var. Gelin birlikte aile olarak aile birlikteliğini sürdürebilmenin imkanlarını birlikte bulalım, birlikte yaşayalım, birlikte yaşatalım. Aile yılına ailemizi güçlü tutarak girelim ve böyle devam edelim. Sağlık ve esenlikle kalın, hoşça kalın sevgili dinleyenler.
1: Program konuğumuz Denişleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu'nun aileyi ve aile değerlerimizi yeniden düşünelim başlıklı sohbetini dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm ve bu bölümün anlamıyla devam ediyor. Âl-i İmrân suresi 190'dan 194. ayete kadar. Okuyan Fatih okumuş.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesinde akıl sahiplerine şüphesiz deliller vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen münezzehsin, bizi ateşin azabından koru derler. Rabbimiz, sen ateşe kimi sokarsan onu şüphesiz rezil etmiş olursun. Zulmedenlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diye inanmaya çağıran bir çağrıcıyı işittik de iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bize bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerinle vaat ettiklerini bize ver.

0: Kıyamet günü bizi rezil etme. Sen şüphesiz sözünden caymazsın.
1: Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersintoy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Bir soru, bir cevap. İsviçre prim transferi nedir? Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı Şube Müdürü Servet Nalan Aksoy cevaplıyor.
1: Türkiye ile İsviçre arasında sosyal güvenlik alanında yürürlükte olan bir sözleşme bulunuyor. Bu sözleşmeye 1 Haziran 1981 tarihinde bir madde eklendi. Eklenen bu madde ile birlikte Türk vatandaşlarına önemli bir hak tanındı. Buna göre İsviçre'de çalışırken yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında adlarına ödenen primlerin Türkiye'ye transferi mümkün oldu. Ancak bunun bazı şartları bulunuyor. Kişinin İsviçre yaşlılık ve malülük sigortasından daha önce herhangi bir yardım almamış olması gerekiyor. Ayrıca İsviçre'den ayrılarak Türkiye'ye ya da üçüncü bir ülkeye yerleşmiş olması şartı da aranmaktadır. Eşlerin her ikisi adına prim ödenmişse transfer talebi ayrı ayrı yapılabilir. Yalnızca kadın eş adına prim yatırılmışsa erkek eşin hakları belli koşullar çerçevesinde İsviçre tarafından değerlendirilir. Transfer edilen primler Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'na aktarılmaktadır. Bu primlere ait süreler Türkiye'de geçmiş sigortalık süresi gibi kabul edilir. Başka bir ifadeyle bu süreler emeklilik hesabında dikkate alınır. İsviçre'den aktarılan prim günleri 5510 sayılı kanun kapsamında kısaca 4B olarak ifade ettiğimiz eski adıyla da Bağkur hizmeti olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan primleri Türkiye'ye transfer edilen kişiler ve bunların hak sahipleri transferden sonra İsviçre yaşlılık ve ölüm sigortasından hiçbir hak talebinde bulunamamaktadır. Transfer olunan primlerden Türk emeklilik sigortası çerçevesinde sigortalı veya hak sahibi yararına hiçbir menfaat sağlanmıyorsa transfer edilmiş olan primler ilgili kimselere ödenmektedir.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğine Nijer Cumhurbaşkanı ile devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi külliyede resmi törenle karşıladı. Ardından liderler baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. İkili ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmeler sonrası Erdoğan ve Tiani ortak basın toplantısı düzenliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

0: Demesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayıyla 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davayı karara bağladı. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin davayı davacıların feragati nedeniyle reddetti. Kurultaya yönelik talepse başka bir mahkemede aynı konuda devam eden dava gerekçesiyle kabul edilmedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde genel merkez ve adaylara toplam 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptıklarına iddia etti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Asya Pasifik turundaki yeni durağı Endonezya'nın ardından Güney Kore oldu. Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Yan'la bir araya geldi. Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini bildirdi. Bölgemizin ihtiyacı olan silahlanma yarışları yerine diyalog ortamının güçlendirilmesidir denildi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu da gündemdeydi. İsrail'in Lübnan'da işgali genişletmesine ve Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine tepki gösterildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ta etkili olan aşırı yağışla ilgili açıklamalarda bulundu. Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Bakan Çiftçi, "Devletimiz güçlü, yaraları en kısa sürede saracağız," dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bayburt Gümüşhane Havalimanı'nın bu yıl bitmeden hizmete açılacağını söyledi. Türkiye'yi büyütecek adımları atmaya devam edeceğiz dedi. Bakan Uraloğlu, Trabzon-Aşkale yolunun da büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini, Tahran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu savundu. Müzakerelerin bu hafta sonu gerçekleşebileceğine işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD ile iletişimin sürdüğünü ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Malatya Gölbaşı yolunun 73 ile 82. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ile 29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. Hedefe ulaştınız.

0: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında züccaciye mutfak ürünlerinde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Kupası heyecanı vatanda. 1-15 Haziran tarihleri arasında iPhone 17e 256 GB tüm renkler 57.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Smokin bizim işimiz. 6 yıl

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
2: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Reklamlar.

0: Engelsiz Sesler. Sevgili dostlar, Engelsiz Sesler'den hepinize merhabalar. Biz bu hafta özellikle görme özel gereksinimli öğrencilerin matematikte, özellikle eğitimde, hatta matematik diye bence sınırlandırmayalım, eğitimin belki her alanına sıçrayacak bir çalışma üzerine bugün söyleşmek üzere evrenize konuk oluyoruz. Yine çok şık, çok kıymetli bir hanımefendiyle evrenize konuk olacağız ama onun öncesinde kendisine merhaba, hoş geldiniz demeden önce Engelsiz Sesler'in birbirinden kıymetli emek veren isimlerini takdim etmek isterim. Yapım Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapım Mahmut Aslan. Siz değerli dostlar için Engelsiz Sesler'i hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi saygıyla selamlayarak, evet, merakla beklediğiniz şık hanımefendi konuğumuzu takdim edip kendisine merhaba demek istiyorum. Kapsayıcı Eğitimde Erişilebilir ve Yaşam Derneği Eryader kurucu başkanı ve aynı zamanda Engelsiz Matematik ve Eğitim Platformu kurucusu Hale Uçuş. Evet, çünkü biz bugün Haziran'ın ikinci haftası inşallah çıkması planlanan çok güzel bir kitap üzerine söyleşiyor olacağız. Braille kullanan öğrenciler için matematik becerilerinin geliştirme stratejileri kitabı üzerine söyleşiyor olacağız ve onun öncesinde birbirinden kıymetli yine çok güzel kampanyalar olacak. Bir Ses Bir Umut kampanyası, Dokunsal Anneler etkinliği, hepsine zamanımız el verdiğince değinmeye özen gösteriyor olacağız. Hale Hanım, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Deniz Hanım, çok teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için.
0: Özellikle sizin için uygunsa o zaman Eryader Kapsayıcı Eğitim, Kapsayıcı Eğitimde Erişilebilir ve Yaşam Derneği üzerine biraz bu derneği tanıyarak başlayalım mı sohbetimize?
1: Evet, evet, elbette. Öncelikle derneğimizin ismini şöyle çok ufak düzeltmek istiyorum. Kapsayıcı Erişilebilir Yaşam Derneği, Eryader. Kapsayıcı Erişilebilir Yaşam Derneği aslında öncelikle biliyorsunuz Engelsiz Matematik Eğitim Platformu çok yaygın. Aynı şekilde Dokunsal Anneler Topluluğu da yaklaşık Engelsiz Matematik Eğitim Platformu 7-8 yıllık, Dokunsal Anneler Topluluğu da 4 yıla yakındır sürdürülebilir şekilde devam eden iki proje. Bu projeleri aslında bir bireyselden öte bir topluluğa dönüştürmek adına Kapsayıcı Erişilebilir Yaşam Derneği'ni 2021 Aralık'ta kurduk. Bu dernek aslında görme yetersizliği merkezinde diğer engel gruplarını da içine alacak şekilde hak temelli anlayışla eğitimden diğer alanlarda daha milli dediğimiz teknolojiler geliştirmek ve disiplinler arası çalışmaları farklı paydaş gruplarıyla yürütmek üzerine kurulmuş bir dernek. Bu dernekte de özellikle hak öznesi olan kişilerle yola çıkmayı çok doğru buluyoruz. Buradaki projelerde de Engelsiz Matematik Eğitim Platformu, Dokunsal Anneler Topluluğu ve bunların altında yapılan pek çok projede de bunu önemsemeye özen gösteriyoruz.
0: O zaman bu bağlamda aslında bu derneğin kurulmasına belki sebep olmuş platformumuz Erişilebilir Matematik ve Eğitim Platformu'ndan biraz bahsederek başlayalım mı?
1: Tabii ki. Aslında hani Engelsiz Matematik Eğitim Platformu dediğiniz doğru. Bu matematik eğitimindeki ihtiyaçtan, yani matematik alanında bilgiye erişim noktasındaki ihtiyaçtan dolayı 2017 yılında bu platform kuruldu. Öncesinde ben atanmış, yani bir okula atanıp buradaki öğrencinin görme engelli olması sebebiyle İlk tanıştığım görme engelli öğrenci diyebilirim. Sonrasında bu sınıfta öğrenciyle birebir deneyimlediğim süreci daha sonra sınıfın dışına, yani bir öğrenci bir dönüşüm diyerek sınıfın dışında bir platform oldu ve çevrim içi matematik eğitim platformu. Engelsiz Matematik Eğitim Platformu 2017 yılından beri devam eden ve 2024 yılında da Sabancı Vakfı tarafından 15. sezon fark yaratan olarak seçildi. Şu anda da her yıl ortalama 100-120 arası 5. sınıftan 12. sınıfa kadar görme yetersizliği öğrencisi olan, onun dışında görme yetersizliği öğrencisine ek olarak da hafif zihinsel ya da TP'li olan çocuklarımız da, yani çoklu yetersizlik olan çocuklarımız da birebir destek şeklinde desteklediğimiz bir platform. Biz bu platformdaki amacımız aslında matematik ile ilgili yapamazsın, imkansız ya da gören de yapamıyor anlayışını kırabilmek çocuklarımızda ve bunları da platforma başvuran sevgili gönüllü öğretmenlerimizle yapıyoruz. Buradaki gönüllü öğretmenlerimizin her birinin öğretmen olması bizim için çok çok erzem. Yani elbette ki mühendis de olabilir vesaire. Ama biz her birinin pedagojik anlamda bilgiye sahip olmasını önemsiyor. Ve platformda dersler başlamadan önce de yaklaşık bir aylık mesleki gelişim anlamında da görme yetersizliği öğrenciyle iletişimden sınıf içi matematik öğretim stratejilerine kadar bir paylaşımda bulunuyoruz. Ve buradaki gönüllü ağında matematik öğretmenlerinin dışında rehber öğretmenler, özel eğitim öğretmenleri ve psikologların da olduğu bir ağdan bahsediyoruz. Çünkü matematikteki o kaygıları azaltmak bilgi ve beceriyle birlikte sağlıklı bir sosyal duygusal anlamda da desteklediğimiz bir süreç. Matematiğe olan inancını, matematiğe olan ilgisini ve isteğini de bu şekilde aslında hem rehber olarak hem de bu süreçte yeterliliğini arttırarak devam etmiş oluyoruz. Aslında matematik bir özgüven aracı, kişinin kendi potansiyelini keşfettiği ve bu noktadan itibaren de kararlılıkla geleceğine doğru adım atması. Hatta ben hep şey diyorum, hayallerinize engeliniz sınır koymasın. Engel olabilir ama bu kendi engeliniz olmasın diye de sürekli olarak bunu ifade ediyoruz.
0: Hale Hanım, o kadar güzel anlattınız ki, özellikle hayalinize engel sınır koymasın. Bu sözün ötesinde belki buraya gelmeden önce konu zaten hani ağaç yer.

0: gerçekten eğileceği için, eğilir diye inandığımız için, özellikle o küçük yaştaki çocukların da üstelik hayal gücüne dokunan sizin projeniz olacak burada. Özellikle Bir Ses Bir Umut kampanyası. Sizin miniklerin hayal gücünü geliştirmek adına hikaye kitaplarını, böyle resimli hikaye kitaplarını seslendirmeye aracı olduğunuz çok güzel, kıymetli bir kampanyanız var. Şimdi buraya da gelmeden olmaz bu sohbette. O zaman ben mikrofonu size bırakmak istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Aslında Engelsiz Matematik Eğitim Platformu dediğimiz gibi çevrimiçi matematik eğitiminin dışında biz çocuklarımızı farklı atölyelerle de EMMEP akademi şeklinde atölyelerle de destekliyoruz. Bu atölyeler bilişim veri ve atölyesi ama onun dışında Bir Ses Bir Umut da aslında atölye üzerinden çıktı. Hikaye okuma atölyeleri dedik. Sonrasında şöyle bir şey oldu. İki öğretmenimiz var bizim platformda da gönüllü olan ve ders veren öğretmenlerimiz. Resimli matematik hikaye kitapları paylaşıyorlar ve bunların üzerine bir kampanyayla diğer öğretmen de bunu paylaşıyor gibi bir süreç. 14 Mart Dünya Matematik Günü de Pi günü de denilen matematik ve umut temasıyla bir ortaya çıkış oldu. Biz de dedik ki neden bizler görmeyen öğrenciler ya da az gören öğrenciler için seslerimizle çocuklara neden umut olamıyoruz? Yani her bir ses bir çocuğun dünyasına yeni bir umut ve başarıya giden bir adım olacak ve biz bunu resimli matematik hikaye kitaplarımızla yapmaya karar verdik. Buradaki amacımız da çocuklarımızın umutlarını büyütmek, matematiğe dair korkularını azaltmak ve onların öğrenme yolculuğunda başarıya ulaşmalarında hep birlikte gönüllü ağıyla katkıda bulunmak ve ses vermek. Ve buradaki aslında önemli olan da şu, matematik resimli matematik kitapları dediğimiz gibi okul öncesinden itibaren görme engelli çocukların çok rahatlıkla dinleyebileceği bir hikaye serisi oldu. Ve burada öğretmenlerimiz de ilk defa görme engelli bir öğrenciye kitap okuma deneyimi yaşadılar. Burada tüm görseller öğretmenlerimiz tarafından betimlendi. Matematikteki o formüller vesaire falan her biri matematikteki değerlere de dokunarak adalet, eşitlik ve benzeri bu değerleri de dokunarak çocuklarımıza hikayelerle ulaşmak istedik. Şu anda 47'ye yakın öğretmenimiz bu kampanyaya dahil oldu. Sen de bir ses zincirine sen de dahil ol dedik. Şu anda 32'ye yakın kitabımız seslendirildi ve biz bu kitapları Türkiye Görme Özürler Kütüphanesi aracılığıyla görme engelli çocuklarımıza açmış olacağız ve TÜRGÖK'ün ayrı bir desteğiyle bu kitaplardan seçeceğimiz en azından 5'e yakın kitabı da Braille baskı şeklinde görme engelli çocuklarımıza ulaştırmak. Aslında buna başlarken beni etkileyen bir Helen Keller'ın sözü oldu. Matematik ve umut teması olunca şöyle bir sözü var. İyimserlik başarıya götüren inançtır diyor. Ama umut olmadan hiçbir şey başarılamaz. Aslında bizim buradaki çıkış noktamız da bu şekilde oldu diyebilirim açıkçası.
0: O zaman dokunsal anneler topluluğuna önayak olan aslında Helen Keller'ın bu umut dolu sözü müydü?
1: Dokunsal anneler topluluğu da aslında her biri birbiriyle bağlantılı. Biz annelerimizin de umudunu çoğaltmak istiyoruz ve annelerin ne kadar güçlü olduğu, özgüvenli oluşu, çocukların da aynı şekilde bağımsız bir şekilde ilerlemelerine etkisi olduğunu gördüm ve bunu bilhassa çevrimiçi ortamda matematik dersleri veren biri olarak hocam yani bunu yapıyorsunuz ama hani neden yapıyorsunuz hani bunu ücretsiz yapıyorsunuz gibi evimi ziyaret edenler oldu farklı şehirlerden gelerek. Burada şunu gördüm, anne figürünün ne kadar bir çocuğun yaşamında ne kadar iyi bir rolü olduğu ve etkisi olduğu olumlu yönde. O yüzden de 2019 pandemi döneminde annelerin bilgiye erişiminin zor olduğu, yönlendirmelerin yetersiz olduğu, ben de yalnız değilim, bir annenin omzuna dokunuşunu hissettiği aslında bir dokunsal anneler topluluğu. Burada da aslında Engelsiz Matematik Eğitim Platformu'ndaki çocukların ailelerinden başladığımız ancak şu anda 0 yaş bebeklikten itibaren 14 yaşına kadar görme yetersizliği ve çoklu yetersizliği olan çocuklarımızın annelerinden oluşan bir topluluk. Ve bu toplulukta bizler uzman eğitimleriyle destekliyor, annelerin birbirleriyle paylaşımları. Aynı zamanda annelerimiz de çocuklarımıza yeterli

0: Ve iki tane öğretmenimiz, özel eğitim öğretmeni, görme engellilerin sınıf öğretmeni, bu noktada Medeniyet Üniversitesi'nden danışman öğretmenimiz. Biz bunu bir araştırma olarak da sunuyoruz. Çünkü yapılan iş gerçekten etkili mi? Bunu görmek ve daha fazla bu konuda çalışmak istiyoruz. Ben gruptayım. İnanılmaz bir etki var. Anneler her hafta ortalama işte 5-6 sayfa Braille olarak yazıp ödevlerini teslim ediyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Ben çok heyecanlanıyorum. Ailelerin her bu tür etkinliklere katılımı benim çocuklarımın geleceğine dair umutlarımı daha da çoğaltıyor diyebilirim.
1: Biz de buradan TRT Radyo 1 Engel Sesler ailesi olarak gerçekten böyle bir kıymetli çalışmanın sesi olduğumuz için biz de şu an çok mutlu olduk Hale Hanım. Gerçekten çalışmanız o kadar ve birbirinden değerli, kıymetli ki.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yani engeller haftasını geçtik ama dediğim gibi haftaya sıkıştırılacak şeyler değil. Biz 365 günü hem anneler hem özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için hem de öğretmenlerimiz için nasıl değerlendirebiliriz, nasıl etkili hale getirebiliriz? Aslında bunların derdiyle dertlenip vicdanımız ve aklımızla birlikte iki kanatlı şeklinde çözmeye ve birlikte hareket etmeye özen gösteriyoruz.
1: O zaman şimdi birlikte hareket etmeye özen gösteren bir hanımefendi olarak Haziran ikinci haftası çıkması planlanan bir kitabımız var. Braille kullanan öğrenciler için matematik becerilerini geliştirme stratejileri kitabı.
0: Evet.
1: Biraz bundan bahsederek devam edelim mi sohbetimize?
0: Evet, tabii. Yani aslında biraz önce de bahsettim. Öğretmenin yetersiz veya eksik bilgiye, beceriye sahip olması görme engelli öğrenciler nezdinde baktığımızda diğer tüm yetersizlik gruplarında bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Burada da aslında öğretmenimizin çaresizliği, öğretmenimiz bu noktadaki bilgiye erişimdeki sıkıntıları, bu Türkiye'de değil dünyanın her yerinde böyle. Bunun üzerine pek çok çalışma yapılıyor. Ben de yüksek lisansımı uzaktan eğitimde görme engelli öğrencilerin matematik problem çözmesi üzerine çalışmıştım. Burada nasıl düşünüyorlar, düşünme becerileri, iletişim süreçleri üzerine çalıştım. Doktorada da grafik okuma üzerine çalışıyorum. Şimdi bunları yaparken her makalede öğretmenlerin mesleki anlamda yetersiz olmasından kaynaklı görme engellilerin matematik eğitim alanında istihdam edilmesinde sıkıntı var. Yani özellikle mühendis olmaları, matematik, temel bilimler aralarında istihdam edilmeleri birazcık daha en azından %40, %30 öğretmenin yeterliliğine bağlı. Benim de yüksek lisanstan itibaren 2013-14 yılından itibaren kendime referans aldığım tabiri caizse çıktısını alıp İngilizce bir kitap, başucu kaynağı ve dünyada da inanılmaz bir başucu kaynağı kitabımız. Braille kullananlar için matematik becerilerini geliştirme stratejileri. Yani günümüzü gören bir kitap diyebilirim. Bu kitabı çeviri anlamında Galen Kepperman, kendisi profesör, görme engelli bir profesör, bir proje yapıyorlar 98 yıllarında ve bunu uygulamalı olarak yapıp bunu bir kitaba döküyorlar. Bu kitabı ben 2023 yılında izin çalışmalarını başlatmıştım. Kendisi bu kitabın Türkiye'ye kazandırılmasından dolayı çok memnun olacağını söyledi. Ve biz de benim editörlüğümde iki arkadaşımın da desteğiyle bu kitabı şu anda son haline getirdik. Dizgi çalışmaları devam ediyor. Haziran'ın ikinci haftası yaklaşık 300 sayfaya yakın. Bunun en önemli özelliği şu: okul öncesinden itibaren, yani bir çocukta sayı hissini nasıl oluştururuz dediğimiz noktadan üniversite düzeyindeki görme engelli öğrenciye seslenecek bir içerik. Ve bu içerikte geometride nasıl öğretilir, grafikler nasıl öğretilir, betimleme grafiklerde nasıl yapılır, matematik nasıl okunur dediğimiz yaklaşık gerçekten bir kılavuz niteliğinde bir okuma kılavuzu var. Bu da bu anlamda Türkiye'de referans kaynağı olabilecek ilk kitap olduğunu düşünüyoruz. Burada bir parantez daha açmak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Bu kitap Nemet kodu destekli bir kitap. Ve Türkiye'de Braille sisteminde ne yazık ki Nemet kodu kullanılmıyor. Kullanılmaması ne gibi bir soruna yol açıyor derseniz, çocukların yurt dışından kullandıkları Braille ekranların her birinde Nemet kodu var. Yazılımlarda Nemet kodu var. Braille ders kitaplarının basımında kullanılan

0: yazılımda Mehmet kodu var ama orada da bizim sisteme uygun olabilmesi için çok zaman kaybediliyor. Ve bu dünyada, Amerika'da, Kanada'da, şu anda Avrupa'da da Mehmet kodu yaygınlaşıyor. Ama biz bu Mehmet koduna geçiş sağlayamadık. Yani Braille sistemde Türkiye'de bir değişiklik olmadığı gibi matematikte de değişiklik olmamasından kaynaklı çocuklar evrensel anlamda bilgiye erişemiyor. Bu kaynağın, bu kitabın bir özelliği daha var. Mehmet koduna dayalı bir kılavuzu var. Bu kılavuzun matematik öğretimiyle de desteklenmiş şekilde bir içeriği var. O yüzden umarım bu kitap Mehmet kodunun Türkiye'de geliştirilmesi ve kullanılması için de bir başlangıç olacağını düşünüyoruz açıkçası.
1: Hale Hanım, böyle bu kadar kıymetli çalışmalara imza atmış bir sivil toplum kuruluşu olan biri olarak, sivil toplum kuruluşu kurucusu biri olarak, bu kodun ülkemizde yaygınlaşması adına diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili olsun, belki yerel yönetimlerle olsun, belki hükümet kanadından birileri olsun, yani masaya oturmak gibi bir projeniz var mıdır ileriki zamanlarda?
0: Şöyle, bu kitap yayınlandıktan sonra amacımız öncelikle öğretmenlerimizi mesleki gelişim anlamında geliştireceğimiz bir teknoloji tabanlı bir platform geliştirmek. Çünkü bu Mehmet kodunu aslında öğretmenlerimize kazandırdığımızdan itibaren bir şeyler değişecek. Ama bunu kazandırmamız için de dediğiniz gibi diğer sivil toplum kuruluşları, Milli Eğitim Bakanlığı gibi görüşmeler yapmayı düşünüyorum. Çünkü çocuklar şu anda süper bir teknoloji de olsa matematiği okuyamıyor. Matematiğin diline erişim bu Mehmet kodunun kullanımıyla alakalı. O yüzden dediğiniz nokta çok çok değerli. Bu da notlarımızda var. Umarım 2027 yılında Mehmet kodunun öğretmenler nezdinde kullanımı için eğitimlerin yapılması, sonra bu eğitimlerle birlikte öğrencilere kazandırılması şeklinde giden bir sürecin, çocukların emin olun eğitim hayatları, çocuklara yapılan ulusal sınavlar, örneğin çocuklar bilgisayar ortamında sınav olamıyorlar. Bunların en büyük sorunlarından biri de aslında matematik. Yani matematiğin Mehmet kodu şeklinde çocuğun Braille olarak ekranına yansıması veya seslendirme noktasında da sıkıntılar var. O yüzden Mehmet kodunun kullanımı ve yaygınlaştırılması için yapılacak adımlardan biri de söylediğiniz gibi birliktelik ve bundan alınan güçle bunu Türkiye'ye kazandırabilmek.
1: Hale Hanım, son dakikalarımıza doğru yaklaşırken, yani son iki dakikamız daha varken, özellikle siz er ya da er olarak bu kadar birbirinden kıymetli çalışmalar yürütmüş biri olarak, biz zaten TRT Radyo Engel Sesler ailesi olarak biliyoruz ki gerçekten çocuklar olsun, biz yetişkin bireyler olsun, gerçekten ülkemizde insanlara erişilebilir ve kapsayıcı bir hak temelli bakış açısıyla sağlanan fırsat eşitliğinden sonra gerçekten insan, hepimiz zaten hani sadece eğitimde olmasın, hayatın her alanında başarılı olabilmekteyiz. Bunlarla ilgili kapanış olarak son mesajınız nelerdir? Çünkü bununla ilgili sizin söyleyecekleriniz mutlaka çok önemli.
0: Evet, öncelikle bu yayında bana yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi ne engeller gününe yapılacaklar sığabilir ne de engeller haftasına yapabilecekler sığabilir. Burada gerçekten çok daha kapsamlı dediğimiz kapsayıcı ve erişilebilir çalışmaların yapılması tek hale değil, hep birlikte yapılacak adımlara bağlı. Engelsiz Matematik Eğitim Platformu olarak da umarım sonraki yıllarda dijital altyapısı olan, günümüzün bu yapay zeka desteğini de alarak kişisel öğrenme, yani bireysel öğrenme odaklı bir platform nezdinde çocuklara kaynakların erişilebilir şekilde sunulmasını destekleyeceğimiz, öğretmenleri mesleki gelişimlerini zenginleştireceğimiz, anneyi ve çocuğun yanında yol yürüyebilecek bir noktaya getirdiğimiz bir ağı hem dijitalde de erişilebilir bir şekilde örmek hem de fiziksel anlamda da yürüyebilmek gerekiyor. Benim buna umudum var, inancım sonsuz. Her biri küçük adım bir önceki adımı büyütüyor. Bu da umut nezdinde de aynı şekilde. Umarım, ben her zaman söylüyorum, umarım çocukların geleceği anlamında matematik, mühendis gibi alanlarda istihdam edebilecek

0: isteriz. Çünkü onlar olmadan, onlar hakkında yapılacak her çalışma eksik
1: Peki.
0: kalacağını düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dostlar, biz bu hafta hale uçuşla özellikle Haziran ayının ikinci haftası çıkması hedeflenen Braille kullanan öğrenciler için matematik becerilerinin gelişme stratejileri kitabı üzerine söyleşmeye özen gösterdik. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkını sosyal farkınız değil, sosyal farkınlık gerektiren konuları hak temel bir bakış açısıyla sıradanlaştırabilmeniz olsun. Hoşça kalın. Engelsiz Sesler. Reklamlar.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Telefon deyince vatan.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahriye Akıcı, teknik yapımda Ercan Çil, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan gazeteci Abdurrahman Yıldırım'la yarın sabah açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyonu beklentisiyle birlikte yıl sonu beklentilerini konuşacağız ve küresel enflasyonu da konuşacağız elbette. Ardından Cahit Sönmez'le Mayıs ayı dış ticaret verilerine bakacağız.

0: Bir de sıkça konuştuğumuz bir şey bu Cahit Hoca ile altın piyasasındaki hareketlilik ve ortada uçuşan seviyeler, ortada uçuşan rakamlar, gerçekçi mi bunlar? Bunları konuşacağız ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Ergin. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda %0,89'luk düşüşle 13.840 puan seviyesinde. Amerikan doları serbest piyasada 45 lira 97 kuruş, avro 53 lira 62 kuruştan işlem görüyor. Ahşap bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama birleşik faiz oranı %43,26 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda uluslararası piyasalarda altın onsu 4.490 dolar. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 43.331 lira. Çeyrek altın 10.866 lira. Gram altın ise 6.647 liradan işlem görüyor. Para ve sermaye piyasalarına dönüp son rakamlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Gazeteci Abdurrahman Yıldırım'la konuşacağız şimdi. Abdurrahman Bey merhaba.
2: Merhaba.
0: Evet, şimdi uzunca bir süredir konuşuyoruz jeopolitik riskleri, başta Hürmüz olmak üzere tedarik yollarındaki sıkıntıları ve artık bunların sonucunda da küresel enflasyonu da tekrar konuşmaya başladık ama ülkemiz özelinde bir değerlendirme yaparsak ne söyleyebiliriz? Merkez Bankası'nın revizyonuyla da birlikte elbette.
2: Şimdi küresel çapta enflasyon yükseliyor ama küresel çapta dediğimiz enflasyon tek haneli. Yani gelişmiş ülkelerde %3 civarında, gelişmekte olan ülkelerde %5,5-6 civarında bir enflasyon var ortalama. Türkiye'de ise aynı enflasyon yıllık olarak %32. Dolayısıyla Türkiye bu Körfez Savaşı'ndan dolayı yükselen petrol fiyatlarına ve yükselecek olan enflasyona gayet yüksek bir enflasyonla girmiş oldu, yakalanmış oldu. Dolayısıyla %30'dan enflasyonu %32'ye doğru çıkarttı. İlk aydan ki ilk ay değil aslında ikinci ay çok etkili oldu. Yani Mart'ta aslında savaşa dahil Mart, Nisan, Mayıs, Mayıs ayı şimdi açıklanacak. Nisan ayında asıl enflasyon yükseldi. Şimdi Mayıs ayında aynı yükselişi devam ederse bu hakikaten moralleri ve umudu iyice bitirecek. Ama gelen ilk rakamlar gösteriyor ki pek de böyle olmayacak.
0: Gelen ilk rakamlardan kastımız İstanbul Ticaret Odası verileri ve piyasa beklentisi mi?
2: Evet, evet. Yani özellikle İstanbul Ticaret Odası verisi önemli çünkü tüketimin dörtte biri yapılıyor. Türkiye'deki tüketimin dörtte biri artı işte ticaretin ve şeyin merkezi bir de yani nispeten hayat şartları daha pahalı İstanbul'da. Dolayısıyla evet, buradaki fiyat artışlarına baktığımız zaman %1,5. Dolayısıyla demek ki o %4 ve üzerinde bir enflasyon devam etmiyor. %3 de devam etmiyor. Hatta 2 de devam etmiyor. %1,5-2 arası bir enflasyonla yola devam edeceğiz. Önümüzdeki aylarda da ben tarım üretiminin çok bol olacağını, tarım üretiminde belki tüm zamanların rekorunu yakalayacağımızı tahmin ederim. Çünkü hava koşulları gayet iyi gitti. Bu küresel işte çapta diyelim gübre fiyatlarının yükselmesi söz konusu. Yani yükseldi %50 civarında, 60 civarında yükseldi. Ama bu gübre fiyatları bu seneki üretimin içerisine pek girmedi. Yani bu tarihten itibaren işte aşağı yukarı bu haftalarda girmeye başladı. Bu senenin belki gecikmiş ürünlerini bir de gelecek seneyi asıl etkileyecek bir gelişme. Dolayısıyla enflasyon muhtemelen %30 civarında, 32-35 civarında en fazla yükselecek. Oralarda bir şey tavan yapacak. Sonra düşüşe geçebilir. %30'un altına iner ise yıllık çapta geçen senenin de altına düşmüş olacak. Bence bu iyi bir şey. Çünkü enflasyonun küresel etkilerle yükseldiği bir dönemi bu şekilde atlatmış olacağız. Kaybımız ne derseniz, kaybımız işte %23-24 civarına inebilecek bir enflasyonu %29-30 civarına indirmiş olmamız ve aradaki fark. Dolayısıyla savaşın getirmiş olduğu bir 3-5 puanlık enflasyon yükselmesiyle bu yılı kapatacağız gibi görülüyor.
0: Peki bu aradaki farkta tek etken savaş mı?
2: Evet, savaş. Yani diyelim ki yani bizim hani yurt içinde aracıların yapmış olduğu yüksek zamlar da var. Ama bu zamlar o kadar da belirleyici değil şeyin yanında, petrolün yanında. Yani kısmen belirleyici ama asıl belirleyici petrol fiyatlarındaki artış. Bir de o artışın yurt içine yansımasını Eşel Mobil sistemiyle devlet önledi. Dolayısıyla bütçe gelirlerinden kısmen ödün vermiş oldu ama enflasyonu da azdırmamış oldu. Dolayısıyla oradan bir avantajımız var. Yani bize yüksek enflasyonla Türkiye'yi yakaladı ama Türkiye bunu çok fazla yansıtmamak üzere enflasyona Eşel Mobil sistemini devreye sokarak, vergileri düşürerek akaryakıt fiyatlarını yurt dışı fiyatları kadar artırmadı. Daha düşük düzeyde artırdı. Ve buradan kaynaklı muhtemelen bütçeye 900 milyar liralık bir yük gelecek. Ama enflasyonun üzerine gelmiş olsaydı bu yük, vatandaşın cebinden çıkmış olsaydı, belki de enflasyon yoluyla Türkiye daha büyük bir fatura ödeyecekti. Çünkü o zaman belki moral bozacaktı, enflasyon çok yüksek kalacaktı, ekonomik büyüme azalacaktı, istihdam bozulacaktı, vergi gelirleri ona göre oluşacaktı, yani daha düşük olacaktı. Şimdi işte ise genel gidiş bozulmadan işte ekonomik faaliyetler de sürerse dolayısıyla vergi tahsilatı da devam edebilir aynı şekilde. Dolayısıyla evet, devlet bir yandan vergiden oluyor ama diğer yandan vergi gelirlerini de tahsil etmeye devam ediyor, düşürmemiş oluyor.
0: Evet. Peki yıl sonu hedefi için ne söyleyebiliriz? Evet, Nisan'a oranla Mayıs'ta daha düşük bir enflasyon bekleniyor 1,5-2 aralığında. Büyük olasılıkla Haziran'da da öyle gelir. Çünkü Temmuz'da da işte hem kamu çalışanlarının hem emeklilerin hem zam işte ve enflasyon farkı meselesi var. O yüzden Haziran'ın da düşük gelmesi yüksek olasılık ama ondan sonrası için yıl sonu hedeflerinin üzerinde ne gibi riskler var?
2: Şimdi yıl sonu hedefi bir kere yani Merkez Bankası ortaya koydu. Çünkü daha hükümetin resmi belgelerinde bir değişiklik olmadı. O da 24 ara hedef, yıl sonu hedefi ama tahmini %26. O epey iddialı duruyor. Yani 30'un altı, %30'un altı hani iyi bir şekilde bitirmiş oluruz dedim. Dolayısıyla yani hedef 24 ama tahmin 26 olunca Merkez Bankası'nın sanki böyle tahmin civarında bir gerçekleşme olması beklenir. Ama onun da üzerinde bir gerçekleşme olacak. Dolayısıyla yani enflasyonda mücadelede biz bu seneyi hani kazanım yılı olarak yazmış olmayacağız. Ama kaybetmiş de olmayacağız. Gelecek yıl ise enflasyonla mücadele devam edip etmeyeceğimiz siyasi iradeye bağlı. Onun tercihine bağlı. Devam derse devam edebiliriz. Ama orada inebileceğimiz şey de işte %30 ya da %29'la bitirirsek %20'ler civarı diyelim. Yok derse de yani kısmen ekonomik büyümeye önem vermeye başlayacağız. Bu tercihi yapar ise de o zaman da %25'ler civarında olur. Yine enflasyon hafif gerilemiş olur. Ama seçime de böyle gitmiş olacağız. Yani %20'ler civarında bir enflasyonla Türkiye seçime gidecek demektir. Bu seçim sonrası o zaman bizi hakikaten bir yeni ekonomik paket bekliyor olması lazım.
0: Evet. İzleyip görelim yarın sabah onda ne açıklanacak.
2: Yani 1,5 civarında bir şey bekleniyor.
0: Evet. Yani işte 1,53 İstanbul Ticaret Odası, işte 1,40 ile 2,5 arasında değişen beklentiler var ama 1,59-1,60 civarında da piyasa beklentisi var. Medyan beklenti. Sanıyorum o civarda bir şey gelecek. Sabah onda görürüz. Abdurrahman Yıldırım, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sağ olun. Programın ikinci bölümünde TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez'le konuşacağız. Cahit Hocam merhaba.
3: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Mayıs ayı dış ticaret verileri de geldi. Bugün geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta 9,3'lük bir azalış var. 22,5 milyar dolar. İthalatta da %10,7'lik bir düşüş var. O da 28,1 milyar dolar. Açık %15,7 geriledi, 5,6 milyar dolara indi ve bu da son 9 ayın en düşük seviyesi. Neden?
3: Evet, bu tabii dış ticaret verileri olunca birkaç boyutuyla mercek altına almak gerekiyor. Birinci boyutu tabii ki cari açık ve bunun eğer tabii belli seviyelerin üzerinde ise kur üzerine yaptığı baskı, bu çok önemli oluyor tabii. Diğer boyutu da büyümeye yapacağı katkı. Çünkü büyümede de bir iç talep var, bir de dış talep var. Yani iki itici güç var. Dolayısıyla acaba büyümeye ne kadar katkı yapıyor? Tabii içinde bulunduğumuz koşullar gereği, yani Merkez Bankası'nın özellikle özel tüketim, yani hane halkı, işte firmalar olsun, ve mümkün olduğu kadar iç talebi baskılamaya çalışıyor. Kamu kesimi de tasarruf tedbirleriyle talebi kısmaya çalışıyor. Dolayısıyla iç talep daha ılımlı giden bir süreçteyiz. Onun için belli bir büyüme açısından dış talebin katkısını çok fazlalığıyla bekliyoruz. Böyle bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu giriş sonrasında sizin de özetlediğiniz rakamları değerlendirecek olursak cari açık açısından olumlu bir gelişme diyebiliriz. Çünkü dış ticaret açığı 5.6 milyar gerilemiş durumda. Hatta ben bir rakam daha ekleyeyim izninizle. İhracatın ithalata karşılama oranı da 1.2 puan yükselmiş durumda bu rakamlar sonrasında. Bu da tabii önemli. Ama nitel değerlendirme yapar isek, satır aralarında bazı mesajları okumak istersek, tabii ki yani neden geriledi buna baktığımızda, ithalatın ihracata göre daha fazla gerilemiş olmasını görüyoruz. Daha ithalat evet gerilesin, bu da önemli ama ithalatın hangi alt kırılımlarında bu katkı gelmiş, yani düşüşe hangi alt kırılımlar etkili olmuş? Tabii burada biliyorsunuz nihai tüketim malları ithalatı var. Artı ara mal ve ham madde ithalatı var. Dolayısıyla biraz tabii nihai tüketim malı ithalatının biraz gerilemesi bu da önemli ama ara mal ve ham madde de tabii ki öyle düşünmüyoruz. Bu da bizim açımızdan yani üretime, firmalar nezdinde üretime yani yatırıma aynı zamanda maalesef şu anda firmaların iştahının biraz azaldığı sonucu da çıkarabiliyoruz. Yani biraz tabii bu ilk çeyrek rakamı geldi ama ikinci çeyrek büyüme rakamı biraz daha ılımlı gelebilir. Dolayısıyla belli bir soğuma olduğunu gözlemliyoruz. Tabii ki bu da ithalatın bayağı bir düşüşüne neden oluyor. Hatta 5 aylık veriye baktığımızda da 153.9 milyar dolar gibi ithalatımız var. Yani bu 5 aylık sürede %1.2 artış var geçen yılın eş dönemine göre. Bunlar tabii ki biraz olumlu ama dediğim gibi firmaların biraz daha yatırım ve üretimi açısından daha temkinli durduklarının da bize açıkçası sinyalini veriyor bu son rakamlar. Ben bir ekleme daha yapayım. Yani bu TÜİK'in açıkladığı ilk çeyrek

0: büyüme rakamında dikkate alarak ne yazık ki net ihracat, yani ithalatı da arındırdığımız zamanki ihracat -2.5 gibi bir seviyede olmuş. Yani net ihracat dış ticaret tarafının büyüme üzerindeki bu yıl maalesef biraz büyümeye olumsuz etkiyle başladığında söyleyebiliriz.
1: Zaten yani işte pazartesi günü açıklanan büyüme verilerinde de gördük yine hane halkı tüketiminin payı oldukça yüksekti büyümede. Bir de şimdi sizin söylediğiniz özellikle ham madde ve yatırım malı ithalatındaki düşüş aslında bir süre sonra ihracatta düşüşü de getirmeyecek mi beraberinde üretim düşüşüyle birlikte?
0: Çok haklısınız. Yani çünkü bizde ihracatta ya da daha doğrusu üretimde dışa bağımlılığımız yüksek. Yani ihracatçılar da üretim yaparken ne yazık ki belli oranda bir ithalat yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla size söylediğiniz gibi bu rakamlar aynı zamanda ileriye yönelik bu tür bir mesaj da veriyor bize. İthalatın böyle devam etmesi, firmaların biraz önce de altını çizdiğimiz gibi çok iştahlı olmamaları yatırım tarafında, aramalı ham madde üretimi. Ben zaten stokta da stok yönetimlerinde de maalesef biraz daha temkinli durmayı tercih ediyorlar bir süredir. Bunların hepsini yan yana getirdiğimizde evet dış ihracatçılar da ne yazık ki yani, üretim anlamında biraz yine yani pazar kaybı demeyelim ama sonuçta rakamlar bu 20 milyar doların biraz üzerinde gerçekleşebilir önümüzdeki aylarda. Oysa biliyorsunuz ihracatta aylık bazda 24 milyar doları da aştık. Sanırım bir önceki ayda 24.8 milyar dolar seviyesinde ihracat yakalamıştık. Ama şimdi biraz ihracatta kayıp var. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda biraz daha 20 milyarın biraz üzerinde aylık ihracat verilerine tanık olabiliriz.
1: Evet. Hocam altını sıkça konuşuyoruz sizinle. Ben yayının başında da vurguladım. Ve işte hani olabildiğince doğruyu konuşmaya çalışıyoruz burada. İşte havada uçuşan tahminlerin ötesinde bir şey konuşmaya çalışıyoruz ama şimdi bu sefer havada uçuşan tahminlerin yelpazesi çok genişledi artık. Yani 4500 dolardan 8000 dolara kadar uzanan bir yelpazenin içinde insanlar tahmin yapıyor. Ama bu hareketlilik de devam ediyor. Bir yandan savaşla birlikte sanki o güvenli liman klişesini yıkmak istercesine kimsenin beklemediği düşüşler yaşandı. Ne oluyor altında ve nereye gidiyor?
0: Altında gerçekten çok dalgalı bir seyir var karşımızda. Yani o soluksuz bir rally yaptı. Soluksuz bir şekilde çok çok kısa kar realizasyonları dışında hep yönü yukarıdaydı ancak bu yıl itibariyle de tamamen dalgalı bir altına dönüştü ve gerçekten de öyle gidecek gibi görünüyor. Ben de tahminleri bayağı bir geniş yelpazede inceledim. Dediğiniz gibi çok ciddi rakamlar telaffuz eden bankalar da var ama tabii mesela Deutsche Bank uzun vade simülasyonlarında daha epey sonrasında yani 2027-2028 gibi yıllarda 8000 dolarları bulabilir diyor ama mesela bu yıl itibariyle daha temkinli olmaya çalışıyorlar ama ilginç olan şu mesela Deutsche Bank'ın tahmininde 3950 dolar ile 4950 dolar arasında kapatabilir diyor 2026. Marjı düşünebiliyor musunuz? Yani
1: bin dolar. Bir şey değilmiş bin dolar. Bin dolar yani hep top.
0: Evet bin dolar yani çok ilginç. Mesela Commerzbank şeyini tahmini yıl son tahmini 5000 dolarlarda yapıyordu. 4800'e çekti örneği. Dolayısıyla tabii artık tahminler de şöyle gelişiyor. İyi senaryo, bas senaryo ve kötü senaryo şeklinde. Tabii şu kesinlikle bir gerçek var artık karşımızda. Merkez

0: bankaları rezerv kompozisyonlarında altını artırma eğilimleri çok fazlalaştı. Ve Dünya Altın Konseyi zaten her yıl anket yapıyor ve bankalara bir sonraki yılla ilgili altın alımlarını soruyor, altın almaya devam edecek misiniz şeklinde. Şimdi bu listeye katılımlar artmaya başladı. Yani malum biraz bu altın hegemonyası, Amerikan ekonomisinin bazı riskleri tabii ki diğer ülke merkez bankalarını farklı arayışlara yöneltiyor. Bu bağlamda talep olacak. Yani her zaman için mücevher altın talebi de olacak. Yatırım amaçlı altın talepleri de olacak. Arz tarafı biraz nasıl biraz yükselebilir beklentisiyle arz tarafının geri dönüşüm recycle altın arzı zayıf kalırsa ki baktığımız zaman mesela toplam arzda recycle altının payı mesela 27'lere gerileyebiliyor, 26'lara düşebiliyor, bazen 29'lara çıkabiliyor gibi. Bu yüzden de altının yönü uzun vadede muhakkak yukarı doğru. 2026 yılında da yukarı doğru olacak ama bu dalgalı ve ılımlı bir yukarı doğru olacak ve dalgalı seyredecek. Çok ilginç bir veri paylaşmak isterim sizle. Artık altının volatility dediğimiz, bizim varyans hesapladığımız dalgalanma bandı inanın hisse senetlerini geçmiş durumda. Yani kripto paralardan sonra ikinci sıraya yerleşti. Bu finansal varlıkların oynaklığı çalışmasına baktığımız zaman maalesef ikinci sırada altını görmeye başladık ki altın biliyorsunuz daha statik bir varlıktı. Öyle aynen gayrimenkul gibi böyle çok oynak bir piyasa değildi. Ama maalesef şu anda böyle bir altında durumla karşı karşıyayız. Ama bu geçici bir dalgalanma değil. Ben onu söyleyebilirim rahatlıkla. Yıl sonuna kadar bu dalgalanmalar olacak. Buradan şu çıkarımı yapalım. Mesela yönü bu yıl içinde yukarı doğru diyoruz ama o alış ve satış ya da alış diyelim satış olmasın, alış noktaları çok önem arz ediyor. Yani spekülatif düşünen altın yatırımcıları özellikle çok daha dikkatli olmaları lazım. Evet. Yani altında biraz daha uzun vadeli bir yatırım stratejimiz var ise sıcak bakalım ama kısa vadeli spekülatif hareketlerde altın üzebilir yatırımcısını.
1: Evet. Ben de o zaman dinleyicilerimize yatırım tavsiyesi değildir diyerek bir tavsiyede bulunayım. Şimdi bu özellikle video paylaşım platformlarında bir de böyle çarpıcı başlıklar kullanıyorlar. İşte altın uçuşa evet. geçecek, kemerlerinizi sıkın filan türü başlıklar. Onları aldırmayın. Siz Cahit Sönmez'i dinleyin. En gerçekçi verileri ondan alabilirsiniz. Hocam çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben de bu güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Tek güzel çay Doğuş Çay.
1: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 2-7 Haziran tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
10: Reklamlar.
11: Gün ötesi.
12: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 4 Haziran 2026 günlerden Perşembe. Gün ötesi programında gündemin nabzını tutuyoruz. Haberler, öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Yayınımıza hoş geldiniz.
11: Gün ötesi Ankara gündemi.
12: Başkente uzanıyoruz sevgili dinleyiciler. Başkent gündemini TRT muhabiri Bensu Caymaz bizlere aktaracak. Bensu Caymaz, iyi akşamlar.
13: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
12: Teşekkür ediyoruz. Bugün başkentin gündeminde neler var? Sizi dinliyoruz.
13: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemiyle başlayalım. Erdoğan bugün Ankara'daydı. Nijer Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Tören sonrasında liderler baş başa ve etme arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındı. Bölgesel ve küresel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşme sonrasında Erdoğan ve konuk Nijer Cumhurbaşkanı bir ortak basın toplantısı düzenledi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin askeri eğitim ve istihbarat alanlarındaki tecrübesini Nijer ile paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı Cumhurbaşkanı. Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturulan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız dedi Cumhurbaşkanı. Konuk Cumhurbaşkanı ise Nijer'in terörle mücadelesi noktasında Türkiye'nin desteklerinden bahsetti. Türk askeri ve Türk savunma sistemleriyle ülkemizde istikrara kavuştuk ifadelerini kullandı. Tabii sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun bir programı yoktu başkent Ankara'da. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da önemli bir programı vardı. O da Türkmenistan'daydı bugün. Temaslarını sürdürdü. Türkmenistanlar Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Toplantının ardından Yılmaz ve Atagüleyev, ekonomik işbirliğine dair 9. dönem HEC protokolünü ve bu kapsamdaki 71 maddelik eylem planını hazırladı. Ve Cevdet Yılmaz toplantı öncesinde konuştu.

0: Türkiye ile Türkmenistan'ın haritalarda sınırları olan iki ayrı devlet gibi görünseler de aslında ortak tarihi ve en önemlisi ortak gelecek tasarrufunu paylaşan iki yakın stratejik ortak olduklarını vurguladı Cumhurbaşkanı yardımcısı. Her hafta olduğu gibi, her perşembe günü olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı'nın da haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi bugün. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir, Çiğli'de yapıldı bu toplantı. Yunanistan'ın silahlanma faaliyetlerinin yakından takip edildiğini belirtti MSB kaynakları. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konudaki tüm tedbirleri aldığını bildirdi. Açıklamada Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemdeki silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından ve dikkatle takip ediyoruz denildi. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi de Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgilendirme toplantısının gündemindeydi. MSB'den yapılan açıklamada NATO zirvesine yönelik tüm güvenlik tedbirleri devletimizin ilgili kurumları ve NATO makamlarıyla koordineli şekilde alınmaktadır ifadelerine yer verildi. Tabii terörsüz Türkiye sürecine de değinildi. Bu süreç devam ederken son dönemde teslim olan terörist sayısı da artıyor. Haftalık bilgilendirme toplantısında buna ilişkin de yeni rakamlar verildi. Son iki haftada 6 PKK'lı terörist daha teslim oldu ve böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısının 99'a ulaştığı bilgisi verildi. Tarım ve Orman Bakanı'na programına bakacak olursak eğer İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Polat'ın bir programı vardı. Başkent Ankara'da 11.si düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi de iki bakan da yer aldı. Ticaret Bakanı Türkiye'nin katma değerli ürün ihracatındaki başarısına dikkat çekti yaptığı konuşmada. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yapay zeka uygulamalarının tarımsal üretimde verimi arttırdığını söyledi ve yapay zeka uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz dedi. Başkent Ankara'nın gündemi bugün bu şekilde.
1: Çok teşekkür ediyoruz Bensu Caymaz. Aktardığın bilgiler için kolaylıklar diliyoruz sana. Sevgili dinleyiciler, başkent gündemini TRT muhabiri Bensu Caymaz bizlere aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi, küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde yapılması nedeniyle dikkat çekiyor. Ukrayna savaşı, savunma harcamaları, Avrupa'nın güvenliği, Rusya ile ilişkiler ve yükselen Asya ekseni gibi başlıklar zirvenin arka planını oluşturuyor. Ankara'daki NATO zirvesinin anlamını, ortaya çıkabilecek yeni dengeleri ve bunun Türkiye'ye yansımalarını konuşacağız. Konuğumuz güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ediyorum Mahir Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam son yıllarda NATO'nun odağında Rusya yeniden ön plana çıkarken Çin'de giderek daha fazla konuşuluyor. Ankara zirvesi sizce NATO'nun önceliklerini nasıl ortaya koyacak?
3: Tabii küresel jeopolitik soğuk savaş sonrası dönemin iki kutuplu ve Amerika merkezli tek kutuplu yapısından artık 21. yüzyılda çok aktörlü, çok nasal sistemli, saydam bir yeniden yapılanma dönemine geçti. Ve bunun da temel noktasına bastığımız zaman stratejik situasyon çerçevesinde önemli noktaların kontrolü ve protokol egemenliğine dayalı yeni bir dünya düzenine evrilmekte ki işte iki kutuplu dünya düzeni sonrası tek güvenlik faktörü olarak hala yaşamına devam eden NATO'nun bu süreçte yeniden bir yapılanma, yeniden bir şekillenme sürecine geçeceği bir toplantı anlamında Ankara toplantısı çok çok önemli arz ediyor. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Avrupa arasındaki giderek artan soğuk ayrışma noktasının da güvenlik hattı noktasında bu süreçte yeniden şekillenmesinin beklendiğini ifade etmemiz gerekiyor. Tabii askeri savunma faktörleri kabuk değiştirmekte, güvenlik doktrinleri yeniden yazılmakta ve cephenin tanıması dijital sınırların ötesine geçerek dijital sınırların artık konuşulduğu yeni bir savaş teknolojilerinin de ortaya çıktığı gerçeğini gördüğümüzde bu işin boyutu tamamen siber ve dijital uzaya kadar uzandığını görmekteyiz ki işte bu nokta NATO'nun vizyonunun yeniden şekillendiği kritik bir merkez üstü mü olacak yoksa farklı bir pencereden NATO kendi içinde mi ayrılacak sorularında beraberinde getirecek bir toplantının ana omurgası olacak.

0: yönetilecek bir stratejik ve çok çok önemli bir güvenlik paktı toplantısını Ankara bugün yerine getirecek ve 7-8 Temmuz'daki bu toplantıda liderler sıradan bir NATO toplantısından daha ziyade geleceğe hem de oluşması olan yeni küresel düzen açısından önemli kararların alınacağı bir merkez haline gelmesini sadece böyle bir toplantı anlamında burası çok önem arz ediyor.
1: Evet, sizin de değindiğiniz gibi tabii çok önemli bir toplantı. Hocam siz çok kutuplu bir dünya düzenine geçiş vurgusu sık sık yapıyorsunuz. NATO bu dönüşüme uyum sağlayan bir yapı mı yoksa mevcut düzeni korumaya çalışan bir aktör mü?
0: Tabii eğer NATO iki kutuplu dünya düzenindeki mevcut kutupunu hala devam ettirerek varlıktan yaşamaya devam etmek istiyorsa günümüzün savaş teknolojileri dahil olmak üzere birçok alanda kendisini yeniden yapılandırmalı, ordularını yeniden dizayn etmeli ve güvenlik paktanlaşmalarını yeniden gözden geçirmesi gerekir. Ama 45 sonrası düzende kalmak istiyorsa pek de yeterli olamayacağını yaşanılan savaşlar sürecinde görmekteyiz ki Rusya-Ukrayna savaşı, işte en son İsrail-Amerika-İran savaşı, Pakistan-Hindistan savaşı, Ermenistan-Azerbaycan savaşı ve işgal edilmiş Filistin topraklarındaki katil ve soykırımcı Siyonist anlayışın yaptığı savaşlar dönemine baktığımızda savaşın artık çatışma sahnesinin çok farklı bir boyuta ulaştığını görmekteyiz ki toprak kazanmaktan çok stratejik noktaların ele geçirilmesi ve yok edilme fikrine dayanan teknolojik üstünlüğün ön plana çıktığı yeni bir savaş modellemesini görmekteyiz. Bu anlamda NATO yeni perspektifini oluşturmak zorunda. Eğer yoluna devam etmek istiyorsa, yoluna devam etmek istemiyorsa yeni güvenlik paktlarının oluşacağı, yeni stratejik ortaklıkların belirleneceği yeni bir sürecinde bu toplantıdan sonra beraberinde gidecek.
1: Evet, hocam savunma harcamalarının arttırılması ve Avrupa'nın güvenlik yükünü daha fazla üstlenmesi tartışmaları da sürüyor. Ankara zirvesinden bu konuda nasıl kararlar çıkmasını bekliyorsunuz peki?
0: Tabii Avrupa yıllarca savunma aksını Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim ve NATO'nun şemsiyesinde Avrupa bir üretim ve ekonomi merkezi olarak dünyada yerini almıştı ve refah toplumu olarak da ön plana çıkmıştı. Ancak gelinen yeni dönemde Avrupa da kendi stratejik özelliğinin arayışına girdiğini görüyoruz ki bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'lı yönetimiyle beraber ortaya çıkan bir ayrışmayı da beraberinde getirdi. Ancak Trump sonrası yine küreselde bir Amerika'da iş başına gelirse stratejilerin yeniden değişebileceğini ifade etmemiz gerekiyor ki emperyal anlayışın zaten yakınlaşma çerçevesi çıkar ve menfaat odaklı olduğunda söylememizi gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Tabii Avrupa Birliği için güvenlik artık cinsiz göçün sınırlarda durdurulması, siber güvenlik, Rus enerjisine olan bağımlılığın bitirilmesi noktası çok çok önem arz ediyor. Aynı zamanda da güvenlik doktrini noktasında çok çok ön plana çıkan yeni bir arayışa girdiğini görmekteyiz ki Ukrayna krizi sonrası Rus seçimini çok yakınlarında hisseden bir Avrupa'yı gördüğümüzde bu denklemde Türkiye ve NATO eğer yeniden yapılanma sürecinde önemli bir kimlik kazanır ise Türkiye'nin bu süreçte çok büyük bir görev üstleneceğini söylememiz gerekiyor. Ama Avrupa Birliği yeni yaklaşımı stratejik özelliğini kendi arayışı içinde kendi başına eğer çözme odaklı bir yaklaşım ortaya koyarsa hem nitelikli insan kaynağı anlamında hem de savunma sanayisi üretimi noktasında büyük sıkıntıları bünyesinde barındırdığını ifade etmemiz gerekiyor ki bu nedenle de ucuz ancak yüksek nitelikli teknoloji üreten ülkelere ve savunma doktrinlerine ihtiyaç olduğu gerçeğini ifade etmemiz gerekiyor.
1: Hocam peki küresel güç dengelerindeki bu değişimler sadece askeri değil aynı zamanda enerji güvenliği ve tedarik zincirlerinin korunması açısından NATO'nun önceliklerini nasıl yeniden tanımlıyor?
0: Tabii değişen güvenlik doktrinleri hibrit ve bilişsel savaş olarak karşımıza çıkıyor ki geleneksel askeri stratejiler artık yerini yani konvansiyonel sert güce dayalı toprak kazanımına ilgili savaş noktalarının artık yerini hibrit savaş konseptine bıraktığını görmekteyiz ki günümüzde bir ülkeyi istikrarsızlaştırmak ve dize getirmek için tam anlamıyla bir artık bir askeri hareket yapmana yani gerek kalmadığını görmekteyiz. Ve yeni güvenlik doktrinleri anlamında değerlendirildiğimiz zaman özellikle altyapı savaşlarını çok daha fazlasıyla görüyoruz ki biz bunları hem Pakistan-Hindistan savaşında, hem en son İran-Amerika savaşında, hem de Rusya-Ukrayna savaşındaki stratejik noktaların vurulduğu son dönemlerde çok çok daha fazlasını görmekteyiz. Yine evet. Siber ve uzayda bu işi çok daha fazlasıyla göreceğimiz bir dönem var. Yine dezenformasyon, özellikle bilgi kirliliği, yapay destekli yeni algı çalışmalarıyla beraber algı operasyonlarının giderek bir silah haline geldiği ve toplumların zihin dünyasını karıştırarak yeni dönemin büyük savaş alanı haline getirilmesi noktasında izlenen politikalarla ekonomik ve teknolojik silahlar artık yeni dönemdeki en büyük güç ve caydırıcılık anlamını taşıyan unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet, hocam, Türkiye hem NATO üyesi hem de Rusya, Çin ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini sürdüren bir ülke. Bu çok yönlü dış politika Ankara Zirvesi bağlamında nasıl bir önem taşıyor sizce?
0: Tabii Ankara Zirvesi aslına bakarsanız NATO'nun bir dönüşüm gündemi olup olmayacağını çok yakından izlendi. Ve Soğuk Savaş sonrası dönemde NATO'nun temel görevi Avrupa'yı Ruslara karşı koruması. Ancak bugün ittifakın karşısında çok farklı bir ve daha karmaşık tehditler bulunmakta. Özellikle terör odaklı, özellikle Türkiye'nin terör odaklı noktadaki karşılaştığı sıkıntılarda NATO üyesi ülkelerin izlediği politikaları göz önünde bulundurduğumuzda ve bugün Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber Avrupa'nın yaşadığı sıkıntılarda, İran'ın Hürmüz krizinde, Çin'in yükselişi, siber savaşlarda, yapay zeka destekli hibrit tehditler ve enerjiyle tedarik zinciri güvenliği bunların başında gelmekte ki NATO eğer bu yeni dönüşüm gündemini tamamen bir perspektife oturtmazsa işte NATO için çok büyük bir sürecin tehlikenin başladığını göreceğiz ki bu da NATO içindeki ayrışmayı beraberinde getirecek. Ancak bu konuda Ankara Zirvesi temel bir gündemi ve dönüşüm oluşturabilirse bu dönem yeni bir NATO'da yeni bir dönemin başlaması anlamına geleceğini ifade etmemiz gerekiyor. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya bir güvenlik devri çok çok önemli. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nin de İran Savaşı'ndaki gördüğü hantal yapılanmadan yeni teknolojik yapılanmayla beraber artık nitelikli mühendis ordular dönemine geçildiğini gördüğümüzde yeniden bir ordusunu yapılandırma gerçekliği ortaya çıkıyor ki unutmayalım ki Türk Silahlı Kuvvetleri NATO'nun en güçlü ikinci ordusu ve dünyadaki orduların insansız hava araçlarının sahada ilk kullanarak paradigma değişimine neden olan ilk adım atan ve bugün dünyadaki operasyonel yetkinliğiyle de en güçlü ülke konumuna geldiğini de ifade etmemiz gerekiyor. Tabii NATO ile Avrupa Birliği yakınlaşması, ortak güvenlik mimarisi bunlar çok çok gelecek noktasında önem arz eden yeni yaklaşımları, ittifak içi dayanışmayı yeni bir zemin oturtması noktasında da çok çok önem arz ettiğini söylememiz gerekiyor. Tabii Ankara'nın özellikle tüm küresel gelişmelerin ışığında bu toplantı devam ederken stratejik temasları, ittifakın geleceğini yönünü ve Türkiye'nin bu düzendeki yeni konumunda tespitleyen bir nitelik taşıyacağını ifade etmemiz gerekiyor ki Türkiye artık sadece NATO'nun görev verip yaptırılan bir ülke konumundan çıktığını, kendi başına bağımsız kararlar alarak uygulayabilen, evet, aynı zamanda hem coğrafi hem de küresel ölçekte bir güç konuma geldiğini ve hem Karadeniz'den Balkanlara, Türkistan coğrafyasına, Afrika'ya kadar birçok alanda etkin bir Türkiye gerçeğini görmeleri gerekiyor.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Süremizi doldurduk. Bu bilgiler için size iyi çalışmalar diliyoruz. İyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Ankara'daki NATO zirvesinin anlamını, ortaya çıkabilecek yeni dengeleri ve bunun Türkiye'ye yansımalarını güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Garaj Oto Ekspertiz.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan...

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Hedefe ulaştınız.
10: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
11: Reklamlar.

0: Radyo 1. Gün ötesinde dünya gündemi.
1: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.24'ü gösteriyor. Bu bölümde dünya gündemine dair önemli başlıkları değerlendireceğiz. Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte gözler yeniden Bağdat'ın iç dengelerine ve bölgesel politikalardaki yönelimlerine çevrildi. Güvenlik, ekonomi, dış politika ve farklı etnik mezhepsel gruplar arasındaki denge arayışı ülkenin geleceğini şekillendirecek temel başlıklar olarak öne çıkıyor. Bugün Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Feyzullah Tuna Aygün'le Irak'ta Ali Ez-Zeydi hükümetinin önündeki fırsatları ve zorlukları konuşacağız. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, Irak'ta yeni kurulan Ali Ez-Zeydi hükümetini önceki dönemlerden ayıran temel özellikler nelerdir diyelim ve sözü size bırakalım. Nasıl yorumlarsınız?
2: Teşekkür ediyorum. Bence en temel olarak önceki hükümetlerden ayrıştığı nokta hükümetin kurulma sürecindeki dış etkinin çok fazlasıyla görünür olması. Hatta Ali Ez-Zeydi'den önce eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin adaylığı konuşuluyorken işte ABD Başkanı Trump'ın çıkıp işte tabiri caizse hani bunu veto etmesi bile aslında bu bir nevi bu dış etki yoğunluğunu göstermesi açısından önemli bir örnek.
1: Evet.
2: Diğer yandan Zeydi'nin görevlendirilmesiyle beraber aslında hem Irak içinden hem de Irak dışından çok kısa süre içerisinde çok kapsamlı destek açıklamaları geldi. Bu da aslında Zeydi'nin bu dengeleri yönetebilecek bir kişi olarak öne çıktığını bize gösterdi.
1: Evet hocam, peki Irak uzun süredir farklı siyasi, mezhepsel ve etnik gruplar arasında hassas dengeler üzerine kurulu bir sistemle yönetiliyor. Ez-Zeydi hükümeti bu dengeyi koruyabilecek mi?
2: Yani aslında Zeydi'nin önündeki en önemli sınavlardan bir tanesi de tam olarak bu oluyor. Zeydi bu dengeyi gözetebilmek adına aslında hazırladığı hükümet programında da bu dengeyi sağlamasına zemin hazırlayacak şekilde öncelikle Irak dış politikasında Irak'ın diğer ülkelerle ilişkilerinde bir denge oluşturmaya çalışıyor. Bunu yaparken de aslında birden fazla uluslararası aktöre ile işbirliği fırsatlarını öne çıkarıyor ve bu oluşan denge kapsamında da Irak içerisindeki aktörler arasındaki o dengeyi de yürütebileceğini düşünüyor diyebilirim. En önemlisi ama bu. Çok ciddi gelişmelerle de karşı karşıya kalacaktır ki 2029 yılına kadar görevde kalması beklenen bir başbakan olarak.
1: Evet.
2: Evet.
1: Hocam peki Asa İl...

0: Asayip Ehlal Hakk'ın silahı bırakma yönündeki açıklamaları Irak'ta yeni bir dönemin işareti olarak görülebilir mi? Bu adımın arkasında hangi dinamikler var?
1: Yani öncelikle Asayip Ehlil Hak'la beraber bazı diğer milis grupları, işte Ketaip İmam Ali, Saraya Selam gibi gruplarda silahları tekrardan devlet kontrolüne bırakmaya hazır oldukları yönünde açıklamalarda bulundular. Bu açıdan baktığımız zaman aslında Zeydi'nin hükümet programında bu silahların devlet kontrolünde toplanmasına yönelik oluşturduğu kısmın hani bir şekilde içinin doldurulmaya başlandığını görüyoruz. Bu doğrultuda hani bu milis gruplarda her ne kadar yani aslında tam anlamıyla bu işte devlet dışı silahlı aktör literatüründeki o tanımların artık karşılığı olmaktan çıkmış durumda. Çünkü bunlar hem Irak siyasetinde varlar yani bir tam anlamıyla devlet dışı silahlı aktör değiller. Ama diğer yandan da o özellikle DEAŞ'la mücadele döneminde elde ettikleri dış destek ve toplumsal meşruiyeti de sürdürmeye çalışıyorlar. Bu açıdan baktığımız zaman evet hani bir dönüşüm trendinin başladığını söyleyebiliriz. Ancak bu dönüşüm trendine direnmesi beklenen milis gruplar da Irak'ta varlığını sürdürüyor. Ancak Asayip Ehlil Hak gibi aslında şimdiye kadar fazlasıyla şahin olarak görülen bir kanadın bu doğrultuda adım atması da bize yani diğer milis
0: Evet.
1: grupların üzerindeki baskının da artabileceğini de gösteriyor.
0: Evet, peki yeni başbakan Ali Zeydi'nin devlet otoritesini güçlendirme hedefi açısından milis grupların pozisyonu ne kadar belirleyici olacak?
1: Yani özellikle Şii siyaseti perspektifinden baktığımız zaman aslında Şiiler arasındaki temel kırılma veya uzlaşı meselelerinden bir tanesinde bu olacağını söyleyebiliriz. Çünkü neredeyse işte Irak'ta 300'e yakın siyasi parti, işte onlarca koalisyonun varlığından bahsediyoruz. Ve milis gruplara baktığımız zaman aslında bu milis gruplar işte Irak muhalefeti dönemine gittiğimiz zaman bir çoğunun kökeni işte o zamanki o muhalif grupların siyasi kanadı olarak kurulmuşken bugün işte o siyasi kanatlarından bağımsızlaşarak aslında milis grupların kendilerine ait yeni siyasi kanatlar oluşturduğunu görüyoruz ki bu da Zeydi açısından yani bu Şiiler arasındaki dengeyi gözetmesi açısından da aslında çok önemli kırılganlıklardan bir tanesi oluyor. Bu doğrultuda hani siyasetin bu yana kadar dışında kalan Muktedâ Sadır önderliğindeki Sadır hareketinin de aslında Zeydi'nin pozisyonuna destek çıkması bir sokaktaki Zeydi'nin meşruiyetini arttırması açısından ve Sadır'ın da aslında bu sokaktaki gücünü diğer siyasi bloklarda bildiği için de aslında birazcık daha hükümete destekler bir pozisyona evrilmesinde yol açabilir.
0: Evet, hocam Irak'ta yıllardır tartışılan silahın yalnızca devletin elinde olması meselesinde bugün gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Aslında bu aşamadan baktığımız zaman hani Irak'ta hani belli bir tecrübe biriktirilmiş, belli bir yol aşılmış olarak değerlendirebiliriz. Çünkü DEAŞ'a karşı kurumsallaşmaya başlayan milis gruplar aslında Haçlı Şabi şemsiyesi altında toplandı. Buna müteakip de aslında Haçlı Şabi'ye bir tüzel kişilik verilerek yani bir yasa yapılarak başbakanlığa bağlı bir silahlı güç haline getirildi. Ancak buna rağmen milis gruplar tam anlamıyla devlet egemenliği altında toplanamadı. Ve bu yapılarda aslında bu oluşan gri alandan faydalanarak yani çift kimlikli hale geldiler. Yani her nasıl işte bir milis gruptaki birisinin işte bir o başbakanlık altında kurumsallaştırılan Haçlı Şabi'ye ait bir kimlik taşırken aynı zamanda grup çıkarlarını ve o Haçlı Şabi içerisindeki emir komuta zincirinin alternatifi olacak şekilde kendi o milis grup içerisindeki emir komuta zincirlerine göre de hareket ettiğini görüyoruz. Bu da bize aslında çok net bir şekilde şunu gösteriyor. Burada
0: Evet.
1: evet belli bir sınama var ama ilerlenebilmiş bir mesafeden de bahsedebiliriz. Ve bugünkü işte milis grupların yani silahlarını tamamen devlete bırakma yönünde adım attığı trendin devam etmesi doğrultusunda ise hani belki 3-5 tane daha marjinal grupların dışındaki birçok grup hani buna bu sürece destek verebileceğini de söyleyebilir.
0: Evet hocam, özellikle Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminin yeniden yükseldiği bir dönemde Irak'ın milis gruplar konusundaki politikası nasıl şekillenebilir peki?
1: Aslında bu milis gruplar yani bugüne kadar hani o bölgesel denklem çerçevesindeki boşluklardan yararlanıyordu. Ancak 28 Şubat'ta başlayan savaş itibariyle bu milis grupların belki hani o ilk 12 gün savaşlarına göre daha fazla taraf olduğunu gördük. Buna rağmen hükümetin ise ki o zaman görevdeki Muhammed Şia Sudani'nin de aslında bu milis grupları bir şekilde baskı altına alarak İran bir savaş alanı olmasını engellemeye yönelik bir politika izledi. Dolayısıyla hani buradan yapabileceğimiz çıkarım da şu oluyor. Bölgesel rekabet, bölgesel çatışma veya çatışmasızlık durumu doğrudan aslında Irak'taki güvenlik mimarisini, aktörler arasındaki ilişkileri de çok net bir şekilde yansıyor. Eğer ki İran müzakereleri kapsamında kapsamlı bir ateşkes veya barışa ulaşılabilirse Irak hükümeti açısından da bu milis grup dosyasının belki daha rahat yönetilebilecek bir dosya haline geleceğini görebiliriz. Ama eğer ki bölgesel rekabet ve bölgesel çatışmanın artması durumunda ise bu milis grupların artık daha fazla belki işte o sert güçle baskı altına alınması gereken yapılara da dönüşeceğini görebiliriz.
0: Evet hocam, DAEŞ'ın askeri olarak büyük ölçüde etkisiz hale getirildiği söylense de güvenli alanında Irak'ın önündeki riskler nelerdir sizce?
1: Elbette ki yani askeri olarak DAEŞ bitirilmiş olsa bile bunun Irak açısından hala sunmaya devam ettiği riskler var. Belki hani çok bu işte DAEŞ 2.0 tekrardan ortaya çıkabilecek hani argümanlarına ben çok fazla inanmasam bile hani bunu özellikle Iraklı akademisyenlerle, araştırmacılarla tartıştığımız zaman bize şöyle bir durumdan bahsediyorlar. Hani bu DAEŞ 2.0 dediğimiz zaman somut olarak işte aynı liderlik yapılarının işte tekrar ortaya çıkması gibi bir tehditten bahsetmiyoruz ama şundan bahsediyoruz diyorlar. İran'ın hani belli bölgelerinde özellikle daha kırsalda kalan bölgelerinde o güç kullanma tekelinin aşınmış olması nedeniyle oluşan boşluklardan bahsediyorlar. Ve bu doğrultuda da gene bu bölgesel etkiden dolayı oluşabilecek ekstra bir güvenlik boşluklarının, gri alanların bir DAEŞ olmasa bile farklı terör örgütlerine bir alan açabileceğinden bahsediyorlar ki bence bu da gene haklı bir endişe olarak değerlendirebiliriz.
0: Evet. Hocam, Irak'ın hem Amerika Birleşik Devletleri hem İran hem de bölge ülkeleriyle ilişkileri açısından nasıl bir dış politika izlemesini bekliyorsunuz?
1: Ya, temel olarak 2003 sonrasında Irak dış politikasının inşa edildiği zemin çok taraflı işbirlikleri, uluslararası örgütler üzerinden sağlanacak angajmanlarla ülkedeki yeni yönetimi bir meşruiyet elde etmesiydi. Irak bunu yani dönemsel zorluklar itibariyle hani bu politikaya ara vermiş olsa bile ki bunlardan bir tanesi de terör örgütü işte DAEŞ'in ortaya çıktığı dönemde ki onun askeri olarak yenilmesinin ardından da İran tekrar bu politikaya döndüğünü gördük. Bu politika nedir dersiniz de çok temel anlamda hem işte İran, Türkiye, işte Körfez ülkeleri, ABD, Çin, Rusya gibi birçok ülkeyle olası işbirliği alanlarının oluşturulması ki Zeyd'in hükümet programında da hem bu uluslararası meşruiyet, uluslararası ve aynı zamanda uluslararası dengenin sağlanabilmesi adına birçok işbirliği vaadinde bulunuyor. Bunu hani örneklendirmek gerekirse Körfez ülkeleri ve komşularla işte kazan kazana dayalı bir ilişki biçimi öneriliyor. Türkiye açısından baktığımız zaman kalkınma yolu projesi gündeminin yoğun bir şekilde devam edeceğinin işaretlerini veriyor. ABD açısından baktığımız zaman stratejik çerçeve anlaşmalarına tekrar geri dönüşü işaret ediyor. Diğer yandan mesela Çin'e baktığımız zaman petrol karşılığı okul inşaatları gibi bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşma gündeminin tekrardan harekete geçirilmesi gibi bir vaatte bulunuyor ki bu da gene aslında birçok aktörle işbirliği alanları üzerinde hem Irak'taki yönetimin meşruiyeti hem de bu denge

0: bilmesi adına yaptığı aslında bir politika metni olarak da değerlendirebilir.
1: Evet hocam, Türkiye-Irak ilişkilerinde son dönemde dikkat çeken diplomatik ve ekonomik yakınlaşma yeni hükümet döneminde nasıl bir seyir izleyebilir?
0: Bence artık hani Türkiye ve Irak arasındaki yakınlaşma ve işbirliği zemini bence artık hani artık oturmuş bir yapıya doğru evriliyor. Ki kalkınma yolu projesi gündemi iki ülke açısından da son derece önemli. Ancak hani o iki ülkenin birisi olan Irak açısındansa son derece hayati bir mesele. Bunu Hürmüz'ün kapandığı dönemde de kapanmasının Irak'a etkileriyle de çok net bir şekilde gördük ki İran ithalat ve ihracatın yaklaşık %90'ı Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyor. Bu da eğer yani Hürmüz Boğazı'nın kapandığı dönemde İran neredeyse bütün petrol gelirlerinden olmasına, işte birçok sektördeki işte yatırım, inşaat gibi projeler açısından ham madde sıkıntılarının yaşanmasına gibi birçok soruna neden oldu. Dolayısıyla hani Irak açısından da bir Hürmüz alternatifi olabilecek bir kalkınma yolu projesi çok daha hayati bir noktaya gidiyor. Bu açıdan baktığımız zamansa da Türkiye ile olan ilişkilere özel bir anlam atfedilmeye devam etmesinde ben kaçınılmaz bir durum olacağını düşünüyorum. Evet.
1: Hocam, son olarak önümüzdeki bir yıl içinde Irak'ın istikrarı açısından takip edilmesi gereken en kritik gelişmeler sizce neler olacak?
0: Bence yani Zeydi'nin ne kadar bu dengeyi gözetebileceği en önemli noktalardan bir tanesi olacak. Diğer yandan Bağdat ve Erbil ilişkileri açısından baktığımız zaman bir hidrokarbon yasası tartışmaları var. Bu konuda nasıl bir Bağdat ve Erbil arasında bir anlaşma sağlanacağı bence son derece önemli bir boyut olacak. Diğer yandan da kaçınılmaz bir şekilde belki ülkenin en önemli yani kamuoyunda tartışılma boyutu olarak olmasa bile etki itibariyle önemli meselelerden bir tanesi de bu milis güçler meselesi olacak ki ABD'nin işte Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Baraka aynı zamanda Irak Özel Temsilciliği görevinin de verilmesi de aslında bize bu açıdan bir olası bir hareketlilik alanında gösterdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani Zeydi siyaset dışından gelen bir isim olarak bir sene gibi kısa bir süre içerisinde de birçok sınırmayla da karşılaşması oldukça muhtemel.
1: Çok teşekkür ediyoruz bu bilgiler için, bu değerlendirmeler için. İyi akşamlar diliyoruz hocam.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Feyzullah Tuna Aygün hocamızla Irak'ta Ali Ezzeydi hükümetinin önündeki fırsatları ve zorlukları değerlendirdik.
2: Reklamlar. Ne var sırada Denizbank burada?
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada Denizbank burada?
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Kazancım net, sigortam net.
13: Baba, bu ne bayramı?
14: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında çamaşır sularında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Reklamlar.
9: Gün Ötesi devam ediyor.

0: gün ötesi yaşam.
1: Sevgili dinleyiciler, son yıllarda zayıflama iğneleri kilo vermek isteyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Bugün gastroenteroloji ve dahiliye uzmanı Profesör Doktor Aytaç Atamer'le zayıflama iğnelerini, doğru bilinen yanlışları ve sağlıklı kilo verme sürecindeki yerini konuşacağız. Sayın hocam, hoş geldiniz. İyi akşamlar yayınımıza.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Son dönemde zayıflama iğneleri oldukça popüler hale geldi. Bu ilaçların temel etki mekanizması nedir? Vücutta nasıl bir süreç başlatıyorlar? Bu ilaçlar aslında nasıl çalışıyor?
2: Evet, günümüzün en büyük sağlık problemlerinden biri olan obezite maalesef ülkemizde de ciddi bir sorun olmakta. Bunu önlemek amaçlı olarak bu tür ilaçlar da piyasada bulunmaktadır. Ama öncelikle iyi bir hekim kontrolünden geçirdikten sonra bu ilaçları kullanmak gerekir. Esasında bu ilaçlar GLP-1 analoğu adını verdiğimiz, zaten vücutta var olan peptit yapısındaki hormonlardır. Biz bunları dışarıdan vermek suretiyle hastamızın iştahını engellemek amaçlı kullanıyoruz. Bir çeşidinde ise iki farklı etken madde içermektedir. Bunlar zaten var olan maddelerin dışarıdan uygulamak suretiyle vücudumuzdaki açlık hissini baskılamakla beraber tokluk hissini uyarmakta ve mide bağırsak hareketleri yavaşlatmak suretiyle mide boşalması geciktiği için de uzun süren tokluk hissi oluşturmaktadır. Bu suretle kilo vermemizi sağlamaktadır.
1: Evet, peki hocam, bu yöntemler kimler için tercih edilebilir? Kimlerin bu uygulamalardan uzak durması gerekir? Kimlere uygun?
2: Evet, özellikle herkesin kullanmaması gerekmektedir. Özellikle yaz ayına girdiğimiz bu günlerde 3-4 kilo fazlalığım var, bunu vermek için kullanalım gibi düşünceler tamamen yanlıştır ve vücutta sağlıkla ilgili büyük sıkıntılar yaratabilir. Bunun için öncelikle vücut kitle endeksini hesaplıyoruz. Yani vücudumuzun ağırlığının kilogram cinsinden boyun metrekaresine bölünmek suretiyle elde ettiğimiz rakam 30'un üzerinde ise kullanmak gerekiyor. 27'nin de üzerinde ise ek hastalık varsa kullanmak gerekiyor. Tabii bütün bunlar için öncelikle doktor kontrolünden geçirildikten sonra karar vermek gerekiyor. Kendi başımıza alıp kullanmak vücudumuza ciddi sağlık problemleri yaratabilmektedir.
1: Evet hocam, toplumda iğneyi yaptırınca çaba harcamadan kolayca kilo verilir gibi yaygın bir algı da oluştu. Gerçekte durum böyle mi, yoksa bir yanılsama mı?
2: Maalesef çok iyi bir noktaya parmak bastınız. İnsanlarımız ben bu iğneyi kullanayım kilo vereyim düşüncesi içerisinde olmakta. Tam tersine vücudumuzdan kilo yağdan değil, büyük oranda kas kitlesinden kayıp olmakta ve kişilerde bazılarında yüzünde çökme ortaya çıkmaktadır. Bu ilaçlar mucizevi ilaçlar değildir. Beraberinde kullandığımız zaman bu ilaçları muhakkak egzersiz yapmamız, spor yapmamız gerekmekte ve iştahımız baskılandığı için yeteri kadar protein almayabiliriz. Bu nedenle bu proteinleri de almamız, iyi bir beslenmemizi düzenlenmemiz, diyetisyen

0: takibinde de olmamız gerekmektedir. Sadece iğne yapıp zayıflarım dersek vücudumuzda ciddi kas kaybı olmakta ve daha sonra bu ilacı bıraktığımız zaman bize fazlasıyla kilo ile geri görmektedir. Yağ olarak vücudumuzda depolanmaktadır.
1: Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi tabii bunları mutlaka bir hekim kontrolünde yapmak gerekiyor. Bu uygulamaların hocam en sık karşılaşılan yan etkileri nelerdir ve hangi durumlarda daha temkinli olmak gerekiyor?
0: Tabii bu ilaçlar kullanıldığı zaman mide bağırsak hareketlerini yavaşlattığı için bizimle ilgili olarak gastrointestinal sistemde bir takım şikayetler ortaya çıkmakta. Bunlar reflüyü tetiklemekte, bulantıya neden olmakta, kusma olmakta. Mide bağırsak hareketlerini yavaşlattığı için ishal bazen kabızlığa neden olmaktadır. Ve kilo kaybına bağlı olarak safra kesesinde taş oluşmasına neden olabilmektedir. Ve bizim korktuğumuz akut pankreatite, yani pankreas bezinin iltihabına da neden olabilmektedir. Özellikle ailesinde tiroidle ilgili kanser olanlarda ya da tiroid medüller kanseri olanlarda, tiroidinde nodül olan kişilerde muhakkak öncelikle kontrol altına alındıktan sonra, tetkik edildikten sonra bu ilaçları kullanmak lazımdır. Ya da daha önceden pankreatit geçirmişse bu ilaçların hiç kullanılmaması gerekmektedir.
1: Evet hocam, peki ilaç kullanımı sona erdikten sonra ulaşılan sonucun korunması için nelere dikkat etmek gerekiyor? Dikkat etmek gerekiyor?
0: Bizim geleneksel düşünce tarzımızda biz bu ilacı kullanalım, ondan sonra kilo verdikten sonra ilacı hemen keselim psikolojisi yatmaktadır. Esas önemli olan nokta kilo vermek değildir. Verilen kiloyu muhafaza etmektir. Etrafımızda çok örnek görmüşüzdür. Çok hızlı kilo verilir ve verildikten sonra kilo tekrar alınmaktadır. Bu nedenle bu ilacı kullanırken muhakkak bu işi bilen uzman hekim kontrolünde ilacı belirli bir titrasyonla vermek ve ondan sonra ideal dozuna ulaştıktan sonra 6 ve 12 ay kullanmak ve kademeli olarak kesmek gerekmektedir. Çünkü bu ilaç kesilince iştah geri gelmektedir. Sadece bu ilaca güvenerek hareket ediyorsak, buna rağmen beslenme alışkanlığımızı değiştirmiyor isek ve de spor yapmıyor isek, bütün bunları kombine olarak düzenlemiyorsak kilo alabiliriz. Esasında mucize biz kendimiziz, ilaçlarla değil. İlaçlar bu mucizeyi oluşturmamıza etken bir rol oynamaktadır. Ama kendi hayat tarzımızı değiştirmediğimiz sürece, spor yapmadığımız sürece, yemeklerimize dikkat etmediğimiz sürece bu rolü versek de geri almak durumunda kalıyoruz. O nedenle muhakkak bu işi bilen bir ekip takibinde yapılmasında fayda.
1: Evet, bu da çok önemliydi tabii, siz de bahsettiniz. Hocam peki sadece bu yöntemler tek başına yeterli mi, yoksa süreç içerisinde beslenme ve fiziksel aktivite gibi yaşam tarzı değişiklikleri ne kadar belirleyici, bu konuda neler söylemek istersiniz?
0: Bu ilaç kadar yaşam tarzı değişikliği de aynı etkiye sahiptir. Sadece ilacı kullanmak yeterli değil, beraberinde muhakkak diyetimize son derece dikkat etmemiz gerekmektedir. Hayatımızdan egzersizi, yani sporu çıkartmamamız gerekmektedir. Zaten spor da bu kas kitlesinin kaybını önlemektedir. Biz spor yapmazsak kasımızı kaybetmek durumunda kalıyoruz. O nedenle bir bütün halinde hem diyet, hem egzersiz, hem ilaç, hem kontrol altında yapmak gerekmektedir. İştah azaldığı için yeteri kadar sıvı alınmayabilir. Bu nedenle yeteri kadar sıvı alınması gerekir. Bu işlemlerden önce karaciğerin, böbrek fonksiyonlarının ve diğer organların da muhakkak kontrol edilmesi gerekmektedir. Obezite bir kompleks durumdur. Tek evet. Bir faktöre bağlı değildir ve çok faktöriyel olduğu için bir bütün halinde değerlendirilip hep beraber diyet, egzersizle yapılırsa bu gerçekten kalıcı kilo kaybına yol açmakta ve bu kalıcı kilo kaybını da muhafaza etmemizi sağlamaktadır.
1: Evet hocam, piyasada çok farklı ürünler bulunabiliyor. İnsanlar güvenilir bir tedavi yöntemine ulaştıklarını nasıl anlayabilirler ve sahte ya da yanlış ilaç kullanımının da ne gibi riskleri var?
0: Bu konuda maalesef ilaçları eczaneden temin etmek mümkün olabilmekte. Ama bunları muhakkak hekim reçetesiyle eczanelerden alındığı takdirde etken ilacı almak mümkündür. İki çeşit, iki tür ilaç bulunmaktadır piyasada. Hekim reçetesiyle alındığı zaman ve eczaneden alındığı zaman sıkıntı yoktur. Ama internet ortamından alınan ilaçların ne kadar güvenli olduğu konusunda büyük bir sorun var. Bu nedenle hekim reçetesi ettiği takdirde ve eczaneden alındığı takdirde hiçbir sorun olmamaktadır.
1: Evet, hocam tabii kilo verme süreci uzun soluklu bir yolculuk. Bu yöntemlerin sağlığı...

0: üzerindeki uzun vadeli etkileri konusunda tıp dünyasında neler konuşuluyor? Herkes için sürdürülebilir bir çözüm mü? Son olarak mesajlarınızı da almak isteriz. Neler söylemek istersiniz?
1: Obeziteyi mümkün olduğu kadar bir tedavisinde bir hayat felsefesini değiştirmek olarak düşünmek lazım. Bir yaşam tarzı değişikliğiyle beraber değerlendirmek lazım. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemek lazım. Çünkü ortaya çıkabilecek yan etkiler karşısında gerçekten ciddi yan etkiler olabilmekte. Bu işi bilen uzman hekimler tarafından takip edilirler.
0: Hocam duyabiliyor.
1: Evet, sesim geliyor.
0: Evet, buyurun hocam.
1: Önemli olan kilo vermek değil, kiloyu tutabilmek gerçekten önemlidir bu. Bu nedenle hekim takibi altında yapılırsa ortalama 12, 6 ay ile 12 ay kullanıldığı takdirde ve kademeli olarak kesildiği takdirde ve takip edildiği takdirde bir sorun olmamaktadır. Tabii bu ilaçlar çok kullanılmakta. Özellikle pankreasla ilgili problemler olabilmektedir. Ama bunlar çok yüksek
0: Evet.
1: oranda değildir. Son yıllarda bir iki ufak tefek yayınlar da mevcut, özellikle gözle ilgili olarak, ama şu an onun içinde daha çok çalışmaya ihtiyaç var. Bizim takip ettiğimiz hastalarda görmeyiz, ama dediğim gibi hekim takibi olursa bir
0: Çok
1: sıkıntı
0: teşekkür ediyoruz.
1: olmamaktadır.
0: Sağ
1: Ben
0: olun
1: teşekkür
0: hocam.
1: ederim.
0: Kolaylıklar diliyoruz. İyi
1: Sağ olun.
0: akşamlar. Sevgili
1: İyi
0: dinleyiciler,
1: akşamlar.
0: gastroenteroloji ve dahiliye uzmanı Profesör Doktor Aytaç Atamer'le zayıflama iğnelerini, doğru bilinen yanlışları ve sağlıklı kilo verme sürecindeki yerini değerlendirdik ve bugün de programı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ve mikrofon başında ben Mahpeyker Aksu, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Hayatımızda her gün kullandığımız kelimeler aslında yüzyılların, kültürlerin ve insanların hikayelerini taşır. Bir kelime sadece bir anlamıyla değil, kökeniyle, çağrıştırdıklarıyla ve bizde bıraktığı izlerle bir dünyaya dönüşür. Bugünkü kelimemiz rıza. Hayat her zaman planladığımız gibi ilerlemez. Bazen istediğimiz şeyler olmaz, bazen de tam tersi. O anda içimizde bir ses yükselir. Neden ben deriz. Ama bir başka ses daha vardır. Daha derinden gelen, daha sakin. Olduğu gibi kabul et. İşte o sesin adı rızadır. Rıza sadece bir kabulleniş değil, olanı olduğu haliyle gönülden onaylamaktır. Bir nevi teslimiyet ama pasif değil, bilinçli, olgun bir teslimiyet. Çünkü rıza insanın dış dünyayı değil, iç dünyasını düzene sokar. Kökü Arapça, razı olmak fiilinden gelir. Memnuniyet, hoşnutluk, iç huzuru anlamını taşır. Rıza gösteren insan, hayatın her halini bir öğretmen gibi görür. Zorlukta sabrı, sevinçte şükrü hatırlar. Tasavvuf geleneğinde rıza makamı vardır. Orada kişi başına gelen her şeyi olması gereken olarak görür. Ne fazlasını ister ne de olanı reddeder. O hal insana derin bir huzur getirir. Rıza belki de insanın en büyük özgürlüğüdür. Çünkü olaylar değil, onlara karşı tutumumuz belirler huzurumuzu. Ve gönül razı olmayı öğrendiğinde dünya birden sadeleşir. Her şey yerli yerine oturur. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

0: TRT Humanitarian Film Festival başvuruları açıldı. Başvurularınızı tRTHumanitarianfilmfestival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
3: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.
4: Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz nafaka hükmünü iptal etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Türkiye'nin askeri eğitim ve istihbarat alanlarındaki tecrübesini Nijer'le paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.
2: Her fırsatta vurguladığım üzere Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Biz bu münasebetleri sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli işbirlikleri olarak görüyoruz. Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terörleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız. Sayın Tiani'nin liderliğinde Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik.
1: Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrar

0: istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerli mevkidaşı Tiani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Liderler baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etti. Görüşmelerin sonunda iki ülke arasında çeşitli alanlarda 4 yeni anlaşma imzalandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı yapıldı. Kurulun ilk kararı 38. Olağan Kurultay'dan bu yana partiyle ilişiği kesilenlerin yeniden partiye alınması için adım atmak oldu. İhraç kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ve açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, en yaşlı üye sıfatını taşıyan Garip Erdoğan'ın başkanlığında yürütüldü. Yapılan seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. Eski Ankara Milletvekili Ahmet Ersen Özsoy Başkan Yardımcısı, Sezgin Kaya ise Kurul Sekreteri olarak belirlendi. Öte yandan gözler CHP'nin en yüksek karar organında. Parti Meclisi toplantısının 11 Haziran'da yapılması planlanıyor. Parti Meclisi'nde Kılıçdaroğlu ve Özel'e yakın isimler ilk kez aynı masada bir araya gelecek. Parti yönetiminin bir diğer önemli unsuru olan Merkez Yönetim Kurulu da yarın bir kez daha toplanacak. Yaklaşık 4 saat süren ilk toplantıda 19 kişi MYK yönetimi belli olmuştu. Ankara 3. Asli Hukuk Mahkemesi CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davayı karara bağladı. Mahkeme İstanbul İl Kongresi'nin İptali istemiyle açılan davayı karara bağladı. Mahkeme İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin davayı davacıların feragati nedeniyle reddetti. Kurultaya yönelik talepse başka bir mahkemede aynı konuda devam eden dava gerekçesiyle kabul edilmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş hakkındaki dosyaları yetkisizlikle Ankara'ya gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın dijital materyaline inceleme yapıldı. İncelemeler sonucunda elde edilen verilerle CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında rüşvet suçundan dosya düzenlendi. Soruşturma dosyasının yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine hükmedildi. Öte yandan Özgür Özel hakkında CHP 38. olağan kurultay seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bir dosya da oluşturuldu. Kurultay soruşturmasında Özel'in yanı sıra CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş hakkında dosya düzenlendi. Başsavcılık 4 isim hakkındaki dosyayı fezleke düzenlenmesi için yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde genel merkez ve adaylara toplam 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptıklarını iddia etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamle yaptığını söyledi. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmelerle ilgili Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Meselenin hukuk zemininden ve siyasi nezaketten uzaklaşmaması gerektiğini ifade etti. Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma siyasetinin teşkilat ve toplum üzerindeki olumlu karşılığının Özgür Özel tarafından engellenmeye çalışıldığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini belirtti. Siyasi partilerin parçalanarak, ufalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz dedi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 45. oturumu sürüyor. Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen davada 68'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. 45. oturum tutuklu sanık iş insanı Hüseyin Köksal'ın avukatının savunmasıyla başladı. Ardından sanık iş insanı Murat Kapki'nin muhasebecisi tutuklu sanık Sinan Sepetçi'nin savunmasına geçildi. Sepetçi sahte fatura kestiğine yönelik iddianın gerçekleştirildiğini gerçeği yansıtmadığını, bunların ticari işlemler olduğunu ileri sürdü. Sepetçinin ardından eski İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık savunma yaptı, hakkındaki iddiaları reddetti. Duruşma eski İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu'nun savunmasıyla devam etti. Karaoğlu, fesat karıştırıldığı iddia edilen ihalelerin tanıtım ve organizasyon işleri olduğunu söyledi. CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'a basın açıklamasındaki ifadesinden dolayı halkı kanunlara uymamaya tahrik suçundan dava açıldı. Savcılık Yalaz'ın 2 yıla kadar hapsini talep etti. İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturmada dijital kayıtlarda belediyeye hiç uğramadan maaş aldığı iddia edilen kişilere yönelik önemli bulgulara ulaşıldı. Belediye çalışanı bir memurun 13 yarış atına sahip olduğu ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz nafaka hükmünü iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Antalya 12. Aile Mahkemesi 2025'te baktığı bir davada Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki yoksulluk nafakasının süresiz olması hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme başvuruyu genel kurul gündemine aldı. Başvuru esastan görüşüldü. Süresiz nafakaya ilişkin düzenleme oy çokluğuyla iptal edildi. Kararın gerekçesi ise daha sonra yazılacak. Adalet Bakanı Gürlek kararı değerlendirdi. Boşanma sonrası tarafların haklarını koruyan, toplumsal huzuru ve aile kurumunu gözeten dengeli bir model hedeflediklerini söyledi. Vatandaşlardan gelen talep ve uygulamalar doğrultusunda konunun hazırlanan yargı paketinin önemli başlıklarından olduğunu vurguladı. Akın Gürlek kararı adalet ve hakkaniyet açısından değerli bulduklarını ifade etti. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 9 aylık süreye dikkat çekti. Bir tarafı ömür boyu adil olmayan yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız dedi. İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla haklarında dava açılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran ve kardeşi Alan Kenan Saran hakkında karar açıklandı. Saran kardeşler 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ta etkili olan aşırı yağışla ilgili açıklamada bulundu. Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Bakan Çiftçi, devletimiz güçlü, yaraları en kısa sürede saracağız dedi.
1: 4 tane vatandaşımız suya, sele kapıldı. Bunlardan 2 tanesi kurtulmuştu. Diğer 2 tane suya kapılan ve bir haftadır da arınan vatandaşlarımızdan birisinin cansız bedenine ulaşılmış oldu. İnşallah onu da kısa süre içerisinde bulmayı ümit ediyoruz. 161 personelimiz, 8 tane botumuz, 6 tane de drone'umuz ve diğer unsurlarımız görev almış durumda. Biz azaltma çalışmalarında da 2000'e yakın personelimiz, onlarca aracımız burada çok örnek bir çalışma yürüttüler. Yağışlardan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Çünkü 11 tane köy ve mahallemizi de bu vesileyle tahliye etmiş olduk. 10 bin vatandaşımız bundan etkilenmiş oldu. Ama devletimiz güçlü. İnşallah yaraları da kısa süre içerisinde saracağız.
0: Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini bildirdi. Bölgemizin ihtiyacı olan silahlanma yarışları yerine diyalog ortamının güçlendirilmesidir denildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık toplantısı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir Çiğli'de yapıldı. Toplantıda İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu da gündemdeydi. İsrail'in Lübnan'da işgali genişletmesine ve Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine tepki gösterildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Asya Pasifik turundaki yeni durağı Endonezya'nın ardından Güney Kore oldu. Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Yan'la bir araya geldi. Görüşmelerin gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayindeki işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer aldı. Bakan Fidan, Güney Kore temaslarında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması yönündeki ortak iradenin teyit edildiğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslami finans alanında Türkiye'de önemli fırsatlar olduğunu belirtti. Dünyada ilk 5'te yer almak istiyoruz dedi. 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Bakan Şimşek'in gündeminde makroekonomik gelişmeler de vardı. Enflasyonla mücadelede kararlılık ve mali disiplin

0: mesajı verdi. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Nisan ayında işsizlik oranı %8,2 oldu. Böylece işsizlikte tek hane serisi 36. aya taşındı. Verileri değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdam artırıcı politikaların devreye alınmaya devam edeceğini belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşa yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak.
1: 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitle seçeneklerimiz var tabii. 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene %25 indirim yapıyoruz. %50 peşin ödeyene yine %8 ekstra indirim yapıyoruz. 72 ay vade yapıyoruz. Eğer vatandaşımız peşinatının %50'nin yarısını şimdi, yarısını bir yıl sonra öderse de ona da 60 ay vade yapıyoruz.
0: Konut satışları 17 Temmuz'a kadar Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilecek. Bakan kurum Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Yüzyılın konut projesinde inşaatın başladığını belirtti. İstanbul özelinde uygulanacak kiralık sosyal konutların ilk teslimlerinin Eylül'de yapılacağını söyledi. Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar uygulamasının Türkiye genelinde yaygınlaşacağını da açıkladı.
1: 1 Temmuz itibariyle bu ürünleri alan vatandaşımız artık bunu bir çöp olarak görmeyecek. Depozito iade makinalarına bu ürünleri götürdükleri zaman ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alacaklar.
0: Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 135 şüpheliden 129'u tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda günlük 1730 uçuşta rekor kırıldığını açıkladı. Türkiye'yi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik dedi. Gümüşhane'de konuşan Bakan Uraloğlu, Bayburt Gümüşhane Havalimanı'nın bu yıl bitmeden hizmete açılacağını söyledi. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırısına devam ediyor. Gazze'nin farklı noktalarına düzenlenen saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti. Batı Şeria'da da İsrail zulmü devam ediyor. Tumas kentinde Filistinlilere ait 42 dönüm araziye askeri bölge bahanesiyle el koyuldu. İsrailli işgalciler de gasp ettikleri topraklarda terör estiriyor. Nablus yakınlarında bir kez daha Filistinlilerin tarım alanlarını ateşe verdiler. ABD ile İran arasındaki savaşta sahada hareketlilik arttı. Kuveyt'te havalimanı vuruldu, bir kişi öldü, 63 kişi yaralandı. Tahran, saldırıyı biz düzenlemedik, Amerikan hava savunma füzesi terminale düştü açıklamasında bulundu. Müzakerelere ilişkinse taraflardan çelişkili açıklama geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'a göre müzakere iyi gidiyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD ile iletişim kesilmedi ancak müzakerelerde ilerleme yok dedi. ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen dördüncü tur görüşmelerin ardından İsrail ve Lübnan arasında ateşkes konusunda uzlaşıya varıldı ancak anlaşma sahaya yansımadı. Katliamcı İsrail ateşkesin daha ilk saatlerinde Lübnan'ın doğusuna ve güneyine saldırı düzenledi. 4 kişi hayatını kaybetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz nafaka hükmünü iptal etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşa yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Spor. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 5. hafta maçları oynanacak. A milli takımımız yarın Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff yarı final heyecanı sürüyor. Beşiktaş Gen Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Siyah beyazlıların 1-0 önde olduğu eşleşmede ikinci maç saat 20'de başlayacak. Galatasaray erkekler topunda Spor Toto Süper Lig şampiyonluğuna bir galibiyet uzaklıkta. Sarı Kırmızılılar Enka Spor Kulübü'nü yenerek seride 2-0 öne geçti.
2: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı çok bulutlu Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karaman hariç, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan,

0: Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır, Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklığı da şöyle: Ankara 14, İstanbul, İzmir, Aydın, Adana 19, Bursa 18, Çanakkale, Gaziantep 16, Edirne, Konya, Trabzon 17, Antalya, Mardin 20, Bolu, Malatya 14, Sivas, Ağrı 10 ve Hakkari 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Isparta Beyşehir yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometresi arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışması nedeniyle Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: reklamlar. Ne var sırada, Denizbank burada.
1: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
0: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Kupası heyecanı vatanda. 1-7 Haziran tarihleri arasında Intel 1. nesil Core 7 işlemcili Asus VivoBook 15 Notebook 25.999 liraya, Lenovo IdeaTab 8'e 128 GB Android tablet 10.499 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: HDI Sigorta.
5: Fışıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Palet Deluxe saç boyası çeşitlerinde bir alana bir bedava Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık...

0: Beslenme yöntemleri nelerdir? Diyetisyen Cansu Köstağ'a sorduk.
1: Hipertansiyon sadece bir tansiyon aletiyle ölçülen sayı değildir. Kontrol altına alınmadığında kalp krizi, felç, böbrek yetmezliği, kalp damar hastalıklarına kadar pek çok sağlık sorununa yol açabilir. Doğru beslenme ve doğru yaşam alışkanlıklarıyla hipertansiyonu kontrol altına almak mümkündür. Öncelikle tuz tüketimiyle başlayalım. Hipertansiyonun en büyük düşmanlarından biri fazla tuzdur. Günlük alınması gereken tuz miktarı yaklaşık bir çay kaşığı kadardır. Ancak bu miktar çoğu zaman bunun birkaç katına kadar çıkabilmektedir. Üstelik sadece yemeğe eklediğimiz tuz değil, ekmek, peynir, zeytin, turşu, salamura gıdalar, hazır soslar, paketli ürünlerde gizli tuz kaynaklarıdır. Bu nedenle sofrada tuzluğu bulundurmamaya özen gösterelim. Yemeklerimizi limon, sarımsak, taze otlar ve baharatlarla tatlandıralım. Hipertansiyonda doğru beslenme modeli de oldukça önemlidir. Tabaklarımızı oluştururken yarısını sebzelerden, çeyreğini kaliteli proteinlerden, kalan çeyreğini de tam tahıl gruplarından oluşturalım. Sebze ve meyve tüketimini arttıralım. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, yoğurt, potasyum açısından oldukça zengindir. Bunların tüketimini arttıralım. Yağ tüketimi de dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Kızartmalar, doymuş yağlar, işlenmiş gıdalar kalp damar sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bunun yerine zeytinyağı gibi sağlıklı yağları tercih edelim. Bir diğer nokta ise şekerli ve gazlı içecekler. Şekerli içecekler, hazır meyve suları, aşırı şeker tüketimi sadece kilo alımını değil, aynı zamanda hipertansiyon riskini de arttırmaktadır. Aşırı kahve, enerji içecekleri tansiyonu yükseltebilir. Günlük yaşamımızda suyu ön plana çıkarmalı, günlük olarak en az 2-2,5 litre su tüketimini arttırmalıyız. Kilo kontrolü de hipertansiyonla mücadele de oldukça önemlidir. Fazla kilo kalp damar sistemimize yük bindirir ve tansiyonun yükselmesine neden olur. Sağlıklı beslenme ile ideal kiloya yaklaşmak bile tansiyon değerlerini olumlu yönde etkiler. Ve elbette ki hareket. Sadece beslenmek değil, hareket etmek de hipertansiyonun düşmesine sebep olur. Düzenli yürüyüş yapmak, aktif bir yaşam sürmek, hareketsiz kalmamak kalp damar sağlığı için oldukça önemlidir. Hipertansiyonunuz varsa ve risk grubundaysanız tansiyonunuzu düzenli ölçmelisiniz. Doktor ve diyetisyen kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. Doğru beslenme ile doğru yaşam alışkanlıkları ile kontrol altına alınabilen bir sağlık durumudur.
2: Soralım bakalım.

0: Radyo 1.
1: Spor Servisi.
2: İyi akşamlar efendim, Spor Servisi'ne hoş geldiniz. Bugün 4 Haziran Perşembe, ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ile beraberiz. Spor gündemi yine çok yoğun ve hız kesmeden programımıza başlayalım.
1: Spor'da son 24 saat.
2: Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Roland Garros'ta finale yükseldi. Bir numaralı seri başı Sam Schroeder'i mağlup eden 24 yaşındaki Ahmet, tekerlekli sandalye tenisinde teklerde Grand Slam finaline çıkan ilk Türk sporcu oldu. Ümit Milli Futbol takımımız özel maçta Kosova'yı 1-0 mağlup etti. İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in evinde Elche'yi 4-1 mağlup ettiği maçın 90. dakikasında Arda Güler'in 68 metreden attığı gol sezonun en iyi golü seçildi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, seçilmeleri durumunda Sporting Lisbon forması giyen Kolombiyalı golcü Luis Suarez'i transfer edeceklerini açıkladı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor sözleşmeleri sona eren Ahmet Oğuz ve Serdar Dursun ile yollarını ayırdı. Göztepe son olarak İngiltere Championship

0: ekiplerinden Bristol City forması giyen Sinclair Armstrong'u kadrosuna kattığını duyurdu. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 yendi. NBA final serisinin ilk maçında New York Knicks deplasmanda San Antonio Spurs'u 105-95 mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Ve son haberimiz A Milli Kadın Futbol takımımızla ilgili. A Milli Kadın Futbol takımımızın teknik direktörü Necla Güngör Kırağası, erkek millileri buradan uğurladık. Giden konvoyu görmek bizi duygulandırdı. Umarım önümüzdeki sene biz de Brezilya'ya aynı şekilde dünya şampiyonasına gideriz diye konuştu.
1: Spor servisi sporun her alanında.
0: Evet, sporun her alanındayız. Şimdi voleybol konuşacağız ama ben gerçekten Ahmet Kaplan'ın başarısı beni çok duygulandırdı. Seri başı olanı yendi ve finale yükseldi. Teniste tekerlekli sandalye dalında en azından finale yükseldik. Bence çok büyük bir başarı. İnşallah finalde de şampiyon olur Ahmet Kaplan ve biz buradan haberini yaparız. Hatta stüdyomuza davet ederiz onu. Kolay değil, Roland Garros'ta finale yükseldi bir Türk tenisçisi. Bir kez daha kutluyorum bunu. Sporda son 24 saatin akışı dışında okuduğum ilk haber de bu oldu bir kez daha. Evet, şimdi telefon attığımızda Şeyda Şenürek'in hazır olduğunu söylüyor. TRT Spor muhabiri Şeyda Şenürek, biliyorsunuz. Zaten sık sık programımıza da bağlantı yapıyoruz. Sevgili Şeyda, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Ahmet. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet sevgili Şeyda, bu sefer de seni A Kadın, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın yanında görüyoruz değil mi?
2: Evet.
0: 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri B Ligi 2. grupta 5. maçına çıkacak. Yarın Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak milli takım. Senden bilgileri alalım maçla ilgili ve milli takımın son durumu nedir?
2: Kadın futbol milli takımımızın biraz son yıllardaki yükselişinden bahsetmek isterim aslında. Uluslar Ligi'nde, C Ligi'nde mücadele ediyordu milli takımımız. Orada ardından namalip olarak gruptan çıktı ve B Ligi'nde yer alma hakkı kazandı. B Ligi'nde de gerçekten başarılı bir performans gösterdi. Tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda play-off oynadık. Baş antrenörümüz, teknik direktörümüz Necla Güngör Kredesi. Gerçekten kadın futboluna uzun yıllardır emek veren bir isim kendisi. Onun da emekleri çok fazla diyebiliriz A Milli Kadın Futbol Takımımız için. Hı hı. Şu anda yeni bir heyecan var. Dünya Kupası Avrupa elemeleri, sizin de bahsettiğiniz üzere. 4 karşılaşma geride kaldı milli takımımız. Oldukça iyi bir performans gösterdi. 2. sırada bulunuyoruz şu an. 7 puanımız var İsviçre'nin ardından. İsviçre 3 galibiyet 1 beraberlik aldı. Milli takımımız da 2 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyetle yoluna devam ediyor. Yarın da Kuzey İrlanda'yı ağırlayacağız. Pendik Stadyumundayız. Ben de az önce milli takımımızın antrenmanından çıktım bu arada. Hem basın toplantısını takip ettik. Oyuncularımız Melike Öztürk ve Selda Akgöz Kaleci, hocamızın da açıklamalarını dinlemiş olduk biraz önce. Yarın da Pendik Stadyumunda oynayacağız. Pendik Stadyumunda şöyle bir uğuru var. Orada oynadığımız bir maçı kaybetmedik. O civarda yarın olan taraftarlarımız varsa stadyuma biz de davet etmiş olalım. Yarın akşam saat 20'de oynanacak.
0: Eminim maça tabii ki takip edecek, gidecek taraftarlar vardır. Özellikle Pendik civarında oturanlar için güzel bir fırsat gerçekten. Kadın milli futbol takımımızı gidip seyretsinler. İnşallah Kuzey İrlanda'yı yeneriz tekrar.
2: Kuzey İrlanda ile grupta ikinci kez karşılaşacağız bu arada. Bölüyorum, çok özür dilerim.
0: Estağfurullah.
2: Deplasmandaki karşılaşma fizik gücü çok yüksek bir mücadele olmuştu. Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup etmeyi başarmıştık. Fiziki şartları da ağır bir zeminde oynanmıştı karşılaşma. Umuyoruz. mücadeleden de galibiyetle ayrılır.
0: İnşallah sevgili Şeyda, yeneriz ve puanımızı 10'a yükseltiriz. İsviçre'nin de tabii puan kaybetmesini bekliyoruz. Bir yandan değil mi?
2: Evet, liderlik açısından, çünkü İsviçre'de son döneme baktığımızda Avrupa Şampiyonası'nı biz de yerinde takip etmiştik. Çeyrek final oynama başarısı göstermişti. Onlar da son yıllarda gerçekten seviye atlayan bir milli takım olarak göze çarpıyor. İsviçre umuyoruz ki puan kaybeder. Bu grupta ilk iki sıradaki takımlar playoff oynayacak. Onun da bilgisini vermiş olduk.
0: Tam onu soracaktım sana.
2: Çıkarsak, evet, grubu ikinci sırada bitirsek de playoff oynayacağız. Lider çıksak da playoff oynayacağız. B ligi olduğu için, A liginde durum çok farklı. B ligi olduğu için ilk sırada biten takımlar playoff oynayacak. Bir karşılaşma oynayacağız orada da. Evet, rakiplerimiz gruplar tamamlandıktan sonra belli olacak. İkinci sırada bitirmeyi garantilemedik matematiksel olarak ama yarın bir beraberlik, tabii ki galibiyetle beraber ikinci sırada bitirmeyi de garantilemiş olacağız.
0: Evet, inşallah tabii ki o başarılarının devamını bekliyoruz A Milli Kadın Futbol takımımızdan ve tabii ki bu Avrupa elemeleri B grubu, B ligindeyiz. A ligine yükselmelerini de bekliyoruz. Sadece Dünya Kupası'na katılmak değil, değil mi?
2: Tabii ki evet. A liginde İspanya gibi, Almanya gibi, Portekiz gibi kadın futbolunda söz sahibi takımlar yer alıyor. Milli takımımızın da 10 yıllardaki yükselişine bakarsak o takımlarla başa baş mücadeleye doğru gidiyoruz. Artık kadın futbolu eskiden emekleme döneminde derdik ama artık emeklemeye geçtik. Yürüme koşma dönemindeyiz diyebiliriz.
0: Senin voleybola tabii ki uzun yıllardır emeğin var, takip ediyorsun. Futbolla ilgin nasıl?
2: Kadın
0: dinleyicilerimiz şaşırmıştır şimdi seni futbol maçında görünce.
2: Evet evet, iyi de izleyiciyim ben de. Kadın futbol milli takımımızda çok uzun zamandır yayın hakları bizde olduğu için takip etme şansımız olmuştu aslında. Kadın futbol milli takımımızda yakından takip etme fırsatı bulduk.
0: Bak, Berkay Küçük diyor ki kulağıma, Şeyda Şenüre'nin takip ettiği spor dallarında yükselişe geçiyoruz diyor. Kadın futbolunda da şimdi Dünya Kupası'nı garanti görüyorum ben diyor.
2: Umuyorum, ben de gönülden diliyorum. Kadın voleybolunda gerçekten...
0: O başarıyı burada da göstersek değil mi? Ne güzel
2: evet,
0: olur.
2: Bir numaraya yükseldik.
0: İspanya'nın değil bizim gönülden. Adımız bu futbolda da, kadınlar futbolda da bizim adımız geçse keşke. Olur ya, ben inanıyorum.
2: Avrupa'da da çok fazla oynayan kadın futbolcularımız var. Özellikle
0: Şeyda, kadınlarımız gerçekten yaptığı her sporda başarılı oluyorlar. Ben inanıyorum.
2: Kesinlikle.
0: Ağzına sağlık sevgili Şeyda. İyi akşamlar diliyorum sana.
2: Maçımızda Malta deplasmanında olacak.
0: Evet, o da doğru. Malta'nın zaten puanı yok şu ana kadar. Grubun en zayıf takımı.
2: Doğrudur. İlk karşılaşmada da Malta'yı 3-0'la geçmeyi başarmıştık.
0: Evet. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
2: İyi yayınlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
0: Evet. Şeyda Şenürek'le birlikteydik. TRT Spor muhabiri ve bize A Milli Kadın Futbol takımımızla ilgili 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki maçımızla ilgili bilgi verdi. Spor servisi devam ediyor.
3: Spor servisi futbol.
0: Evet, yine birlikteyiz. Bu sefer stüdyo konuğum var. Gazeteci, duayen gazeteci, spor yorumcusu Aydın Bayram'la birlikteyiz. Hoş geldin sevgili Aydın Bayram.
4: Hoş bulduk abi. İyi evet, yayınlar.
0: Sevgili Aydın Bayram, kadın futbol milli takımımızı duydun. Yani onların da hedefi Dünya Kupası'na katılmak tabii ki. Ama kadınlarda da yine İspanya'ydı, işte Fransa'ydı, dev takımlar var. Biz şimdilik B ligindeyiz ama eminim kısa zaman içinde çıkacağız. Çünkü gerçekten son dönemde çok başarılı sonuçlar alıyorlar.
4: Çok doğru, çok isabetli bir yorum yaptın. Kadın futbol milli takımı da son 5 yıllık periyotta kabuk değiştirerek, her yıl üzerine koyarak, level level atlayarak, basamakları teker teker çıkarak üst sıralara doğru çıkıyor. Hatta oynadıkları futbol göze çok hoş geliyor. Yani evet, elimizde iyi bir futbolcu havuzu var. Kadınlarımız

0: Kadınlarımız hangi spor dalında yarışmaya girseler başarılı oluyorlar.
1: Çok
0: Bak,
1: doğru.
0: halterde oldular, boksta oldular,
1: Voleybolda,
0: voleybolda zaten dünyanın en iyisiyiz.
1: basketbolda oldular.
0: Basketbolda oldular.
1: Yani
0: Düşünsene, basketbolda iki defa Avrupa Şampiyonlar Ligi finali oynadık. Hem
1: tabii
0: Fenerbahçe hem Galatasaray.
1: aynen yani Türk finali oldu
0: Evet,
1: yani ve
0: iki
1: oradan
0: kere.
1: da Fenerbahçe zaferle ayrıldı ama şunu söylemek lazım. Türk sporunda kadının elinin değdiği her yerde başarılar, dereceler, madalyalar, kupalar geliyor. Bu çok kıymetli.
0: Futbolda
1: Yani
0: da bekliyoruz.
1: inşallah, inşallah neden olmasın.
0: Neden olmasın? Doğru diyorsun. Evet, biz tabii milli takımla başladık. Kadın milli takımıyla, ama tabii A milli futbol takımımızla, erkek milli takımıyla konuşacağız. Çünkü onlar gittiler. Şu anda Amerika'dalar.
1: Arizona
0: Evet, orada
1: çölünde.
0: şimdi tabii ki hazırlıklar sürdürülüyor. Miami'deler şu anda. İlk maç
1: Evet.
0: orada olacak.
1: Doğru.
0: Ne dersin? Nasıl buldun? Son maçı mesela, Kuzey Makedonya maçını seyretmişsindir. Nasıl buldun
1: Yani
0: milli takımımızı?
1: sevgili Ahmet, rotasyonlu bir kadroyla çıktık Kadıköy'deki maça. Kendi
0: Bekleniyordu
1: evimizde
0: zaten öyle çıkması, değil mi?
1: bekleniyordu. Yani baktığım zaman hani hakikaten şahane bir futbol, şahane bir skor ama o maçta göze batan isimler vardı. Yani baktığım zaman sevgili Ahmet, Can Uzun bambaşka bir seviye. Yani onu söylemek lazım. Aral Şimşir hakikaten iyi oynadı. Onun dışında Oğuz Aydın'ın performansını beğendim. Tabii ki Beşiktaş'ın orta sahasında oynayan kaptan Orkun Kökçü'nün milli takımının orta sahasında oynadığı futbol, göze hoş gelen futbol. Pozisyon bulduğu zaman direkt gole gidebilen, takım arkadaşlarını üçüncü bölgeye götüren bir oyun anlayışı. Milli takımın geniş havuzunda altın jenerasyon diyorum ben, bunu mübalağa ederek söylemiyorum. Şimdi Kuzey Makedonya'da hiçbir futbolcuyu kimse tanımaz ama milli takımda Arda Güler dediğin zaman Real Madrid, yani geniş havuzdan
0: Evet.
1: bahsediyorum. Kenan Yıldız dediğin zaman Juventus, Zeki Çelik dediğin zaman Roma, Ferdi dediğin zaman Brighton, yani efendime söyleyeyim Merih Demiral dediğin zaman Arap Yarımadası en köklü takımlarından bir tanesinde oynuyor. Yani milli takımın çekirdek kadrosu hakikaten çok üst düzey. Yani bizim grupta Avustralya var. 17'sinde ilk maçımızı oynayacağız yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında Paraguay maçı var ve nihayetinde ev sahibi
0: Evet.
1: ABD. Ama bu grupta ben Paraguay'ı hem ABD'den hem Avustralya'dan ayrı tutuyorum. Çünkü grup aşamasında Paraguay hem Arjantin'e hem Brezilya'ya kök söktüren bir futbol anlayışı sergiledi. Ben milli takımın lider olarak gruptan çıkacağını öngörüyorum. Bizi o grupta en çok zorlayacak takım da Paraguay olarak söylemek lazım.
0: Lider çıkarız diyorsun ve
1: Yani
0: Paraguay
1: gruptan lider
0: zorlar.
1: çıkarız. Ya niye lider çıkarız biliyor musun sevgili abi? Şimdi
0: Amerika çıkamaz mı o zaman?
1: ben
0: Ev sahibi.
1: Amerika'ya yok ihtimal vermiyorum. Yani niye? Çünkü bizim futbol seviyemizin altında hem kadro yapılanmasıyla hem oynadıkları futbolla şöyle bir tablo var. Mesela teknik direktör Montella şu ifadeyi kullandı Kuzey Makedonya maçı sonrasında. Ayağımız yere sağlam basacak. Evet grupta bizi herkes favori gösteriyor ama sahaya çıkan her takım favori dedi. Bu çok önemli. Bu kendi futbolcu grubuna da o rehaveti ortadan kaldırmak için bir mesaj veriyor. Hatta şunu da söyledi maç öncesi röportajında. Biz Kuzey Makedonya'yı neden seçtik? Çünkü Avustralya'da Avusturya benzeri bir futbol oynuyorlar. Daha defansif, rakibi orta sahada karşılayan, çok üçlü bölgeye gitmeyen, daha defansif bir oyun anlayışıyla oynuyorlar. Paraguay maçı içinde Venezuela maçını seçtik. Niye? Venezuela'da genelde kanat ataklarıyla oynayan bir takım. Paraguay diyor öyle. Onun için yani Montella'nın yol haritasında hiç ezbere bir şey yok. Bu çok
0: Evet,
1: kıymetli.
0: Venezuela ile oynayacağız diye çok eleştirildi ama adam aslında
1: Ha
0: planını
1: yani diyor
0: yapmış.
1: ki Paraguay'a en
0: Doğru
1: yakın rakip
0: diyorsun.
1: o. Yani böyle yani Venezuela nereden çıktı diye evet senin ifade ettiğin gibi çok
0: Çok
1: eleştiri var.
0: eleştirildi.
1: Yani bazen hani maalesef futbol yorumcu arkadaşlarımız dersini çalışmadan Venezuela'nın ne olduğunu bilmeden, Paraguay'ın ne oynadığını bilmeden yani sadece isim üzerinden okumaya çalışıyor değil. Yani baktığı zaman Paraguay grupta ne yapmış? Arjantin'i yenmiş mi? Brezilya'yı yenmiş mi? Takımın yıldızı kim? Hangi oyun sistemini oynuyor? Ya da Avustralya ya da ABD. Şimdi bunları bilip yayını

0: çıkarsan yani bu konuştuklarının altını doldurursun. Nasıl sevgili Berkay bize 10 sayfa dolusu kağıt veriyor değil mi gündeme alakalı?
1: Evet.
0: Sen yayına girmeden önce sevgili Ahmet bütün notlara bakıyorsun. Hatta bir tenisteki bir sporcu ismini bir arkadaşına soruyorsun. Okunuşu nasıl, telaffuzu.
1: Evet.
0: Yani bu işin olması gereken ama bizde maalesef bazı futbolcu yorumcu ya da spor yorumcu kardeşlerimiz sadece kulaktan
1: Ama
0: dolma,
1: işte
0: sosyal
1: onun
0: medyada
1: da
0: gördüğü
1: alıcısı
0: birkaç
1: var ya, yani eleştirme kültürü bizde bir alışkanlık haline
0: ya
1: geldi.
0: ama yanlış
1: Ya her şeyi eleştiriyoruz.
0: ama
1: Sosyal
0: sergiler
1: medyada da buna prim tanıyanlar
0: yani
1: var.
0: sergiler kumu kalır. Nihayetinde senin tespitlerin, benim tespitlerim, sevgili Berkay'ın
1: Biz
0: önümüze
1: doğrusunu
0: koyduğu
1: yapalım da.
0: aynen önümüze
1: Aydın
0: koyduğu
1: bayram.
0: gündem. Yani burada şimdi ben hep şunu altını çiziyorum. Evet, grupta favori biziz. Ama hiçbir maç oynamadan kazanılmaz. Bir örnek vermek
1: Kesinlikle.
0: lazım. Bir örnek vermek
1: Lütfen.
0: lazım. Biz içeride İspanya maçında 6-0'lık bir mağlubiyetle geçtik değil mi?
1: Evet.
0: Montella Massou'nun yerden yere vuruldu. Hani biz eleştirdik. Bu kadar temas futbolu uzak oynarsan, topu rakibe verirsen, orta saha merkeze pres yapmazsan, rakibi tırnak içine biraz ısırmazsan İspanya top oynar ve farklı galip gelir. Bundan ders çıkardı. Bir sonraki Bulgaristan deplasmanında ilk maç o 6-0'lık mağlubiyetinden çıkardı derslerle beraber Bulgaristan'ı 6-1 mağlup ettik. Niye? Çünkü bazen dersler çıkarmak gerekir. Şu onun için ben Kuzey Makedonya maçında sahaya çıkan yedek kadroda ağırlıklı 11 bence az oyuncuları zorlayacak bir 11 olarak gözümüze çarptı. Evet, ufak tefek eksiklerimiz var mıydı? Var tabii. Yani burada bir Arda Güler başka bir faktör, Hakan Çalhanoğlu başka bir faktör, Kenan Yıldız başka bir faktör, efendim Kerem Aktürkoğlu başka bir faktör. Şimdi benim hep aklımda şu soru var. Belki turnuva boyunca bunun seninle beraber bu kıymetli mikrofonda konuşacağız. 4-6-0 bize ne kadar yetecek, ne kadar yetmeyecek? Yani Deniz Gül hamlesi bir santrforlu bir oyuna dönebilir mi ki? Deniz Gül'de ben maçta çok beğendim. Uzun boylu, sayısı uzun bir oyuncu.
1: Evet.
0: Kısa alanda dönebilen, attığı golde oyun içinde yani Can Uzun'un geçiş oyundaki yatkınlığı şahane. Yani bizim takımın
1: Katılıyorum sana,
0: ilk
1: çok doğru.
0: 11'i var ama yedekten girecek joker oyuncularımız da birden fazla olması hem Montella'nın elini güçlendiriyor hem de bizi televizyon başında daha rahat bir milli maç serüveni bekliyor diye bekliyorum inşallah.
1: Kesinlikle şu anda ben yani görür gibiyim, gözümün önünde oturmuşlar, milli takım başarısız olsun, işte gol yesin, Montella'yı eleştirelim, yerden yere vuralım,
0: Böyle bir zihniyet var mı hala
1: neden
0: ya?
1: forvetsiz oynuyoruz,
0: Değil mi?
1: tamam mı?
0: Değil mi?
1: Bunu şimdiden düşünen ve
0: Mutlaka var.
1: bekleyenler var
0: Çok
1: yani.
0: doğru
1: Bu
0: söylüyorsun.
1: ya, bizim gazeteci
0: Aynen
1: arkadaşlarımız
0: aynen.
1: bunlar.
0: Ya biz şimdi niye mutlu olamıyoruz? Yani kendi milli takımımız 24 yıl sonra, dile kolay 24 yıl sonra ABD, Meksika ve Kanada'daki turnuvaya katılacak. 48 takım, dünya kadar maç ve sabahın köründe sahur saatinde maçları izleyeceğiz TRT ekranlarında. Şimdi şunu söylemek lazım. 2002'deki Dünya Kupası'na spor müdürlüğüm döneminde Star Gazetesi'ne tanıklık ettik. Maçlar uzak doğudaydı. Japonya, Güney Kore.
1: Gittin mi
0: O,
1: sen de?
0: ben gitmedim, gazeteyi yapıyorduk sevgili Ahmet. Ve biz burada erken baskıda Yıldırım baskı yaptık. Yani zaferlerden
1: E
0: dolayı.
1: tabii.
0: Yani sadece İstanbul, Ankara, Antalya'ya özel baskı yaptık. Çünkü baskı saati sabah 6 bitiyor ama maçlar o 8-9'a bitiyordu. Şimdi öyle ortada biz o coşkuya, o zafere tanıklık ettik. Milli takım İstanbul'a geldi, üst açık otobüste şehir turu attı. Hepimiz gururlandık. Biz hala çocuklarımıza, akrabalarımıza, yeğenlerimize 2002'deki Dünya Kupası'ndaki 3. yer atıyoruz. İnşallah Montella ve genç futbolcu grubu da 2026'da 11 Haziran'da başlayacak turnuvada belki de gelecek nesillere çeyrek finali, yarı finali, belki de finali anlatacak. Şimdi bunu niye söylüyorum biliyor musun? Çok enteresan bir nokta. Milli takımın omurgasını oluşturan oyuncularımızın yaşı 21 ile 23 yaş arasında. Yani bu ne demek? 2026'da zaten varız. 2028'in ve 2030'un temellerini zaten atmış
1: 60'ız. Evet.
0: durumdayız.
1: İlk defa böyle bir şey
0: Yani
1: yakaladık, değil mi?
0: Arda Güler 21 yaşında, Can Uzun 21 yaşında, Kenan Yıldız 21 yaşında, bir tek Can Uzun 23 yaşında. Baktığın zaman Yani 21 ile 23 yaşında 5 tane futbolcumuz var. Bu evet. ne demek?
1: Doğru.
0: Ami takımın 150'si. Banko ilk 5'ten bahsediyorum. Tek ki bu takıma gelenler çıkanlar olacak. Emekliler olacak. Belki Aral Şimşek şu anda resmi listede yok ama yedek kadrodan bir sakatlık inşallah olmaz ama olsa da Aral Şimşek kadroda olacak. Önemli isimler. Kıymetli Doğru. isimler. Bu takımın arkasında durmamız lazım.
1: Peki sence hedef ne? Şampiyonluk mu? Final oynamak mı? Yarı final oynarsak ya çok ben, iyi mi?
0: Sevgili Montella'nın açıklamasına ben de katılıyorum. Gruptan kesin olarak çıkmamız lazım
1: etap
0: diyor.
1: Etap bakalım. Önce Bravo, bir gruptan aynen. çıkalım.
0: Çünkü her maçın hikayesi ayrı sevgili Ahmet. Yani burada bazen formsuzluk dönemi denk gelir. Bazen sakat ve cezalar fazla olur. Bazen rakip bizden daha iyi olabilir. Bunun için maç maç etap etap bakmak lazım. Basamakları teker teker çıkmak lazım ama ben nihayetinde bizim de tabii şu, yani 48 takımın şöyle bir şansı var. İlk iki banka gidiyor. Üçüncüler arasında da çok takım sayısı fazla olduğu için oradan katılım da çok rahat Hı-hı. olacak diğer takımlar için. Biz yani asla bir üçüncülük aklımda değil benim. Ben gruptan lider çıkacağımızı düşünüyorum. Yani bizim yolumuz açık. Tabii ki ya Brezilya dediğin zaman yani turnuvanın doğal favorilerinden bir tanesi.
1: Her zaman
0: Arjantin doğal favorilerinden bir tanesi. Efendime söyleyeyim.
1: İspanya,
0: Fransa. Fransa, İspanya, İngiltere. Yani bunlar.
1: Benim en büyük favorim İspanya yalnız. Yine.
0: Ya şimdi ben biraz sanki Arjantin'de ben kalmış olabilir miyim? Katar'daki yani o turnuvada hakikaten çok üst düzey futbolda oynadılar. Yani senin dediğin gibi yani Arjantin.
1: Bu sefer sanki bu sefer, İspanya çok iyi takım ya.
0: Hani Avrupa'ya gelir mi? Avrupa'ya gelir mi acaba Dünya Kupası diyorsun? En son Arjantin'de kalmıştı.
1: Evet gelebilir bence gelecek gibi.
0: İspanya mı? Ya İspanya Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tamam da yani dünya ölçeğinde neden olmasın? Ya yani senin dediğin çok doğru. Yani bu aslında şunu da bakmak lazım.
1: Valla makine gibi takım kurmuşlar. Çok güzel.
0: Ya Arjantin'in ben kadrosuna baktım sevgili Ahmet. Yani tanımadık bir Allah'ın kulu yok. Ya tanımadık diyorum. Bak, evet. Tanıdık değil tanımadık bir Allah'ın kulu yok. Brezilya dediğin zaman yani dünya ölçeğinde bir takım. Fransa da öyle. İngiltere de öyle. Allah'tan bizim evet. milli takımımız da öyle. Yani
1: Fransa'nın takımı artık yaşlandı ama.
0: Ya ama bir futbol kültürleri var. Yani tabii. var. Şimdi ama nihayetinde ya maçlar çok enteresan geçecek. Çünkü takım sayısı çok. Rekabet çok üst düzey olacak.
1: Fransa'nın hocası bile yaşlandı ya.
0: Kaçıncı yani? Son.
1: Ya mesela şeyde Katar'da bırakacağı söyleniyordu. Bırakmadı.
0: Son. Ondan sonra Zidane bekliyor zaten evde şu anda.
1: Bu sefer son ve Zidane bekliyor diyorsun.
0: Evet evet. Bu sefer bekliyor. Çünkü dün ekipte yine bir haber vardı.
1: Zidane bir yere gitmiyor mu? Bir kulübe gitmeyecek mi?
0: Hatta Beşiktaş'ta.
1: Bekleyecek yani.
0: Beşiktaş'ta. Ya
1: soracağım birazdan da o yüzden.
0: Adı anılıyordu ama şimdi... Zidane'ın aldığı maaş 15 milyon euroymuş Real Madrid'den. He. Daha düşün kaç sene önce Real Madrid'den. 15 milyon dediğin zaman bir kere otomatikman masadan kalkarsın.
1: Tamam biz Real Madrid değiliz kardeşim. Bizim beşimiz ondan kıymetlidir derler.
0: Aynen aynen. Aynen çok doğru söylüyorsun.
1: Anadolu esnafı pazarlığı yapar bizim başkanlar. Neyse biz bir kısa reklam arasına gidelim efendim. Kısa reklam aramızdan sonra yine burada devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi konuşacağız, Beşiktaş'ı konuşacağız. Lige döneceğiz biraz da. Bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar.
3: Ne var sırada Denizbank burada?
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada Denizbank burada?
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
8: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.

0: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 4-15 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
5: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
6: Evet efendim, kısa reklamlarımız bitti ve Aydın Bayram'la yine devam ediyoruz. TRT Radyo 1'desiniz, spor servisi programı. Konuğumuz spor yorumcusu, duayen gazeteci Aydın Bayram. Evet Aydın Bayram, geçelim milli takımdan. Milli takım önce başarılar dileyelim. Şimdi ilk Venezuela ile bir hazırlık maçımız var. Dünya Kupası'nda da önümüzdeki hafta artık başlayacak. Biz de televizyonda sabahın köründe TRT ekranlarında bekleyeceğiz tabii ki. Milli takımımız bu. Uykusuz kalacağız gerekirse. Bizim kuşak alışık. Yeni kuşak düşünsün. Biz Muhammed Ali'nin boks maçlarını saat 5'te seyrederdik.
7: Çok doğru söylüyorsun. 4.30-5'te
6: değil mi?
7: O siyah beyaz ekrandan,
6: evet,
7: değil,
6: evet,
7: mi?
6: Karıncalı. Tam
7: hocam,
6: böyle net göstermez.
7: Yaşımızı belli etme sevgili Ahmet.
6: yarım asrı geçmiş durumdayız. Geçmiş o yüzden yapacak bir şey yok. Evet, geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de başkanlık yarışı nefes nefese devam ediyor. İki tane aday var biliyorsun, Hakan Safi ve Aziz Yıldırım. Ne diyorsun? Hangi aday sence daha yakın?
7: Şimdi Fenerbahçe Kongresi'ni yakından takip eden değerli Fenerbahçeli gazeteci kardeşlerimizle konuştum. Hatta dün Fenerbahçe camiasını çok yakından bilen Fenerbahçe yönetiminin eski Aziz Yıldırım yönetimine yakın bir isimle de konuştum. Hakan Safi'nin iletişim ekibinden birkaç isimle de konuştum. Kime sorsak Hakan Safi'nin ekibi diyor ki biz kazanacağız. Aziz Yıldırım'ın ekibi diyor biz kazanacağız. Şimdi bu gayet normal ama camiadaki rüzgara baktığım zaman özellikle Hakan Safi'nin bu transfer, hı hı, üzerinden yaptığı açıklamalar büyük ses getirmiş. Hem yazılı medyada, hem televizyonlarda, hem sosyal medyada. Şimdi Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'yi ayıran en büyük nokta bana göre Aziz Yıldırım daha gelenekçi. Şimdi yönetim kurulu kadrosuna bakıyorsun. Bir önceki yönetim kurulu kadrosundan çoğu yazılmış.
6: Hep bilinen isimler.
7: Bilinen isimler.
6: Çok
7: daha
6: zengin holdinglerin,
7: evet, evet,
6: yani, veliahtları veya sahipleri.
7: Aynen. Ya daha gelenekçi ve hep bildiği isimlerle yol yürümeyi tercih ediyor.
6: Baktığın zaman gerçekten Aziz Yıldırım'ın çok güçlü bir şey var.
7: Tabii ekibi var.
6: Ekibi var, evet.
7: Hatta futbol hakkı dediğin zaman işte Oğuz Çetin, teknik direktör Aykut Kocaman, Volkan Demirel, Fenerbahçe forması giymiş. Fenerbahçe'de
6: Hatta Kayt'ı söylüyor. Kayt gelecek,
7: Kayt
6: diyor.
7: Gelmeyecek diye biliyorum ben,
6: hayır,
7: ama.
6: Hayır hayır. Onları da söylüyor. Tabii, bunların da tabii gelmesi lazım. Onların diyor Samandıra'da olması lazım,
7: haklısın
6: diyor.
7: Haklısın ama.
6: O ruhu başka türlü,
7: evet,
6: yakalayamayız
7: şimdi
6: diyor.
7: Şimdi yani o bir gelenekçi bir Aziz Yıldırım profili var ki ben de çok yakından tanıyorum. Meslek hayatımın 35 yılındayım. 20-25 yılını Aziz Yıldırım'la beraber zaman zaman aynı masada.
6: Bizim meslek grubunda olanlar.
7: Evet yani
6: doğal olarak
7: aynı masada oturduk. Şampiyonluk kutlamalarına gittik. Topuk Yaylası'na gittik, yurt dışı seyahatine gittik. Aziz Yıldırım'ı çok yakından tanıyan bir gazeteciyim. Spor müdürlüğü yaptığım dönemden. Şimdi Hakan Safiye'ye baktığımız zaman, evet biz Hakan Safi'yi Ali Koç yönetiminden tanıyoruz. 8 aylık bir görev süresi vardı. Hı hı. Ve ondan sonra görevden ayrıldı ve bugün Fenerbahçe camiasında başkanlık yarışı yapıyor. Şimdi dün yaptığı Sporting'den Luis Suarez, Kolombiyalı golcü dediğin zaman sosyal medya yangın yerine döndü. Şimdi Hakan Safi'nin profili de daha yenilikçi, daha böyle üst level'dan transfer yapmaya isteyen, her konuşmasında benim para pul derdim yok, önemli olan Fenerbahçe'nin şampiyonluğu diyen bir söylemi var. Ve şimdi Hakan Safi'nin ismine baktığımız zaman bakıyorsun efendim Lewandowski, yani yıllık 15 milyon euro maaştan bahsediliyor. 10 milyon euro imza parasından bahsediliyor. Bonuslarla beraber rakamlar 25 milyon euroya kadar çıkacağı söyleniyor. Bakıyorsun hem Sayın Aziz Yıldırım hem Sayın Hakan Safi, Dortmund'un bir numaralı golcüsü, çıkış maddesi 42 milyon euro olan Guarasi'den bahsediliyor. Hı hı. Şimdi bakıyorsunuz Sayın Aziz Yıldırım, Vedat Muriç, onun da Mallorca'dan çıkış maddesi 30 milyon euro. Hatta Sporting Lisbon'un Luis Suarez için istediği rakam 60 milyon euro. Yani her iki başkanın para pul derdi yok ama biz şunu Fenerbahçe camiası, sayın başkan adayları, hatta Fenerbahçe'li kongreleri şunu bilmesi lazım. Genelde Fenerbahçe şöyle bir algı var. Biz zaten transfer şampiyonuyuz. Değil mi? Hı-hı. Her sene milyon eurolar harcanıp transfer şampiyonu olarak lanse edilen ama sahada şampiyon olamayan bir Fenerbahçe modeli var. Son 12 yıldan bahsediyorum. Dilek oluyor 12 yıl. Şimdi böyle olunca bir yerde transferler mi, bir yerde futbol aklı mı, teknik direktör kim, oyun şablonu ne olacak, gelenler gidenler, dengeli bir kadro, kadro mühendisliği. Geçen sene Ocak ayında Saadettin Saran ve ekibi doğru kadro mühendisi yapıp Şerif'in yerine iki tane bugün konuşulan isimlerden ya da ona benzer iki tane profil alsaydı belki de şampiyondu sevgili Ahmet. Yani evet. Fenerbahçe'nin bugünkü kadrosu bence iyi bir kadro. Çok onun samimiyetle söyleyeyim.
6: Ve buna da bir sürü takviyeden bahsediliyor. Hakan Çalhanoğlu'ndan
7: tabii
6: bahsediliyor.
7: Tabii şimdi oraya geleceğim. Şimdi bakıyorsun defansa bir sol stoper lazım. Melih Demiral dönüyor ama Melih Demiral sol stoper değil.
6: Bence iki stoper lazım da.
7: Ümit Akdağ deniliyor. Hı-hı. Hatta Konya'dan Adil deniliyor. Yani liste çoğaltılabilir. Hı-hı. Ona bakıyorsun Fenerbahçe'de her iki başkan adayı da bir sol bek deniliyor ki Archie Brown'ın ayrılma ihtimali var. Hı-hı. Bir iki tane pivot santrfor deniliyor. Orta sahaya kimse dokunmayacak ki benim bir aldığım bilgi Fred de Atletico Mineiro'ya gidiyor. Amrabat döndü Real Betis'ten. Orada da bir kadro kalabalıklığı var. Edson Álvarez'in satın alma opsiyonu kullanılmayacak ki tribünle zaten kavgalıydı. Burada Ederson'a bir parantez açmak lazım. Her iki başkan adayı da diyor ki Dünya Kupası dönüşü biz Ederson'u karşımıza alacağız. Derdin ne? Bizdeki problem ne? Sosyal medyadaki sana olan tepki, ailenin sosyal medyayı fazla kullanması, tarafta olan, hı hı, o kavga gürültüyü ortadan kaldırmaya çalışıyor ki bence de Ederson iyi bir kaleci ama önündeki defansında zaman zaman büyük hatalar oldu. Tabii ki Rize maçı bütün Fenerbahçelerin aklında. O maçta o hatayı yapmasa, belki Fenerbahçe o maçı kazansa biz bugün Ederson için bambaşka şeyler konuşabilirdik. Onun dışında Musaba'nın bir sene kiralanma ihtimali var. Nene'nin Bundesliga'ya gitme ihtimali var. Oraya giderse bir saha açıklanacak ama Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda sevgili Ahmet 4 tane nokta dokunuş, 2 golcü, hı hı, 1 tane defansın göbeğine bir oyuncu, bir de sol bek. Onun dışında Fenerbahçe'nin daha sonraki hedefleri fırsat transferi olur. Fırsat,
6: evet,
7: transferi.
6: Doğru.
7: Onun dışında Fenerbahçe'nin yani Livakovic bile bu takımda şu anda yedek sevgili Ahmet. Dinamo Zagreb'den geri geldi. Bu takımda yani Mimovic sağ bek olarak gözüküyor ama alındı, oynamadan gitti. Ya yani burada Fenerbahçe'nin tabii bence Aziz Yıldırım'ın, evet, Aykut Kocaman için gönüllü olduğunu biliyoruz. Her gittiği basın toplantısında Aykut Kocaman'a bir eleştiri var ama Sayın Aziz Bey de Aykut Kocaman'ı tırnak içinde korumak adına onu savunuyor. Çünkü göreve getirilmesi bekleniyor. Şimdi bence benim bunca yıl kongreyi takip ediyorum. Bütün kulüpler anlamında. Yani şimdi Hakan Safi Cuma günü ya da Cumartesi günü genel kurul üyelerinin karşısına çıktığı zaman statta benim hocam Conte deyip açıkladığı an karşısındaki isim Aykut Kocaman olursa burada rüzgar değişir Ahmet.
6: Hmm.
7: Ya niye? Çünkü Lewandowski diyor Hakan Bey. Efendim Guarasi diyor. Efendime söyleyeyim Lewandowski diyor. Yani iki tane milli futbolcu diyor Hakan Çalhanoğlu, Melih Demiral. Üç tane dünya yıldızı diyor. Şimdi Aziz Bey'de aynı söylemleri var ama Aziz Bey'de isim yok. Vedat Muriç dışında ya da Guarasi dışında. Yani Aykut Kocaman
6: acaba
7: ismine...
6: yok mu söylemiyor mu? Ya orada mı açıklayacak? Şimdi... Sosyal medyayı köpürtmenin bir anlamı yok ki. Orada sosyal medyada,
7: için
6: sosyal medyada bunu 10 milyon kişi takip ediyor ama orada oy veren 15 bin kişi, 20 bin kişi
7: çok
6: olacak.
7: Çok doğru söylüyorsun. Şimdi burada bazen kararsız oyları daha önce etkilemek de çok önemli.
6: Ama ben,

0: Esas orada etkileniyorlar
1: Şimdi
0: statta.
1: cumartesi günü ben şunu bekliyorum her iki başkan adayından. Yani mesela tırnak içinde Hakan Bey, Lewandowski bir kare fotoğraf paylaşabilir mi? İhtimal dahilinde deniliyor. Mesela
0: Getirebilir mi acaba buraya mesela?
1: çünkü bonservis elinde. Getirebilir mi? Yapabilir mi? O gücü var mı? Söylediğini hayata geçirirse çok büyük rüzgar elde eder. Bu başka bir... Aziz Bey'in de o gün Vedat Muriç'i...
0: Peki sence bir futbol aklı olarak 38 yaşında Lewandowski'ye ki çok da iyi para alacağı söyleniyor.
1: Bir artı bir
0: Getirmek
1: yıllık, bir artı
0: mantıklı mı?
1: bence mantıklı. Yani bu tür oyuncular için hocam profesyonellik ön planda. Yani hangi nerede oynadı en son dediğin zaman Barcelona'nın birinci
0: Ama geçen
1: golcüsü.
0: sene attığı gol sayısı belli.
1: Ama yani Barcelona ön tarafı sevgili Ahmet. Hani orada liseye girmek de kolay değil. Lamine Yamanlar ve diğer oyuncular bambaşka bir seviye. Orada hani Hansi Flick ekolü var. Orada çok daha genç bir jenerasyonla beraber oynuyor. Onun için bence yani Guarassi, Lewandowski'ye
0: Vedat Muriç'in neredeyse iki katı gol attı, onu da söyleyelim de.
1: küme düşen takımda.
0: Daha zor.
1: Şimdi
0: Küme düşen takımda
1: ya
0: zor
1: bunun
0: gol
1: için
0: atmak daha
1: söylüyorum.
0: zor.
1: Ya bunun için söylüyorum biliyor musun sevgili Ahmet? Vedat Muriç'in yaşı kaç? 31, 32
0: Ben
1: değil
0: sana
1: mi?
0: bir şey söyleyeyim. Galatasaray'da gol kralı olmak mı kolay? Antalyaspor'da mı?
1: Sence?
0: Galatasaray'da daha kolay tabii ki.
1: Bence
0: Galatasaray 500 pozisyona giriyorsa Antalyaspor 100 pozisyona giriyor.
1: Galatasaray'da gol kralı olmak daha zor. Niye biliyor musun?
0: Neden?
1: Seni bütün defans savunuyor. Bütün takımı savunuyor. Öbür tarafta seni savunan takımı yok. Yani hani Anadolu ekipleri için söylüyorum. Antalya'dasın. Rakip seni belli ölçüde savunur. Ama öbür taraf 6 kişi otobüs çekiyor. Yani
0: Katılmıyorum. Eğer senin dediğin gibi olsa her sene zaten o
1: Osimhen'e
0: takımlardan gol kralı çıkar.
1: bu sene gol kralı Trabzon'dan çıktı.
0: Trabzon'dan çıktı da niye? Osimhen sakat olduğu için. Osimhen 16 maç kaçırdı. Az buz değil.
1: Ama nihayetini geçen
0: Eğer
1: sene de
0: Osimhen
1: olamamıştı.
0: kaçırmasaydı, Icardi böyle sakat makat olmasaydı gene
1: Ya
0: Galatasaray'dan
1: şimdi bu
0: çıkacaktı.
1: kalite kadrosuyla alakalı sevgili Ahmet. Yani şimdi Antalya'nın kadrosu, Galatasaray'ın kadrosu, ona getirilen toplar.
0: Ya ben örnek
1: Ha
0: verdim
1: yok da ya da
0: sadece.
1: Başakşehir diyelim. Hani orada da çok
0: Yani
1: üstüne
0: Vedat Muriç için
1: oyuncu.
0: orada o takımda ikinci olması La Liga'da önemli.
1: Ya burada şimdi Vedat Muriç için de zaten şunu söyleniyor. Yedek golcü. Yani az golcü değil. Yani orada Sayın Aziz Yıldırım'ın birinci hedefi Dortmund'da 42 milyon euro çıkış maddesi olan Guarassi.
0: Bu ligde Vedat Muriç her zaman başarılı olur. Ben sana bir şey diyeceğim. Geçen sene Vedat Muriç'i getirebilmiş olsaydı yönetmen dedin ya hatalar yaptı diye. Şerif yerine Vedat Muriç'i getirmiş olsaydı ne olurdu?
1: Fenerbahçe'nin kadrosu kötü değil zaten. Onu ben
0: Hayır hayır ne
1: itiraz
0: olurdu
1: etmiyorum.
0: diyorum. O zaman belki şampiyon da
1: Ya
0: kadro
1: ihtimal
0: yani.
1: dahilinde tabii ki.
0: Sadece Vedat Muriç bile çevirebilirdi o şeyi.
1: İhtimal dahilinde. Ama şunu söylemek lazım. Şimdi Osimhen'li Galatasaray'la Vedat Muriç'i Fenerbahçe arasındaki en büyük fark nedir? Takım olgusu. Takımın omurgası.
0: Hı.
1: Birliktelik. Son 4 yıla damga vuran bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Kolay değil. Yani sen Galatasaray derbisine çıkıp mağlup oluyorsan zaten şampiyonluktan bahsetmen mümkün değil. Hem Kadıköy'de yenemiyorsun. Geliyorsun deplasmanda mağlup oluyorsun. O
0: Hı.
1: zaman şampiyonluk yarışında zaten ezici rakibin önüne geçmen mümkün değildi.
0: Doğru,
1: Onu ifade
0: doğru.
1: etmek lazım.
0: Evet, tabii ki bunlar bizim kendi görüşlerimiz. Daha programda
1: Ama şunu
0: neler
1: söyleyeyim ben
0: konuşacağız?
1: seçim atmosferi için cumartesi günü kimin
0: Hı.
1: kazanıp yani Hakan Safi'nin mi
0: Belli
1: başkanlık
0: olur mu
1: koltuğuna
0: diyorsun
1: oturur?
0: konuşmalarda?
1: Evet Aziz Yıldırım mı başkanlık koltuğuna oturur? Ben cumartesi günü fotoğrafın netleşeceğini tahmin ediyorum. Çünkü orada vereceğim mesaj şimdi Sayın Aziz Yıldırım derse ki ben defansa medyaya yansıyan gibi Manchester City'den Nathan Ake'yi aldım. Sözleştim. Vedat Muriç'i getiriyorum. Guarassi ile beraber ön protokol yaptım. Dortmund kulübünden izin aldım gibi söylemlerle beraber medyanın önüne çıkarsa kongrenin önüne çıkarsa bambaşka bir tablo. Şimdi biz bugün ve dün ya da önceki gün Hakan Safi'nin bu transfer açıklamaları sadece Türkiye üzerinde değil, dünya üzerinde bir geniş rüzgar yarattı.
0: O
1: Niye?
0: biraz medya çalışması
1: Niye
0: gibi
1: biliyor musun?
0: geldi
1: Şimdi
0: bana.
1: bak bu PR çalışması çok önemli. Yani bakıyorsun hani o transfer haberini veren çok ünlü bir İtalyan gazeteci var.
0: Hı.
1: O bile hani Luis Suarez haberini haberleştirmiş. Baktım 3 milyon 4 milyon görüntülenme almış.
0: Bu arada aldı da işte ben de Portekiz basınına baktım biraz.
1: Hakan Safi bu paraları nereden verecek diye yapıyor.
0: Hayır, takımının böyle bir şeyden daha haberi yok. Biz futbolcumuzu da bırakmayacağız diyorlar.
1: Ama bu gayet normal. Niye? 60 milyon euro var ortada nasıl bıraksın? Yani şimdi kazanan başkan masaya oturur zaman o 60 olacak 65. Napoli Osimhen örneği gibi. Galatasaray örneği gibi.
0: Yani sen hiç kulübüyle konuşmadan.
1: Ama şu mesela
0: mesela bazı
1: iletişim ekibinden bir aldığım bilgiyi vereyim ben. Hakan Sarp'in iletişim ekibinden. Luis Suarez'in menajeri 3 gündür İstanbul'daydı. Dün ayrıldı.
0: Bildiğim kadarıyla 2,5 milyon euro kazanıyormuş o kulüpten.
1: Şimdi kulübe bilgiyi veriyor. Ben diyor böyle bir teklif var. İstanbul'a gidiyorum diye menajeri, futbolcu menajeri Sporting Lisbon yönetimine bildirimde yapıyor. Yoksa bir türlü FIFA'lık olur. Hem bu Guarez için de geçerli hem şey için de Luis Suarez için de geçerli.
0: Şu anda ama bu tekliflerin hiçbiri resmi değil. Çünkü tabii, başkan değil ikisi. Tabii. Bak kulüpten gitmiyor. O yüzden FIFA'lık olmaz. Aydın Bayram'dan gidiyor.
1: Ama Fenerbahçe kulübünden gidiyor. Menajeri bunu kulübe bildirmiş. Benim aldığım bilgi o.
0: Yani FIFA'lık olmazlar onu diyorum yani. Çünkü bir aday daha kazanmış
1: ama
0: değil.
1: Ama nihayetinde hani kulübün izni olmadan bu tür aksiyon içine girmek biliyorsun. Doğru. Zaman zaman sıkıntılar doğuruyor.
0: Tabii ki bu zevkli futbol sohbetimize döneceğiz. Ama şimdi yine bir telefon bağlantımız olduğunu hatırlatıyor bana sevgili Berkay. Milliyet Gazetesi spor yazarı Serkan Özen hattımızda. Sevgili Serkan iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, selamlar.
0: Evet, Serkan Özen'le de A Milli Kadın Voleybol takımımızı konuşacağız. Onlar da şu anda turnuvadalar. Hatta dün ilk maçında kazandı. Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Bu arada dinleyen dinleyicilerimiz şu an takip edenler niye 3-2 yendik yani bizim kızlarımız böyle set vermezdi diyebilir. Bu oraya gidenler yedek takımımız onu söyleyelim. As oyuncularımızın hiçbiri gitmedi. Yani belki 5 yıl sonrasının 3 yıl sonrasının takımı olacak. O nüvede bir daha genç oyuncularımızla gittik. Buna rağmen orada da başarılıyız diye hatırlatayım ve sözü sana bırakayım Serkan.
2: Çok teşekkürler. Dediğiniz gibi çok genç bir kadroyla gittik. Biz geçen sene de Viyana'nın ilk haftasında genç kadroyla gitmiştik. Bu sefer daha da genç bir kadroyla gitmiş olduk Brezilya'ya. Bilmeyenler için söyleyeyim, 3 hafta oynanıyor. Bu etap devam ediyor. 3 hafta sonrasında finallere gidiyoruz. İlk hafta as oyuncularımızdan yoksun bir şekilde Brezilya'dayız. İlk defa milli takıma gelen oyuncularımız var. Dün de Dominik karşısında maça çıktık. Dominik bize her zaman ters gelen bir takım. Maçlar hep böyle 5 sete gidiyor. Çok az yenildik tarihimizde ama böyle zorladılar bizi. Dün de aynısı oldu. İlk sette biraz tutuk başladık. Ritmimizi de geç bulduk. Çünkü takım birbirini daha tanımıyor. İtalya'da biz hazırlık turnuvası oynadık ama resmi maç daha farklı. Atmosferi daha farklı. Orada bir tutukluk yaşadık açıkçası. Setin sonunu getiremedik. Dominik 1-0 öne geçti. Sonrasında da İkinci set üzerinden konuşursak Yaprak Erkek, Defne Başyolcu, Salih Akay'ın performansı farkımızı ortaya koydu. Özellikle Salih'in servis turunda 7-0'lık seri yakaladık. Durum 17-19 gerideyken 24-19'a getirdik. Sonraki set daha böyle öndeydik zaten. 25-16 ile aldık. 2-1 öne geçtik. Dördüncü set daha böyle baş başa gitti ama Dominik kazandı. Beşinci sete uzadı her zamanki gibi. 5. sette de tamamen bize baktı oyun. 15-11 ile set aldık ve maçı 3-2 kazandık.
0: Bıçak yüzden sırtı oldu tam değil mi?
2: Evet, evet. Maç. Ya aslında ilk maç yenilsek de çok problem olmazdı bizim için. Çünkü biz oyuncularımıza tecrübe kazandırmak istiyoruz. Çünkü çok genç oyuncular var. Düne dair de en güzel haberler de genç oyuncularımızın süre almış olması oldu.
0: Evet.
2: İlk defa süre alanlar vardı. 16 yaşında 2 tane genç oyuncumuz var. Aylin Uysalcan, Ezel Balık 16 yaşındalar. Gerçekten sahaya çıktıklarında hiç o heyecanı hissettirmediler bize. Ne görev verildiyse onu yaptılar. Onların milli takım ortamında olması, ablalarından tecrübe kazanması, Sandrelli ile çalışması bu yaşta çok önemli. Bu isimler dediğiniz gibi ilerleyen süreçte bizim milli takımımızın yükünü de taşıyacaklar. Ne kadar erken olgunlaşırlarsa bizim açımızdan faydalı olurlar. Defne Başyolcu 19 yaşında. O da dün ilk kez A milli takım forması giydik. 18 sayı aldı. Önemli bir sayı yükünü de üstlendi. Diğer isimler de Beren Yeşilırmak ve Carmen Aksoy'du. İlk kez A milli takım forması giydiler. Onlar açısından çok güzel bir gündü. Biz de hepimiz böyle gözlerimiz dolarak gururla onları seyrettik.
0: Evet, gerçekten çok çok genç bir kadroyla parkede millilerimiz çıktılar ve

0: ilk galibiyetlerini aldılar. Bugün 22.30'da Hollanda ile karşılaşacağız. 6 Haziran'da İtalya, tabii ki ciddi bir rakip. İtalya bizde her zaman zorlayan bir ekip. Onlar nasıl, genç bir takımla mı geldi bilmiyorum tabii.
1: Onlar da şöyle bizim gibi genç tamamıyla genç değil ama Velasco bir şeyler deniyor açıkçası. Çünkü Antropova'yı smaçör oynatmak istedi. Biz Ebrar'ı milli takımda smaçör oynattık. Hem Vargas'la beraber oynasın diye. İtalyan hoca da Egonu ve Antropova çok yüksek potansiyelli iki isim. Aynı anda sahada olmasını istiyor. Antropova'yı smaçör olarak oynatacak BNL boyunca. Antropova bilmeyenler için de Eczacıbaşı'na transfer oldu. Gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde oynayacak. Dediğiniz gibi ilk haftanın en önemli dişe diş geçecek maçı İtalya olacaktır tabii ki. Bugünkü maçımız Hollanda'yla. Hollanda karşısında açıkçası ben iyi bir performans bekliyorum. Dünden daha iyi görünümde.
0: Tabii o heyecanı da atmışlardır.
1: Evet, öyle bir maç bekliyorum açıkçası. Son günde Bulgaristan'la maç yapacağız. Dediğiniz gibi genç bir kadroyla geldik ilk haftaya ama ikinci hafta Ankara'ya tabi olacak. Başkan Mehmet Akif Üstündağ geçenki röportajında o müjdeyi de verdi. Hande Baladın, Zehra Güneş, Elif Şahin gibi isimler, Vargas gibi isimler Ankara etabında olacak. Türk seyircileri onları tam kadro izleyebilecek.
0: Evet, bakalım, biz de gururla takip ediyoruz. A milli kadın voleybol takımımızı, filenin sultanlarını. İtalya maçını ben çok merak ediyorum. İnşallah bu genç kadroyla onları biz bu sefer dağıtırız. Ama bu akşam ben de galibiyet bekliyorum, çok rahat. Dünden tecrübelendiler çünkü.
1: Evet, zaten takımın hep böyle bir güzel bir kimyası var. Sempatik de bir takımımız açıkçası. Ben Hollanda karşısında Santarelli'nin de önemli direktifleri olacaktır takıma. Bazen düştüğümüz anlarda mola alıp zaten takımı yükseltmeye çalışıyor. Bugüne dair bir bilgi de paylaşayım.
0: Lütfen.
1: Sadiha Şahin dünkü maçta sakatlık geçirdi. Zaten Santarelli maç sonunda söylemişti. Onu çok kullanamadım dördüncü setten sonra diye. Bugün de federasyon açıklama yaptı. Hollanda maçında da tedbiren olmayacak. Ama İtalya maçında Salihan'ın olmasını bekliyoruz açıkçası.
0: Evet, ağzına sağlık sevgili Serkan Özen. Güzel özetledin valla turnuvayı. Bir kez daha hatırlatalım. Milliyet Gazetesi spor yazarı Serkan Özen bizim konuğumuzdu. Ve bize bu organizasyonla ilgili bilgiler verdi. İnşallah ilk maçta Dominik Cumhuriyeti'ni yendi. Kadın voleybolcularımız, A milli kadın voleybol takımı. Şimdi bu akşam Hollanda karşısına çıkacağız. İnşallah turnuvadan da başarıyla dönecekler diyelim.
1: İnşallah kürsü ve madalya bekliyoruz onlardan.
0: İnşallah. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz sevgili
1: İnşallah.
0: Serkan. Evet, Serkan Özen'le bağlantımızı da yaptık. Milliyet Gazetesi spor yazarı Serkan Özen'leydik. Spor servisi devam ediyor.
2: Spor servisi devam ediyor.
0: Evet, yine birlikteyiz. Aydın Bayram, kaldığımız yerden devam edelim. Araya bir de voleybol bağlantısı yaptık ama ondanki de çok önemli. Tabii
3: tabii ki.
0: Milletler Kupası'nda bizi temsil ediyorlar. Biz Dünya Kupası A Milli Futbol takımımızı açmıştık. Fenerbahçe'ye devam ettik. Sen diyorsun ki cumartesi günü Akkoyun, Karakoyun'un yarısı belli olur en azından.
3: Ben %70 o günkü açıklamalar, o günkü mesajlar, o günkü kongre üyelerinin reaksiyonu bize o tabloyu netleştirir diye bekliyorum ben. Bir önceki seçimde de hani Ali Koç Saadettin Saran yarışmasında, başkanlık yarışında izlediğim zaman ben Saadettin Saran'ın kazanacağını hissetmiştim. Nihayetinde o
0: Tepki
3: günkü
0: oyları gelmişti.
3: evet, o tepki
0: Evet.
3: oylarını o günkü o tabloyu netleştirmiştik. Yine ben öyle bir tablo bekliyorum.
0: Evet, Halim Dulkadir kardeşimiz de bizi ziyarete gelmiş. Stüdyonun dışından el sallıyor. Dinleyicilerimiz Halim Dulkadir'i çok iyi hatırlarlar tabii.
3: Hatırlamaz mı?
0: Kaç
3: Unutmak
0: senedir
3: mümkün
0: beraber
3: değil.
0: yapıyoruz. Şimdi TRT Spor'da bizi temsil ediyor, öyle söyleyelim. Evet, şimdi cumartesi tabii ki iki aday çıkacak, konuşmalarını yapacak. Tekrar orada da ben şununla anlaştım, bununla anlaştım diyecek.

0: Ama garip olan bir şey var.
1: Ben
0: Hoca daha belli
1: değil
0: değilken
1: ama ben şunu
0: futbolcu isimlerinin söylenmesi bana garip geliyor.
1: şimdi şöyle bir tablo var. Mesela hani Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la çalışacağı algısı var ya, hani böyle bir öngörü var. Ama bak ya, etrafımda hangi Fenerbahçeli'ye sorsam Aykut Hoca'ya karşı bir ne diyeyim, bir mesafe var. Niye? Daha önce gelmiş, denenmiş, başarılı tabloda var, başarısız olduğu tabloda var.
0: Şampiyon olmuş mu?
1: Evet,
0: Olmuş.
1: olmuş ama son dönem Ali Koç döneminde mesela olmadı, yollar ayrıldı. Yani
0: Ali Koç zaten çalışmadı ki onunla.
1: işte bir önceki sene şampiyon
0: En
1: olamadığı
0: büyük
1: için,
0: hatası bence o.
1: ama işte nihayetinde hani orada yollar
0: O takımı
1: ayrılmıştı.
0: dağıttı tamamen, hocası dahil.
1: Evet, ama nihayetinde şimdi yani 8 yıl önceki o defter, kapanan defteri 8 yıl sonra açmak bazı genç Fenerbahçeliler için
0: Bir şey
1: soru
0: söyleyeceğim.
1: işareti.
0: Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında aldığı en büyük başarı ne?
1: Aykut Hoca ile beraber. Ama
0: Yani.
1: kaç yıl önceden bahsediyoruz? Nasıl biz
0: Kaç yıl
1: bugün
0: öncesi falan yok şimdi. Fatih Terim yani 20 küsur yıl önce kupayı aldı diye kötü hoca mı olacak?
1: hayır.
0: Eski hoca mı
1: Ama
0: olacak?
1: nihayetinde,
0: Fatih Terim Fatih Terim'dir
1: ama
0: yani.
1: şimdi hani şöyle bir algı var. Ya dünya değişiyor, biz de değişelim. Anlatabiliyor muyum? Hani onun için ben Sayın Aziz Yıldırım daha gelenekçi. Hani hatta bir öngörüsü var Aziz Bey'in. Diyor ki ben bu seçim bir yıllık bir seçim. Yabancı bir teknik direktör getirsem, diyor ki
0: Mantığı doğru aslında, o konuştuğu mantığı. Ben de dinledim.
1: beni tanıyana
0: Evet,
1: kadar, takım
0: Fenerbahçe'yi
1: tanıyana kadar,
0: tanımayacak, Süper Lig'i
1: ligi tanıyana
0: tanımayacak.
1: kadar diyor sezon biter. Yani onun için ben diyor risk almak istemiyorum
0: Doğru.
1: ama kongre üyelerinde de bir rüzgar var. Üst düzey bir teknik direktör. Şimdi bizi dinleyenler şunu söyleyebilir. Mourinho geldi, Jesus geldi, yine olmadı.
0: Bu bir yıllık seçim mi?
1: Bir yıllık.
0: Bir yıllık seçim. Şu anda dünyanın en iyi hocası kim? Guardiola diyelim, değil mi?
1: Evet.
0: Guardiola. Guardiola'yı getir, ben sana söyleyeyim,
1: Şu anda boşta.
0: başarı %100 değil. Bak söyleyeyim net.
1: Çok haklısın.
0: Çünkü Guardiola'nın Türkiye'yi tanıması, Türk insanının mantalitesine gelmesi. Bak bunun Ramazan'ı var, bayramları var,
1: Tabii, aynen.
0: hakemleri var.
1: Varı
0: Var var
1: var.
0: yani, bak hakemler var derken
1: Yabancı kuralı var.
0: herkes yanlış anlamasın. Yani Premier Lig'de kurallar bir kere konuyu 10 sene sürdürüyorlar. Bizde öyle değil. Yani her sezon bir kere Türkiye Futbol Federasyonu kuralları değiştiriyor. Yabancı kuralını değiştiriyor. Öyle
1: Haklısın.
0: değil mi?
1: Ama şunu mesela Hakan Safi ve ekibi şunu gördü. Yani Aziz Yıldırım dediğin zaman 35-40 yıldır Fenerbahçe camiasının içinde ve 18 yıl başkanlık yapmış bir profilden bahsediyor. Hani bugün 6-7 bin kemik oyu var. Hakan Safi cephesinde 8 aylık bir yönetici. Bu seneyi boş geçti. Bu döneme hazırlandı. Oy alabilmek için, oy toplayabilmek için, genç jenerasyonu kendi tarafına çekmek için, Aziz Yıldırım'a karşı seçim kazanabilmek için Lewandowski demesini, Guarassi demesini, Greenwood demesini, Lisi çaltabiliriz, Melih Demiral demesini,
0: Tamam,
1: Hakan
0: kazanmak
1: Çalhanoğlu
0: için
1: demesini,
0: bunları der.
1: Conte demesini anlayışla karşılıyorum. Niye? Seçim kazanacak. Kime karşı? Aziz Yıldırım'a karşı. Kolay değil. Yani bir yerde 6-7 bin kemikleşmiş oy var. Bir yerde oyu olmayan bir başkan adayı profili
0: Evet.
1: var. O rüzgarın
0: Hayır, onun da oyu
1: arkasından
0: var canım. Aziz Bey'i sevmeyenlerin oyları da ona.
1: yani, ve
0: Öyle düşüneceksin. Başka aday yok çünkü.
1: ya da Ali Koç ve Saadettin Saran'a oy verenler Aziz Yıldırım'a oy vermeyip bu tarafta saf tutabilirler mi? O da ihtimal dahilinde ama tribünleri ele geçirmek için, taraftarı kendi yana çekmek için bu kadar para pul gözetmeksizin üst düzey isimler açıklanıyor. Bu da bazı Fenerbahçe'nin hoşuna gittiğini ben çok net etrafımda görüyorum.
0: Ya şüphesiz taraftarın hoşuna gider. Taraftar yıldız futbolcu ister, yıldız isim
1: Mutlaka. Yani
0: ister.
1: şu da var. Şimdi Lewandowski geldiği zaman hani formu sat dediğin zaman satabilirsin sevgili Ahmet. Bunu bir örnek vereyim. Beşiktaş Orkun Kökçü geldiği zaman ilk hafta 120 bin forma sattı. Tammy Abraham geldi, 100 binde o forma sattı. Yani hatta bugün Galatasaray'ın bu sene 1 milyon 100 bin adet forma sattığından bahsediliyor. 1 milyon 100 bin. Belki Fenerbahçe sadece futbolcu getirmekle değil, bu oyuncu üzerinden de bir mali gelir edebilir. Feneryumlar dolup taşabilir.
0: Bir de şu sahte forma işini kesseler demek ki 3-4 milyon satacaklar.
1: Aynen. Neden olmasın?
0: Ve biraz da ucuzlatsalar tabii ki.
1: Tabii.
0: Onu da söyleyeyim.
1: Onu söylemek
0: Gerçekten
1: lazım.
0: çok
1: Çok
0: pahalı.
1: pahalı.
0: Yani. benim diyen insan zorlanıyor formaların fiyatlarını görünce. Maalesef. Taraftara da yazık ya ve aynen. Kulüp başkanlarının tamam taraftar sizden milyon euroluk oyuncular istiyor ama formaları ama gerçekten biraz daha ucuzlatmaları lazım.
1: Bazen de hocam hani gülü seven dikene katlanır mevzusu oluyor işte bu. Yani Lewandowski geldiği zaman formanın da pahalı olması gayet normal.
0: Ben mesela mevcut formaları birçok kişiye garip gelebilir ama

0: Sevgili Berkay da
1: Berkay
0: hatırla.
1: da diyor ki bu tür şeyler diyor anlaştığın mesela hangi spor firmasıyla anlaştıysan onlar belirliyor diyor.
0: Ama sen orada müdahale oluyorsun.
1: Kulübe diyor çok söz
0: Seçenekler
1: hakkı
0: geliyor.
1: bırakmıyorlar.
0: Ben o şey o
1: Parayı veren
0: dönemde
1: düdüğü çalar
0: ama
1: abi sana 50
0: niyetinde
1: milyon euro veriyor
0: yani
1: baştan yani.
0: önüne yani yönetim kurulunun önüne 5-10 tane forma geliyor basılmış, dikilmiş. Orada seçiyorlar. 1, 2, 3
1: O senin
0: hatta
1: dediğin Aydın Bayram 10 sene öncesinde
0: yok
1: kaldı.
0: yok
1: Artık öyle bir şey
0: hala
1: yok.
0: öyle.
1: Cidden öyle bir şey yok.
0: Çok samimi söyleyeyim öyle ki bunu ben
1: Samimiyetle söylüyorum öyle bir şey yok.
0: Beşiktaş'tan bildiğim için
1: Ya
0: söylüyorum.
1: 10 tane örnek gelmiyor. 4 tane
0: Geliyor.
1: geliyor. Bunun 3'ünü seçin diyorlar.
0: Yok. 4 tane 10 tane geliyor. Beşiktaş'ta öyle
1: Peki
0: olmuştu.
1: sen
0: Estağfurullah. Beşiktaş'ta öyle oldu. Diğer kulüpleri bilemiyorum.
1: Biz milli takımda bile tartıştık biliyorsun. Yani
0: Turkuaz forma
1: o
0: vardı.
1: zamanki şey hayır Ay Yıldız hiçbir yere koymamıştı formanı.
0: Unutulmuştu
1: Unuttun
0: değil
1: mu?
0: mi? Büyük
1: Yani
0: kriz çıkmıştı.
1: Ay Yıldız nerede bunu demiştik bir şey
0: Aynen.
1: formayı seyrederken yani şey sanki halı sahada çıkacak hani biz kendimiz yaptınız ya, öyle bir
0: Ya işte
1: formalardı.
0: burada hani o gün Galatasaray mor formasında böyle bir kriz olmuştu. Mor forma nereden çıkmış diye. Hatta Galatasaray bir maçta mağlup olup Galatasaray tırnak içinde morardı diye manşetler
1: O
0: atılmıştı.
1: sen tabii gazeteci olunca öyle şey
0: Yani
1: manşetler
0: böyle
1: atarsın.
0: yani bu tür manşetler atıldığı için hemen onu tedavülden
1: Ya bir
0: kaldırdılar.
1: tane işte her kulübün klasik forması var o olsun ama diğer ikisinin biraz esnek davranın. Yani taraftarın alabileceği hoşuna
0: Tabii
1: gideceği.
0: tabii.
1: Yani
0: Yani
1: bunda
0: normal
1: sırf
0: hayatta
1: Aydın Bayram
0: gezinti giderken giyebileceği,
1: bunda
0: tatile giderken
1: sırf
0: giyebileceği
1: erkek taraftar yok artık
0: kadına
1: kadın
0: da
1: taraftar da çok. Çok var
0: çocuğa da
1: gerçekten.
0: aynen.
1: Yani ona hitap edecek renkleri de bence basmaları lazım. Bir de ben dünya kadar para verip
0: Şimdi bir son dakika mesaj
1: X firmasının
0: geldi sevgili
1: reklamını niye
0: Ahmet.
1: bir göğsümde taşıyayım ben
0: Şimdi
1: mesela? O da
0: Beşiktaş'tan
1: var
0: bir
1: yani.
0: son dakika mesajı
1: Lütfen
0: geldi.
1: okuyalım.
0: Hepimizin bildiği gibi ki sen de yayına girmeden önce de konuşmuştuk. Vincenzo Italiano.
1: Evet, az önce de dedik hatta.
0: Evet.
1: Evet.
0: Prensip anlaşmasına varılmış.
1: Ya.
0: Ama şöyle
1: Ne
0: demişler.
1: demişler?
0: Hocam bize 2 gün ver. Sendeki bütün şartları Sayın Başkan Serdal Adalı'ya verelim. Yönetim kuruluna bu konuşmalarımızı, karşılıklı isteklerimizi, hem transfer bütçesi, hem senin ve ekibinin mali portresini, istediğin oyuncu profillerini, takımdan gidecekleri, kalacakları yönetim kurulunun önüne koyalım. Bugün günlerden Perşembe, yarın ihtimalle, büyük ihtimalle eğer yönetim kurulu da onaylarsa Sayın Başkan Serdal Adalı, demek ki Beşiktaş'ın 2 yıllık hocası 48 yaşındaki Vincenzo Italiano olacak gibi duruyor %90
1: Evet, evet,
0: itibariyle.
1: evet. Hatta az önce de konuştuk
0: Hatta
1: zaten.
0: şunu söyleyeyim ben 2 gün önce Beşiktaş'ın profesyoneliyle konuştuğumuz zaman ki Sayın Önder Özen futbol direktörü 4 gündür İtalya'da. Yani Vincenzo Montella beraber Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe konuşuyordu. Başkan Serdar Adalı da daha üst düzey, daha A kalite, daha Beşiktaş taraftarını, Beşiktaş tribünlerini ikna edecek bir isim üzerinde konuşuyordu ki o ismin acaba tırnak için söylüyorum Arne Slot mu olacağı iddiası vardı. Hani o spekülasyon
1: Yani
0: olarak bu.
1: Türkiye'de başarılı olan Hollandalı hatırlamıyorum
0: Şimdi ama nihayetinde hani seviye olarak hani Liverpool'un şampiyonluk yaşamış Liverpool'un eski hocasını almak hani taraftarı ikna etmek açısından daha kolay olabilir mi diye. Demek ki oradan bir olumlu yanıt gelmeyince Önder Özen'in İtalya'daki bu görüşmelerinden pozitif bir sorun çıkmış.
1: ben. Vallahi Türkiye'de başarı istiyorsan
0: Beşiktaş camiasına hayırlı
1: Türk
0: olsun diyelim.
1: hoca, Alman hoca ya da İtalyan hocadan şaşmayacaksın. Ne dersin?
0: Yani burada tabii yani daha önce hani Hollandalı teknik adamlar
1: Hiç
0: Türkiye'de
1: başarılı olan yok.
0: olmadı işte ama
1: Portekizli hiç olmadı.
0: olmadı. Belki ilk olabilir miydi? Hani onu bilemiyoruz ama yani İtalyanlar da şimdi baktığın zaman sevgili Ahmet Roberto Mancini geldi Galatasaray'da şampiyon olamadı. Tedesco geldi Fenerbahçe'de şampiyon olamadı.
1: Ama
0: Scala geldi
1: geçmişte şampiyon
0: Beşiktaş'a.
1: olanlar var.
0: Beşiktaş'a geldi Scala şampiyon olamadı. Şimdi aklımda olanlardan
1: Hı.
0: söylüyorum. Yani kolay değil. Türkiye Süper Ligi hakikaten çok kıran kırana olan bir
1: Arda ile
0: lig.
1: hiç konuştular mı? Beşiktaş Arda ile hiç konuştu mu?
0: Sadece Sergen Hoca gittiği gün bir nabız yoklaması olmuş.
1: Hı
0: Direkt bir
1: hı.
0: temas değil. Ben Şampiyon Ligi'nde mücadele etmek istiyorum dediği an teşekkür edip telefonu kapatmışlar.
1: Ben
0: Yani
1: Arda'nın çok iyi bir hoca olacağını düşünüyorum ileride.
0: haklısın ama o da Shakhtar'la beraber bir Şampiyonlar Ligi müziği altında
1: E tabi
0: bir
1: orada
0: Avrupa
1: oynamak ister.
0: arenasında
1: Doğru.
0: kendini görmek
1: Katılıyorum.
0: ister.
1: Katılıyorum. Evet, ağzına sağlık. Son dakika haberini de vermiş oldun. Zaten
0: Ben
1: biz bunu
0: teşekkür ederim. Evet,
1: bekliyorduk ama
0: evet.
1: sana nasip oldu dinleyici.

0: dinleyicilerimize de böylece iletmiş oldun Aydın Bayram. Çok
1: Ben
0: teşekkür
1: teşekkür
0: ederim.
1: ederim.
0: Güzel de bilgiler verdik. Bakalım Fenerbahçe'nin işte kongresini takip edeceğiz. Cumartesi pazar olacak ve yeni başkanı öğreneceğiz. Bir şekilde her kulüp başkanını buluyor. Evet efendim, bizden bu akşamlık da bu kadar. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Berkay Küçük ve Şahin Atmaca ile teknik yönetmenimiz birlikteydik. Aydın Bayram'la beraber programımızı bitirdik. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Yarın 19.30'da yine buradayız.
2: Spor servisi.

0: Reklamlar.
1: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Opet doldur kazan.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklamlar.
2: Radyo 1.
3: Dünyanın Z raporu başlıyor.
4: Efendim 208 ülke 7 kıta tek dünya. Hafta boyunca derlediğimiz dünyadan güncel haberleri az sonra siz değerli dinleyicilerimizle buluşturacağız. Program yapımcımız Hümeyra Zengin, teknik ekipte Şahin Atmaca ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Dünyanın Z raporu başlıyor.
3: Mavi Küre'den derlemeler.
4: Mavi Küre'den sevgili Hümeyra Zengin yine birbirinden güzel haberler derledi. İşte birinci haberimiz. Tiananmen Meydanı ve olaylarını anmaya çalışan Hong Konglu sanatçı polis tarafından durduruldu. 4 Haziran 1989 Tiananmen Meydanı baskınında hayatını kaybedenleri anmak için ünlü bir meydanda kırmızı iplik bağlama çalışan bir sanatçı sivil polisler tarafından durduruldu. Yüzlerce insanın öldüğü baskının yıl dönümünü anmanın gittikçe daha da zorlaştığı Hong Kong, bu tarz Çin katliamlarının kamuya açık alanlarda anıldığı tek yer olma özelliği taşıyordu. Vahşi Yaşam Parkı'ndan kaçan Tazmanya canavarı kameralara yakalandı. Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bir vahşi yaşam parkından kaçan Tazmanya canavarı Mary'nin kaçışı güvenlik kameralarına yakalandı. Salı günü saat sabah 4 sularında boş arazide dolaşan etabur keseli hayvanın bu gezintinin ardından kadrajdan çıktığı görülüyor. Adeta bir sihirbaz gibi hareket ettiği iddia edilen Tazmanya canavarı Mary'yi arama çalışmaları ise devam ediyor efendim. Yoga, kanser hastalarında kaygı ve uykusuzluğu azaltabilir. ABD'de 410 kanser hastasının katıldığı ve alanında ilk olan yeni bir klinik çalışma, yoga yapmanın kanser hastalarında duygusal stresi, kaygıyı ve uykusuzluğu azaltabileceğini gösterdi. Kanserle savaşan kişilerde tedavi süreci sonlansa da bu sürecin fiziksel ve zihinsel yan etkileri tedavi bittikten çok daha sonra da devam edebiliyor. Bu çalışmayla araştırmacılar bu yan etkilerin iyileşmesi için ilaç kullanmaya gerek kalmadan yogadan yardım alınabileceğini ortaya koyuyor. Önemli ve güzel bir çalışma olmuş. Yoga kanser hastalarında kaygı ve uykusuzluğu azaltabilir. Ve son haberimiz efendim, röportajımıza geçmeden önceki 4. haberimiz. Mavi Küre'den sizin için derlediğimiz. Dişi yunusların partner seçerken davranışa baktığı gözlemlendi. Bu da güzel bir habermiş Hümeyra. Eline sağlık. Bristol Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre dişi yunuslar erkek partnerlerinin geçmiş davranışlarını takip ederek çiftleşmeye mevsiminde en agresif erkeklerden kaçınmayı tercih ediyorlar. Hayvan davranışları uzmanı Profesör Doktor Stephen King, şişe burunlu yunus toplumlarının karmaşık olduğunu ve sürüdeki tüm yunusların genellikle 10 yıllarca birbirlerini tanıdığını ve takip ettiğini belirtti. Hakikaten çok güzel bir haber. Dişi yunusların partner seçerken davranışa baktığı ve çiftleşme mevsiminde en agresif erkeklerden kaçınmayı tercih ettiği, bu da bilimsel olarak efendim literatüre geçti.
3: Gündemden Perspektifler.
4: Gelelim değerli konuğumuza ve önemli konuğumuza efendim. Dünyada bugün yaklaşık 7000 dil konuşuluyor. Ancak uzmanlara göre bu dillerin neredeyse yarısı bu 100 yılın içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Her birkaç haftada bir dünyada bir dil daha sessizce çekiliyor efendim. Bu dünyadan çekiliyor. Diller sadece iletişim kurmamızı sağlayan araçlar değil, aynı zamanda geçmişimizi, hikayelerimizi, dünyayı algılama biçimimizi ve kuşaklar boyunca biriken bilgileri taşıyan canlı hazineler. Bir dilin kaybolması bazen bir halkın hafızasının silinmesi, bazen de doğaya, yaşama ve insan ilişkilerine dair eşsiz bir bakış açısının yitirilmesi anlamına geliyor. Peki bir dil neden ölür? Dili yaşatan şey nedir? Tüm bunları ve daha fazlasını değerli konuğumuzla Medeniyet Üniversitesi Dil Bilimi bölümünden doktor öğretim üyesi Fırat Başbuğ'yla konuşacağız. Fırat Hocam, Fırat Bey, hoş geldiniz programımıza.
5: Merhabalar, hoş bulduk.
4: Hakikaten özellikle ikinci paragraf çok etkileyici. İnsanın da üzen bir paragraf olmuş. Diller ve dillerin kaybolması. Bir dilin kaybolmasında ne anlama geldiği, algılama biçimimiz, kuşaklar boyunca biriken bilgi birikimi. Bir dilin kaybolması bazen bir halkın hafızasının silinmesi, çok büyük bir birikimin kaybolması, öyle değil mi? Buyurun efendim, size bırakayım ben sözü.
5: Evet, söylediğiniz gibi 7000 dil deyince aslında istatistik oluyor ve sadece haberlerde, kitaplarda, makalelerde konuştuğumuz bir şey oluyor. Aslında bizi çok da etkilemiyor, yani insan olarak, bireyler olarak bizi çok etkilemiyor. Ama kaybolan bir dili düşündüğümüz zaman, komşumuzun konuştuğu dili düşündüğümüz zaman, annemizin, babamızın, dedemizin konuştuğu dili düşündüğümüz zaman ya da temas kurduğumuz insanların dilini düşündüğümüz zaman bu çok daha etkileyici, çok daha üzücü. Evet, 7000 dil var günümüzde konuşulan ve bunların yarısından fazlası kaybolma tehlikesiyle, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Aslında son 60 yılda büyük dramatik bir kayıp var. Diller son 60 yılda özellikle dil bilimcilerin tespitleri bu yönde hızlı bir şekilde kayboluyor. Ve bu yüzyılın sonunda bugün duyduğumuz, gördüğümüz dillerin çok büyük bir kısmının artık var olmayacağını söyleyebiliriz eğer gerekli önlemler alınmazsa.
4: Alınmaz. O önlemleri de konuşalım. Dünyada bugün kaç dil konuşuluyor? Bunların ne kadarı risk altında? Belli tam bir sayı var mı? Bir dilin tehlikede olduğunu neye bakarak anlıyoruz? Konuşan sayısının az olması tek başına yeterli mi? Bunlar da akabinde gelen sorular zaten. Buyurun Murat Bey.
5: Şimdi kitabi bilgi olarak bakarsak evet, 7000 civarında bir sayıdan bahsediliyor ama bugün bana değil herhangi bir alanın uzmanı, dil bilimciye de sorsanız net bir sayı veremez. Yani David Crystal'le gelse evet şu kadar dil var diyemez. Çünkü her dakika değişiyor. Daha da önemlisi, belki de daha da ilginç olanı, neyin dil olduğu da tartışmalı hale gelebiliyor. Biliyorsunuz lehçeler var, diller
4: evet,
5: var.
4: Evet.
5: Birimizin
4: ağızlar var.
5: Evet, dil dediğine diğeri dil değil diyebiliyor.
4: Doğru, doğru.
5: Tabii bu da çok değişik tartışmaları beraberinde getiriyor.
4: Orada da net sınırlar yok.
5: Evet, net sınırlar yok. Çünkü dil canlı bir varlık ve konuştuğumuzda, sadece konuştuğumuzda değil bu arada, yani bizim için bir bellek aynı zamanda. Binlerce yıllık bir miras, bilişsel ve kültürel bir araç aslında. Ve insanların annelerinden öğrendiği diller bu anlamda aslında çok kutsal. Ama bunların kaybı tabii ki başta sadece o dil konuşurlarını ilgilendiriyor gibi görünse de aslında hepimizi ilgilendiriyor. Yani bütün dünya vatandaşlarını ilgilendiriyor. Bu anlamda son yıllarda aslında çalışmalar var. Diller neden kayboluyor demiştiniz.
4: Evet.
5: Dillerin kayıplarının tabii çok sebepleri var. Ama en büyük sebep aslında yanlış bilinenin aksine, yani dış etkenler daha gözle görünür bir dil kaybı sebebi gibi görünse de aslında dillerin en önemli kaybı o dili konuşurların kendi dil tutumları. Yani işte bir dil mesela bugün dünyada dil bilim bölümlerinin hepsinde verilen bir örnek var. Ubuhça örneği. Hı hı hı. Tevfik Esenç 92'de vefat ettiğinde son Ubuh konuşuru vefat etti ve Ubuhça artık yok denildi.
4: Ubuhça?
5: Evet. Bir Kafkas dili. Ve
4: sizden bu akşam çok şey öğrendik. Çok dili öğrendik hakikaten. Evet. Ne güzel.
5: Tevfik Esenç'in ölümüyle kaybolmadı aslında Ubuhça. Ubuhça o ölüme kadar aslında çoktan artık ölmek üzereydi. Çünkü bir dilin ölümü için illa o dilin son konuşurun ölümünü beklemiyoruz. Çocuklara öğretilmediği an artık o dil ölmeye başlamıştır. Evet. Yani bu anlamda aslında dil ölümü çocuklarda başlıyor diyebilirim.
4: Yani en popüler dili de olsa dünyanın çocuğa öğretmediğin sürece ölümünü başlatmış oluyorsun.
5: Kesinlikle haklısınız. Evet, evet. Ben özellikle öğrencilerime de hep bu örneği veriyorum. Evet, mesela bizim ana dilimiz Türkçe şu an bir tehlike altındaki dil değil. Çok güçlü bir dil. Ama bir gün hayal edin diyorum. Yani bizim konuştuğumuz dil tehlike altında olsaydı nasıl hissederdiniz? Ve işte karışık cevaplar geliyor, duygusal cevaplar geliyor, hocam olur mu öyle şey diyorlar. Aslında hiçbir dilin, buna İngilizce de dahil olmak üzere, hiçbir dilin hiçbir zaman ölmeyeceği
4: garantisi yok.
5: Garantisi yok, evet.
4: Garantisi yok, evet. Çok güzel sorular da hazırlamış sevgili Hümeyra. Dil kaybı neden son yıllarda daha görünür bir mesele? Türkiye'de konuşulan diller ve lehçeler hangileri risk altında, bunu önlemek için yapılması gereken çalışmalar, bunlar da aslında akabinde gelecek olan, akla gelen sorular. Ama sizin özelinizde çalıştığınız, çünkü çok önemli konular da var. Biz az önce Sayın Hocam'la da sohbet de ettik program öncesinde. Orada da çok güzel şeyler anlattı bize. Onlardan da aslında vaktimiz olduğu sürece bahsetmenizi isterim. Buyurun, ben size bırakayım. Çünkü siz anlattıkça biz aydınlanıyoruz. Buyurun Sayın Hocam.
5: Hangisinden başlayayım?
4: Çok, hakikaten kendi yaptığınız çalışmalar da çok önemli. Çünkü.
5: Şöyle, aslında ben dil bilimle başlayayım. Hı-hı. Genel olarak. Dil bilim ülkemizde maalesef bence hala hak ettiği yerde değil. Evet. Özellikle ülkemizde çok değerli kurumlar var bu alana emek veren ve aslında bütün dil bilim bölümlerimizde hemen hemen tehlikedeki diller üzerine ya da dil belgeleme üzerine çalışmalar yapılıyor.
4: Hı hı. Ama, şu soru geliyor değil mi hocam? Dil biliminin de bir öğretim üyesisiniz. Hangi dil?
5: Evet.
4: En sık duyduğum soru. Hangi? Evet. Onu anlatmak da bir şey yani, enerji.
5: Evet. Bu tabii aslında yeni bir soru da değil. Burada tabii şöyle de bir şey var. Yani dil bilim aslında görece, yani günümüzde kullandığımız, yani üniversitelerde program olan dil bilim görece diğer alanlara göre daha yeni bir alan aslında. Çünkü yayından önce de konuştuk. Aslında her şey metotla, yöntemle başlıyor. Ve yöntemler okullaştıkça, arkadan gelen öğrencilerle güçlendikçe bağımsızlığını, alanlar bağımsızlığını daha rahat kazanıyor. Dil bilimden doğan alanlar da aynı şekilde. Bugün ülkemizde çok değerli çalışmalar var. Farklı üniversitelerde, işte biraz önce yayından önce de konuşmuştuk sizde. Evet, evet. Değişik, normalde günlük hayatta çok sık duymadığımız ama arkada ciddi bir bilimsel emeği barındıran alanlar var. Bu anlamda bizim bölümümüz de çok genç. Hı hı.
4: Ben sözelin sayısal olarak adlandırıyorum sizin bölümü.
5: Evet, çok doğru. Özellikle bazı derslerimizde öğrencilerimiz de bundan şikayetçi.
4: Evet, evet, kesinlikle.
5: Ama çok keyif alıyorlar tabii ki. Konuları hakim oldukça aslında yaptıkları işin ne kadar değerli, ne kadar özel bir iş olduğunu anlıyorlar. Ama tabii sonuçta nihayetinde bütün dünya genelinde sosyal bilimlerin, hı-hı, geldiği noktada bir tıkanıklık var.
4: Evet.
5: Dil bilimde de benzer sorunlar, hı-hı, benzer sınırlı kısıtlılıklar, hı-hı, var diyelim. Hı-hı. Ama dil bilimin şöyle bir farklılığı var bence diğer alanlara göre. Dil çok kutsal bir şey aslında. Evet, yani dertlerimizi anlattığımız, sevinçlerimizi anlattığımız.
4: Hatta dilin yetmediği zamanlar olur şairler için.
5: Evet. Ve o dilin yetmediği alanlar da aslında dil bilimi ilgi alanına giriyor. Evet, yani o suskunluklar da dil bilimin doğrudan ilgi alanında. Ve Bütün bu alanları düşündüğümüz zaman aslında dil bilimcilerin yaptığı iş çok önemli. Yani görünür değil gibi görünüyor bazen. Ama önemli işler yapıyoruz. Özellikle son yıllarda bence ülkemizde dil bilim bölümlerinin sınırlı imkanlara rağmen iyi işler yaptığını söyleyebilirim. Özellikle dilleri koruma adına önemli işler yapıyorlar.
4: Evet. Öğretirken de az önce siz de söylediğiniz hakikaten kolay bir süreç içerisinden gitmiyor konu bazında baktığımızda. Hani Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mesela, en basit, benim bildiğim için söylüyorum bunu. Türk Edebiyat tamam o tarafını çok eğleniyoruz ama Türk Dili tarafı çok metodolojik ve çok sistematik gittiğinde hani iyi bilen ve bu işin keyfini öğrencilere aktarabilen hocalarla çalıştığınız zaman işin içinden kalkabiliyorsunuz. Yoksa karşınızda bir dağ gibi bir metodoloji oluyor. O metodolojinin altından kalkmak ekiyle, köküyle, şusuyla, busuyla hakikaten çok zor Sayın Hocam.
5: Aslında bütün alanlar için bunu söyleyebiliriz. Özellikle zaten bu yüzden üniversiteler var aslında.
4: Evet.
5: Ve ben öğrencilerimizle konuşurken diyorum, yani evet, yaptığınız işten, aldığımız derslerden her zaman belki keyif alamayabiliriz. Ama yaptığımız işin önemli olduğunu düşünürsek ve amaç her zaman aslında keyif almak da değil. Toplumsal katkı, toplumsal sorumluluklar, özellikle sosyal bilimlerde hani en önemli şeylerden biri ve öğrencilerimiz de geleceğin entelektüelleri olarak ben her birine bakıyorum. Hep şunu söylüyorum, yani bir entelektüel sorumluluğunuz var. Tıpkı bir tarihçi gibi, tıpkı bir sosyolog gibi. Onlar kendi alanlarında üzerlerine düşeni yapacaklar. Evet. Bu toplumumuzun daha güzel, daha yaşanılabilir bir toplum olması için sizler de kendi alanlarınızda üzerinize düşeni yapacaksınız.
4: Evet.
5: Ve bu anlamda aslında herkes yapsa ve bu entelektüel sorumluluğu, bu toplumsal sorumluluğu kendi çerçevesinde yerine getirse aslında çok keyifli işler, çok daha huzurlu, sağlıklı bir ortam olabilir.
4: Ama sıkı bir çalışma. Gerçekten dil çalışması, yüksek lisans, doktora, yani hani lisansa göre çok sıkı bir çalışma. Hani isteyenler, o işe ben bu işi yapmak istiyorum diyenlerin iyi, çok iyi karar vermesi gereken bir çalışma disiplini diye düşünüyorum.
5: Kesinlikle.
4: Evet.
5: Özellikle böyle zaman zaman kendi aramızda da konuşuyoruz meslektaşlarımızla ve ben hep şu

0: örneği veriyorum. Benim doktora yaptığım kurumda yaklaşık 50 hocam vardı. Yani bir odada 50 hoca. Ama dünyada ilk 10'daki bir dil bilim bölümüydü. Günümüzde biz ve benim doktoradaki 50 hocamın yaptığı işi biz 3-4 hocayla yapmaya
1: Yapmaya
0: çalışıyoruz.
1: çalışıyoruz.
0: Ve bu aslında öğrencilerimizde de böyle bir bazen motivasyon düşüklüğüne yol açabiliyor. Çünkü öğrenci sabah bir hocayı görüyor, öğleden sonra aynı hocayı bir daha görüyor. Ama üniversite böyle bir yer
1: Böyle bir
0: değil.
1: yer değil. Doğru,
0: Üniversitede o
1: doğru.
0: farklı
1: Evet.
0: dünyaları, farklı görüşleri, farklı ekolleri görmeleri, onların gelecekte karşılaşacağı zorluklarda başa çıkmaları için çok önemli. O yüzden yani dil bilim bölümlerinin güçlendirilmesi, özellikle bu
1: Evet.
0: arada sadece bizim üniversitemiz için söylemiyorum, yani bizim bölümümüz için
1: Evet,
0: söylemiyorum.
1: evet. Aha.
0: Bütün bölümlerde, dil bilim bölümlerinde maalesef böyle bir az kadroyla çok iş yapmaya çalışıyoruz. O anlamda ben buradan bizi dinleyen dil bilimcilere de yaptıkları işin ne kadar önemli, güç bir
1: Önemli.
0: iş olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Evet.
1: Çünkü siz bir tarihçi olduğunuz kadar bir sosyologsunuz, bir dönemi anladığınız için bir psikologsunuz. Sizin çok alt başlığınız var. Yani çünkü anlamlandırmaya çalıştığınız toplumlar var. Orada hiç bizim toplumumuzda olmayan şeyler de karşınıza çıkabiliyor. Ve orada onun keyfi de anladığım kadarıyla biraz da orada.
0: Dil bilim bu anlamda, yani ben bir dil bilimci olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü dil bilim çalışanlar işte psikoloji alanıyla da çalışabiliyorlar,
1: Evet. Eşiniz de
0: sosyolojiyle
1: zaten
0: çalışabiliyorlar. Evet,
1: psikolog. Evet.
0: eşim de
1: Evet,
0: psikolog.
1: evet.
0: Bu disiplinler arası çalışmalar için dil bilim çok güçlü
1: Evet.
0: bir altyapı sağlıyor
1: Evet.
0: aslında. Medya çalışmaları da aynı şekilde. O yüzden ben mesela bizim alanımızdaki öğrenciler için aslında kendilerini geliştirdikleri zaman farklı alanlara yönelmeleri çok daha kolay. Ve ben o yüzden hep öğrencilerimizle konuşurken şunu özellikle vurguluyorum. İyi bir dil bilimci olmanız tabii ki birinci önceliğimiz, ama bunu yaparken kendinizi diğer alanlarda da güçlü bir şekilde disiplinler arası çalışmalar yapabileceğiniz bir şekilde geliştirirseniz çok daha güçlü bir gelecek elimizde olabilir.
1: Bir sürü alt dalı vardı değil mi Sayın Hocam? Yani dil bilimi üst başlık, işte adli dil bilimi gibi farklı bölümler de vardı. Onlardan biraz bahseder misiniz?
0: Dil bilim bu anlamda çok geniş bir alan. Adli dil bilim dediniz. Türkiye'de bu alan çok daha yeni bir alan aslında.
1: Evet,
0: Bizim
1: evet.
0: üniversitemizde de, bizim bölümümüzde
1: Evet.
0: de önemli adli dil bilim uzmanlarından biri var. Buradan eğer bizi dinliyorsa kendisine de selam
1: İsmini de
0: gönderelim.
1: söyleyebilirsiniz.
0: Hülya Kocagil.
1: Hülya hocamıza.
0: Kendisi İngiltere'de yüksek lisans ve doktorasını yaptı. Bu alanın önemli isimlerinden biri. Ve öğrencilerimiz adli dil bilim dersi alıyorlar. Toplum dil bilim, anlam bilim, yani biz de müfredatımızda yine gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri şeyleri de müfredatımızı kurarken gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri alanları da özellikle ele almak istedik. O yüzden işte yapay zeka ve dil ve iletişim gibi alanlar ekledik. Aynı şekilde nitel araştırma yöntemleri, nicel araştırma yöntemleri. Yani aslında çağın gerektirdiği bütün kazanımları almaları için yoğun bir çaba sarf ediyoruz, ama tabii her şey insan kaynağıyla ilgili. Yani kaynaklarımız daha da zenginleşirse mezunlarımız için çok daha parlak bir gelecek olabilir. Bu anlamda dil bilimin Türkiye'de aslında daha çok kat edeceği yol var diye düşünüyorum. Özellikle filolojiden ayrılmak çok kolay değil. Hep filolojiyle de karıştırılıyor. Filolojinin yaptığı işle dil bilimcilerin yaptığı iş arasında çok ortak nokta var. Ama yaklaşım farkı da tabii çok fazla. O yüzden dil bilim bölümlerinin, bağımsız dil bilim bölümlerinin güçlenmesi ülkemizin sosyal bilimler alanı içinde çok önemli diye düşünüyorum.
1: Evet. Bir de bulunduğumuz bölge işte Orta Doğu, insanlığın olduğu, insanlığın en yoğun yaşadığı ve en fazla dilin konuşulduğu bölge. Hani Sami dilleri var, işte yukarıya çıkıyoruz, işte Slav dilleri var, öyle değil mi? O kadar fazla dilin olduğu bir bölge ki hani buradaki bir dil bilimcinin de birçok alt başlığa sahip olması gerekiyor. Bunlarla ilgili bilgisini iyi olması gerekiyor ki iyi bir dil bilim çalışması yapabilsin.
0: Çok önemli bir konuya değindiniz aslında. Ülkemiz bu anlamda çok zengin.
1: Evet, evet.
0: Hem aslında dünyanın en önemli

0: dil
1: Aileleri.
0: tehlikedeki diller açısından söyleyeyim. Dünyanın önemli noktalarından biri Kafkas coğrafyası ve
1: Evet.
0: biz Kafkasların komşusuyuz. Aynı şekilde
1: Siz de ona benzer bir dille çalışıyorsunuz değil mi? Yine tehlikede olan.
0: ben de evet benim
1: Evet.
0: doktora çalışmam da yine bu arada biraz önce aslında ben Tevfik Esenç'ten son Ubuh konuşurundan bahsetmiştim. Ben tabii yaşım gereği kendisiyle çalışma imkanı bulamadım yani son Ubuh konuşuruyla. Ama ben de başka bir dilin son konuşuruyla çalışma imkanı buldum. Alexander Kondiakov'la kendisi toprağı bol olsun 2017 yılında aramızdan ayrıldı. O da son çulum Türkçesi konuşuruydu. Son çulum
1: Çulum Türkçesi.
0: evet yani çulum Türkçesi diyoruz biz. Ve Kondiakov gerçekten tıpkı Tevfik Esenç Bey gibi Kondiakov da bu anlamda kendi dilini canlandırmak için yıllarını verdi.
1: Bizim Türkçe'ye benziyor mu hocam?
0: Aslında
1: Türkiye
0: bir Türk
1: Türkçesine.
0: dili olduğu için tabii ki benziyor. Hatta şöyle kısaca bir
1: Buyurun,
0: giriş
1: buyurun.
0: hikayemi anlatayım.
1: Buyurun, buyurun hocam.
0: Ben böyle bir çok uzun bir yolculuktan sonra işte Moskova'dan Krasnoyarsk'a, işte Tomsk'a falan böyle uzun bir yolculuktan sonra ve Tayga'da 4-5 saat tek yönde hiçbir insanla, hiçbir araçla karşılaşmadan gittim. Tabii nereye gittiğim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Yani kimle karşılaşacağım hakkında bir fikrim yoktu. Çünkü bir telefon yok, bir görüşme imkanı yok. Sadece şöyle bir his var. Ya sonuçta bir köy sakini. Yazın nerede olacak? Köyde olacak. Ben bir çıkayım gideyim. Ve böyle bir çıkayım gideyim demek için yaklaşık 20 saatlik bir yolculuk yaptım. Tam böyle bir köyün girişine geldik. Bir tane genç bir arkadaş duruyor. Dedim ki ben işte Alexander Kondiakov'la görüşmek istiyorum. Babam olur dedi. Götüreyim size dedi. Ve gittik bir avludan girdik. Silahlı bir adam dışarıya çıktı. Sonra benim güvenilir biri olduğumu anladıktan sonra silahını indirdi. Nereden geldiniz dedi. Dedim Türkiye'den geldim. Çok şaşırdım. Ben dedi işte 50 küsur yaşındayım ve bütün hayatım boyunca Türkiye'den gelen birinin nasıl konuştuğunu çok merak ettim. Özellikle askerde diğer Türk dilli arkadaşlarım oldu ama Türkiye'den biriyle hiç tanışmadım dedim. Ve çok böyle ilginç bir hafta geçirdik biz kendisiyle.
1: Harika.
0: Bir gün elmaya ne diyorsunuz dedim siz. İşte dedi biz elmaya işte Rusların söylediğini söyledi. Çünkü dedi benim çocukluğumda elma yoktu ve Ruslardan aldık. Sonra o bana dedi ki siz dedi uçağa ne diyorsunuz dedi. Yani Rusçasını söyledi kendi dilinde. Ben dedim işte biz uçak diyoruz. Böyle bir gözlerini açtı bir heyecanla hemen içeriye koştu. Bir defterle geldi. Dedi ki bu benim sözlüğüm. Çulum Türkçesi sözlüğüm. Şimdi dedi ben dedi Samoilot'u çiziyorum. Yani Rusçayı. Hemen dedi karşısına dedi uçak yazıyorum dedi. Çünkü dedi bu dedi bizim sözcüğümüze çok benziyor. Bizim böyle kısa bir konuşmamız oldu.
1: Konuşmamız
0: Sonradan
1: oldu.
0: yıllar geçti. Ben Kondiakov'un Çulum Türkçesi sözlüğü yayınlandı ve gerçekten merak ettim. Sözlükte acaba Rusların samolotunu mu kullandı yoksa
1: Uçağı mı kullandı?
0: uçağı mı kullandı ve baktığımda gerçekten böyle hani
1: Gurur da
0: duygulanırsınız ya böyle
1: duymuşsunuz. Evet.
0: gözlerim doldu. Uçan demir kuş olarak yazmış artık.
1: Yazmış değil mi?
0: Evet
1: Harika, ne
0: bu
1: güzel.
0: çok
1: Çok
0: benim
1: güzel
0: için
1: bir anekdot.
0: evet.
1: Hakikaten çok güzel bir anekdot. Son dakikalarımıza da geldik. Kapatacağız az sonra. Çok teşekkür ediyorum geldiniz. İlerleyen zaman dilimlerinde umarım yine sizi ağırlarız. Çünkü çok hem insanların da dikkatini çeken bir konu hem de çok alt başlığı olan bir konu. Sabaha kadar konuşsak bir sürü alt başlık bulabiliriz. Benim de çok ilgi duyduğum bir konu. Sevgili Hümeyra da yine güzel bir konuyu radyomuza getirdi. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Tekrar buluşmak dileğiyle
0: Ben
1: Fırat
0: çok
1: Hocam.
0: teşekkür
1: Çok sağ
0: ederim
1: olun.
0: böyle bir imkanı verdiğiniz için.
1: Çok teşekkür
0: Sağ olun.
1: ediyorum. Çok sağ olun efendim. Medeniyet Üniversitesi Dil Bilim bölümünden Doktor Fırat Başbuğ ile beraberdik. Birbirinden önemli başlıkları konuştuk. Bir dilin ölmemesi, bir dünyada kaç dil konuşuluyor, bunlar bizim için önemli başlıklardı. Geldik sona, Hümeyra Zengin programı hazırladı. Şahin Atmaca sesimizi sizlere duyurdu. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle efendim. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın, zatınıza hoşça bakın.
2: Dünyanın Z

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret için gittiği İsveç'te temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Stockholm'de İsveç Parlamento Başkanı Norlen'le görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Alsani ile görüştü. Görüşmede İran ve ABD arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların pozisyonları ve gelinen son nokta ele alındı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınadı. Açıklamada Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz ifadesi kullanıldı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Yapılan seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda günlük 1730 uçuşla rekor kırıldığını açıkladı. Gümüşhane'de konuşan Bakan Uraloğlu, Bayburt Gümüşhane Havalimanı'nın bu yıl bitmeden hizmete açılacağını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sevgi, güven ve aidiyet duygusuyla yetişmelerinin önemini vurguladı. Devletimizin koruması altında büyüyen her evladımızın kendini değerli, güçlü ve güvende hissetmesini istiyoruz dedi. Bakan Göktaş, devlet korumasındaki çocukları kültür, sanat ve bilimle buluşturan Herkadaş projesinin sertifika törenine katıldı. Geçen yıl Yunanistan'da ele geçirilen 1055 sikke Türkiye'ye iade edildi. Nevşehir'de Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu'nun açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunan mevkidaşını ağırladı. İki ülke arasındaki kültürel işbirliğine vurgu yapan Ersoy, Kapadokya'da hayata geçecek gece müzeciliğinin bölgeye katkısına da dikkati çekti. Türk Kızılay'ın görev ve yetkileri ilk kez müstakil kanunla düzenleniyor. AK Parti'nin hazırladığı Türk Kızılay Kanun teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle afet ve acil durumlarda stratejik ürünler ihalesiz temin edilebilecek. Kızılay'ın faaliyetleri için afet ve savaş bölgelerinde görev alan personele nakdi tazminat ödenecek. Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı, zanlılardan 58'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de inşaat şantiyesinde büyük ışığın ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Vaka sırasında olan yeri inceleme ekibi... Vaka sırasında olay yeri inceleme ekibi komiseri olarak görev yapan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karaman hariç, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 14, İstanbul, Adana 19, Bursa 18, Çanakkale 16, Trabzon 17, Mardin 20, Malatya 14, Sivas 10 ve Hakkari 13 derece. Haberleri dinlediniz.

Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri, yeni bir gecede yine beraberiz, ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgilerimi yolluyorum. Nasılsınız? Bayram nasıl geçti? İyi miydi aile aramalar? Şimdi tabii telefonla aranılıyor, mesaj geliyor. Olsun, biz yeni nesil yaşlılar olarak her duruma uygunuzdur. Kart da atabilirler bize, telefon da edebilirler, mesaj da. Biz hepsini algılarız. Hiç öyle bir kırgınlıkta yaşamayız. Önemli olan insanların birbirini anlaması, hatırlaması, sesini duymak istemesi. Belki de telefon bu bakımdan çok daha iyi, ses duyuyorsunuz. Hoş bir şey. Şimdi bu akşam farklı bir konuda beraberiz. Çünkü yarın 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Biraz çevre günü konuşacağız ama başka türlü konuşurum ben bu konuyu. Çünkü yarın yine kocaman kocaman günlerden bir tanesini yaşayacağız bu Dünya Çevre Günü. 5 Haziran Dünya Çevre Günü Birleşmiş Milletler Örgütü 1972 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'da 133 ülkenin katılımı ile düzenlediği zirvede 5 Haziran tarihini Dünya Çevre Günü olmasını oy birliğiyle kabul ediyor. O tarihten bu yana da çevre sorunlarının kamuoyuna dikkatini çekmek, halkın katılımını geliştirmek ve politik ilgiyi arttırmayı hedefliyor. Evet, dinlediğiniz zaman bütün bu anlatımlar çok güzel. Peki, iyi güzel de sonuç ne? Hava kirliliğinde, iklim değişikliğinde önemli bir değişiklik var mı? Ekolojik yok oluşu incelemek benim tutkularımdan bir tanesidir. 1994'te başlayarak uzun süre Ekolojik Çevre Dergisi'nin yayıncısı ve yönetmeniydim. Bu konuları o nedenle adım adım bilirim. Peki, o günden bugüne, 1994'ten bugüne dünyada değişen ne? Bence gidiş aynı gidiş. İklim değişikliğinin sonuçlarını yaşayan dünya halkları gayet iyi biliyorlar. Beceremediler. Biz bunu beceremiyoruz. Belki de becermek istemiyoruz. Dünya üzerinde 5 ile 10 milyon arasında canlı türü olduğu hesap ediliyor. Günümüzde sadece 2 milyon tür bunların arasında biliniyor. Bilinmeyen çok fazla var. Ya bilgilerimiz yetersiz zaten bu kadar. Bilinen 17 bin küsur üzerinde bitki ve hayvan türü azalarak giderek yok oluyor. İyi de bu tehlikeye karşı sayıları artan ne? Birkaç türden biri insanoğlu. Sayısı artan insanoğlu. Ama bu tükenişin sorumlusu da insanoğlu. Çeşitli gerekçelerle ormanlar, tarım alanları, meralar, sulak alanlar tahrip edilmekte, balık stokları azalmakta, dünyanın ısınmasına neden olan gazlar atmosfere karışmaktadır. Bunların sonucu da türler hızlı bir şekilde yok oluyor. Dünya üzerinde çeşitli, ki bunlar bize gıda olarak, ilaç olarak, giysi olarak, yakıt gibi çok sayıda faydalar sağlayan unsurlar. Bahçemizdeki böcekten yol kenarındaki çimene kadar her türlü canlının birbiriyle bağlantısı var, bize faydaları var. Şimdi bir müzik dinleyelim ve yola devam edelim.

Günümüzün en büyük çevre sorunlarından biri hava kirliliğidir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl tahminen 7 milyon insan hava kirliliğini nedeniyle hayatını kaybediyor ve her 10 kişiden 9'u yüksek miktarda kirletici unsurlar, hava unsurları, bunları soludukları için durumları iyi değil. Günümüzde dünyayı tehdit eden temel çevre sorunları arasında iklim değişikliği ve küresel ısınma haliyle çok önemli. Artık buzullar eriyor. Hava olaylarında değişik şeyler yaşıyoruz. Ama sanayi ve taşıt kaynaklı hava kirliliği acayip fazla. Bütün dünyada ve bizde kontrolsüz şehirleşme sonucu oluşan atık sorunu ve doğal yaşam alanlarının yok olmasıyla sonuçlanan biyoçeşitlilik kaybı her yerde yaşamını sürdürüyor. Şimdi gelelim hava kirliliği dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi ve bakınız şimdi yüzdelere bakınız. Katar'da en fazla %40, takiben Küveyt var %25, Amerika Birleşik Devletleri, evet o da sırada, onun arkasında Birleşik Arap Emirlikleri sırada, Avustralya sırada, takiben

Kanada, Japonya ve Almanya. Demek ki sanayide kalkınmış ve de kalkınmakta olan bütün ülkelerde hava kirliliği var. Bunu bir kenara not edin. Türkiye'deki duruma gelelim şimdi. 1990'lardan sonra çevre duyarlılığı artmaya başladı. Türkiye'de çevre hareketi öncüleri Osmanlı döneminden itibaren elit bir çevre o zaman da doğal koruma konusunda bilinçlenmeye başlıyorlar. Sonra Cumhuriyet döneminde ise kentleşme ve imar alanlarında çevre sorunları üzerinde hareket başlıyor. Evet, çok önemli şey. Kentleşme ve imar ve doğal alanların yok edilmesi, ama çare var mı? Binayı yapacağız, çare yok. Herkes ev istiyor. Özellikle 1980'den sonra sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, çevreciler, aktivistler doğal yaşam alanlarının korunması için örgütlenmeye başladı. Çevre sorunları her zaman yaşam kalitesini düşüren, hatta bazı zaman yaşamı tehdit eden sorunlar olarak ortaya çıkmaz. Çevre sorunlarının önlenmesine ilişkin ortaya konulan yöntemler, bireylerin çevre bilinci ve duyarlılığı sağlanmadıkça başarıya ulaşamaz. Çevre bilincini edinmek ise çevre eğitim yoluyla mümkün ve çevre eğitiminde bol miktarda bireye ulaşmak olumlu sonuç verecektir. Ayrıca etkilenmeler, yön vermeler, sivil toplum birimleri, medya ve çevreyle beraber önemlidir. Okul öğrencisinde, okul sırasında duyarlı olmak ve bu konuda çalışmak önemlidir. Şimdi çevrecilerin bu bakışına göre demek eğitim çok önemli. Daha çocukluktan başlayalım diyor bu işe. İyi de eğitimi yaptırdınız. Dünya genelinde petrol ve türevleriyle diğer zararlı maddelerden kaynaklanan deniz kirliliği ekolojik dengenin ağır hasarına neden olan başlıca unsurdur. Hadi bakalım. Eğittiniz, öğrettiniz. Ne yapacaksınız? Tabii ki bir şey yapamıyorsunuz. Şöyle çevresel kirliliğe bir bakalım. İki önemli özelliği var. Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm uluslararası toplumlara zararı vardır çevre kirliliğinin. Ama hiçbir uluslararası aktör, özellikle ulus devletler bu sorunu tek başlarına çözemezler, çözemiyorlar. Bizden de yardım istemiyorlar biliyorsunuz. Biz sadece eğitim alacağız, çocuklarımızı öğreteceğiz, çevrenin önemini ve sonra da seyredeceğiz. İlişkilerin aktörleri var. İp onların ellerinde. Kim bunlar? Ulus devletler, uluslararası örgütler, hükümetler arası örgütler, hükümet dışı örgütler, uluslararası sivil toplum birimleri ile, dikkat edin, çok uluslu şirketler. İp bunların ellerinde. Nereye doğru çekerlerse oraya doğru götürüyorlar. Biz de çocuklarımızı okullarda çevrecilik öğretiyoruz sonradan. Boşuna, boşuna. İpin kimlerin elinde olduğunu öğrendiniz. En sonunda ne diyorum? Çok uluslu şirketler. Bizler figüranız aslında bu konuda. Ama çok önemsiyoruz. Çok heyecan duyuyoruz. Bize gelelim şimdi o zaman. Gelişmiş bir ülke olan Türkiye ve gelişmekte olan ve gelişmek isteyen Türkiye diyelim buna, kendi kulvarındaki diğer tüm devletler gibi kalkınmak ve büyümek için yola çıkmıştır. Bu tamamen doğal değil mi? Tabii ki bu normal. Peki bu nasıl olacak? Sanayileşmeyle. Hızlı sanayileşmek isterken doğal değerleri koruyabilmek hiç de kolay değildir. Sanayisiz gelişme olamayacağına göre ekolojik çevre ne yapsın? Dün de bu böyleydi, bugün de böyle. İnce ve kırılgan bir çizgi var burada tam anlamıyla. 1980'li yıllara dek Türkiye'yi yöneten iktidarlar açısından pek bu dengeler önemli değildi. Zenginlik dengesi, koruma dengesi önemli değildi. Sürdürülebilir bir kalkınma hızına ulaşmak için pek fazla önem taşımıyordu. Ama bundan sonraki dönemlerde toplumda oluşan ama görece çevre hassasiyeti arttı. Siyasi çevreci değerler siyasette de değer olarak yoğunlaşmaya başladı. Güzel. Buraya kadar itirazımız yok.
Konu çevre etiği olunca hassasiyet konuları ve aktiviteler ve aktivistler işe giriyorlar. Ne var ki çevreci hareketin devam ettiği iç ve dış dinamiklere karşı hala istenilen esneklik yok. Ama bu konuda masum olduğunu söyleyebilecek kimse var mı? O da yok. Hepimiz evlerimizde, dikkat edin, hepimiz evlerimizde çifter çifter buzdolapları, derin dondurucular, ışıl ışıl lambalar, her odaya bir klima koymuyor muyuz? Koyuyoruz. Sokaklarda kahve içebilmek için caddeleri, sokakları aydınlatıp ısıtmıyor muyuz? Onu da yapıyoruz. İyi güzel de elektrik nereden nasıl geliyor hiç düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsunuz ama HES'lere ekolojik dengeyi bozduğu için karşısınız. Yok böyle bir şey. HES'ler hidroelektrik santralları dünya genelinde üretilen elektriğin %20'sidir. Çok önemlidir HES'ler. Dünya çapında kullanımı çok önemlidir. Mesela en büyük ülke Çin'dir. Çin'in yanında Brezilya, ABD, Kanada hep HES'lerin elde ettikleri elektrik enerjisinden başka boyutlara yükselmişlerdir. Unutmayın lütfen. Türkiye akarsu potansiyeli yüksek bir ülke olarak hidroelektrikte dünyanın ilk 10 ülkesi arasındadır. Evet, öyledir. Çok önemlidir burası. Yüksek kapasiteli yatırımları ile, bak örneğin son dönemlerde Yusufeli Barajı, sonra arkadan Malazgirt 1 ve Malazgirt 2 barajları yerli enerji üretimine büyük katkı sağlamaktadır. Demek ki neymiş? HES'ler için ayaklanmaya başladığınız anda biraz fazla düşünmeniz gerekiyor. Dünya genelinde başka bir durum daha var. HES'ler her ne kadar temiz enerji sağlasa da baraj kurumlarının ekosistem üzerinde yarattığı değişiklikler nedeniyle hep tartışma konusu olunmuştur. Ama benim böyle bir tartışma konum yok. Başka bir konu daha var. Nükleer santrallar. Dünya genelinde 30'u aşkın ülkede yaklaşık 440 aktif nükleer reaktör vardır. Bu kesin. Nükleer santralların sayısı en çok olan ülke hangisidir biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri. Fransa, Çin, Rusya bunu takip ederler. Şimdi de Asya'da Çin ve Hindistan bu konuda çok yoğunlaşmaya başladı. Avrupa'nın bazı ülkeleri her ne kadar Almanya ve İtalya bunların arasında nükleer enerjiyi azaltma yönünde kararlar aldıysalar da sadece karar aldılar. Buna dikkat edin. Bakın başı çeken ülkeleri bir kere daha gözden geçirelim. Çok önemli çünkü burası. Amerika Birleşik Devletleri'nde 90'ın üzerinde aktif nükleer reaktör var. Fransa'da 56 tane. Çin'de 55 tane. Japonya'da 30. Rusya'da 30. Şimdi sizler hepiniz Çin ve Japon mucizesinden bahsediyorsunuz. Nedenlerini de gözünle alın bakalım. Bizde nükleer santrallere neden hayır deniyor? Niçin Türkiye'de santrallara hayır deniyor? Düşünün bakalım bunu. Greenpeace kime çalışıyor? Düşünün bakalım. Şimdi daha iyi anladığınızı sanıyorum. Ben kalkınmadan yana bir çevreciyim. Çevrenize bakın. Herkes daha konforlu bir hayatın peşinde. Bunun da bir faturası olacak. Ve oluyor. Normal olarak. Deriz ya, iki uçlu değnek. İşte aynen öyle. Şimdi bir müzik dinleyelim.

Şimdi eğer çevreci iseniz, kesin öylesiniz biliyorum. Kullandığınız deterjanlar çamaşır suları, sanayi atıkları denizlerimize ve göllerimize akıyor. Siz evde deterjandan korunmak için eldiven kullanıyorsunuz. Denizlerimizdeki, göllerimizdeki balıklar ne yapsın? Onların eldiveni yok ki. Kendileri de böylece yok olup gidiyorlar. Azaltın atıklarınızı eğer çevreciyim demek istiyorsanız. Bir de aşık olduğunuz doğa var. Evet, hepimiz aşıkız. Ama ne yazık ki bizim nesil biraz bu konuda hatalı gelişti. Ne diyorduk okula giderken? Baltalar elimizde, uzun ip belimizde, biz gideriz ormana. Hep ormana, yaşlı kütük seçeriz, testereyle biçeriz. Vay canına ya. Vay canına. Biz hep bunu söyledik biliyor musunuz? Ne kadar süre bizden sonra da söylendi onu bilmiyorum. Şimdi düşünüyorum da bu ne acı bir ultimatondur. Baltayı ormana dalmak var, testereyle biçmek var, baltayla vurmak var, ateş yakıp etrafında dans etmek de var. Şarkı çocukların ormana balta alarak giderken yaşadığı hayal dünyasını yansıtıyor. Baltayı taşıyan kişinin belinde ip de var. Bilinçaltında derin izler bırakan bir şarkıdır bu. Farkında mısınız? Bilmiyorum. Ülkemizdeki insanlar bana göre ağaç sevmiyor. Hepsi değil tabii. İstisnalar var ama geneli pek sevmiyor ağacı. Bunu da şimdi sen nereden çıkarttın? Diyebilirsiniz. Evet. Sevselerdi, ormanları yakarlar mıydı? Sevselerdi, ağaçları kesip yerine beton yığınlar dikerler miydi? Sevseler yazlıklarının önlerindeki ağaçlarını kökünden kaldırıp denizi görmek için çırpınmazlar mıydı?

vardır. Ama biz çevreciyiz değil mi? Ne mutlu bize. İftihar ediyoruz çevreciliğimizden. Doğayı da seviyoruz değil mi? Şiirlerde, hikayelerde, romanlarda çok seviyoruz. Ama baltalar elimizde. Çaremiz yok. Yeni bir dünya düzenine, yeni bir düşünce düzenine ihtiyacımız var. Bunlar Birleşmiş Milletler'in çıkarttığı kurallarla, kararlarla yürüyecek işler değil. İnsan olarak, vatandaş olarak bunları başka türlü yorumlayıp kendi ülkemize uygun, kendi düşüncemize, kendi özelliklerimize uygun yeni metotlarla, yeni yollarla

0: Hiçbir şey yapamayız. Ondan sonra çevre gününüzü kutlarız ama bakın çelişkiye düşünebiliyor musunuz? Yarın çevre günü. Yine dünyanın dört bir tarafında kutlanacak bizde de. Nutuklar atılacak. Konferanslar olacak tabii. Söylevler, anlatımlar. Herkes birbirine alkışlayacak. Yeni projeler sunulacak. Ama yine hiçbir şey yapılamayacak. Çünkü bu işte temel unsur çok uluslu şirketlerin elinde. Onlar istedikleri gibi bu işi sürdürüyorlar. Bize de uygulamak düşüyor. Dikkatli bir gözle bakarsanız bunu anlayacaksınız. Bizim yapacağımız tek şey kendi doğamızı. Biz sahip çıkmamız lazım. Sadece doğamız. Onun dışında bir şey yapamayız. Kendi doğamıza, akarsularımıza sahip çıkacağız. Başında anlattım. Akarsularımız enerji kaynağı olarak Türkiye'nin en büyük potansiyelidir. Bunlara karşı çevrecilerin karşı durmaması. Ağacın faydaları çok fazla. Sıcaklığı düşürür, enerji tasarrufu sağlar, havanın kalitesini geliştirir. Ağaçlar biyolojik ve fiziksel olarak kirlenmeyi kontrol altına alır. Onlar yaşayan bir canlı sistemdir. Ekonomik bir değerdir. Doğayı sevmek geleceğe dair sorumluluktur. Doğanın değerini anlamak, onu korumak için harekete geçmek bence ilk kuralımız olmalı. Çocuklara işte burada doğa sevgisini öğretmek, sürdürülebilir bir dünya inşa etmenin temeli olarak en önemli konudur. Her ağaç, her su kaynağı, her canlı bir yaşam hikayesi taşır. Bu duygusal bağ çevresel farkındalığın öncüsüdür. Bir gün doğanın zarar görmesinin sonucu olarak geri dönüşümü olmayan bir yola çıkacağımızı düşünün. Bunu düşünerek de doğaya sahip çıkınız ve sevgiyle yaklaşınız. Aslında küresel ısınmanın en büyük panzehiri ağaçtır. İnsanlarımıza ağaç sevmeyi öğretmeliyiz, biz de çok sevmeliyiz. Beyinlere ve yüreklere ağaç bilincini ve sevgisini sokmazsak olmaz. Aslında bu sevgimiz de var. Hadi canlandıralım. Hadi canlandıralım, hep beraber bunu yapalım. Sizler gelişmiş insanlarsınız. Bu konuyu benden daha iyi irdelersiniz. Mutlaka benden daha güzel şeyler düşünüp uygulayacaksınız. Buna eminim. Her şeyde eminim. Doğa öyle bir hadisedir ki kendi kendini iyileştiren bir dengesi vardır. Akıl almaz canlı adaptasyonları ve büyüleyici olaylarla her gün yeni bir mucize sunar bize. Bilim insanları bile hayrete düşerek bu olağanüstü döngüler ve sistemlere bakıyorlar da yeryüzündeki yaşamın kusursuzluğunu görüp şaşkınlık geçiriyorlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Biraz sizi yordum ama belki de faydalanacağınız, beni aşacağınız bir takım noktaları burada göreceksiniz. Siz benden iyidirsiniz çünkü. Böylece bir programın daha sonuna geliyorum. Sürçülisan ettiysem af ola. Bu programı hazırlayan ve sunan ben Cengiz Tünay. Teknik yapımda Kazım İncetaş ve yapımcımız Özlem Demir'le beraber hepinize sağlıklı, sevgili, orman sevgili, hayat sevgili, doğa sevgili günler diliyoruz. Yolunuz açık olsun.
1: Hayat akıp giderken...

0: konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Gülden Özel.
1: Konuşuyoruz ama nasıl? Konuşurken özel adları kullanıyoruz.

0: söylüyoruz bazen. Ve bu özel adların bazılarını biz farklı söylüyoruz, başkalarından farklı işitiyoruz.
1: Birbirleriyle karıştırdığımız zamanlar da çok oluyor bu isimleri. Özellikle bunlar çok ünlü kişilerse, tarihimizden isimlerse ve önemli işlere imza atmış isimlerse orada problemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bir bilen çıkıp bizi uyarabiliyor çünkü. Bunlardan biri o çokça kullandığımız Makber şiirinin de sahibi Abdülhak Hamit Tarhan mesela. Burada neyle karşı karşıya kalıyoruz? Bu Hamit sözcüğü çok ilginç bir isim aslında.
0: Evet. Hamit sözcüğü Hamit ya da Hamit şeklinde iki türlü de söylenebilir. İkisinin anlamı birbirinden farklı.
1: Evet.
0: Hamit övülmeye değer. Hamit ise hamd eden, şükreden demek.
1: Abdülhak Hamit adındaki Hamit isminin birinci hecesi kısa değil, uzun söylenmek zorunda. Yani Abdülhak Hamit biçiminde. Bir de Abdülhamit var.
0: Evet, orada da kısa.
1: Onun ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Abdülhak Hamit değil, Abdülhak Hamit. Abdülhamit değil, Abdülhamit. Anlamları birbirinden farklı. Çok yakın, çok yakın anlamlar içeriyor olması biraz bu karışıklığa sebep oluyor olabilir. İkisi de özel isim, ikisi de kullanılıyor. İkisinin de ayrı ayrı sahiplendiği kavramlar ve sıfatlar var.
0: Şimdi senin verdiğin bu örnek hemen bir başka örneği çağrıştırdı. O da aynı ad fakat farklı iki okunuş. Hasan Ali Yücel adı.
1: Evet.
0: Ünlü şairimiz Can Yücel'in babası, eğitimcimiz, milli eğitim tarihimizde adı olan çok önemli bir kişilik. Hasan Ali Yücel adı yanlışlıkla Hasan Ali Yücel diye söylenir.
1: Evet. Doğrusu Hasan Ali Yücel'dir. Bir de Ali diye bir isim var elbette. Ama buradaki yüce anlamına gelen Ali adıyla karşımıza çıkıyor. Hasan Ali Yücel. Fakat Hasan Ali'ye öykünerek Hasan Ali'den bir alışkanlıkla Sabahattin Ali diyenler de var. Onun da doğrusu Sabahattin Ali değil,
0: Sabahattin Ali. Ünlü öykü yazarımız, roman yazarımız Sabahattin Ali. Onun adının da Ali'sini Ali diye söyleyerek belki yüceltmek istiyor olabilir söyleyenler. Yanlış bilenler, birbirine yanlış aktaranlar ama onun adındaki A sesi de soyadındaki Ali'deki A sesi kısa. Normal Ali adı.
1: Bir öykücümüz daha var. Çok güzel öykülere imza atmış bir isim. Sait Faik Abasıyanık.
0: Evet, onun adında da Sait Faik gibi iki ünlü sesi de ilk A'ları uzun söyleme eğilimi var.
1: Ya da Sait Faik diye kısa söyleme eğilimi var.
0: Nasıl söyleyeceğiz doğrusunu? Sait Faik Abasıyanık.
1: Şimdi bu isimler herkesin tanıdığı isimler. Öykücü, eğitimci, şair. Dolayısıyla tarihimizde hemen herkesin bildiği bu isimleri özellikle seslendirmek gerekiyorsa doğru bir biçimde telaffuz etmemiz lazım. Bir de cins isim ve özel isim olarak kullanılan bir sözcük var. Zafer sözcüğü. 30 Ağustos zaferinin tam da o günlerde kutlandığı zaman 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayanlarla karşılaşıyoruz.
0: Ya da aramıza Zafer Bey de geldi diye özel adlarda tıpkı söylediğin gibi A sesini uzun söyleme eğiliminde olanlarımız var.
1: O da uzun değil, kısa biçimde söylenmek durumunda zafer, kazanılan bir zafer ya da özel isim olan zafer çok net iki hecesi de aynı eşitlikte, aynı kısalıkta söylenecek. Hepsi doğru anlamak, doğru anlatmak ve doğru anlaşmak için.
0: Sağlıklı bir iletişim için.
2: Konuşuyoruz.

0: Perşembe, yeni bir haftada yeni bir konu ve konukla sizler için mikrofondayız efendim. Bugün son yıllarda dünya genelinde maalesef ki kullanım sıklığı artan antidepresanları, antidepresan kullanımını gerektiren psikiyatrik sorunları konuşacağız. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Arda Bağcaz. Sayın Bağcaz, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum Yeşim Hanım.
0: Değerli hocam, gerçekten hepimizin çok merak ettiği, artık sadece ülkemiz için değil, dünya çok zor günlerden geçiyor ve etrafımıza baktığımızda çok fazla kullanım oranlarının olduğunu kısmen duyuyoruz, gözlem olarak da bizler. Teknoloji ilerledi, nüfus arttı, geleneksel yaşam biçimleri değişti ve belki bunlara bağlı, biraz sonra gerekçelerini sizden öğreneceğiz, kullanım sıklıklarında biraz önce vurguladığımız gibi ciddi bir yükseliş var. Öncelikle antidepresan nedir? Bizim ne anlamamız gerekiyor?
1: Şöyle tanımlayabilirim. Aslında insanın davranışları, duyguları ya da düşüncelerin oluşumunda da beyinde bir takım kimyasal süreçler işliyor. Ve bunlar üzerinde de aslında halk arasında da artık duyulan serotonin, noradrenalin, dopamin gibi bir takım nörokimyasallar var. İşte bu sistemler üzerinden işleyerek insanların duygu dünyasında, düşüncelerinde ve davranışlarında bir takım düzenlemeler sağlayabilen ilaç grubuna antidepresanlar diyoruz. Kabaca böyle tanımlayabilirim.
0: Peki sayın hocam, kullanım oranları arttı dedik. Geçmiş yıllarda böyle değildi. Gerçekten tanıdık değildik biz. Bu kavrama da tanıdık değildik. Aslında etrafımızda gelişen bu kadar çok öfke, mutsuz ve yalnız insan profiline de alışık değildik. Bu geleneksel Türk aile yapısından da belki kaynaklanıyordu. Bir takım kırılmalar yaşanıyor galiba artık günümüz yüzyılında. Nedir? Neden bu kadar fazla insanlar depresyon yaşıyorlar? Ruh halimiz bu kadar çökük.
1: Antidepresanların kullanımının bu kadar artmasının aslında sebeplerini sınıflandırabiliriz birkaç faktörle. İlk grubu aslında siz çok güzel özetlediğiniz gibi de oldu bir yandan. Çünkü günümüzde yaşam şartları, kentleşme, özellikle bir takım ekonomik yükler ve belirsizlikler arttıkça, yaşam tarzı değiştikçe kronik stres ise maruz kalma miktarımız artıyor. Bunun içerisinde neler var? Dediğiniz gibi aile yapısı ve yaşama biçimi değişiyor. Yani mesela hatta sabah bir haber vardı. Yani son 10 sene içerisinde yalnız yaşama oranları %50'nin üzerinde artmış durumda. Dolayısıyla hem bu ekonomik belirsizlik, iş alanında rekabetin artması, iş stresinin, iş yükünün artması, yine kentleşmeyle beraber yine sabah konuşuyorduk. Yani bir yerden bir yere ulaşmak için trafikle o trafik sıkışıklığının içerisinde mücadelemiz gündelik stres düzeyini çok yükseltiyor. Bunun yanı sıra sosyal izolasyon, yani her ne kadar yüzeyde daha takım ilişkiler ve bir sosyal destek görünümü olsa da eskisi kadar sahip çıkılan, birbirine destek olunan sosyal bağlar bu kadar kuvvetli değil. Bir de sadece gündelik stres değil tabii. Kitlesel olarak yaşanan travmatik yaşam olaylarının yükü de giderek artıyor. Yani bunun içerisinde işte ülkemiz deprem bölgesi, depremler, savaşlar, zorunlu göçler ve buna maruz kalan kişilerde yine şikayetler artabilecek gibi aslında sizin mesleğiniz aracılığıyla sadece bu konularla, bu konuları dinlemek, gözlemek, izlemek, bunlar da stres yükünü artıran faktörler. Tüm bunlarla beraber belki hani antidepresan kullanımı bir taraftan maalesef dediniz ama iyi ki de artıyor. Şöyle bir tarafı var çünkü. Ruh sağlığı hizmetlerine ulaşım da artıyor.
0: Evet, hizmete erişim artıyor.
1: Dolayısıyla yani eskiden ihtiyaç duyarak buna erişemeyen kişiler artık antidepresan kullanabiliyorlar. İki faktör var. Hem hizmetlerin artması hem de yine iyi ki diyeceğim, psikiyatriye karşı eski damgalanmanın olmaması. Yani kişiler illa bir akıl hastalığı var ve psikiyatriye başvururlar algısı artık günümüzde yavaş yavaş, yani burada normal olması gereken, destek alınması gereken bir yer olabileceğine doğru evrildi.
0: Evet, dediğiniz gibi sayın hocam, geçmişte psikiyatri dendiğinde tırnak içerisinde bu ifadeyi kullanmak tabii istiyorum ama herkesin aklına deli doktoru ifadesi geliyordu. Bu aslında çok çirkin, hiç etik olmayan ve damgalamaya yönelik olan bir eylemdi. Burada dediğiniz vurgu gerçekten çok değerli. Sadece şunun altını çizmekte fayda var sanırım. Hizmete erişimle birlikte ilaç desteği almak çok önemli. Hekim reçetesiyle, doğru tanıyla. Ama hekim reçetesi olmaksızın kulaktan dolma bir artıştan bahsediyorsak orası kırmızı çizgi sanırım, değil mi?
1: Üçüncü grubu da direkt güzelce tanımladınız. Daha az oranda ama gerçekten hani artık bu sefer

0: miktarı da artıyor. Yani minik bir oran ama yine antidepresanların gereksiz ya da erken kullanımı ile ilgili de bir artış söz konusu. Onu da söyleyebiliriz.
1: Hemen bir şey daha sormak isterim değerli hocam burada. Biraz önce bir sürü etkenlerden bahsettik ama bunların içerisinde ben de bir anneyim. Belli bir yaşın üstüne geldik. Artık orta yaş üstü grubu oluşturmaya başlıyoruz. Yalnızlaşma gelecek dönemde de çok büyük bir risk değil mi insanoğlu için baktığımızda? Çünkü geçmişte büyüklerimizle yaşayıp daha komşuluk ilişkileriyle bir arada iç içe anneanne, büyük baba, bunları gördüğümüz zaman empati kurabilme yetimiz de kuvvetliydi. Yani üzülebilme, sakinleşebilme, öfkelendiğinde öfkeni saygı duyulması gereken bir büyük evde olduğu için susmak ya da daha doğrusu kontrol altına alabilmeyi bireysel anlamda becerebiliyorduk. Bu bir tehdit mi hocam?
0: Şöyle düşünelim. Yani tehdit demeden önce aslında tabii insanın güçlü yanlarına odaklanmamız lazım. Yani hepimizin bir yavaş yavaş çocuklukta mümkün olmayan ama yetişkin çağa adım attıkça yalnız kalabilme kapasitemizin gelişmesi de çok önemli. Çocuklukta iyi bakım alabilen kişiler, yani çevresinde iyi kötü bir şekilde ona destek olduğunu hissettiren kişilerin olmasıyla aslında biz bir yalnız kalabilme kapasitesi geliştiriyoruz. O yüzden hani büsbütün tehdit olarak düşünmeyelim. Yani aslında bir yandan da hakikaten bir bireyselleşmenin getirdiği, yalnız başına bir şeyleri daha rahat idare edebilmenin de getirdiği bir taraf var. Ama evet, bir risk faktörü. Çünkü bu sefer de hepimiz insanız ve kırılgan taraflarımız da var. O kırılgan tarafların canlandığı dönemlerde sosyal destek almakla ilgili bir zorluk oluşabiliyor. Tabii buna dönük yine şöyle düşünelim. Yani eski geleneksel ortamı canlı tutabilsek, evet, keşke tutabilen aileler, geniş aile yapıları vesaire, bunların destekleyici tarafları yine sürdürülebilir. Ya da tabii bir taraftan da yaşlanmayla beraber hani yalnızlaşmanın getirdiği sorunlarla yine bir takım kurumlar, daha profesyonel mesleklerle yine başa çıkmaya çalışabiliriz. Yani her boyutlu düşünebiliriz bunu. Tehdit olarak da iyi taraflarıyla da.
1: Sayın hocam, antidepresanlara gelecek olursak, antidepresanların temel görevi depresyonu tedavi etmek ve etkisini azaltmak mıdır? Mutlaka depresyon yaşanıyor şartı olmalı mıdır?
0: Antidepresan ilaçlar depresyon tedavisi için tanımlandığı için isimleri antidepresan ama sorunun net cevabı hayır. Yani major depresyon sadece bir alanı antidepresanların kullanımı için. Belki diğer alanları sayayım isterseniz. Nelerde kullanılır?
1: Evet,
0: Oraya da girelim.
1: ilerleyen sorularımızda vardı
0: Vardı.
1: ama
0: Şimdi
1: şimdi daha iyi
0: hazır
1: olabilir.
0: buradayken, depresyon belirtilerini azaltmak dışında özellikle kaygı düzeyini dengelemekle ilgili etkileri olabiliyor. Bu yüzden kaygı bozukluklarında, örneğin panik ataklarla giden bir panik bozukluğunda ya da sosyal alanda bunaltı belirtileriyle giden bir sosyal fobi de kullanabiliyoruz. Bunun dışında travmatik yaşam olayları yaşayan kişilerde travmatik stres belirtilerinin yatıştırılması için. Yine mesela aşırı yeme ve kusma ataklarıyla giden bulimia nervoza gibi yeme bozukluklarının tedavisinde. Takıntılarla seyreden obsesif kompulsif bozukluk gibi hastalıklarda kullanılabiliyor. Sadece psikiyatristler mi kullanıyor derseniz, hayır, nörologların, fizik tedavi doktorlarının, algologların da kullandığı alanlar var. Örneğin fibromiyaljı gibi kronik ağrıyla seyreden durumlar ya da mesela nörologlar için migrenden koruma tedavisi için de antidepresanlar kullanılabiliyor.
1: Aslında hayatımızın çok da içinde olabilecek bir durum bu.
0: Pek çok alanda, evet, pek çok alanda
1: Sayın
0: işe
1: hocam,
0: yarıyor.
1: peki antidepresan dediğimizde sizin de söylediğiniz gibi hep depresyonla eşleştiriliyor dedik. Bir kişi depresyon yaşadığını nasıl algılar? Bunun depresyonun bulgu ve belirtileri nelerdir temel olarak? Tabii ki doğru adres hekimdir önce ama biz bireysel anlamda ne hissedip artık hekime gitmem lazım dememiz gerekiyor.
0: Yani bunu sayarken ben yine ilk olarak şeyden başlayayım. Her olumsuz yaşam olayına verilen üzüntülü ve mutsuz tepkiler depresyon değildir. Yani evet, insanız ve dolayısıyla yaşadığımız anormal olaylara olumsuz tepkiler vermeye hakkımız da var. ve öyleyiz
1: Bu da bir
0: yani.
1: süreç zaten.
0: Dolayısıyla burada sayacağım belirtilerin daha ziyade hani günün büyük çoğunluğunda en az 2 hafta olması ve kişinin işlevselliğini bozması. Nedir işlevselliğini bozmak? Yani burada aile, arkadaş, çevresiyle ilişkileri, iş yerinde evdeki sorumlulukları, yani bu alanlarda bir takım aksamalar yaratıyor olması gerekiyor. Önce onu vurgulayayım. Şimdi neler olabiliyor? İki temel özellikle belirti kümesi önemli depresyonda. Bir tanesi çökkün duygu durum dediğimiz günün büyük çoğunluğunda kendini mutsuz hissetmek, üzüntülü hissetmek, sıkıntılı hissetme hali. Bir diğeri de ilgi ve istek kaybı dediğimiz, yani kişinin yaşamda aslında daha önce ilgilendiği, sevdiği, zevk aldığı etkinlikleri artık eski ilgiyi göstermiyor ya da yapmaya çalışsa bile eskisi kadar zevk alamıyor olması. Hani bunlardan birinin veya hani ikisinin muhakkak olmasını bekliyoruz. Bunu da dışında tabii eşlik edebilen başka belirtiler var. Mesela bunlar içerisinde şunu söyleyeyim, yani bunlar olabilir olmayabilir ama genellikle bir veya birkaçı eşlik ediyor. Enerjideki azalma, yani güne başlamakta zorluk, eskisi kadar enerjiyi sürdüremiyor olmak, dikkat ve konsantrasyon.

0: konsantrasyon güçlüklerinin olması. Depresyon insanın...
1: Uyku isteği olabilir değil mi
0: evet,
1: hocam?
0: Evet, onu da söyleyeceğim ama insanın özellikle yaşama bakış açısında, yani düşüncelerinde de bir değişiklik yapan bir hastalık. Sadece duygularında değil. Nasıl? Olaylara bakış açısı giderek olumsuzlaşmaya başlıyor. Genellikle kişinin özgüveninde bir azalma. Sanki hani kendi değeriyle ilgili bir sorgulamaya girmeye başlamak. Olaylarla alakalı aslında olması gerekenden çok daha fazla bir suçluluk hissetmek. Ve bazen yaşamla ilgili artık beklentinin kalmamış olması, ağırlaştıkça hastalık, umutsuzluk, karamsarlık, hatta öleyim kurtulayım gibi ölüm intihar düşüncelerine kadar gidebilen bir takım düşünceler olabilir. Yani bu hastalığın bir parçası. Bir de evet, gündelik rutinlerle ilgili dediğiniz gibi uyku ya dalma güçlüğü, uyku değişiklikleri ya da uykuyu sürdürme güçlüğü. Tipik olan mesela sabah çok erken uyanıp çok sıkıntı içerisinde uyanma ve tekrar uykuya dalamama hali olabilir. İştah değişiklikleri var. Genellikle beklediğimiz isten kapanması ve kilo vermektir. Ama atipik depresyon dediğimiz bir durumda tam tersi. İştahın çok arttığı, yeme ataklarının olduğu ve kilo alımının da hani görülebildiği biliniyor.
1: Evet, ben üzüldüğümde hep yiyorum hocam.
0: Evet, evet.
1: Hırsız bir durum var.
0: Evet, işte o atipik özellikler çok kişiye bağlı. Kişinin özelliklerine bağlı olarak öyle de olabiliyor.
1: Sayın hocam, peki depresyon bir kişinin yaşam kalitesini bozabilen, hatta yani daha doğrusu hayatı tehdit edebilen bir noktaya doğru gidebilir diye belirttik. Burada sadece kişinin yanı sıra sanırım onun yakınları için de çok büyük bir sıkıntı depresyon. Bireysel ben tedavi olmuyorum gibi bireysel bir tercihin çok daha ötesinde. Yakınları nasıl davranmalı?
0: Şeyi vurgulamak lazım. Yani depresyon tabii bir depresyon değil. Yani bir hat üzerinde çok hafif belirtilerden çok ağır belirtilere kadar seyredebilen. Yani dolayısıyla iki ayrı kişinin depresyonunu yan yana koyduğunuzda birbirine benzeyen benzemeyen çok yönleri olabiliyor. Dolayısıyla tabii ki kişinin iyi kötü işlevselliğini sürdürebildiği ve yakınlarına yansımadığı durumlar da söz konusu olabilir. Ama
1: fark etmediğimiz.
0: Evet, ama daha orta ve ağır epizotlar dediğimiz depresyon dönemleri tabii hani artık yakınları tarafından fark edilen durumlar. Bu noktada yakınlara aslında çok önemli hakikaten düşen fonksiyonlar var. Bizim psikiyatride çok belirgin, özellikle de depresyonda çok belirgin gördüğümüz şey şu. Düşersiniz, kolunuz kırılır, film çektirirsiniz, bir kırık vardır ve hani bu hastalık der doktor, tedavisini alırsınız. Ama depresyondaki konu hissetmekle ilgili, düşünmekle ilgili olunca sanki bu bir hastalık değil de yani bir şımarıklık hali mesela olarak algılanabiliyor. Ya da yani nedir yani, niye abartıyorsun canım filan gibi bir takım yakın yorumları gelebiliyor. Hayır, yani bunun bir hastalık hali olduğu. Dolayısıyla yakınların kişilere abartıyorsun dememesi lazım. Yani abartıyorsun herhangi bir şekilde, işte sen ama ne kadar hani bu konuyu bir tür toparlanamadın, bu olayla ilgili ne var canım gibi bir takım yorumlar yapılmaması.
1: Peki ısrar yapılmalı mı? Örneğin kişi evden dışarıya çıkmak istemiyor, sürekli uyumak istiyor. Böylesi durumlarda yakınları hayır dışarıya çıkacaksın, hayır üstünü giyineceksin, öz bakımına hayır dikkat edeceksin diye bir ısrara gitmeli
0: çok,
1: mi?
0: Çok güzel bir soru bu. Burada denge çok önemli. Depresyon tabii ki enerji kaybı nedeniyle fonksiyonların çok azaldığı bir hal. Teşvik etmek, yani hadi biraz kalkalım, hadi biraz hani gidelim, çıkmaya çalışalım. Teşvik çok önemli. Profesyonel yardım içinde, yani bir doktordan yardım alman şart. Bu teşvik çok önemli. Ama teşviğin ötesinde ısrar etmek tabii ki çok fazla
1: ya
0: bu
1: da
0: sefer
1: tenkit
0: kişiye
1: etmek.
0: Evet, yargılamamak gerekiyor. Yani bu önemli bir denge. Bir diğer unsur da bütün işlerini alıp depresyondaki kişinin her şeyini ben yapayım. Hani böyle de olmaması lazım. Dolayısıyla bir miktar eskisine nazaran daha fazla destek olmak gündelik işlerle alakalı. Ama bir yandan da teşvik etmek, bir miktarını kendisinin yapması yönünde de hafif ısrarlar diyelim buna, önemli olabiliyor.
1: Peki kişi fark etti ya da yakınları fark etti böylesi bir durumu ve psikolojik anlamda sağlığına kavuşabilmen için senin profesyonel bir destek alman gerekiyor diyerek ya kişi ya yakınları bu mevcut sorunu yaşayan kişiyi, bireyimize, hekime başvurdu. Tam şifa mümkün mü hocam?
0: Depresyon tam şifası mümkün bir hastalık genellikle. Ama şunu vurgulamak gerekiyor. Yine bireysel özelliklere göre bazen nükselle seyreden bir durum olabiliyor. O zaman daha uzun süreli bir takım tedaviler gerekebiliyor.
1: Peki programımızın hemen başında aslında birazcık bahsettiniz. Antidepresanları nerede kullanılır derken farklı depresyonla ilgili olan hastalıkların altını çizmiştiniz ama bir kez daha detaylı olarak sormak isterim. Değerli dinleyicilerimiz merak ediyor olabilirler. Depresyonun türleri nedir? Her depresyon medikal bir ilaç tedavisi gerektirir mi? Buna nasıl karar verilir hocam?
0: Depresyonun türleri, yani aslında yine kişiler için değil, biraz değerlendiren hekim için daha önem teşkil ediyor. Ama hani çok kısa, hani işte atipik özellikle depresyon, mevsimsel depresyon, doğum sonrası depresyon, işte daha uzun süren, 2 yıldan uzun süren distimi dediğimiz bir depresyon türü var. Ama vurgulamak istediğim şey, depresyon bazen genel tıbbi duruma bağlı olabiliyor. Yani dolayısıyla hani altta yatan

0: tam başka aslında tıbbi nedenler tetikliyor olabilir mi? Bunun ayırt edilmesi çok önemli. Neye bakıyoruz tedavi için? Yine belirtilerin şiddeti ve işlevsellik kaybına bakıyoruz. Hafif bir depresyondan bahsediyorsak ilaç gerekmeyebilir. Sadece psikoterapiyle izlenebilir. Ama orta ve ağır depresyonda bir ilaç tedavisi genellikle gereklidir. Yanına psikoterapi eklenmesi tabii ki en etkin yöntemdir. Bir ilaç her zaman yeterli olmayabilir. Yani onun tetikleyicilerini psikoterapiyle de ele almak önem taşıyor
1: Bir
0: tabii ki.
1: ekip işi ve birbirine kelebek etkisi yaratan aslında tamamlayıcı bir tedavi protokolünün uygulanması lazım.
0: Çok doğru. Gündelik yaşamın düzenlenmesi, psikoterapi ve ilaç tedavisi.
1: Peki Sayın Hocam, yine en çok merak edilen konulardan birisi, kişi kendinde bir sorun olduğunu fark etti. Ben yapamıyorum, artık kendimi idare edemiyorum, benim destek almam gerekiyor ya karar verdi. Bu çok önemli bir aşama. Buradan sonrasında dinleyicilerimiz de merak ediyordur. Çünkü birçok insan bunu bilmiyor. Psikiyatriste mi gitmeliyim, psikoloğa mı gitmeliyim?
0: Evet, bu da çok önemli bir soru. Zaman zaman profesyonellerin bile zihnini karıştıran bir soru olabilir bu. Bir kere şunu söyleyeyim. Yani ruhsal yardım almaya nereden başlarsak başlayalım. Yani bir yakın çevreye danışarak nereye gidebilirimi söylemek bile. Yani o enerji kaybıyla nereye ulaşabiliyorsanız oraya ulaşabilmek bile çok kıymetli. Yani o yüzden biri yanlıştır, biri doğrudur gibi bir şey öncelikle yok. Ama tabii ki genellikle ruhsal şikayetlerde önce bir psikiyatri değerlendirmesine başvurmak. Eğer hani medikal ayrıcı tanıların yapılması, ilaç tedavisi gereksinimin ayrılması ama sonra tabii ki hani psikoterapi için hem psikiyatri hem psikoloji birimlerinin, psikologların desteğiyle hani yürütülmesi uygun olacaktır.
1: Tıbbın birçok alana çok zor. Hep buraya gelen konuklarıma onu söylüyorum. Sizleri karşıladığımızda da bunu söylemiştim. Doktorlara hayranlığım her programda artıyor. İyi ki varsınız.
0: Oh, teşekkür
1: Olmasanız
0: ederiz.
1: insanlık ne yapardı bilemiyorum, ama psikiyatri ve psikoloji özelinde bakarsak çok da zor bir mesleği yapıyorsunuz hocam. Konuşmak istemeyen bir insanı konuşturmaya çalışmak, ruhu şifa etmek, bir kırığı demin örnek verdiğiniz gibi tabii ki hepsi de çok zor, ama orada görünür bir sorun var. Ama ruh dediğimiz şey birbiriyle çok ilişkili. Çocukluğuna inebilen, yakınına inebilen, belki kişideki sorununu tespit edebiliyorsunuz ama sorun onun en yakınındakinden kaynaklanıyor. O yakınına da ulaşmak lazım, değil mi hocam?
0: Evet. Yani özellikle kişinin çevresiyle işbirliği kurabilmek bizim için çok önemli. Ama yine söylüyorum, yani hepimiz şikinler olarak yine de hepimizin içinde de güçlü yönler var. Yani oraya ulaşamadığımızda da bazen başvuran kişinin kendisinin içsel değişimini sağlayabilmekte çok önemli farklılıklar sağlayabiliyor.
1: Ola ki yolumuzu kaybedersek değerli dinleyiciler, hiçbirimiz kaybetmeyelim. Hiçbirimiz kaybolmayalım kendi içimizde. Ama ola ki yolumuzu şaşırdık, kaybolduk ya da karar veremedik. O zaman değerli hekimlerimize bir an önce gitmek ve onlardan destek almak büyük önem taşıyor ki içimizdeki çocuk hiç ölmesin, yaşamı sevelim. Değerli hocam, antidepresana tekrar dönmek istiyorum burada. Peki bu süreç içerisinde antidepresan nasıl bir etki eder ve uzun süre kullanılmalı mıdır?
0: Çok önemli bir soru şunun için. Antidepresanlar ağrı kesiciler gibi değildir. Yani siz o gün onu aldınız hemen oh ben rahatladım, oh ne güzel oldu falan gibi bir his vermez. Genellikle depresyonda karamsarlık olduğu için ilk haftalarda hemen de bir etki görülemediği için yani bu ilaç bir işe yaramıyor. Yani ben bunu bırakayım diyerek erken tedaviyi bırakan kişileri görebiliyoruz. Antidepresanlar düzenli kullanımda 2 ila 4 haftada etki eden ilaçlardır. Yani ikinci haftadan sonra belirgin etkilerini görmeye başlarız. Ve düzelmeyi sağladıktan sonra da hemen bırakılması önerilmez. Çünkü çok erken bırakmanın nüks riskini,
1: Bu
0: yineleme
1: süre
0: riskini
1: olarak mı,
0: arttırdığını
1: doz olarak mı
0: biliyoruz.
1: hocam?
0: Doz şöyle, kişinin belirtilerine göre ayarlanan, kişiye göre ayarlanan bir şey ama süre olarak standart süre verilebilir. Yani bir kişi ilk kez bir majör depresyon dönemi yaşıyorsa düzeldikten sonra 6 ila 12 ay yine düzenli kullanıma devam etmesi ve ondan sonra kesmeyi öneriyoruz. Tabii yineleyen farklı türdeki depresyonlarla bazen daha uzun süreli kullanımda gerekebilmekte.
1: Yine çok merak edilen bir soru hocam. Yan etkileri var mı antidepresanların ve bağımlılık yapar mı?
0: Yan etkiden tabii ki muaf değiller ama
1: Bütün ilaçların
0: evet
1: tolere
0: muhakkak
1: edilebilir yan etkileri
0: ama
1: vardır.
0: korkulacak bir şey olmadığını özellikle vurgulayarak başlayayım. Antidepresanlar tabii bir grup. Dolayısıyla ilk basamakta ya da ikinci basamakta önerdiğimiz ajanlar genellikle yan etkileri açısından çok güvenilir bir grup. Ama tabii çok dirençli veya tekrarlayan durumlarda kullandığımız daha eski kuşak bazı antidepresanlarda biraz daha yakın izlem hekim tarafından gerekir. gerekebiliyor. Ama genel olarak baktığımızda ne yapabilirler? Olan şeyler genellikle ilk haftalarda görülür ve büyük ölçüde de geçicidir. Özellikle hani mide bulantısı ilk haftalarda sık olabilir. Genellikle işte psikiyatriye gideyim uyutsun mu beni gibi bir algı var. Hani uyku yapar mı gibi. Çok nadiren uyku yapabilir antidepresanlar ama genellikle bizim daha sık gördüğümüz şey uykuyu bozabilir. O yüzden sabahları tok karnına daha çok öneririz ki mide bulantısı olmasın, çok uykuyu bozmasın. Depresyonla ilgili vurgulamadığımız bir şey tabii haz alınan alanları azaltıyor. Dolayısıyla hani cinsel istekte bir azalma vesaire hani bunlar depresyonda zaten görülebilen belirtiler. Dolayısıyla tedaviyle toparlamasını bekleriz ama bazen antidepresanların da kısmen cinsel istekte azalma gibi bir yan etkisi olabilmekte. Bunun için baş ağrısı bir miktar olabilir ama dediğim gibi yani iki haftanın içerisinde genellikle bu yan etkiler azalarak düzelir. Özellikle vurgulamak istediğim şey hiçbir kalıcı değildir. Antidepresan kullanırken bir yan etki görüyorsa kesildikten sonra düzelmesini bekliyoruz zaten.
1: Peki bağımlılık yapar mı hocam?
0: Tabii oraya geleyim. Bağımlılık yapmaz. Önce bir onu net söyleyeyim. O şöyle yanlış anlaşılabiliyor. Bu bir fiziksel bağımlılık değil ama antidepresanlar kullanımdan sonra çok ani bırakılırlarsa yani birdenbire bırakılırlarsa bir takım kesilme belirtileri adını verdiğimiz böyle sanki hafif depresyon ya da kaygı düzeyi nüksediyormuş, geri geliyormuş gibi hissettiren grip benzeri böyle bir baş ağrısı, elektrik çarpma hissi, sanki migreni varmış kişinin gibi belirtiler olabiliyor ama bunlar kendini kısıtlayan belirtiler. Günlerle sınırlı olan belirtiler ve antidepresan yavaş kesildi yani doz azaltılarak kesildiğinde de bunları görmüyoruz. Ama kişiler bazen aniden bıraktığı zaman hani bunlar oluyor diye eyvah bu ilaç bende bağımlılık yaptı. Ben herhalde hani bunu kullanmadan bırakamayacağım diye düşünüyorlar. Bu yanlış bir kanı. Bağımlılık gibi bir potansiyel yok. Bu yanlış kanaatin bir sebebi tabii psikiyatride başka durumlarda kullanılan başka ilaç gruplarının bağımlılık potansiyelleri var ama onlar antidepresanlar değil.
1: Değerli hocam konu gerçekten çok özel, çok değerli. O yüzden uzun uzun birkaç bölüm program yapmamız gerekiyor ama programımızın sonuna geldik. Verdiğiniz bilgiler ve özellikle uyarılar için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız tekrar söylediğimiz gibi.
0: Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
1: Değerli dinleyiciler, bugün son yıllarda dünya genelinde kullanım sıklığı artan antidepresanları, antidepresan kullanımını gerektiren psikiyatrik sorunları konuştuk. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Arda Bağcaz konuğumuz oldu. Ben Yeşim Sert Karaaslan, yapımda Ayla Sert, ses almada Ayşe Koyuncu, kurguda Mehmet Müesseroğlu'nun yer aldığı Her Şey Sağlık İçin programında haftaya yeni bir konu ve yeni bir konukla tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın.
2: Her Şey Sağlık İçin.

edebiyatının üç büyük şairinden biri olarak kabul edilir Sa'di. 1100'lü yılların sonunda Şiraz'da doğar. Moğol istilaları başlayınca genç yaşta Şiraz'dan ayrılıp Bağdat'a gider. Medrese eğitiminden sonra da sürekli seyahat eder. Orta Doğu'yu, Mısır'ı ve Arap Yarımadası'nı dolaşır. Şam'da bulunduğu sırada Haçlı ordusuyla yapılan savaşa katılır. Savaşta esir düşer, ağır işlerde çalışır. Esaretten kurtulunca Çin, Hindistan ve Anadolu'yu gezer, 30 yılın sonunda memleketi Şiraz'a döner. Döner dönmez yazdığı dizelerde Şiraz'a olan sevgisini dile getirir. Dünyayı gezip dolaştım, her köşe ve bucakta günlerce kaldım. Her gittiğim yerden bir fayda devşirdim, her harmandan bir başak topladım. Fakat Şiraz toprağı gibi temiz, Şiraz insanları gibi aziz kimseler görmedim. Rüknabat suyunun kokusu ve esen tatlı rüzgarı gurbetin bütün yorgunluğunu ruhumdan silip götürdü. Divan edebiyatında Mesnevi türünün en güzel örneklerini kaleme alır Sa'di Şirazi. Pek çok şaire ilham olur onun şiirleri. Ey akıl sahibi insan, gülle diken beraberdir. Niçin dikenle uğraşıyorsun? Sen gül derle. Yaratılışında çirkinlik olan tavus kuşuna da baksa sadece çirkin bir ayaktır gördüğü. Şair 1290'larda 80 yaşlarındayken hayata veda eder. Son yıllarında inzivaya çekildiği ve öğrencilerini yetiştirdiği kendi dergahına defnedilir. Defnedildiği yere 1952'de geleneksel Fars mimarisinden esinlenerek bir türbe inşa edilir. Tam da şiirlerindeki gibidir türbesi. Mis gibi kokan güller, taş döşeli yollar ve selvi ağaçlarıyla çevrili yemyeşil bir bahçe. Mezar taşında yazan dizeleri ise şairin vasiyeti gibidir. Şirazlı Sadi'nin türbesinden, ölümünden binlerce yıl sonra bile aşkın kokusu saçılacaktır.

nice ilim adamı, şair yetiştiren Şiraz'dan ayrılırken sözü Sadi'nin Beni Adem, İnsanoğlu şiirinin bir bölümüyle bitirelim. Ademoğulları aynı vücudun uzuvlarıdır. Zira aynı cevherden yaratılmışlardır. Felek bir uzva elem getirirse öbürlerinin huzuru da kalmaz. Ey başkalarının acısıyla kaygılanmayan kişi, sana insan demek yakışmaz. İranlı sanatçı Fared Şafi Nuri'nin İnsanoğlu şiirinden esinlenerek bestelediği Beni Adem adlı şarkıyla veda ediyoruz bu akşam. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Coğrafyadan vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Radyo 1'den İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere. Bugün coğrafyadan vatana yolculuğumuzda atlasların milletler için önemine dair konuşacağız. Konuğumuz TRT Radyo mikrofonlarından aşina olduğunuzu düşündüğüm kıymetli bir isim Profesör Doktor Azmi Özcan Hocam. Bugün misafirimiz. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk efendim, çok teşekkür ederim.
1: Kıymetli hocam, öncelikle şunu merak ettim. Tabii siz yıllardan beri üniversitede öğrencilerinize hitap eden, dersler veren, çeşitli konferanslar, programlar, buluşuyorsunuz çeşitli vesilelerle. Ama radyo mikrofonları, radyo sizin dünyanızda nasıl bir yer edinir? Onu merak ettim doğrusu.
2: Evet, aslında çok da duygusal bir yerden giriş yaptınız Saniye Hanım. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Hemen herkesin, bu yoldan geçen herkesin hafızasında, hatıralarında radyoyla ilgili unutulmaz anıları vardır. Gurbete okumaya çıkmış gençlerin o yalnızlık dünyalarında, özellikle gece duygu yoğunluğunun yaşandığı, ders çalışmak ihtiyacını hissettikleri dönemde yanı başlarında ona bir şefkatle yaklaşan bir sesin varlığı, ona dünyada yalnız olmadığını hissettiren önemli anılardan birisiydi. Benim de radyoyla ilk tanışmam şüphesiz bizim kuşaktaki pek çok kişide olduğu gibi babasının akşam namazı ve akşam yemeği sıralarında "susun, ajans var" diye başladı. En azından zihnimdeki ilk hafızalar öyle. Hemen herkesin hiç anlamasa da pür dikkat o 7 veya kışa göre 8 ajans dedikleri haber bültenlerini dinlemek için bütün dikkatlerini topladığı ve en küçük bir ses bile çıkarmamaya itina gösterdiği anlarla başladı. Sonra üniversite tahsili için büyük şehre gidince ilk yaptığımız işlerden birisi harçlıklarımızda küçük bir radyo almak ki hayatı paylaşmak. Hele o radyoda kendi yöremizin kültür esintilerini aktaran programlara rastlarsanız zaten keyfinize hiçbir şey değmiyordu. Gece kuşaklarında unutulmaz programları vardı TRT'nin. Çok fazla da zaten başka alternatif yoktu. Çok kıymetli programcılar, sunucular o bizim yalnızlığımızı paylaşırlardı yurt odalarında. Öyle başladı. Sonra meslek hayatında zaman zaman konuk edildik, davet edildik. Ama bu tablo herkesin zihninde mutlaka kendine has bir köşe bırakmıştır. İşte ortada bir mikrofon, bir konuk ve bir program sahibi veya sahibesi. Herhalde bu dünya durdukça da bu önemini devam ettirecek. Asıl olan söz ve kıymetli olan da o, kalıcı olan da o. Diğer bütün araçlar, başta radyo olmak üzere televizyon, bütün mecra, hepsi bu sözü muhafaza etmenin imkanları, sözü taşıdığı oranda da kendi kıymet taşıyan araçlar. Bunları korumak lazım toplumun hayatında, kültürün hayatında.
1: Evet, asıl olan söz. Evet. Ve biz şifahi bir kültürden

0: Evet,
1: geliyoruz.
0: evet.
1: O aktarım devam ediyor ve radyoların o mikrofonları o sıcaklığı, dostluğu
0: Doğru.
1: devam ettiriyor. Siz de zaten tarih programları
0: Evet.
1: yapmışsınız uzun bir süre. Şimdi kıymetli hocam, yine konuya giriş
0: Evet.
1: yapmadan biz geçtiğimiz günlerde Bilecik'teydik. Osmanlı'nın temellerinin atıldığı topraklar, işte Ertuğrul Gazi'nin, Şeyh Edebali'nin türbelerini oradan başlayarak tarihi değerlerimizi ziyaret ettik, gördük, konuştuk ve sizin kurucu rektörlüğünü yaptığınız Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ni görme imkanımız oldu. Orada hocalarla konuştuk, sohbet ettik, programlar yaptık. Büyük bir teşekkürle, takdirle, özlemle
0: Eyvallah.
1: yad edildiniz.
0: Eyvallah.
1: Kulaklarınız çınlatıldı.
0: Eyvallah.
1: Hakikaten güzel bir kadro var orada ve büyük emekler verilmiş, o anlaşılıyor. Yani üniversitenin bina olarak yapısının da bir felsefesi olduğunu
0: Doğru.
1: fark ediyorsunuz. Biraz bahsedelim mi hocam?
0: Hay hay. Yani bugün herhalde benim zayıf yönlerimi özellikle öne çıkarmayı tercih ediyorsunuz.
1: Estağfurullah.
0: Üniversite hayatımda sık sık ben aslen Burdurluyum ve otobüsle sabaha yakın Bilecik'ten geçerdik ve mola verirdi orada otobüs ve o mola süresi içerisinde son derece metruk bir yerde tarihin nasıl mahzun yaşadığını hep şahitlik ederdik. Aklıma da şey gelirdi, nice definelere malik viraneler vardır diye. Orada bir hazine ve o hüzün içerisinde de demek ki dualarımız, ahlarımız karşılığını buldu ve bir gün Bilecik'e bir şekilde dokunma imkanı oldu, hizmet etme imkanı oldu ve orada bir üniversite kurulması söz konusu olunca üzerimize bir görev düştü. Şuna inandım, bu topraklar üzerinde, bu ülkede, bu dünyada eğer biz onurla yürüyebiliyor isek ve bir şeref, bir haysiyet taşıyor isek bu biraz da Bilecik'in bize sağladığı rüçhaniyetle söz konusu. Çünkü orada bir maya tutmuş ve o maya bütün cihanı kaplamış ve yüzyıllar boyunca da işte bizim sahip olduğumuz bütün itibara, bütün saygınlığa bir şekilde müdahale etmiş ya da katkıda bulunmuş. O yüzden de ben kendi meslek hayatımda orada hizmet etmenin hem onurunu yaşadım hem bahtiyarlığını yaşadım ve arkadaşlarımla birlikte bir üniversite kurma yolculuğuna başladık. 8 yıl orada görev yaptım. O viranedeki defineleri çıkarmaya gayret ettik. Orada bir cevher vardı. O cevherden arkadaşlarımızla birlikte bir mücevher oluşturmaya çalıştık. Ve hep şunu hayal ettik. Bütün dostlarıma da onu söyledim burada bulunduğum süre içerisinde. Yeryüzünde iyilik adına da kötülük adına da ne varsa hepsi bir kişiyle başlayan bir süreç olmuştur. Belki de o kişiyi siz bulacaksınız. Belki de o kişi sizin sınıfınızdaki bir öğrenci olacak. Eğer bu duyguyla derslerinize girerseniz, mesainize başlarsanız, aldığınız her nefes, her saniye yüce bir değer uğruna harcanmış bir ibadet hükmünde olur diye. Bu çünkü bizim keşfettiğimiz bir şey değil, bizim kültürümüzün bize verdiği bir bilinç düzeyi ve hakikaten iftihar edilecek dostlarımızla, arkadaşlarımızla birlikte bir kurum ortaya çıktı. Ben bundan yıllar önce artık vakti gelip onu benden sonraki kuşağa teslim ederken bir kişiyle başlayan yolculuğumuzu 20 bin kişiyle teslim etmiştim. Şimdi sayı daha da artmıştır. Binlerce toplum ve insanlık hayrına mesai yapıyordur. Bunu bir Anadolu'da atılmış nice diğer mayalarla eşdeğer bir kıymette değerlendirdik. Çünkü karanlığın en koyu olduğu zaman da güneşe en yakın olduğu zaman denir. İlim de böyle bir şey. İlim bir güneştir ve o güneşi doğuşunu hazırlayan bir süreç gerekli. Onun da yeri ilim kurumlarıdır, üniversitelerdir, okullardır. Orada ihtiyacımız olan şey bunun ne için olduğunu öğrencilere aktarabilmektir. Ve bu modern dünyada da en çok ihtiyacımız olan şey elbette ilim yapıyoruz ama bunu ne için yapıyoruz? Yeryüzündeki bütün ideolojiler, bütün inançlar, bütün felsefeler aslında bu sorunun etrafında şekillenir. Kimisi der ki ben kam almaya geldim, kimisi der ki ben gülüp eğlenmeye geldim. Bunların hepsinin felsefi karşılıkları vardır. Kimisi bir sorumluluk duygusu içinde yaşar. Bizim geleneklerimiz, kültürümüz, inançlarımız, bizim kimlik ve kişiliğimizi oluşturan metinlerimiz bize şunu söylüyor: asıl olan sevgidir ve iyiliktir ve insan olarak bizim yeryüzünde varlık gerekçemiz bu değerleri yaymak, kötülüğe mani olmak. İşte buna literatürde nehy anil münker de deniliyor. Zulmü ortadan kaldırmak, adaleti tesis etmek ve buna benzer. Bununla ilgili hatta devlet yönetimine kural olabilecek bir çerçeve belirlemiş kültürümüz. Fütüvvetname demiş, adaletname demiş, her şeyin temeline adaleti yerleştirmiş. Nereye baksanız bunu görüyorsunuz. Gergef gibi işlenmiş içerisine. Biz orada bir taraftan ilmin ve bilginin ulaştığı son seviyeyi öğrencilerimize aktarmaya gayret ederken, aynı zamanda da ülkenin ve insanlığın en çok ihtiyacı olan değer üretmeye, yani bu ne için ilim, ne için bilgi, ne için kütüphane, ne için çaba? Çünkü üniversitelerin görevi sadece bilgi üretmek değil, aynı zamanda topluma yarına taşıyacak değer üretmek. Modern üniversiteler ne yazık ki bunu ihmal ettikleri için bilgi ve donanım itibariyle çok güçlü ama ne için sarf edeceğini bilemeyen ve belki ileri safhada insanın içindeki canavarı bile serbest bırakan bir imkana, bir güce sahip nesiller yetiştirdi. Ve şu an insanlar sadece kendi özel planları veya hesapları gerçekleşsin diye başkalarının hassasiyetlerine hiç dikkat etmeden şehirlerin üzerine bombalar yağdırabiliyorlar. Sadece kendisi petrole sahip olması için ülkeleri atom bombasıyla yok edebiliyorlar. Bu çağda insanlığın en çok ihtiyacı olan şey, evet bilgi güçtür ama en az onun kadar önemli olan bu bilgi ne için olmalıdır sorusuna da cevap arayan eğitim kurumları inşa etmek. Biz Bilecik'teki yolculuğumuzu bununla başlattık, bununla devam ettik ve çok güzel gençler yetiştirdik, yetiştiler. Biz orada aşağı yukarı 30 kişiyle yola başlamıştık, giderken 1500 kişi falan olmuştuk. Öğrenci sayımız da 20 bini aşmıştı ve de çok da güzel bir kütüphane oluşturduk, görmüşsünüzdür.
1: Evet.
0: O kütüphane arkadaşlarımızın gayretiyle pek çok yerden başarı ödülleri aldı. Yaşıyla kıyaslanamayacak zenginlikte bir hazineye kavuştu. Belki birkaç yüz bin cilde ulaşan, 24 saat açık olan, öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılayan. Bilecikliler de bütün bu emanetlere sahip çıktılar. Orada inşallah yeni bir maya atıldı. İnşallah tutar.
1: İnşallah efendim. Tabii iddialı bir isim üniversite, Şeyhiyede Balı Üniversitesi olunca bu mayanın ne kadar önemli olduğu da ortaya

0: Anlamı ve önemi nedir milletler için diye sormuş olayım.
1: Evet. Ama öyle bir soru sordunuz ki nereden başlasak? Efendim şöyle başlayalım. Dünyanın mimari harikası olan Süleymaniye ile ilgili bir geçmiş anlatılır, bir arka plan anlatılır. Yaklaşık 5-6 sene süren o inşaatın yarısına yakın bir sürede zemin üzerinde hiçbir şey görünmez. Ama oluk oluk para harcanmaktadır ve Kanuni Sultan Süleyman'a bu durum şikayet edilir. O da mimar başını çağırır, hesap sorar. Mimar başı der ki, hünkârım, sizin isminize ve Devlet-i Aliye'nin şanına mütenasip bir abide inşa etmek için önce bu abideyi taşıyacak sağlam bir zemine ihtiyaç var. Onun için sizin görmediğiniz yer altında biz o abideyi taşıyacak zemini inşa ediyoruz. İşte o zemin üzerine yükselen Süleymaniye 500 senedir o abidevi görüntüsünü muhafaza ediyor ve bizler için, Türkler için bir iftihar vesilesi, bir taç olarak duruyor. Bu hikayeyi kültür ve medeniyet bağlamında ele aldığımız zaman, eğer yeryüzünde iddiası olan bir kültür ve medeniyeti temsil ediyorsanız, bu medeniyeti inşa etmek için de, yaşatmak için de çok sağlam bilgi zeminine ihtiyacınız var. Kültür, irfan zeminine ihtiyacınız var. Sanat zeminine ihtiyacınız var. Sizin sorduğunuz sorunun en kestirme cevaplarından birisi bu. Ansiklopediler bilgi zeminidir. Ve bir milletin, iddia sahibi bir milletin o ana kadar biriktirdiği bütün değerlerin toplu halde daha sonra yükselecek medeniyetin temellerini teşkil edebilmesi için ortaya takdim edilmesidir. Ve bizde çok geç kalmış bir süreçtir. Öyle ki bazen bunun mahcubiyetini de hissetmemiz gerekir. Zira İslam Ansiklopedisi diye daha önce var olan temel bir kaynak, bütün dünyanın İslam hakkındaki bilgilerinin bir şekilde kaynağı olan Ensiklopedia İslam olarak bilinen eser, sömürgeciler tarafından 19. yüzyılın sonunda hazırlanmış ve Müslüman dünyayı daha rahat nasıl sömürürüz ihtiyacına yönelik olarak birinci sahiki bu. Elbette içinde iyi niyetli olanları da var. Başka hiçbir şey yoktu mesela. Şöyle düşünün. Tarihin, kültürün, inancın dünyayı size emanet ettiği binlerce yıl içerisinde münferit pek çok eser koymuşsunuz ortaya ama bu söylediğimiz anlamda çok az bir veriniz var. Onu şöyle açıklıyoruz. Biz Türkler tarih yapmaktan, tarih yazmaya fırsat bulamadık. Ama işte yazmazsanız muhafaza edemiyorsunuz. Çünkü yazmak, muhafaza etmek ve gelecek nesillere onların üzerlerinde yükselebilecekleri zemini takdim etmektir. Asıl olan sözdür demiştik. Yazıda, sesle, notada, fırçada, günümüzdeki dijital rakamlarda hepsi bu asıl olan sözü muhafaza edip geleceğe taşımak. Onları birer tuğla olarak düşünürseniz bu söz tuğlası yazıyla kalıp haline getirilip birbirine eklemlenerek medeniyet inşa ediyor. Ya da musiki tuğlası ya da başka. Bizde Allah'a çok şükür ki 1988'de mesela İslam Ansiklopedisi ile ilgili bizim neslin başlattığı Türkiye Diyanet Vakfı'nın bir girişimi oldu. Batıların 100 küsur senede ancak tamamlayabildiği daha muhtasar bir eseri biz 44 cilt halinde tamamladık. Ama aynı zamanda kendi kültürümüze bakan, kendi kültürümüzün değişik boyutlarına, vatanın değişik yönlerine bakan ansiklopediler çok süratle hazırlanmalı. Çünkü bu ansiklopedi zamana ve mekana ad koymak gibidir. Nasıl çocuğun adını annesi babası koyarsa ve o çocuk o anne babayla anılırsa, ansiklopedilerle, atlaslarla siz zaman ve mekana ad koyarsanız ve ona artık bir iyilik takısı takarsınız.

0: Ne demek istiyorum? Mesela size iki kavram terennim edeyim. Bir Türkistan diyeyim. Bir de Afganistan diyeyim. Türkistan deyince, eğer biz bu kültürün içinde neşet etmiş bir kimlik taşıyorsanız, içinde ılık bir şeyler akar. Kalbinizde bir özlem olur, hasret olur, bir duygu yoğunluğu. Bir tek kavram size bunları tedavi ettirir. Ama Afganistan'da aynı duyguyu bu yoğunlukta yaşamazsınız. Aslında Afganistan Batı Türkistan'dır. Fakat bu hassasiyeti bilenler 1800'lü yıllarda o bölgenin adını Afganistan yapmış ve sizin tarihinizi, duygu dünyanızı parçalamış. Ya da Türkistan'ı Orta Asya yapmış. 18 yaşındaki bir genç Türkistan yerine Orta Asya diye öğrenirse, kodlanırsa, yaşarsa artık orayla kendisi arasında bir aynilik duygusu geliştirmez. O sadece yalın, salt bir taş topraktan ibaret coğrafyadır. Yani vatan olmaz. İşte ansiklopedi ve atlaslar, haritalar bize bu kodlarımızı hatırlatır. Der ki, sen bir zaman ve mekan içerisinde kimlik ve kişilik taşıyorsun. Senin genetiğinde ve kişiliğinde hem zamandan unsurlar vardır, hem mekandan unsurlar vardır. Eğer o mekan ve zamanı şahsında kodlamaz isen, zamandan ve mekandan soyutlanmış, anlam ifade etmeyen bir varlık olursun. Bunun için bizim nesil özellikle bu konulara çok önem verdik. Ve şimdi Türk eğitim tarihi anlamında bir marif ansiklopedisi hazırlayan ekibin içinde de oldum. Onlara da dinleyicilerimiz internetten ulaşabilirler. İslam ansiklopedisine de aynı şekilde tabii. Çünkü modern dünyanın rekabeti bu kavramlar alanında olacak, kültür alanında olacak. Ve yapay zeka dünyasında yeni dünyayı şekillendiren bilgi portföyü bu yapay zeka dünyasına yüklediğiniz verilerle tayin edilecek.
1: Evet.
0: Şimdi bütün dünyada çok büyük kurumlar ve şirketler inanılmaz yoğunlukta veri sağlayıcı arayışı içindeler. Dünyanın her yerinden, evinizden, siz Amerika'daki, İngiltere'deki, Çin'deki bir şirkete veri sağlayıcı operatörü olarak çalışabilirsiniz. Gerekli donanımlarınız varsa yapacağınız iş sadece onların size vereceği malzemeyi dijital dünyaya aktarmak ve bununla ilgili maişetinizi temin etmek olacaktır. Çünkü yapay zekaya herhangi bir soru sorduğunuz zaman o soruya alacağınız cevap sizin sağlayacağınız verilerle ölçülecektir. Ve bu yarışta geç kalırsak şayet İnsanlar geleceğin dünyasında bizi ve temsil ettiğimiz değerleri yat kaynaklardan, yabancı kaynaklardan ve ne yazık ki sevgisiz, olumsuz kaynaklardan edinecekler ve yabancılaşacaklar. Bu çok acilen değinilmesi gereken bir alan, yoğunlaşılması gerek. Onun için de şimdi bir başka yerde Balkanlar Ansiklopedisi hazırlığı içerisinde arkadaşlarımız aynı şekilde bütün vatan bildiğimiz coğrafyanın her köşesiyle, Kafkaslarla ilgili, Kıbrıs'la ilgili, Merkezi İslam coğrafyasıyla ilgili. Çünkü buraya biz ad koymasak başkaları ad koyar ve o adlar yabancı olur.
1: Hocam, bu söylediğiniz husus çok önemli. Bir kere çok geç kalındığını hepimiz yaşayarak bizzat görüyoruz,
0: Evet.
1: tecrübe ediyoruz. Kavram kargaşası yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü adı siz koymadınız. İçeriden bir bakış, sizin pencerenizden bir bakış söz konusu olmadığında böyle bir kargaşanın içinde buluyoruz kendimizi hala.
0: Evet.
1: Yani ben çocuk yaşlarda tartıştığımız konuların hala tartışılıyor olmasına şaşırıyorum. Aynı kavram kargaşasını yaşadığımızı
0: Doğru.
1: görüyorum. Atlas için de hakeza çok önemli. Bu da çok geç kalınmış. Ama en azından her şeyin dijitalleştiği, işte yapay zekanın bu kadar çok hayatın merkezine oturduğu bir dönemde, bu anlamda hakikaten daha fazla geç kalınmaması oldukça
0: Evet.
1: önemli.
0: Evet.
1: Çünkü bu hatalar geçmişte
0: Şimdi
1: yapılmış, bu
0: Atlas'la
1: gecikmeler.
0: ilgili Saniye Hanım size bir arka plan arz edeyim. Dünyanın Atlas konusunda Rüçhaniyeti en fazla olan milletlerden birisi biziz. 11. asırda Divan-ı Lügat-ı Türk'te bir kendi coğrafyamızın haritası var, atlası var. Daha sonra 16. yüzyılda Pir Reis ve nice denizcilerimizin Seydi Ali Reis. Atlas ne demek? Atlas aslında teknik anlamda yeryüzü coğrafyasındaki bir kısım çizimlerin, haritaların belli bir tema etrafında bir araya getirilmesiyle oluşan bir koleksiyon. Ve biz maalesef, hani dedik ya, tarih yapmaktan yazmaya fırsat bulamamışız. Bizim nesil de dahil olmak üzere uzun yıllar biz Avrupalıların tercüme edilmiş haritaları üzerinden tarih eğitimi gördük. Yani mekanı onlar sahipleniyor. Bir örnek vereyim, zihinlerimizde netleşsin diye. Mesela bütün dünyada kabul edilen bir dünya haritası tasavvur edin. Herkes bunu biliyor değil mi? Hı hı. 6-7 yaşında çocuklarımız bununla tanışıyorlar ve bütün eğitim, öğretim hayatlarında zihinlerinde bu şablon yerleşiyor, şartlanıyorlar. Bu bütün dünyadaki atlasın bize söyleyecekleri şeyler vardır. Mesela en başta beyaz adamın haritanın, yani dünyanın en üstünde olduğu gerçeğiyle karşılaşırız. Halbuki dünya 1600 kilometre hızla kendi etrafında dönüyor ve bunun açılımının böyle olması trilyonlarda bir ihtimal bile değildir. Birisi bir zamanda bunu durdurmaya ve açmaya karar vermiş. Ve açınca açtığı versiyonun en üstüne kendini yerleştirmiş. Ve ondan sonraki o ırkçılık hiyerarşisi üzerine, üstün insan hiyerarşisi üzerine diğerlerini yerleştirmiş. Siz baktığınız zaman o çocuk masumiyeti içerisinde bunu başka türlü kodlayamazsınız zihninize. Dersiniz ki bu demek ki bu verili bir durum. Allah böyle takdir etmiş. Ve öyle olur zaten. Mesela zamanınızı Greenwich'e göre ayarlarsınız. Bizi dinleyenler pek bilmezler belki ama 18. yüzyıla kadar pek çok yerde

0: İnsanlar zamanını İstanbul'a göre ayarlardı. Çünkü dünyanın her yerinden aynı anda referans alınabilecek bir noktadaydık ve biz de tarihi sürükleyendik. Sonra o Greenwich'e geçti. Şimdi şu anda biz Greenwich'e göre zamanı ayarlıyoruz ve Londra'ya, Paris'e, Washington'a göre mekanımızı ayarlıyoruz. O yüzden kendimize Orta Doğu diyoruz. Aslında onların Orta Doğu'sundayız diyoruz. Aslında Eltim'in görümcesinin yeğeniyim gibi bir tabir yani. Başkasına göre kendimizi tanımak, bu o kadar gidiyor ki daha böyle alt düzeyde ne yiyeceğimizi onlara soruyoruz, ne giyeceğimizi onlara soruyoruz, nasıl oturacağımızı onlara soruyoruz, nasıl kalkacağımızı, nasıl konuşacağımızı. Adab-ı Muaşeret diye kitaplar yazıyoruz. Bu Adab-ı Muaşeret kanunları bir Avrupalı nasıl yaşarın bize tercümesinden ibaret. Ve buna Adab-ı Muaşeret diyoruz. Burada söylenebilecek çok şey var ama bütün bunları yıkmanın en başı önce zaman ve mekana ad koymak. Bunun da iki yolu var. Birisi ansiklopedisi, birisi atlas. Biz salgın döneminde yaklaşık 100'e yakın arkadaşımızla birlikte Türk Kültür, Tarih ve Medeniyet Atlası diye devasa bir çalışma yaptık ve Türklerin kendi tarihleri boyunca yeryüzünde ortaya koydukları devlet ve siyasal yapıları ilk defa haritalandırdık. Profesör Cemalettin Şahin önderliğinde bir coğrafyacı ekibi hocamız ve 100'e yakın tarihçi hocamızla birlikte internetten çok kolay insanlar görebilirler. Orada ilk defa bütün muhasılamızı üç boyutlu olarak zemine yerleştirdik. Artık Harzemşahlar deyince zihninizde soyut bir alan olmayacak. Böyle ete, kemiğe bürünmüş bir coğrafya olacak. Ak koyunlu, kara koyunlu. Şimdi o atlasa bakınca diyorsunuz ki ya Yemen'de 1248'den 1918'e kadar Türk devleti varmış. Mısır'da 868'den 1914'e kadar bir Türk devleti varmış. Suriye'de, Kudüs'te, Gazze'de 1000 yılı aşan bizim tarihimiz varmış. Hindistan'da 1210'dan 1258'e kadar Türk devleti varmış. Kafkasya'da varmış, Avrupa'da varmış, dünyanın her yerinde varmış. Biz her yerdeymişiz. Bizi yok sayarsanız tarih diye bir şey yokmuş. Şimdi yola böyle başlayan bir delikanlının önünde hiç kimse duramaz. O zaman yeniden dünyaya iyilerin el koyması için ne yapması gerekirse ona bilinir, ona bilinçlenir. Daha çok çalışır, daha çok okur ve bu rekabet dünyasında kendi değerleriyle var olur. O konu önemli.
1: Evet, şimdi hocam birkaç dakika içinde toparlayalım ve şöyle yapalım lütfen. Bir virgül koyalım.
0: Evet.
1: Kaldığımız yerden de bir sonraki programda devam etmiş olalım. Çünkü çok yarım kalmış olacak. Hocam müsaadenizle böyle bir şey yapmak istiyorum.
0: Hak nasip ederse inşallah efendim. Bu konu önemli, evet.
1: Öyle yapalım kıymetli hocam. Evet değerli dinleyenler, konuğumuz Profesör Doktor Azmi Özcan'la bir sonraki programda devam edeceğiz. Bu konu önemli. Türk Devletleri Tarih Kültür Atlası'nın yine İslam Ansiklopedisi'nin ve Maarif Ansiklopedisi'nin gecikmeli de olsa nedenli önemli bir boşluğu doldurduğunu anlamış olduk. Şu anda elimde Azmi Özcan Hoca'nın son kitap çalışması var. Bütün yönleriyle sömürgecilik kitabı. Bu kitaptan Türklerin Tarihteki Rolü bölümünden bir alıntı yaparak veda etmiş olalım. Her şey anlamını insanla kazanıyor. İnsan da anlamını insanla kazanır. Bizim uğruna hayatımızı vakfettiğimiz değerler de insanla anlam kazanıyor. Bunların başında da din geliyor. İnsanı varlık aleminde sınırlayan iki değer vardır ve insanın bütün mücadelesi de bu sınırları zorlamak üzerine kuruludur. Birisi zaman, diğeri de mekandır. Sınırlarınızı zorlamazsanız zaten aşıp aşamayacağınızı bilemezsiniz. Yani denemezseniz yapıp yapamayacağınızı bilemeyeceğiniz gibi. Mekan bilgisi coğrafyadır. Zaman bilgisi de tarih. Eğer zaman ve mekanı aşmak gibi bir kaygınız varsa, tarih ve coğrafyayı hem çok iyi bileceksiniz hem de bunlara dost olacaksınız. Batı ile bizim temel farkımız, onların hikayesi coğrafyaya ve tarihe hakim olmak üzere kurulmuş. Bizimkisi ise dost olmak üzere kurulmuştur. Onlar tabiata hakim olmak için ellerine imkan geçtikçe tabiatı katletmişlerdir. İşte sömürgecilik de onun hülasası. Biz ise ancak tabiatla uyumlu ve dost olarak yaşayabilirsek huzur ve mutluluk bulabiliriz diyor.

0: Bunun adına ahlak diyoruz. Ahlaklı olmak, ahlak sahibi olmak, büyüklere saygı, küçüklere sevgiden ibaret değil. Onun adı adab-ı muaşeret. Ahlaklı olmak demek, yaratılışına, fıtratına uygun yaşamak demek. Çünkü halaka, yaratmak anlamındadır. İnsan bütün varlıkla, mevcudatla dost olmak üzere yaratılmıştır. Onların üzerine bir hakimiyet kurmak için değil. Çünkü hem töre olarak Türk töresinde hem de inanç olarak İslam inancında varlık insana vediatullah'tır. Emanettir. Vedia emanet demektir. Orhun yazıtlarında kabaca şöyle yazar: Tanrı yeri ve göğü yarattı. İkisinin arasındakini bana emanet etti. Açları doyurdum, çıplakları giydirdim. Ben Türk Kağan'ı. Evet efendim, küçük bir alıntıyı paylaştığımız bu kitap üzerine de bir sonraki programda konuşmak mümkün olur umarım. Bugünlük bizden bu kadar. Konuğumuz Profesör Doktor Azmi Özcan hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Saniye Öztürk. Yapımda Deniz Sezer, teknik yapımda Kazım İncetaş. Bir sonraki programda aynı gün ve saatte tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Coğrafyadan vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız sona erdi.

Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler isimli öyküsünü okumaya başlıyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

Bahar ve Kelebekler. Küçük salonun fes renginde kalın ve ağır perdeli geniş penceresinden dışarısı muhteşem ve parlak bir sulu boya levhası gibi görünüyordu. Saf ve mavi bir gökyüzü. Çiçekli ağaçlar, cıvıldayan kuşlar, uyur gibi sessiz duran deniz. Karşı sahilde mor ve fark olunmaz sisler altındaki dağlar. Korular, beyaz yalılar. Ve bütün bunların üzerinde bir mitolojik rüyanın havai hakikati gibi uçan martı sürüleri. Pencerenin önündeki şişman koltuğa gayet zayıf, gayet sarı, gayet ihtiyar bir kadın oturmuştu. Bahar ve hayata dargın gibi arkasını dışarıya çevirmişti. Sönmüş gözleri köşelerdeki gölgelere karışıyordu. Karşısında bir şezlonga uzanmış esmer ve güzel bir kız, siyah maroken kaplı bir kitap okuyor, pencereden çiçek ve kır kokuları, deniz ve dalga fısıltıları getiren tatlı bir Nisan rüzgarı giriyordu. Bir saatten beri ikisi de susuyor, öyle duruyorlardı. Bu ihtiyar büyük nine tam 97 yaşındaydı. Köşelerin hafif karanlıklarından bazen uyanır gibi ayrılan gözlerini ara sıra karşısında kitap okuyan genç kıza, bu torununun torununa çeviriyordu. Birden üç dişi olan buruşuk ağzını açtı, esnedi. Bir mumya uzvu kadar sararmış ve katılaşmış elini başına götürdü. Kahverengindeki yemenisi altında daha beyaz görünen saçlarına dokundu. Bir an düşündü. Yine esnedi. Galiba uyanacaktı. Arkasındaki açık pencereden giren kışkırtıcı rüzgar onu heyecanlandırıyor. Kuşların güneşli cıvıltıları, çiçek ve çimen kokuları hayalinde uzak ve ezeli bir tan kızıllığı, sonsuz ve rengarenk bir sabah uyandırıyordu. Yavaş yavaş kamburunu arkasına dayadı. Ellerini dizlerine koydu. Başını kaldırdı, biraz doğruldu. Torununun torununa, "Yavrum, niçin susuyorsun?" dedi. "Biraz konuşalım." Genç ve esmer kız, yeni neslin, son Türk kadınlarının o asla hal ve tatmin edilemeyecek olan ebedi hicran ve elemiyle bulutlanan siyah gözlerini kitabından ayırmayarak, "Okuyorum büyük nineciğim," dedi. Ancak 18 yaşında vardı. Şezlong'da kendini bırakırcasına uzanışı ona benzersiz bir hoşluk veriyor, ince jiponun altında dizleri daha narin ve orantılı, eteklerinin pembe ve beyaz gölgeleri içinde pek şuh ve uyanık duran bacakları daha tombul, ayakları daha küçük görünüyordu. Gür ve siyah saçları gamlı ve hüzünlü çehresi etrafında mesut edici, düşündürücü, zevk gibiydi. Büyük nine sordu. "O okuduğun ne kızım?" "Bir roman." "Neden bahsediyor?" "Hiç." Büyük nine tekrar daldı. Karşısındaki senelerce

Evvel ihtiyarlayıp ölen torununun bu güzel ve bu taze torununa bakıyordu. Bu vücut işte hayatın baharıydı. Arkasındaki görmek istemediği şu pencerenin dışarısındaki gürültülü ve kokulu bahara niçin bu kadar yabancı duruyordu? Kendisini heyecanlandıran, karşı konulmaz bir gençlik arzusu veren, 17 yaşında bir aşığın Buse'si kadar leziz ve kışkırtıcı olan bu Nisan rüzgarı niçin onun meçhul matemlerini örtmüyor? Onun dudaklarında biraz tebessüm, gözlerinde biraz alem uyandırmıyordu. Tekrar sordu. Söyle yavrum, o roman ne diyor? Genç kız büyük gözlerini kaldırdı, kitabı dizlerine indirdi, bir naziklikle "Büyük nineciğim, Fransızca bir roman işte," dedi. Lakin büyük nine merak ediyordu, mutlaka anlamak istiyordu. İsmi ne? Dezenşante. Ne demek? Sevinç ve saadetten mahrum kadınlar demek. Onlar kimmiş? Biz, Türk kadınları. Büyük nine düşündü. Sol eliyle siyah ve parlak saçlarını düzelten torununun torununa şimdi bakıyordu. Bu kız tıpkı büyük matemler geçirmiş, felaketler görmüş bir zavallı gibiydi. Hiç gülmüyor ve sonsuz mahzun duruyordu. Ah, işte hep bu kitaplar onları zehirliyor, onları solduruyordu. Onları bahara, saadete yabancı bırakıyordu. Ansızın kalbinde bir acı duydu. Bu genç ve güzel kıza acıyordu. Titreyen kadit ellerini koltuğunun yanlarına dayadı. Hiddetlenmiş gibi biraz yükseldi. Sevinç ve saadetten mahrum kadınlar Türk kadınları mı, dedi. Hayır, hayır, hayır. Türk kadınları asla sevinç ve saadetten mahrum değildiler. Sevinç ve saadetten mahrum olanlar sizsiniz. Şimdiki kadınlar. Siz bozuldunuz. Siz büyük annelerinize benzemediniz. Ah, biz gençken ne kadar mesuttuk. Bütün meşguliyetimiz eğlence ve neşeydi. Bahar, şu arkamdaki bahar bizi sevinçten deli ederdi. Şimdi siz bunları görmüyorsunuz. Siz bu zehirleyici kitaplar üzerine düşüyor, kararıyor, soluyor, soluyor, hırçın, berbat, tahammül olunmaz bir mahluk oluyorsunuz. Genç kız gülümsedi. Büyük ninesinin böyle hiddetli serzenişlerini her vakit dinler, bazen onunla münakaşa ederdi. Hiç siz okumaz mıydınız büyük nineciğim, diye sordu. Okurduk. Kibar ve zengin efendiler kızlarına Farsça öğretir, cami dersi gösterirlerdi. Tuhfe-i Vehbi'yi okuturlardı. Fuzuli'nin, Baki'nin gazellerini ezberlerdik. Mesnevi'yi anlardık. Mükemmel seciler, kafiyeler yapar, kocalarımızla müşahere eder, hafızamıza, zekamıza, nüktelerimize onları hayran ederdik. O vakit bir kadın için en büyük övgü, erdemli, edepli, şair, akıllı ve benzeri kadındı. Şimdi siz Frank mürebbiyeler elinde büyüyor, kendi lisanınızın güzelliklerini tanımıyor, başka memleketlerin başka şeylerini öğreniyorsunuz. Onlara benzemek istedikçe kendi benliğinizden uzaklaşıyor, etrafınızdan nefret ediyor, hakikaten sevinç ve saadetten mahrum kalıyorsunuz. Ah, at elinden o kitabı. Esmer ve güzel kız yine gülümsedi. Peki büyük nineciğim, dedi. Bu kitabı atayım, okumayayım. Sonra bize sonsuz ve yıkılmaz bir hapishane olan bu sıkıcı evin içinde, bu sıkı tutukluluğun yalnızlığı içinde çıldırayım mı? Okuyor, eğleniyor, biraz teselli buluyorum. Hayır kızım, okuyor fakat eğlenmiyorsun. Gözlerini görsen bir bulut, bir sis içinde gibi. Bütün bütün fenalaşıyorsun. Bu kitaplar hep zehir, hep keder. Lakin söyleyiniz, okumayayım da ne yapayım? Büyük nene düşünmeye başladı. Evet, ne yapsın? Şimdi hakikaten her taraf hapishaneye döndü.

80 sene evvelki hayatı birden hatırlıyordu. O vakit erkeklerden ayrı bir kadınlar alemi vardı ki şimdi tamamıyla dağılmıştı. Bu alem pek genişti. Binlerce kadın birbirleriyle konuşur, görüşür, eğlenirlerdi. Kendilerine mahsus eğlenceleri ve zevkleri vardı. Moda yoktu. Annelerinin giysilerini kızlar giyer, büyük ninelerine mücevherlerini torunlar takardı. Sırmalı, çedik papuçlar, kırmızı ferraceler. Ah hele kırmızı ferraceler. Baharın yeşil çimenleri üzerinde, seyir yerlerinde kadınlar tıpkı bir gelincik gibi parlarlardı. Hiç aralarında çirkin, yani zayıf ve hastalıklı yoktu. Erkekler yalnız kadınlarını tanırlar, işlerinden sonra erkence evlerine gelirler, zevcelerine doyulmaz aşk ve muhabbet sahneleri hazırlarlardı. Kıraathaneler, gazinolar, kulüpler, tiyatrolar, kafe şantanlar, bekar evleri, bütün bu Türk erkeklerini eşlerinden ayıran zavallı Türk kadınlarını tenha evlerde unutulmuş bir bekçi gibi bırakan felaket mahalleri yoktu. Kadınlar erkekleriyle üzülmeden yaşıyor, sonra o vakitki aşı boyalı büyük evlerin büyük sofalarında, havuzlu ve kameriyeli bahçelerinde, bostanlarda, deniz kenarlarında, büyük ve nadir yalılarda toplanıyor, eğleniyorlar, mesut oluyorlardı. Ne oyunlar, ne adetler, ne zevkler vardı ki bugün hepsi tamamıyla unutulmuştu. Bugün Frankça okumak, sürekli giysi değiştirmek, moda yapmak çılgınlıklarından, soğukluklarından, boş bir büyüklenmeden, manasız ve münasebetsiz bir üstünlük iddiasından başka bir şey yoktu. Franklik bir veba gibi içimize girmiş, yanaklarımızın allığını, dudaklarımızın tebessümünü silmiş, feracelerimizi parçalamış, papuçlarımızı atmış, parmaklarımızı narin bir mercan gibi parlatarak güzelleştiren kınalarımızı bile ortadan kaldırmıştı. Eşyamızı, giysilerimizi, evlerimizi değiştirirken ruhlarımızı da değiştirmişti. Her şey yalan, her şey sahte, her şey taklit oldu. Geleneklerimiz öldü. Saadet uzak bir hayale, yetişilmez bir hülyaya dönüştü. Adetlerimizle beraber sevinçlerimiz de söndü. Şimdi şaşkın ve ıstırap çeken bir nesil. Her şeyden nefret eden, her şeyi fena gören, her şeyi karanlık gören, berbat, hasta, tedavisi imkan haricinde bir nesil. Ah, şimdiki hastalıklı ve veremli muhit.

0: Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler isimli hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seslendiren Elif Karahan Toker.
1: Bir roman, bir hikaye.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davalar reddedildi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. NATO zirvesi nedeniyle 6 ile 12 Temmuz tarihleri arasında bazı kamu görevlileri idari izinli sayılacak. Nisan ayında işsizlik oranı %8,2 oldu. Orta gelirliler için yeni konut kampanyası başlıyor. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Türkiye'nin askeri eğitim ve istihbarat alanlarındaki tecrübesini Nijer'le paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.
2: Her fırsatta vurguladığım üzere Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Biz bu münasebetleri sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli işbirlikleri olarak görüyoruz. Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde İstikrarsızlık oluşturan terörleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız. Sayın Tiani'nin liderliğinde Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik.
1: Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerli mevkidaşı Tiani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Liderler baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etti. Görüşmelerin sonunda iki ülke arasında çeşitli alanlarda 4 yeni anlaşma imzalandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Yapılan seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. Mahir Polat, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. İhraç iptallerine tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dahil olup olmadığına ilişkin soruya kimseyi affettiğimiz yok diyerek yanıt verdi. Parti yönetimi bir diğer önemli unsur olan Merkez Yönetim Kurulu yarın bir kez daha toplanacak. Yaklaşık 4 saat süren ilk toplantıda 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu yönetimi belli olmuştu. Ankara 3. Asli Hukuk Mahkemesi CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptal istemiyle açılan davayı karara bağladı. Mahkeme İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin davayı davacıların feragati nedeniyle reddetti. Kurultaya yönelik talep ise başka bir mahkemede aynı konuda devam eden dava gerekçesiyle kabul edilmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmelerle ilgili Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Meselenin hukuk zemininden ve siyasi nezaketten uzaklaşmaması gerektiğini ifade etti. Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, arınma siyasetinin teşkilat ve toplum üzerindeki olumlu karşılığının Özgür Özel tarafından engellenmeye çalışıldığını söyledi.

0: taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini belirtti. Siyasi partilerin parçalanarak, ufalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz dedi, Özgür Özel'i eleştirdi. Bahçeli, Özgür Özel'in devlet adabından, CHP'nin tarihi ve kurumsal kimliğinden kopuk, Türk siyasi hayatının hafızasını doğru okuyamayan ve Türk milletini politik ajandasındaki gündem maddeleri doğrultusunda provoke eden görünüşte ergen devrimciliğine CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmaktadır dedi. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu görevlileri 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Ankara Valiliği'nin açıklamasına göre Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalli ilçelerindeki kamu görevlileri 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Zirvede görevli olanlarla zirve sürecini doğrudan etkileyecek kritik hizmet alanlarında çalışanlar idari izinden muaf tutulacak. Bu kapsamda sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 acil çağrı merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi alanlarda görev yapan personel idari izinli sayılmayacak. Bunların dışında kalan birimlerde ise acil ve zaruri hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için yeteri kadar personel bulundurulacak. Söz konusu hafta boyunca sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri etkinlikler yapılmayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan'la Türkiye arasındaki ilişkilerin stratejik öneminin arttığını belirtti. Aşgabat'ta temaslarda bulunan Yılmaz, enerji işbirlikleri, orta koridor ve karşılıklı yatırımların ekonomik ilişkileri daha da güçlendireceğini ifade etti. Orta koridor, Avrasya'nın ticaretini, enerjisini ve geleceğini taşıyan ana güzergahtır dedi. Yılmaz, Türkmenistan'la Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geçen yıl 2 milyar 200 milyon dolara ulaştığını vurguladı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Türkiye'nin hedeflerine adım adım ilerlediğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarı elde etmek durumundayız ifadesini kullandı. Yılmaz, Koç topluluğu 100. yıl töreninde konuştu.
1: Ülkemiz artık her alanda en üst ligi hedeflemek durumunda. Ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız. Bu yüzyılda ülke olarak Türkiye yüzyılının hedeflerine yürürken bunu hep birlikte başaracağız. Bütün unsurlarımızla, kamusuyla, özeliyle, sivil toplumuyla, farklı düşünceden, farklı bakış açılarından bütün toplumsal kesimlerle, bir taraftan da farklılıkları zenginlik olarak görüp ülkemizin iç barışını güçlendirme, iç cephesini güçlendirme, bölgemizde çok daha huzurlu bir ortam oluşturma hedefiyle Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz.
0: Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve ABD arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların pozisyonları ve gelinen son nokta ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'e gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında Bangladeş Dışişleri Bakanı ile havalimanında bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınadı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Netanyahu hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da toprak gaspı amaçlı faaliyetleri genişlettiğine dikkati çekti. İsrail yönetiminin yerleşimci terörünü teşvik ettiği ve mevcut uluslararası çabalarla iki devletli çözümün temellerini hedef almayı sürdürdüğünü belirtti. Açıklamada İsrail'in işgal ve ilhak politikalarının bölgesel gerilimi daha da tırmandırmasına ve

0: sahadaki kırılganlığı derinleştirmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulandı. Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz ifadesi kullanıldı. Katil İsrail, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze şeridindeki katliamını sürdürüyor. Farklı bölgelere yönelik son saldırıda 11 Filistinli daha katledildi. Ateşkesten bu yana can kaybı 947'ye yükseldi. Hamas, İsrail'in saldırısını sürdürmesine tepki gösterdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail'in zulmü devam ediyor. ABD ile İran arasında savaşta sahada hareketlilik arttı. Kuveyt'te havalimanı vuruldu, bir kişi öldü, 63 kişi yaralandı. Tahran, saldırıyı biz düzenlemedik, Amerikan hava savunma füzesi terminale düştü açıklamasında bulundu. Müzakerelere ilişkinse taraflardan çelişkili açıklamalar geliyor. Tahran, müzakerelerde ilerleme yok diyor, Washington ise iyi gittiğini öne sürüyor. ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen dördüncü tur görüşmelerin ardından İsrail ve Lübnan arasında ateşkes konusunda uzlaşıya varıldı. Ancak anlaşma sahaya yansımadı. Katliamcı İsrail ateşkesin daha ilk saatlerinde Lübnan'ın doğusuna ve güneyine saldırı düzenledi. 4 kişi hayatını kaybetti. Nisan ayında işsizlik oranı %8,2 oldu. Böylece işsizlikte tek hane serisi 36. aya taşındı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlı politikalar sayesinde işsizlik tek haneli seviyesini sürdürmektedir dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da istihdam artırıcı politikaların devam edeceğini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Nisan ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 5000 kişi azaldı. İstihdam edilenlerin sayısı 32.166.000 olarak kayıtlara geçti. İstihdam oranı %48,1 oldu. İş gücü 35.034.000 kişi, iş gücüne katılma oranı ise %52,4 olarak hesaplandı. Genç nüfusta işsizlik de azalmaya devam ediyor. 15-24 yaş grubunu kapsayan gençlerde işsizlik 0,8 puan azaldı, %14,5'a geriledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşa yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak.
1: 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitle seçeneklerimiz var tabii. 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene %25 indirim yapıyoruz. %50 peşin ödeyene yine %8 ekstra indirim yapıyoruz. 72 ay vade yapıyoruz. Eğer vatandaşımız peşinatının %50'nin yarısını şimdi, yarısını 1 yıl sonra öderse de ona da 60 ay vade yapıyoruz.
0: Konut satışları 17 Temmuz'a kadar Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilecek. Bakan Kurum, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. 100 yılın konut projesinde inşaların başladığını belirtti. İstanbul özelinde uygulanacak kiralık sosyal konutların ilk teslimlerinin Eylül'de yapılacağını söyledi. Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar uygulamasının Türkiye genelinde yaygınlaşacağını da açıkladı.
1: 1 Temmuz itibariyle bu ürünleri alan vatandaşımız artık bunu bir çöp olarak görmeyecek. Depozito iade makinalarına bu ürünleri götürdükleri zaman

0: Depo Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı'nda günlük 1730 uçuşla rekor kırıldığını açıkladı. Türkiye'yi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik dedi. Gümüşhane'de konuşan Bakan Uraloğlu, Bayburt Gümüşhane Havalimanı'nın bu yıl bitmeden hizmete açılacağını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sevgi, güven ve aidiyet duygusuyla yetişmelerinin önemini vurguladı. Devletimizin koruması altında büyüyen her evladımızın kendini değerli, güçlü ve güvende hissetmesini istiyoruz dedi. Bakan Göktaş, devlet korumasındaki çocukları kültür, sanat ve bilimle buluşturan Herkadaş Projesi'nin sertifika törenine katıldı. Projenin Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7 Haziran Pazar günü Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde ara seçim yapılacağını söyledi. Milletimizin her kararını başımızın üzerine taç eğledik dedi. Bakan Çiftçi, hizmet siyaseti yapan AK Parti hep birlikten yana oldu ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Çiftçi, Tokat'ta etkili olan aşırı yağışla ilgili açıklamalarda da bulundu. Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Bakan Çiftçi, devletimiz güçlü. Yaraları en kısa sürede saracağız dedi.
1: 4 tane vatandaşımız suya, sele kapıldı. Bunlardan 2 tanesi kurtulmuştu. Diğer 2 tane suya kapılan ve bir haftadır da arınan vatandaşlarımızdan birisinin cansız bedenine ulaşılmış oldu. İnşallah onu da kısa süre içerisinde bulmayı ümit ediyoruz. 161 personelimiz, 8 tane botumuz, 6 tane de drone'umuz ve diğer unsurlarımız görev almış durumda. Biz azaltma çalışmalarında da 2000'e yakın personelimiz, onlarca aracımız burada çok örnek bir çalışma yürüttüler. Yağışlardan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Çünkü 11 tane köy ve mahallemizi de bu vesileyle tahliye etmiş olduk. 10.000 vatandaşımız bununla etkilenmiş oldu. Ama devletimiz güçlü. İnşallah yaralarını kısa süre içerisinde saracağız.
0: Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın işbirliğinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali başladı. TRT'nin resmi iletişim sponsor olduğu festival enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla gerçekleştiriliyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalde özel etkinlikler, tiyatro ve konserle ziyaretçilere hem eğlenceli hem de öğretici bir çevre deneyimi sunuluyor. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Akın Gürlek, kararı adalet ve hakkaniyet açısından değerli bulduklarını ifade etti. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 9 aylık süreye dikkat çekti. Türk Kızılay'ın görev ve yetkileri ilk kez müstakil kanunla düzenleniyor. AK Parti'nin hazırladığı Türk Kızılay Kanun teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle afet ve acil durumlarda stratejik ürünler ihalesiz temin edilebilecek. Kızılay'ın faaliyetleri için afet ve savaş bölgelerinde görev alan personele nakdi tazminat ödenecek. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davalar reddedildi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. NATO zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz tarihleri arasında bazı kamu görevlileri idari izinli sayılacak. Nisan ayında işsizlik oranı %8,2 oldu. Orta gelirliler için yeni konut kampanyası başlıyor. Spor. Trabzonspor 23 yaşındaki oyuncu Sidney Lopez Cabral'ı resmen kadrosuna kattı. Bordo Mavililer bu transfer için Benfica'ya 7 milyon avro ödeyecek. 5 yıllık anlaşma sağlanan Cabral'a her yıl için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret ödenecek. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 5. hafta maçları oynanacak. A milli takımımız yarın Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff yarı final ikinci maçında Bahçeşehir Koleji deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 101-79 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Diğer yarı final eşleşmesinde ise Anadolu Efes Yarın serinin 3. maçında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Mücadele Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde 20'de başlayacak. Fenerbahçe Beko

0: seride 2-0 önde bulunuyor. Milli tenisçimiz Ahmet Kaplan Roland Garros'ta tarih yazdı. Tekerlekli sandalye tenisi quad kategorisinde mücadele eden Ahmet Kaplan finale yükselen ilk Türk tenisçi oldu. Ahmet Kaplan şampiyonluk mücadelesinde turnuvanın 2 numaralı seri başı Nils Wink ile karşı karşıya gelecek. Roland Garros quad tekler finali 6 Haziran Cumartesi günü oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı çok bulutlu Marmara'nın güney ve batısı İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karaman hariç, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır, Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 14, İstanbul, İzmir, Aydın, Adana 19, Bursa 18, Antalya, Mardin 20, Muğla 14, Van 10 ve Hakkari 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Büyükçekmece Çatalca yolunun 18 ile 20. kilometresi arasında yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Toprakkale İskenderun yolunun 34 ile 38. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nde hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi, Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 504 Marmara Denizi. Yat ve yelken yarışları 6 Haziran 2026 saat 10'dan saat 19'a kadar Kalamış Caddebostan Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere yerel bildiri numarası 505. İstanbul Boğazı Haliç, kürek yarışları 6 Haziran 2026 tarihinde saat 8'den saat 16'ya kadar Haliç Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere duyurulur.

İyi geceler sevgili dinleyenler. 4 Haziran Perşembe gününün son saati içerisindeyiz. Ana haber bültenini geride bıraktık. Saatimiz 23.22'yi gösteriyor ve TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Gecenin İçinden programına başlıyoruz. Saat 1'e kadar sizlerle beraber olacağız. Gecenin İçinden programını sizin için Berivan Erin hazırladı. Ben Tayfun Yönlü, teknik yönetimde Ersel Hüner bize eşlik ediyor. Bu gece programımıza müzikle başlayacağız sevgili dinleyenler. Programımızın ilk konukları söz yazarı, besteci, müzik öğretmeni Ercan Işkıncı ve öğrencileri Asya Ok ve Mehmet Ali Durgun. Gecemize birbirinden güzel şarkılarla ve sohbetleriyle eşlik edecekler. Öğretmenimiz Ercan Işkıncı'nın ilginç yönlerini de sizler için ortaya çıkaracağız bu gece. Gecenin ilerleyen dakikalarında da filmlerde, dizilerde ve mobil uygulamalarda kullanılan yapay zekayı konuşacağız. Konuğumuz mobil oyun ve uygulama geliştiricisi, yapay zeka içerik üreticisi Hakan Satılmış yine stüdyomuzda bizlerle buluşacak. Evet, Gecenin içinden programımıza bir şarkıyla başlayalım. Aşkın Nur Yengi'yi dinleyelim. Geceler Düşman.

0: Gecenin içinden programına böylece başlamış olduk TRT Radyo 1'de. Programımızın ilk bölümünün konukları stüdyomuzda yerlerini aldılar sevgili dinleyenlerimiz. Söz yazarı ve besteci ve aynı zamanda müzik öğretmeni Ercan Işkıncı. Ercan Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Ve öğrencileriniz sevgili Asya Ok. Asya
2: evet,
0: hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: Ve sevgili Mehmet Ali Durgun. Mehmet Ali hoş geldin.
3: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Şimdi sizi neden konuk aldığımızı bu gece önce sevgili dinleyenlerimize anlatalım. Ve Nilgün Hoca'nın, Nilgün Karaduman'ın kulaklarını çınlatalım.
1: Evet, evet.
0: Sevgili Nilgün Hoca, yine Atso Güzel Sanatlar Lisesi'nde sizinle beraber öğretmenlik yapan çok yakın dostum, sevgili arkadaşım. Ercan Hoca'yı, Ercan Işkıncı'yı tanımanı istiyorum. Çok güzel besteleri var. Lütfen Güzel Sanatlar Lisemize bir gel. Ercan Hoca'yla bir tanış, bestelerini bir dinle bana diye çok ısrar etti. İyi ki de etmiş. Sizinle tanışmamıza vesile oldu. Ve sevgili dinleyenler, Antalya Atso Güzel Sanatlar Lisesi'ne gittim. Nilgün Hoca'nın ve Ercan Hoca'nın konukları olarak öğrencilerini bir araya toplamışlar ve o güzel sazlarıyla son derece başarılı bir şekilde Ercan Işkıncı'nın, Ercan Hoca'mızın bestelerini bana canlı olarak çaldılar ve dinlettiler. Sonra da bir sonraki ziyaretimde kayıt cihazıyla yine aynı mekana gittim. Ve bu kez Ercan Işkıncı hocamızın eserlerini kaydettim. Ve bugün bu sohbet arasında Ercan hocamızın bu bestelerinden, örneklerinden dinleyeceklerimiz olacak. Bugün konuk olmanızın sebebini de böylece sevgili dinleyenlerimize biraz olsun anlatmış oldum. Ercan hocam, biraz sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Öncelikle bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum öğrencilerim, okulum adına.
0: Geldiğiniz için asıl biz teşekkür ediyoruz.
1: Ben 1977 Adana doğumluyum. Hı hı. İlk orta liseyi orada bitirdim. Üniversiteyi Van 100. Üniversitesi Müzik Eğitimi

0: Müzik öğretmenliği bölümünde tamamladım. 2002 yılında o okuldan mezun oldum, Van'dan. Van merkezdeki çeşitli okullarda öğretmenlik yaptım. 2003 yılında Van Güzel Sanatlar Lisesi kuruldu. Orada da yer aldım. 2007 ya da 2008 gibi Ankara'da Güzel Sanatlar Liseleri öğretmen seçme sınavına girdim. Kazandım, tekrar Van'a döndüm. 2 yıl sonra da, yani 2010 yılında Antalya Atso Güzel Sanatlar Lisesi'ne tayinim çıktı.
1: 2010 yılından beri de
0: Beri de
1: 16 yıl,
0: orada viyola
1: 16
0: öğretmeni
1: yıldır da
0: olarak, evet, çalışmaktayım.
1: viyola
0: Viyola,
1: öğretmenisiniz.
0: evet,
1: Ama aynı
0: viyola
1: zamanda iyi bir piyanistsiniz. Piyano da çalıyorsunuz.
0: Estağfurullah. Yani ben öğretmenliğe başladığımdan beri genelde derslerimi piyanoyla işliyordum. Çocuklar da keyif alıyordu bundan. İşte çaldığımız eserlere kendimizce eşlikler yapıyorduk. Piyano da böylece gelişti.
1: Başka enstrüman, gitar çalıyorsunuz biraz,
0: Gitar,
1: klasik
0: evet.
1: gitar.
0: Gitar, onu zaten bağlamayla müziğe başlamıştım. Bağlamadan sonra gitarla
1: O
0: tanıştım.
1: zaman bağlama da çalıyorsunuz.
0: Bağlamayla, evet,
1: Çalmadığınız bir şey
0: bağlamayla.
1: var. Çalmadıklarınızı sayalım hocam, daha
0: Ya
1: kolay
0: birçok
1: olacak.
0: çalgıyı tabii ki çalamıyorum da,
1: Şaka
0: yok
1: bir
0: işte
1: yana,
0: bağlama,
1: epey
0: gitar
1: bir
0: falan.
1: enstrüman var. Başka var mı bağlama, gitar, piyano ve viyoladan başka?
0: Keman, viyolacılar kemanda,
1: Kemanda
0: evet,
1: biraz
0: biraz
1: hakimsiniz. Evet.
0: çalabiliyor. Şimdilerde işte utla uğraşıyorum.
1: Aa,
0: Nilgün
1: ne
0: Hoca'nın
1: güzel.
0: sayesinde bu arada.
1: Aa, ne güzel.
0: Ut çalabilirsin dedi. 2-3 aydır da işte utla uğraşıyorum. Güzel, onu da sevdim.
1: Çok güzel.
0: Evet.
1: Bugün sizi buraya konuk olarak almamızın asıl sebebi olan bestekarlık yanınız var. Biraz sonra onu konuşacağız. Çok değişik projeler de yaptınız. Projelerinizden de söz edeceğiz. Bu besteleri ortaya koymanıza sebep olan projeler de var. Bestekarlık ne zaman başladı hayatınızda? Eser bestelemeye ne zaman
0: Ya
1: başladınız?
0: eser besteleme derken şöyle diyeyim, ben hani ortaokul sıralarında, galiba orta 2 ya da 3'te işte bağlamayla tanışmam ne oldu bu? Ben bağlama öğrendikten sonra hep aklımda şu vardı, ya bağlamada işte şu parçayı bu parçayı çalacağım değil de kendi bestelerimi yapacağım diye. O yaşlardan, evet.
1: Ortaokuldan beri.
0: Evet, böyle küçük küçük bir şeyler yazıp kendimce işte bestelerdim ve arkadaşlarıma dinletirdim. Öyle başladı aslında. Ondan sonra tabii bu işte Güzel Sanatlar Liseleri'nde falan işte yaptığım düzenlemeler falan oldu orkestralar için. Daha sonrasını da anlatabilirim yani.
1: Şimdi bir eser dinleyelim.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Ondan sonra bestekarlık yanınızın nasıl geliştiğini, nasıl evrildiğini ve projelerinizi ondan sonra konuşmaya başlayalım.
0: Tamam.
1: Şimdi öğrencilerinizden sevgili Evra
0: Evet.
1: Örnek'in solistliğini yaptığı "Ben Bir Acep ile Geldim" adlı bestenizi dinleyeceğiz. Bu arada dinlemeye başlamadan önce bu eseri niçin ve nasıl bestelediğinizi belki anlatmak istersiniz. "Ben Bir Acep ile Geldim" kimin eseridir? Sözleri kime aittir ve nasıl bestelendi?
0: Yunus Emre'ye ait bir yani söz yazarı Yunus Emre. Bu eser zaten bir Yunus Emre projesiyle oluştu. Yunus Emre'nin çeşitli şiirlerinden seçmeler yaptım. Onlar üzerine besteler, işte birçoğuna da aslında yaylı düzenlemeleri yazdım. Bu da benim için aslında Kurtuluş Savaşı ile ilgili yaptığım çalışmadan sonra ikinci yaylılara yazdığım projeydi.
1: Yani armonik düzenlemeler de size
0: Evet,
1: ait.
0: evet,
1: Hepsini
0: evet.
1: siz
0: Düzenlemeleri
1: yazdınız.
0: evet ben yapmıştım. Ama bu şarkı da öyle değil. Bu yalnızca piyanoyla daha güzel oldu. Daha iyi yakıştığını düşündük. Sadece piyanoyla
1: Eşlik
0: eşlik
1: etmiştiniz.
0: ettik, evet.
1: Siz Evra'ya bu eserde piyanoyla siz eşlik
0: Evet,
1: ettiniz.
0: ben eşlik
1: Diğer
0: ettim.
1: armonik eserlerinizi dinlerken de o eserlerde çalan arkadaşlarımızın, diğer müzisyen arkadaşlarımızın da ismini ben tek tek sayacağım.
0: Tabii ki.
1: Ama şu anda sadece sizin piyanoyla eşlik ettiğiniz ve Evra'nın seslendirdiği eseri dinleyeceğiz, doğru mu?
0: Doğrudur.
1: Tamam. Evra Örnek'in solistliğinde Ercan Işkıncı'nın piyanosunda Ercan Işkıncı'nın bestesi olan, sözleri Yunus Emre'ye ait olan bu eseri dinleyelim. "Ben Bir Acep ile Geldim."

0: Evet, ilk eseri böylece dinlemiş olduk. Ben bir acep ile geldim. Evra'nın sesi de çok güzel bu arada.
1: Evet.
0: Çok iyi bir solist. Güzel yerlere geleceğini tahmin ediyorum, onun da
1: Umarım,
0: umuyorum.
1: umarım.
0: Şimdi bu eseri bestelemenize sebep olan Yunus Emre ile ilgili bir proje miydi? Onunla mı başlamıştı bu eseri bestelemeniz?
1: Aslında şöyle, ben Yunus Emre ile tabii hani bu topraklarda doğup büyüyüp de Yunus Emre'yi tanımamak olmaz.
0: Tabii.
1: Bir de bağlamayla başladığım için müziğe, halk kültürüne, kendi müziğimize ve Yunus Emre'ye yabancı değiliz tabii ki. İlk Yunus Emre bestemi galiba yine Van'da öğretmenlik yaparken yapmıştım. Öyle bir kenarda duruyordu. Ondan
0: Sizin
1: sonra...
0: Yunus Emre'ye ve tasavvufa bir başka ilginiz de var. Biraz oraya da bağlayacağım konuyu da. Sözünüzü balla kestim. Siz anlatmaya devam edin lütfen.
1: Sonra işte Antalya'da 2021 yılıydı galiba, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji bölümünde yüksek lisansımı yaptım. Yunus Emre üzerine yaptım. Yunus Emre ile
0: Yüksek lisans tezinizin konusu da
1: tezim, evet
0: yine
1: tezimin
0: Yunus
1: konusu da
0: Emre'nin.
1: Cumhuriyet'ten günümüze Yunus Emre algısının Türk müziğine yansımasıydı. Orada Yunus Emre ile samimiyetimiz arttı diyebilirim. Daha bir tanış olduk. Ondan sonra da böyle bir proje yapmaya karar verdim. Şiirleri topladım kendimce işte. Yani
0: Yunus Emre ne demek hocam? Yunus Emre nedir? Biraz önce çok güzel bir cümle kurmuştunuz yayından evvel sohbet ederken de.
1: evet. Yunus Emre galiba şey ya, bu toprakların bir izi gibi, bir sesi gibi. İsteyenin kulağına,
0: Çalınan bir ses.
1: evet yani, fısıldıyor. Ve kendi izi hiçbir zaman silinmeyecek gibi.
0: Duymak isteyen herkesin kulağına fısıldayan
1: Kesinlikle
0: bir
1: evet.
0: rüzgar sesi gibi.
1: Evet.
0: Anadolu'nun bir rüzgar sesi gibi Yunus Emre.
1: Evet.
0: O tanım çok hoşuma gitti de. Onun için bu tanımı tekrar bir duymak, almak istedim sizden. Çok
1: Teşekkür
0: güzel bir
1: ederim.
0: tanımlamaydı. Onun için sordum.
1: Sağ ol.
0: Yüksek lisansınızı da yaptınız. Sonra Yunus Emre adına bir proje ürettiniz. Neydi bu proje ve nerede çaldınız bu projeyi?
1: Projeyi sadece okul, zaten ben yaptığım bütün projeleri kendi okulum için önce
0: Atso Güzel
1: düşünüyorum. Tabii
0: Sanatlar Lisesi.
1: tabii kendi
0: Antalya Atso Güzel
1: öğrencilik.
0: Sanatlar Lisesi'nde.
1: Evet,
0: Evet.
1: Atso Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarımız Nilgün Hanım, Harun hocamız var, işitme hocamız,
0: Harun
1: Harun Yacan.
0: Yacan.
1: Genelde bana bu çalışmalarda inanılmaz destek verirler.
0: Evet, dinleyeceğimiz eserlerden bir tanesinde de ritim sazı. Bendir'i o çalmıştı. Harun
1: Evet,
0: Bey çalmıştı gelip
1: evet.
0: sağ olsun. Evet.
1: Genelde kendi okulumuz içinde oluyor bunlar, öğrencilerimizle birlikte. Yunus Emre de öyle oldu.
0: Evet. Şimdi sevgili dinleyenlerimize sizin bestelerini, benim kaydettiğim sizin bestelerinizi dinleteceğiz. Tabii bir sadece 4 mikrofonla gelip orada kısıtlı imkanlarla yaptığımız kayıtlar bunlar. Ben canlı dinlediğimde inanılmaz derecede etkilenmiştim. Çok etkilendim bestelerinizden, armonik düzenlemelerinizden, eserlerin sözlerinden.

0: Öğrencilerin performanslarından, solistlerden, çalanlardan gerçekten çok etkilendim. Ama sonra da kayıtları yaptığımız kayıtları dinlediğimizde biraz amatörce tabii imkanlarla yapıldığı için canlı dinlemek gibi olmadı. Ama
1: Olmadı.
0: işte biraz yansıtabildiğimiz kadar sevgili
1: Çok teşekkür
0: dinleyenlerimize
1: ederim, sağ olun.
0: yansıtmak istiyoruz bu yayınımızda. Çok fazla sözü uzatmadan bence ikinci şarkıyı da ikinci eserinizi de dinleyelim.
1: Tamam.
0: Sonra sevgili öğrencileriniz burada. Onlardan biraz onlarla biraz sohbet ederiz. Ela Nil Madenci'nin seslendirdiği bir bestenizi şimdi vereceğiz yayına. İşitin ey yarenler. Yine vermeden önce bu eserle ilgili de birkaç şey söylemek istersiniz belki. Bunun sözleri kime aitti?
1: Bunun sözleri de Yunus Emre'ye
0: Yine
1: ait.
0: Yunus Emre. Yine
1: Evet.
0: aynı projeden bir
1: Evet,
0: beste mi
1: aynı
0: bu?
1: projeden.
0: Yunus Emre projenizden bir
1: Evet.
0: beste. İşitin ey yarenler. Bu orkestrasyonla dinleyeceğiz. Orkestra düzenlemesiyle. O
1: Harun
0: zaman
1: Hoca da burada ritim
0: Harun Hoca da
1: sazda.
0: var. O zaman hepsini sayalım. Solisti söyledik zaten. Sevgili Ela Nil Madenci.
1: Evet.
0: Sevgili öğrenciniz. Çelloyu Sezen Karadayı. Viyolalarda Asya Ok, ki Asya bu akşam burada. Biraz sonra sohbet de edeceğiz. Asya Ok ve Nazif Kurşunlu viyolaları çalıyor. Kemanlarda Mehmet Ali Durgun, o da burada. Ve Araz Armut kemanları çalıyor. Ritim sazda Harun Yacan. Piyanoda siz varsınız hocam.
1: Evet.
0: Ercan Işkıncı. Ve solistimiz Ela Nil Madenci'nin icralarında İşitin Ey Yarenler.

0: İşitin ey yarenler, Yunus Emre'nin bir şiirine Ercan Işkıncı hocamızın bestesiydi. Atso Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve Ercan hocamızın eşliğinde Ela Nil Madenci'nin o güzel sesinden dinledik bu eseri de. Tabii bir kere daha belirtmek lazım, bu eserlerin canlı icralarını dinlemekle kaydı dinlemek biraz da amatör şeylerle, imkanlarla yaptığımız sizin okulunuzun piyano salonunda, değil mi? Nilgün Hoca'nın odası
1: Nilgün
0: mıydı?
1: Hoca'nın odasında,
0: Nilgün Hoca'nın odasında yaptığımız, yani ilkel şartlarda yaptığımız kayıtlar yine iyi oldu ama.
1: Kesinlikle.
0: Yani o şartlara göre gene iyi
1: kayıtlar.
0: Güzel
1: sanatlar öğrencileri için de...

0: Teşekkür ediyorum yani.
1: Evet, gerçekten iyiydiler. Çok çok etkileyiciydi evet. Gerçekten. Onlara soralım, böyle bir projenin, böyle bir icranın içinde yer almak nasıl bir duyguydu? Hanımlarla başlayalım mı? Asiye'ye soralım ilk. Asiye Ok. Tekrar hoş geldin
2: hoş
1: programımıza.
2: Hoş buldum, teşekkürler.
1: Biraz senden bahsedelim mi öncesinde?
2: Tabii. Ben Viola'ya Güzel Sanatlar Lisesi'nde başlamıştım.
1: Güzel Sanatlar Lisesi'ne girene kadar müzikle bir ilgin var mıydı?
2: Tabii, 7
1: mutlaka.
2: Yaşında piyanoyla başlamıştım aslında. Ailede çok müzisyen yoktu ama amcam var sadece. O istemişti müzikle iç içe olmamı biraz daha. O yüzden piyanoyla başlamıştım. Sonra...
1: Piyano dersi mi aldırdılar sana?
2: Evet,
1: ha, güzel. Bir hocan oldu, piyano dersi
2: evet,
1: de aldın
2: o şekilde
1: yani.
2: Yeteneği keşfettikten sonra devam etmek kendim istedim zaten. Çünkü insanın duygularını ifade edebileceği böyle güzel bir yöntem olması. Yani herkese de sonuçta nasip olmuyor. Yani biraz da hani doğuştan gelen bir şey olduğu için tabii... güzel oldu keşfetmek. O şekilde
1: Bazı
2: devam etmeye
1: yetenekler
2: karar
1: geliştirilebiliyor
2: verdim.
1: Çalışarak ama müzikal yetenek doğuştan. Yani
2: evet, bence
1: ne kadar çalışırsanız çalışın, yeteneğiniz yoksa gidebileceğiniz yol çok çok sınırlı oluyor, değil mi? Müzik işinde biraz öyle. Yetenek yoksa gidebileceğiniz yol çok sınırlı. Ama senin yolun açıkmış maşallah. Atso Güzel Sanatlar Lisesi'ne girmişsin. Viola seçmeye nasıl karar verdin?
2: Viola seçmeye aslında biraz da hocamızın tabii ki katkısı oldu.
1: Etkisi
2: Kökçe
1: katkısı
2: Ercan
1: oldu.
2: Hocamızın, evet. Onun sayesinde hani çok böyle samimi ve şey dersler işleyince hoşuma gitti viola. Ben de daha çok çekildim o tarafa. Ve viyolayı daha önce hiç duymamıştım. Çok da yani aslında şey müzikle çok ilgilenmeyen insanların pek bilmediği bir çalgı olduğu için.
1: Tam aklımdan aynı şey geçiyordu. Tanımını yapalım diyecektim sana.
2: Evet.
1: Keman ailesinin en küçük, küçükten başlayarak ikinci sazı oluyor değil mi viyola?
2: Evet.
1: En küçüğü keman.
0: Evet.
1: Sonra viyola.
2: Evet, sonra cello geliyor.
1: Sonra cello, yani violonsel.
2: Evet.
1: İkisinin şeyi aynı, anlamı aynı. Violonsel ve cello aynı şey,
2: evet,
1: demek.
2: Evet, benim hoşuma gitmesinin sebebi...
1: O büyük
2: sebebi...
1: olan, yani en büyük olan. Bir de onun en büyüğü var.
2: Onun daha da büyük kontrbas.
1: Kontrbas,
2: evet.
1: O da en, insan boyundan daha uzun olan. Evet, kontrbas. Evet, senin sözünü balla kestim.
2: Hoşuma gitmesinin sebebi de yani arada bir çalgı olması benim hoşuma gidiyor. Çünkü keman fazla yani keman daha tiz, böyle cello daha pes sesler ve böyle viola tam arada olduğu için böyle yani hem o güzel bir derinliğe sahip hem de...
1: İmkanları daha mı fazla kemana göre?
2: Ya tabii öyle, daha az da bilindiği için belki. O yüzden aynı zamanda da öyle olması da tabii gelecek açısından da hani daha çok insan şey yapıyor.
1: İcrası az kişi tarafından yapılan, pek fazla çalınmayan sazlara yönelmek belki ileride avantaj olabilir değil mi müzisyenler için? Hocam ne dersin bu konuda?
0: Şimdi bizim çocukların gerçekten işte bizim okuldan sonra mesela konservatuvar isteyen öğrencilerimiz de olabiliyor. Bu anlamda biraz daha avantajlı bir
1: avantajlı
0: ses,
1: olabiliyor.
0: Saz diyebiliriz, evet.
1: Viola için değil mi?
0: Diyebiliriz, evet.
1: Keman çalan daha fazla ama viola çalan daha az.
0: Evet.
1: Daha kıt bulunuyor.
0: Sonuçta bütün konservatuvar ve müzik eğitimi bölümlerinde orkestralar var ve ola içinde viyolacı lazım.
1: Evet. Sen de bile isteye seçmişsin bu sazı, bir olayı.
2: Evet, güzel oldu keşfetmek, evet, benim için.
1: Atso Güzel Sanatlar Lisesi de önemli bir okul değil mi? Çok iyi. Kesinlikle. İyi öğrenciler yetişti. Antalya Müzik Camiası'nda oradan çıkmış, çok iyi yerlere gelmiş bir sürü öğrenci tanıyorum
0: çok,
1: yıllar
0: çok
1: itibariyle.
0: Çok güzel, çok yetenekli, çok iyi yerlerde olan öğrencilerimiz var, gerçekten öyle.
1: Evet. Güzel. Hocalar da iyi, iyi eğitim veriyorlar.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Kesinlikle.
0: Okulumuzun, evet, böyle bir şey var, güzel.
1: Asya, söylemek istediğin bir şey var mı? Biraz sonra daha konuşuruz ama.
2: Yok, teşekkürler.
1: Biraz Mehmet Ali'ye dönelim.
3: Seni
1: tanıyabilir miyiz? Tekrar hoş geldin Mehmet Ali.
3: Tabii ki.
1: Mehmet Ali Durgun. Evet.
3: Evet. Öncelikle iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Bizi ağırladınız böyle güzel bir ortamda, güzel bir stüdyoda. Ben 2009 Antalya doğumluyum. Müziğe küçük yaşta başladım. Birinci sınıfta ailemin bana önermesiyle yan flüde başladım ben. 4 sene kadar.
1: İlkokul 1'de.
3: Evet.
1: Aa, çok
3: ilkokul
1: güzel.
3: 1'de, 7 yaşında.
1: Yan flüt de çok güzel bir sazdır.
3: Evet. Bir 4 sene kadar yan flüt çaldım ben. Ardından benim babamın bir müzik öğretmeni arkadaşı kemanı önerdi. Sanırım 6. sınıftaydım. Kemana başladım ben de. O günden bu yana

0: Kemançe oluyorum. Artık yan flüte devam etmedim. Hani halen bazı günler açıp çalıyorum çünkü insan istiyor. Yani en azından ben istiyorum. Fakat yani ana enstrümanım şu anda keman.
1: Şu anda keman.
0: Evet.
1: Kemanda mı daha iyisin, yan flütte mi daha iyisin şu anda?
0: Kemanda çünkü kemanda
1: Eğitimini daha
0: aldığım
1: yoğun.
0: eğitim, evet.
1: Evet.
0: Okulumuzda aldığım eğitim, 3 senedir bir eğitim alıyorum Aksoy Güzel Sanatlar Lisesi'nde. Flütte aldığım daha amatör bir
1: Daha
0: eğitimdi. Burada daha
1: amatörcü bir
0: artık
1: eğitimde.
0: profesyonelleştim, işin içine girdim.
1: Ama multi-enstrümanist olmak biraz avantajlı bir şey değil midir? Yani birden fazla enstrümanı Ercan hocanız gibi çalabiliyor olmak.
0: Yönelmek istediğiniz alana göre değişir. Bazen çok etkili ve avantajlı olabiliyor.
1: Ama virtüöz olmak istiyorsan
0: Evet,
1: birinde
0: tek bir enstrümanı hayatınızı vermeniz gerekiyor tabii.
1: hayatınızı vermeniz gerekiyor. Evet. Yani 20 sene, 30 sene virtüöz olmuş bir enstrümana ömrünü vermiş insanların hala günde 6-7 saat belki o enstrüman üzerinde çalışmaya devam ettiklerini biliyoruz. O
0: Evet.
1: yeteneği kaybetmemek
0: Ya
1: adına.
0: yeter dediğinizde olmayacak bir şey.
1: Evet,
0: Virtüözlük
1: ben oldum
0: gerçekten.
1: dediğiniz anda bitiyorsunuz, değil mi?
0: Evet.
1: Yani ben oldum, ben öğrendim bunu, artık en iyisiyim dediğin anda
0: Evet, ben öyle düşünüyorum.
1: bittiğin gün olmalı.
2: Küstürmemeniz lazım çalgıyı.
1: Tabii.
2: Araya da bir şey koymamanız lazım. İstemiyor çalgı onları.
1: Kesinlikle.
2: Hep benimle ilgilen.
1: Şeyin, dünyaca ünlü virtüözümüz Cin Uçen Tanrı Korur
2: Evet.
1: merhum vardı. Onun bir röportajında o söylemişti, Cin Uçen Bey. Udumu bir gün elimden bıraktığımda ben biliyorum. 2 gün elimden bıraktığımda, 2 gün hiç çalmadığımda udum biliyor. O anlıyor. 3 gün elime hiç almadığımda eşim anlıyor. Bari Hüda Hanım. Allah uzun ömürler versin. 3 gün çalmadığımda bari Hüda biliyor derdi.
2: Güzel.
1: Yani enstrümanı 1 gün, 2 gün, 3 gün bile elinizden bıraktığınızda o hemen parmaklarınız yabancılaşıyor, değil mi o
0: Evet.
1: saza? Hiç o yüzden çalışmayı bırakmamak lazım, ara
0: Evet.
1: vermemek lazım. Çok güzel. Hocam, bir bestenizi daha dinleyelim şimdi.
2: Tabii ki.
1: Ondan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Selam olsun. Yine ilk eserde olduğu gibi Evra Örneğin sesinden dinleyeceğiz Selam Olsun'u. Selam Olsun'un sözleri kime aitti?
2: Yunus Emre.
1: Yine Yunus
2: Yine
1: Emre
2: Yunus Emre.
1: projesinden bir
2: Evet.
1: besteniz. Bu kez yine aynı orkestranın eşliğinde Evra Örnek'in vokalinde Selam Olsun'u dinliyoruz.

0: Şimdi kayıt yaptığım gün aklıma geldi, yine tüylerim diken diken oldu gerçekten. Selam olsun'u dinlerken çok güzel bir beste bu da. Yine sözler Yunus Emre'ye aitti ve yine bestesi size aitti hocam.
1: Evet.
0: Sevgili Evra Örnek'in yorumundan, sesinden, o güzel sesinden dinledik. Şimdi yaptığınız projelerden biraz bahsedelim mi hocam? Tekrar size dönelim sevgili öğrencilerinizden. Yunus Emre bu projelerden bir tanesiydi. Yüksek lisansınızı yaptınız Akdeniz Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar'da müzikoloji bölümünde, değil mi?
1: Evet.
0: Yüksek lisans teziniz Yunus Emre üzerineydi. Ondan sonra da bu Yunus Emre projesi çıktı. Yıl kaçtı hatırlıyor musunuz? Yunus Emre projeyi yaptığınızda.
1: Galiba geçen yıldı ya.
0: Geçen
1: Geçen
0: yıl.
1: yıl besteler yapmaya başladım.
0: Kaç eser bestelediniz bu proje için?
1: Biz kaç eser çalıyorduk
2: Beş.
1: Mehmet Ali? Beş tane var şu
0: Hı.
1: anda. Galiba bir iki tane daha var. Daha onlar düzenlenmedi.
0: Hı.
1: Onları da yaz sonu iki, yani bir sonraki eğitim öğretim yılı için düşünüyoruz yani.
0: Yunus Emre projesi aslında bitmiş değil.
1: Yok,
0: Hala
1: bitmiş
0: devam
1: değil
0: eden bir
1: değil. Bunu
0: proje.
1: biraz daha genişletmek istiyorum işin açığı.
0: Evet.
1: Daha geniş kitlelere ulaşsın da
0: Ne
1: istiyorum.
0: kadar sürdü bu projeleri, bu besteleri yapmak, bu beş besteyi yapmak ya da yedi
1: Aa,
0: besteyi yapmak?
1: galiba yine bir yıla falan yayılıyor ya. Çünkü proje tam olgunlaşmamıştı kafamda.
0: Hı.
1: Böyle işte Yunus Emre okumaları yaparken karşıma çıkan şiirleri.
0: Ha, tam aklımdaki soru da oydu. Hani
1: Evet.
0: şiirleri nasıl seçiyorsunuz derken,
1: Şiirleri
0: okumalar yapıyorsunuz Yunus
1: özellikle
0: Emre'den.
1: Yunus Emre şiirlerini açayım da hadi bunların birini seçeyim gibi olmadı.
0: Hı.
1: Genelde tez yazarken işte Yunus Emre ile ilgili okumalar yapıyordum.
0: Onu incelerken,
1: İncelerken
0: şiirlerini
1: Yunus Emre
0: okurken
1: ile ilgili karşımıza onun şiirleri çıkıyor tabii ki.
0: haliyle.
1: Evet, onların da şey yapardım hani işaretlerdim ya da şiirin ismini alırdım bir yere, hoşuma giderdi. Öyle öyle biriktirdim bunları. Kimi işte ya bir hafta arayla da olan oluyor ama bir iki üç ay hiç yapamadığım da oluyordu. Bir şekilde bir yılın sonunda böyle bir 5-6-7 tane falan Yunus
0: Bestecilere hep sorulan bir sorudur. İlham mıdır, çalışma
1: Emre
0: mıdır? Değil mi? Daha önce mutlaka karşılaşmışsınızdır bu işle.
1: bestesi. Bunun cevabı gerçekten çok zor
0: Çok
1: ya.
0: zor.
1: Şimdi buna cevap vermek, bir de ben hani biraz da böyle bestecilik noktası da biraz enteresandır. Onu hani o elbiseyi üstüme alayım mı giyeyim mi diye hep böyle sıkıntı yaşamışımdır.
0: Sevgili dinleyenlerimize onu da ben açıklamak isterim Ercan hocam. Ercan Işkıncı öğretmenimiz yaptığı besteleri yapıp hani Atso Güzel Sanatlar Lisesi'nde konserleri verip ondan sonra bir kenara çekiliyor. Bu besteler ortaya çıksın, insanlar bunu dinlesin ya da işte telifini alayım, haklarını üzerine alayım falan gibi bir çabası olmayan, biraz bu konuda, bestecilik konusunda fazla mütevazı davranan birisi gibi duruyorsunuz. Hakikaten öyle. Yani Nilgün Hoca olmasaydı sizden nasıl haberimiz olurdu? Kim bilir? Olmazdı herhalde. Nilgün
1: Daha
0: Karaduman.
1: önceki projelerimde ben proje olarak kafamda söylediğimde Nilgün Hoca'ya, o şey yapıyordu, şekillendiriyordu. İşte
0: Hı.
1: hadi okulda yapalım bunu, işte çocukları toplayalım, koro ekleyelim falan.
0: Harmonik düzenlemeleriyle beraber çok kaliteli, çok iyi besteler yapıyorsunuz ama bunları yaymak ya da bunları ön plana çıkartmak ya da bir albüm yapmak konusunda gerçekten bir çabanız yok gibi duruyor.
1: Galiba
0: Çok
1: oraya artık gücüm kalmıyor ya. Çünkü yani öyle gerçekten hani sözle yazıyorum. Bundan önceki projelerimde işte Kurtuluş Savaşı ile ilgili yaptığımız projede bütün sözler de bana aitti, söz müzikler.
0: onlardan da bir örnek dinleyeceğiz biraz sonra.
1: Evet.
0: Projeleri anlatıyordunuz bu arada. Ben sözünüzü balla kestim gene. Yunus Emre var. Başka ne vardı?
1: Antalya'ya galiba 2010'da geldiğimde 11'de bir TRT'nin popüler çocuk şarkıları yarışmasına katıldım.
0: Evet, TRT ile de bir bağınız
1: Bir
0: var.
1: bağım var, evet. Yine odamda otururken piyanonun başında yakaladığım bir ezgi üzerine buna söz yazılır mı diye düşündüm. Ondan sonra işte TRT'nin yarışmasına denk geldim internette. İnanın o sözü galiba

0: Bir 3 günde falan okulun, biliyorsunuz bizim okula geldiniz,
1: Hı.
0: koridorları biliyorsunuz.
1: Hı.
0: Saatlerce koridorlarda dolaşıyordum, turluyordum. O söz, ona karatar nasıl bir söz yazarım diye. Böyle bir 3 günümü falan aldı. Ondan
1: O
0: sonra...
1: yaratım sancısı biraz bütün sanatkarlarda oluyor. Bir içe dönüklük hadisesi mi o? Nasıl bir hadise?
0: Evet,
1: Sözleri
0: bir
1: yazmak, o besteleri
0: kapanma,
1: yapmak.
0: kapanmak, tamamıyla bir kapanma
1: En
0: gibi
1: azından
0: oluyor
1: sizde
0: bu.
1: nasıl oluyor diye soracaktım. O da aklımdaydı soru
0: Ben de bir
1: olarak.
0: kapanma gibi oluyor yani. Araya gerçekten hiçbir şey koyamıyorum istesem de. Başka bir
1: Hı-hı.
0: şey düşünemiyorum.
1: Odaklanma.
0: Kesinlikle. Hani bazı insanlar bir iki işi, üç işi, beş işi aynı anda yapabilir ve düşünebiliyorlar
1: Hı-hı.
0: en azından.
1: Ama
0: Ben
1: sizin
0: de
1: için
0: öyle
1: tam bir
0: olmuyor.
1: odaklanma
0: Evet,
1: gerekiyor.
0: ben de öyle olmuyor. İşte sonra onu yazdım, gönderdim.
1: Sonuç?
0: Sonuç finale kalmışım. O dönem CD çıkıyordu
1: Hı.
0: TRT'nin. Orada da işte 10 parça arasında var.
1: Popüler çocuk şarkıları yarışması.
0: Düzenlemesini de Garo Mafyan yapmıştı. O da
1: Oo,
0: benim
1: çok
0: için
1: güzel.
0: evet büyük bir gurur oldu.
1: Büyük bir onur
0: Ve
1: olsa
0: büyük bir
1: gerek, evet.
0: motivasyon da oldu
1: Tabii.
0: oradan aldığım ödül.
1: Tabii.
0: Onun ardından da işte Şahmeran, bilirsiniz hikayeyi.
1: Hı.
0: Adanalı olduğum için Tarsus ve Adana Ceyhan Yılan Kalesi'nde anlatılan hikayelerdir. Bir
1: Hı.
0: kulak dolgunluğumuz hep vardı.
1: Hı.
0: Sonrasında Simurg'a şey yaptık. Simurg hikayesini.
1: Onunla ilgili bir proje de
0: Daha böyle
1: yaptınız.
0: tiyatra aldı, evet. İşte aşk bestemiz bugün galiba o da var.
1: Adı Aşk.
0: Adı Aşk,
1: O çok
0: Eşref
1: çok
0: Oğlu.
1: onu ben müsaade ederseniz
0: Evet.
1: kendi arşivime de koyup böyle
0: Tabii ki, ne demek.
1: düzenli olarak dinlemek istediğim bir eser. Nilgün Hoca
0: Şükrederim.
1: okumuştu onu.
0: Evet.
1: Biraz sonra iki eser sonra dinleyeceğiz onu da. Bambaşka besteler. Zamanımız kısıtlı. Bu bestelere yer verebilelim istiyoruz. Şimdi bir tane daha dinleyelim dilerseniz. Doğan Ediz Köse'nin vokalinde, onun solistliğinde Hak Bir Gönül Verdi Bana Ha Demeden Hayran Olur. O da
0: Yunus Emre.
1: Yunus Emre'nin bir şiirinde bestelenmiş eserlerinizden, aynı projeden. Hadi yine dinleyelim. Doğan Ediz Köse'nin solistliğinde.

0: Evet, yine Yunus Emre projesinden, Ercan Işkıncı hocamızın Yunus Emre projesinden bir bestesiydi. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Doğan İdiz Köse'nin vokalinde dinledik. Yine Atso Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin orkestra eşliğinde. Çok sesli düzenlemeler de, armonik düzenlemeler de yine size ait
1: Evet.
0: kıymetli hocam. Şimdi biraz önce bahsettik. Yaptığınız besteleri ön plana çıkartmak ya da onları yaymak konusunda pek çabanız yok ama çok güzel besteler.
1: Pek mahir değilim o konuda
0: Evet,
1: aslında.
0: sosyal medyayı kullanmayı düşündünüz mü bu konuda? Hani
1: Yani
0: internete
1: belirli
0: koymak,
1: oranda diyelim
0: video
1: ona.
0: paylaşım sitelerine ya da
1: Video
0: şey
1: paylaşım sitelerinde evet.
0: veriyor musunuz oraya?
1: Evet.
0: Kendi adınıza bir kanal mı?
1: Kendi adıma bir kanal.
0: İyi, Ercan
1: Ercan
0: Işkıncı
1: Işkıncı.
0: adına video paylaşım sitelerinde şeyiniz var, hesabınız var ve bestelerinizi oradan, en azından bazılarını oradan ulaşmak
1: Mümkün,
0: mümkün.
1: mümkün
0: Mümkün.
1: evet.
0: Güzel. Mesela biraz sonra dinleyeceğimiz Uyan Uyan'ı ben ilk orada dinlemiştim. Oradan vereceğiz yine.
1: Evet.
0: Çok, o da çok güzel bir beste. Belki gençler daha aktif kullanıyorlar galiba, değil mi, sosyal medya işini?
2: Evet,
3: Tabii
2: tabii
3: biraz daha.
0: bizim yaşlarımıza nazaran.
1: Kesinlikle.
0: Sizinle akran sayılırız hocam. Yani ben de yakın tarihlerde doğdum aşağı yukarı. Sizler nasıl kullanıyorsunuz sosyal medyayı gençler?
2: Bilgi almak genel olarak yani benim ilgi alanım müzik olduğu için müzikle ilgili şeylerle ilgileniyorum. Onlarla ilgili araştırmalar yapıyorum. Yine o tarz kontentte videolar karşıma çıkıyor benim. Bu alanda kullanıyorum genel olarak.
0: Sen besteler de yapıyorsun Mehmet Ali.
2: Şöyle
0: Senin de var kendine ait bestelerin ve
2: evet.
0: özellikle oyun ve benzer platformlar için, dijital şeyler için, uygulamalar için yazdığın besteler var galiba.
2: Evet. Şöyle bu Yunus Emre projesinden sonra ben de kuartet çalışmaları denedim kendim. Hatta şu anda fikirlerimden birisi de kompozisyon okumak aslında bakarsanız.
0: Aa, çok
2: Keman
0: güzel.
2: üzerinde ilerlemek istiyorum. Fakat bir kompozisyon bölümü fikrim de var açıkçası.
0: O zaman sende de bir bestekarlık tarafı var diyebilir miyiz? Çıkıyor mu bir şeyler?
2: Yani bestekarlık denilebilir mi? Buna bilmiyorum henüz
0: En
2: ama
0: azından başlamak gibi bir hevesin
2: evet.
0: var diyelim. Yani hiç olmazsa.
2: Çeşitli denemeler yapıyorum. İşte kuartet denemeleri yaptım bu projeden sonra. Orkestra düzenlemeleri denedim. Bir eser alıp onun orkestra düzenlemesini. Ayrıca kendim bir kuartet çalışması yaptım. Kendim yazmaya çalıştım. Olabildiğince kendimden bir şeyler katmaya çalıştım bunları yaparken. Ayrıca çeşitli kategorilerde dijital müzik de yapmaya çalışıyorum bu ara. İlgimi çekiyor. Kompozisyon bölümüne bu ara bir sempatim var açıkçası. Bu projeden de kaynaklı.
0: Fevkalade.
2: Evet.
0: Peki sen Aslı? Siz biraz
3: Şey.
0: daha sosyal medya, yani bilgisayar ve dijital dünyanın içine doğan çocuklarsınız.
3: Ya evet
0: Yaş
3: tabii.
0: yaşınız itibariyle çok daha sıcaksınız, daha yakınsınız değil mi bu konulara?
3: Daha alışığız. Yani çevreden de tabii yaşıt, akran herkes artık bunun içinde olduğu için yani biz de dolayısıyla öyleyiz. Aynı zamanda her konuda artık yani sosyal medyadan bilgi alınır olduğu için de ben de aynı zamanda o amaçla kullanıyorum. Bir şeyi dinlemeye gitmek istediğimiz zamanlar bile tarihini takip etmek olsun, kesitlerine bakmak olsun ya da yeni müzikler keşfetmek için falan çok faydalı oluyor yani. Karşımıza da çıkıyor.
0: Bizim zamanımızda iş farklıydı. Biz albümler satın alır, onların karton etlerini okurduk, değil mi hocam?
1: Hem de sıraya girerdik
0: Sıraya
1: albüm geldiği
2: biraz
1: zaman.
2: peşinden koşma şeyi
1: Kasetten.
2: vardı, durumu
0: Evet,
2: vardı. Bizde
0: evet.
2: artık karşımıza daha rahat
3: Evet,
2: çıkabiliyor.
0: Ben
3: çok
0: çok iyi
2: daha rahat
0: hatırlıyorum
2: keşfediliyor.
0: Ankara'da
2: Tabii
0: çok
2: tabii.
0: sevdiğim bir müzik grubunun, söylemeyeyim hangisi olduğunu, 1991 yılı çok verimli bir yıldı müzik dünyasında. Çok sevdiğim bir grubun en popüler albümlerinden bir tanesi çıktığında Ankara'da yüksek

0: Kültürel Caddesi'nde bir müzik dükkanının önünde metrelerce kuyruğa girip o kutulardan adamların CD'leri çıkartıp tek tek bize satması için, değil mi? Beklemiştik onu. Onun karton etini incelemek, onu CD player'a takmak, onu böyle heyecanla dinlemek falan. Bizim zamanımızda işler öyle yürüyordu. Şimdi çocuklar cep telefonunu açıp kulaklıklarını takıp herhangi bir müzik paylaşım platformundan şey, aylık ücretleri var değil mi onların?
1: Tabii.
0: İstediğiniz şeyi
1: Ama
0: özgürce
1: evet,
0: dinleyebiliyorsunuz.
1: ama
0: Çok daha rahatladı işler.
1: aynı keyfi de çok vermiyor bence. Ben bir tık daha o konuda eski kafalıyım aslında. Plak falan dinlemeyi çok daha tercih ediyorum
0: Ben
1: mesela.
0: hala bir plak koleksiyoncusuyum. Vazgeçemedim o işten.
1: Evet. Evet, benim de pick-up'ım var.
0: Aa,
1: Öyle
0: çok iyi.
1: evet gidip
0: O
1: alıyorum
0: başka bir zevk değil
1: plaklardan.
0: mi?
1: Evet, kesinlikle ben öyle düşünüyorum. Yani internetten tabii karşımıza çıkıyor, keşfetmek daha kolay ama aynı dinleme keyfini vermiyor bence yani.
0: Başka bir soru soracağım. Ercan Işkıncı hocanızın projesinde çalmak nasıl bir şeydi?
1: Ya.
0: Biraz önce Hak Bir Gönül Verdi Bana'nın ara sazlarında dattara sesinle
1: Evet.
0: eşlik ettiğini duydum.
1: Evet.
0: Evet.
1: Çok keyifliydi bizim için yani ve çok kısa bir sürede atıldık projeye ve çok keyif aldık yani. Genel olarak Ercan hocamıza derslerimizden de zaten her zaman olduğu gibi ya müziğin gerçekten insan içinde olduğunu hissediyor. Bence Ercan Hoca ile çalışırken çünkü hani sadece önüne konulan notayı çalmak değil de biraz daha yani hissetmek bence müziğin asıl olayı yani.
0: Evet.
1: Bu projede bunu çokça hissettiğimizi düşünüyorum ben hepimiz adına
0: Sizin
1: bence.
0: orkestranızı dinlerken, ki çok başarılı bir orkestrasınız,
1: Çok
0: arkadaşlarınızla beraber
1: teşekkür
0: Avrupa Güzel
1: ederiz.
0: Sanatlar'da, ben de aynı duygulara kapılmıştım.
1: Ya
0: Tüylerim diken diken, burnum sızlayarak ve gözlerimden yaşlar akarak bu besteleri
1: çok sağ olun.
0: canlı dinlemek başka bir şeydi. Yani
1: Evet
0: orada
1: evet.
0: olmak, keşke onu bütün dinleyenlerimiz de hissedebilseydi.
1: Keşke.
0: Bu konserlerin sayısını çoğaltın da insanlar gelip dinlesinler
1: Umarım
0: hocam
1: yani
0: yani.
1: kesinlikle
0: İnşallah,
1: evet.
0: inşallah öyle olur. İnşallah daha büyük orkestralar çalarlar sizin
1: İnşallah.
0: eserlerinizi. Şimdi sıra geldi. Beni en çok etkileyen bütün bu besteler arasında, hepsi çok güzel de, en çok etkileyen adı Aşk.
1: Evet.
0: Nilgün Hoca seslendirdi. Siz piyanoyla
1: Piyano çaldım ben.
0: eşlik ettiniz bu eserde. Onu bir dinleyelim. Adı Aşk ne için bestelenmişti? Bir kere daha tekrar edelim.
1: Feridüddin Attar Kuş Dili Mantıklı Tahir adlı kitabı oradaki Simurg hikayesi onu bir projelendirmiştim. Simurg bildiğiniz üzere hani bir işte ya daha doğrusu kuşlar Simurg'a gitmek için
0: Simurga gibi, evet.
1: toplanıyor. Hütüt diye bir kuşun önderliğinde çeşitli vadilerden geçiyorlar. Biz bu vadileri anlattık müzikte. 7 vadi var. Bunlardan biri de Aşk'tı. Ve tam da Eşrefoğlu Rumi'nin o dizeleri bizim işte yapacağımız çalışmaya çok uydu. Onun üzerine öyle bir beste yaptık.
0: Daha dinlemeye başlamadan heyecanlandım ben.
1: Evet.
0: Şimdi sözler geçiyor bir taraftan, bir taraftan melodisi geçiyor aklımdan. Sevgili dinleyenlerimizden özellikle rica edelim. Bu eserin sözlerine de, yani mana olarak sözlerine de çok iyi odaklansınlar. Beste zaten muhteşem. Nilgün Karaduman, sizinle tanışmamıza vesile olan eski dostum, sevgili Nilgün Karaduman öğretmenimiz de fevkalade seslendirdi. Onun vokalinde, sizin piyanonunuzda. Hadi dinleyelim. Adı Aşk.

0: Adı Aşk. Nilgün Karaduman'ın vokalinde, sizin piyanonuzda, sizin bestenizi böylece sevgili dinleyenlerimizle paylaşmış olduk. Bu çok güzel bir şarkı hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok. Ne söylesek boş. Geçtiğimiz yıl Kurtuluş Savaşı ile ilgili söz ve müzikleri size ait olan ve 8 şarkıdan oluşan bir programda yapmıştınız. Biraz bunu anlatır mısınız? Biraz önce azıcık bahsettiniz
1: Tabii
0: ama
1: ki kısaca
0: şimdi
1: bahsedeyim.
0: onunla ilgili besteyi dinlemeden önce
1: Tabii.
0: biraz bahsedin projeden bize.
1: Galiba Cumhuriyet'in 100. yılı için düşündüm onu. O yıl 2-3 yıl oldu galiba, değil mi? Oldu. Orkestra ve koro için düşündüm. İlk orkestra ve orkestraya zaten bu projeyle birlikte özellikle yaylılara yazmaya başladım. Daha sonra Yunus'ta bu daha yuka çıktı. 8 tane sözlü müziği kendime ait yine eserler var orada. İşte Bandırma ile başlayıp Samsun, Sivas, işte Sivas'ta mesela bir semah yazdım. Samsun'da horon, yine bir efeler var. 2 tane de daha böyle günümüze yakın diyeyim, işte çocukların ilgisini çekebilecek parçalar yaptım. Onlardan biri de zaten Uyan Uyan. 2 de marş vardı. Öyle güzeldi, güzel bir çalışmaydı.
0: O projede şeyi mi takip ettiniz? Kronolojik olarak tarihi de mi takip ettiniz şeyin? Bandırmadan başlayıp
1: Evet,
0: kongreleri takip ederek
1: takip ettik
0: o
1: onları.
0: hikayeyi anlattınız yani
1: Evet,
0: bestelerinizle ve sözlerinizle.
1: evet.
0: Müthiş.
1: Evet.
0: Şimdi de onu dinleyelim mi?
1: Dinleyelim tabii ki.
0: Bu da çok güzel bir beste. Eda'nın soyadını hatırlayamadık. Sevgili
1: Hatırlayamadım, mezun
0: Eda,
1: oldu 3 yıl
0: evet
1: önce. Bizi
0: mezun ettiğiniz
1: affetsin.
0: 3 sene önce öyle mi?
1: 2-3
0: 2-3
1: oldu değil
0: sene
1: mi?
0: önce.
1: 3 oldu,
0: Eda
1: evet.
0: şu anda
1: Hacettepe
0: Hacettepe Üniversitesi
1: Opera.
0: Opera bölümünde
1: Evet.
0: eğitimine, müzik eğitimine devam ediyor. O da
1: Evet.
0: çok güzel bir ses yine.
1: Çok güzel.
0: Sevgili Eda'nın sesinden, eski öğrenciniz Eda'nın sesinden o projeden Uyan Uyan'ı dinleyelim.

0: Bu da çok güzel bir beste. Yine armonik düzenlemeleri size ait. Çok güzel bir proje olmuş o da. Uyan Uyan adlı şarkıyı dinledik. Ercan Işkıncı'nın bestesi olan şarkıları dinledik bugün programımızda sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi 5 dakika kadar bir süremiz kaldı. Kısa bir zaman ve çalacak 2,5 dakikalık bir şarkımız var. Ondan sonra sizlerle vedalaşıp bir sonraki konuğumuza, bir sonraki bölümümüze geçeceğiz. Popüler çocuk şarkıları yarışmasına da bir eser göndermiştiniz. Hikayesini de anlattınız biraz önce kıymetli hocam. Son olarak o şarkıyı da dinleyelim. Ondan sonra son sözlerle köşemizi kapatalım, veda edelim, olur mu?
1: Olur,
0: bu şarkının adı neydi?
1: Doğanın kaynağı sevgidir.
0: Doğanın kaynağı sevgidir. Hani
1: Evet.
0: okulunuzun koridorlarında dolaşıp 3 gün sözlerini yazmaya
1: Kesinlikle
0: uğraştığınız,
1: evet.
0: önce bestesini yaptığınız, sonra tesadüfen TRT Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması'na göndermeye karar verdiğiniz ve ondan
1: Evet.
0: sonra sözlerini yazdığınız. Bunu da Garo Mafya'nın düzenlemesinde
1: Evet.
0: TRT Çocuk
1: Çocuk
0: Korosu
1: korosu. Evet.
0: seslendiriyor. Hadi son olarak bu eseri de dinleyelim. Ondan sonra son sözlerimizle vedalaşalım. Dinliyoruz. Doğanın kaynağı sevgidir.

0: Aşağı yukarı bir saat oldu size ayırdığımız zaman ama bu 7 bestenizi hiç olmazsa bestelerinizden 7 tanesini sevgili dinleyenlerimizle paylaşma fırsatı bulduk Ercan Hocam. Gönlünüze, ellerinize sağlık, ruhunuza sağlık. Bu besteler için çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için de öyle.
1: Davetiniz için ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Daha nice böyle güzel projeler yapın, böyle güzel besteler, böyle güzel düzenlemeler üretin ki sizinle yayınlarımızda sık sık
1: Tekrar tekrar
0: buluşalım.
1: buluşalım. Evet.
0: Buluşalım.
1: Umarım inşallah.
0: Umuyoruz kısa zamanda önemli yerlerde de çalınır bu besteler ve belki albüm haline de gelir. Öyle arzu ediyor gönlümüz.
1: İnşallah diyelim.
0: İnşallah hak ettiğiniz yerin çok daha ötesinde olmanızı diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Ayaklarınıza sağlık,
1: Çok
0: ağzınıza
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim.
0: Sağ
1: Sağ
0: olun,
1: olun.
0: var olun.
1: Son bir şey söyleyebilir miyim?
0: Lütfen.
1: Berlin'de okuyan kızıma buradan bir selam
0: O
1: gönderebilir
0: da
1: miyim?
0: müzik eğitimi alıyor.
1: Evet,
0: Viyola eğitimi alıyor, değil mi?
1: viyolacı
0: Adı
1: Berlin
0: ne?
1: Bengi.
0: Bengi Işkıncı.
1: Bengi Bahar Işkıncı, evet.
0: Aha.
1: Orada viyola okuyor. Hans Eisler Müzik Okulu'nda. Muhtemelen şimdi beni dinliyordu. Onu çok sevdiğimi söylemek istiyordum.
0: Babasının kızı.
1: Evet.
0: Evet, selamlar olsun buradan. Berlin'e selamlarımızı gönderelim. Söz yazarı, bestekar, Atso, Antalya Atso Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni, viyolacı, viyola sanatçısı. Çok teşekkür ediyoruz Ercan Işkıncı hocam. Sağ
1: Biz
0: olun, var
1: teşekkür
0: olun.
1: ederiz. Sağ olun.
0: Ve bu projede yer alan, orkestrada da yer alan sevgili öğrencilerinizden Asya Ok. Çok teşekkür ediyoruz
2: Biz
0: Asya. İyi
2: çok
0: ki geldin.
2: teşekkür
0: Neler
2: ederiz.
0: söylemek istersin sen olarak?
2: Ya çok keyifliydi burada olmak. Davetiniz için tekrardan çok sağ olun.
0: Geldiğiniz için
2: Çok
0: biz teşekkür
2: teşekkürler.
0: ediyoruz ve Mehmet Ali Durgun.
3: Evet, çok teşekkür ederim ben de. Çok güzel bir programdı. Çok keyif aldım. Su gibi akıp geçti gerçekten. Yani
0: Gerçekten öyleydi.
3: heyecanlı gelmişim ama çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim
0: Ne
3: ben
0: mutlu bizlere.
3: de.
0: Geldiğiniz için biz de çok teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür Nilgün hocamıza, sizinle tanışmamıza vesile olan Nilgün Karaduman'a buradan selamlar olsun. Orkestradaki hemen hızlıca sayacağım. Orkestrada eserlerinizi çalan bu akşam dinlediğimiz çelloda Sezen Karadayı, viyololarda Asya Ok burada ve Nazif Kurşunlu. Kemanlarda Mehmet Ali Durgun burada ve Araz Armut. Ritim sazda Harun hocamız Harun Yacan, piyanoda Ercan Işkıncı zaten burada ve solistler Evra Örnek, Ela Nil Madenci ve Doğan Edis Köse'ye de bir kez daha gönül dolusu sevgilerimizi, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu köşeyi kapatırken az sonraki konuğumuzu da duyuralım. Gecenin içinden programı TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor. Mobil oyun ve uygulama geliştiricisi, yapay zeka içerik üreticisi Sayın Hakan Satılmış'la buluşacağız programımızda. Şimdi Levent Yüksel'i dinleyelim. Yoksun sen.

0: Gecenin İçinden programı TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor TRT Radyo 1'de. Filmlerde, dizilerde ve mobil uygulamalarda kullanılan yapay zekayı konuşacağız bugün. Konuyla ilgili konuğumuz mobil oyun ve uygulama geliştiricisi, yapay zeka içerik üreticisi Sayın Hakan Satılmış şu anda stüdyomuzda. Hakan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun. Gecenin bu saatinde konuğumuz olduğunuz için şimdiden gönül dolusu teşekkürlerimizi lütfen kabul ediniz.
1: Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun, var olun. Biraz tanıyabilir miyiz efendim? Kendinizden bahseder misiniz?
1: Tabii ki. İsmim Hakan Satılmış. Mobil uygulama ve oyun yazılımı yapıyoruz. Hı hı. Artı yapay zeka içerik üretimlerini de gerçekleştiriyorum. Antalya firmasıyız. Iris hı hı. Games diye bir firmamız var. Bir 5 yıllık sürecimiz aslında.
0: Ice Games mi?
1: Iris.
0: Iris.
1: Iris Games,
0: Games
1: diye bir.
0: Kaç yıldır?
1: 5 yıllık bir sürecimiz var. Yani 5 yıllık bir firmayız henüz.
0: Hı hı.
1: Ben bir girişimciyim, yazılımcı değilim.
0: Hı hı.
1: Bir girişim olarak başladık. Hobi olarak başladığım sektörde. Öncesinde hobi olarak başladım. Şu anda tamamen kendi işimiz olarak devam ediyoruz.
0: Profesyonel olarak devam ediyorsunuz.
1: İnşallah profesyonel diyebiliriz.
0: Bu işe nasıl adım attınız? Buna nasıl karar verilir? Yapay zeka içerik üreticisi olayım ben. Mobil oyunlar yazayım, uygulamalar geliştireyim. İşine nasıl karar verdiniz? Böyle bir girişimci ruhuyla böyle bir adımı nasıl attınız? Nasıl başladınız?
1: Ya açıkçası ilgi diyelim. Yani teknoloji ve bilgisayar çok ilgili. Yani hobi olarak devamlı bilgisayar başında işte işten geldikten sonra vakit geçiren bir insandım.
0: Hı hı.
1: Daha önceleri işte internet sitesi yaparak bu işlere başladım. Daha sonra mobil oyun yazılımları kendi kendime öğrenmeye çalıştım.
0: Hı hı.
1: Derken bu taraftaki potansiyeli gördüm. Daha sonra potansiyeli gördükten sonra bir gelir olduğunu gördüm. Ve bir ticaret ruhu olarak, bir girişimci olarak dedim ki yani neden kendi işim olmasın?
0: Fevkalade.
1: Diyerek açıkçası 6 yıl önce işimden istifa edip bu tarafa şirket kurduk.
0: Ondan önce ne iş yapıyordunuz?
1: Ondan önce ben pazarlama, satış pazarlama yöneticisiydim.
0: Hı hı.
1: Firmalarda marketlere hızlı tüketim

0: Alakası
1: Hiç
0: olmayan bir
1: alakası
0: iş.
1: yoktu.
0: Evet.
1: Çok ilginç. Peki, şimdi yapay zekayı çok konuşuyoruz. Son zamanlarda ağzımızdan düşmeyen kavramlardan bir tanesi haline geldi. Her yere girdi. Yazılım dünyasında özellikle internette. Son dönemlerde de müzisyen olmaya başladı bu yapay
0: Evet.
1: zeka. Müzikler bile üretiyor. Az önce çıkan konuklarımızla da onu bir ara konuşmuştuk yayından önce. Bize yapay zekayı anlatır mısınız? Sizin bakış açınızla, sizin gözlüğünüzle nedir? Dijital dünyamıza nasıl girdi? Nerelerde kullanılıyor? Bu arada
0: Yapay
1: sözünüzü ballı kesiyorum. İçerinin ısısı nasıl?
0: zeka şu
1: Mutlu
0: an
1: musunuz? Soğuk
0: biraz
1: mu?
0: şey olabilir.
1: Tamam, klimayı kapatıyorum.
0: Kapatalım.
1: Antalya sevgili dinleyenler bugünlerde epeyce sıcak olmaya başladı. Meşhur Antalya
0: Aynen,
1: sıcakları.
0: sıcaklığı meşhur.
1: Dolayısıyla stüdyomuzda bir klima var. Tam da size vuruyor, rahatsız
0: Evet,
1: etmesin.
0: aynen.
1: Kapattım. Evet.
0: Tamamdır. Ya, yapay zeka aslında insanı taklit etmeye çalışan, insan gibi düşünmeye çalışan, problem çözmek için yapılmış bir yazılım aslında. Tabii insan gibi olamayacak bir yazılım. Olma ihtimali yok. Neden son günlerde yapay zeka çok hızlı türedi? Çünkü teknolojinin gelişmesiyle çip, işte işlemci güçleri arttı. Böyle olunca yapay zekaya bir önü açıldı. Çünkü bunlar güçlü işlemciler gerektiren yazılımlar. Ve hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Benim açımdan, benim bakış açımdan yapay zeka tamamen firmalara, insanlara hizmet eden, destek veren bir yazılım olarak bakıyorum ben.
1: Biraz önce kurduğunuz cümle içinden bir şey çekeyim. İnsan gibi olma şansı yok dediniz.
0: Evet.
1: Pek çok kişi ondan korkuyor. Hani yapay zeka ne olacak? Bizim işimizi mi elimizden alacak? İnsanlığı yok mu edecek? Acaba bizi kullanılacak bir meta gibi görüp sonra bizi lüzumsuz görüp bizden vazgeçebilir mi? Bizi yok edebilir mi? Falan gibi dedikodular var, korkular var,
0: Evet.
1: söylemler var. İnsan gibi olma şansı yok mu yapay zekanın?
0: İnsan gibi düşünme ihtimali yok. Yani biz yazılımcı olarak gözüyle bakıyoruz. Hani sonuçta bunu üreten, türeten firmalar, yazılım firmaları, bunları aslında biraz daha böyle allayıp pullayıp sanki insanın yerine geçecekmiş gibi birazcık pazarlama olarak baktıklarını düşünüyorum ben. Bize sunduklarını düşünüyorum. Yapay zeka insan eli olmadan, insanın desteği olmadan çok fazla bir iş görecek bir şey değil.
1: Fişini benim taktığım ve benim programladığım bir şey
0: Evet,
1: benim yerimi
0: alamaz.
1: kolay kolay benim gibi
0: Alamaz.
1: olamaz yani,
0: Tabii ki.
1: evet diyorsunuz. Peki, az önce bahsettiniz, siz mobil oyun ve uygulama geliştiricisi ve yapay zeka içerik üreticisisiniz. Bize biraz mesleğinizden bahsedin, açın orayı. Mobil oyun ve uygulamalarını ve yapay zekayı mobil uygulama alanına nasıl entegre ettiğinizi, yani yaptığınız girişimin ayrıntılarını biraz anlatır mısınız bize?
0: Tabii ki. Biz aslında 5 yıl önce başladığımızda yapay zeka bu kadar içinde değildi insanların, yani bu kadar
1: Doğru,
0: kullanılmıyor.
1: son bir yıldır falan,
0: Tabii birkaç
1: hani
0: yıldır bu iş
1: 4-5
0: böyle.
1: yıldır duyuyoruz da
0: Aynen.
1: son 1-2 yıldır çok çok çok
0: Çok
1: duymaya başladık.
0: yükseldi.
1: Çok yükseldi
0: Biz tabii
1: trendi.
0: ben bu işe başladığımda tabii ki yani yapay zeka için başlamadık. Biz mobil uygulama, mobil oyun geliştiriyorduk. İlk başta başladığımızda mobil oyun geliştirmekti. Bunları insanlara hani pazarlayarak, satarak açıkçası firmamızı döndürdüğümüz bir süreçteydik. Mobil uygulama yapıyorduk. Yani insanların talepleri oluyordu ya da şirketlerin talepleri oluyordu. Biz bunları destek vermeye çalışıyorduk. Daha sonra tabii yapay zeka gelişmesiyle birlikte bizim işlerimiz çok kolaylaştı. Yani hani bize çok destek olmaya başladı. İşin tamamen içine girdi yapay zeka. Yani biz yazılımlarımızdan tutun da görsel çalışmalarımıza kadar her şeyi yapay zekalı yapıyoruz. Üretirken
1: Eskiden kodlarla tek tek yazılmak zorundayken bütün
0: evet.
1: bunlar, şimdi biz yapay zekaya şunu yap diyorsunuz ve o yapıyor
0: Evet.
1: artık. Yani o işin o aşamasını biraz otomatikleştirdiniz gibi oldu. Çok
0: Aynen.
1: kolaylaştı.
0: Çok
1: Çok
0: kolaylaştırdı.
1: kolaylaştı.
0: Çünkü yani biz bir düğmenin işte telefondaki bir düğmenin kodlaması bile tek tek tek insan yapıyordu bunlar. Tek biz
1: Tabii.
0: yapıyorduk her şeyi ve bu zaman
1: Sen şu
0: alan,
1: düğmeye basınca şu olsun falan
0: evet,
1: gibi yazmak
0: bütün
1: gerekiyordu.
0: kodlarını biz yapıyorduk. Bu bize hem zaman kaybı hem de performans kaybı oluyordu.
1: Doğru.
0: Ama şimdi tek bir promptla bunları hızlıca çözebiliyoruz. Tabii bu çözmek demek şu anlama gelmiyor. Tamamen yapay zeka yapmıyor tabii ki bunu. Biz bunları birleştiriyoruz, tamamen bir ürün haline getiriyoruz. Bize yardımcı oluyor. Yani
1: Puzzle'ın parçalarını birleştirmek gibi.
0: aynen.
1: O puzzle'ın parçalarını yapay zekaya
0: Yapay
1: yaptırıp
0: zeka.
1: sonra o parçaları birleştirip bütünü ortaya çıkarıyorsunuz gibi.
0: Aynen.
1: Doğru mu tanımladım?
0: Çok doğru.
1: Aşağı yukarı
0: Çok
1: evet.
0: doğru. Bu süreçte bizim bir ayda yapacağımız işi biz bir haftada yapmaya başladık. Müşterilerimize işte daha kısa sürede işleri vermeye başladık. Bize çok

0: çok büyük desteği var şu anda. Yani
1: Çok iyi.
0: 3 kişinin çalıştığı işi tek başıma yapabiliyorum şu anda gibi. Çünkü şimdi şöyle düşünün, bir uygulama ya da oyun geliştirdiğiniz zaman bunun tasarım boyutu ayrı, yazılım boyutu ayrı, pazarlama boyutu ayrı, birçok boyutu var bunun. Bunu yapay zeka ile tüm boyutları tek yerden müdahale edebiliyorsunuz.
1: Müşteriye teslim dediniz. Kim o müşteri? Yani sizden siz ne üretiyorsunuz ve hangi müşterilere neyi teslim ediyorsunuz?
0: Şimdi şöyle,
1: Yani yapay zeka içerik üreticisi ne iş yapar ve parayı nasıl kazanır?
0: evet, yapay zeka aslında bizim asıl işimiz yapay zeka içerik üreticimiz değildi. Bu sonradan eklenen bizim iş oldu. Biz normalde müşterilerimiz, örnek veriyorum, bir kafe dükkanı diyor ki bize mobil uygulamamızı yapar mısınız? Kafemizin uygulamasını yapar mısınız? Yapıyorduk müşterilerimiz. Ya da bir girişimci geliyordu, işte ben oyun yaptırmak istiyorum, mobil oyun yaptırmak istiyorum. Oyunlardan işte para kazanmak istiyorum. Bana oyun yapar mısınız diyordu, yapıyorduk. Bunları yapıp satıyorduk.
1: O bir şey hayal ediyor, bir oyun hayal ediyor. Şöyle şöyle
0: Evet.
1: olsun, şunları şuradan yapsın falan diye. O kafasındaki zihni size tarif ediyor.
0: Biz
1: Siz de
0: yapıyoruz.
1: onun tarif ettiği şeyi dijital olarak üretiyorsunuz,
0: Aynen.
1: programlıyorsunuz yani.
0: Programlıyoruz ya da onları yönlendiriyorduk. Böyle yapalım, şöyle yapalım diye. Tabii kendi projelerimiz de oldu. Biz Antalya firması olduğumuz için Antalya'nın oyununu çıkarmak için bir yola çıktık.
1: Ha, çok
0: Evet.
1: güzel.
0: Antalya'nın off-road mobil oyunu. Hani off-road olarak Antalya'nın belli başlı ikonik ulaşmış yerlerde o arabayla gezip oralarda level'lar, yani oyunlaştıracaktık biz bunu.
1: Antalya'nın simgesi olan bazı şeyler
0: Evet.
1: vardır. Mekanlar, yerler, coğrafyalar
0: Aynen.
1: vardır.
0: Üç Kapılar mesela şehrin göbeğinde olan bir yer, ya da ne bileyim Manavgat Şelalesi gibi, ya da tarihi eserlerin olduğu yerler gibi. Buraları biz modelledik. Oyunumuzun içerisine koyup tüm dünyaya sunup bundan hem gelir elde etmek hem de tanıtmaktı Antalya'yı. Bunu belli bir yere kadar getirdik. Daha sonra ilerletemedik. Projemiz olarak rafa kaldırmış bulunduk.
1: Şimdilik duruyor
0: Ne
1: kenarda.
0: yazık ki duruyor. Çünkü hani biraz da desteklenmesi gereken bir projeydi. Destek alamadık.
1: Ya Antalya'nın turizmine ve tanıtımına da çok katkı sağlamaz mı?
0: Evet, yani.
1: Dünyanın her köşesinde bu uygulamayı indirip oyunu oynayanlar Antalya'nın yerlerini görmüş
0: Evet,
1: olacaklar.
0: yani aslında
1: Simgelerini görmüş olacaklar. Aslında Antalya tanıtımı için çok iyi bir proje gibi
0: çok iyi bir proje.
1: geliyor kulağa.
0: Şu an
1: Bundan
0: oyunumuz
1: daha iyi nasıl tanıtılır? Yani herkes artık o dijital uygulamaların başında herkes oyun oynuyor.
0: Evet.
1: Antalya oyunu da ilgi çekecektir diye düşündüm bir
0: Evet.
1: an. Yani
0: Çok
1: çok
0: da
1: iyi bir
0: güzel
1: fikir.
0: indirim aldık aslında. Dünya çapında günlük 1500, yani aylık 30 bin kişi kadar indiriyordu. Türkiye değil, dünya çapından
1: Aa, çok iyi.
0: indiriliyordu. Ve bu dünya çapında insanlar Antalya oyununu içerisinde oynarken oraları tanıyordu aynı zamanda. Bir nevi de reklamdı aslında, ama tabii ki daha büyük indirmeler olması gerekiyordu. Biraz daha çalışmamız gerekiyordu. Orada bir yerde kesmek zorunda kaldık.
1: Kim bilir başka bir girişimci de belki bu konuda size destek vermek isteyebilir. Belli mi olur?
0: Bekleriz.
1: Yatırım yapar.
0: Tabii ki her zaman
1: Tanıtımında da
0: kapımız
1: katkıda
0: açık.
1: bulunur.
0: Şimdi şöyle, açıkçası belki de biz kendi tanıtımımızı yapamadık. O yüzden biz birazcık da sosyal yapay zeka ile ilgili içerik üretmeye başladık. Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte hani kendi uygulamalarımızı, kendi oyunlarımızı tanıtmak istedik insanlara. İndirme almak için. Çünkü sosyal medya büyük bir mecra, biliyorsunuz.
1: Çok.
0: Milyarlarca insan var.
1: Çok.
0: Öyle olduğu için orada reklam yapmak daha
1: Çok
0: hızlı
1: büyük bir pazar.
0: pazar. Oradan pay almak için biz açıkçası o tarafa da yöneldik. O tarafı da girişim olarak başlattık. Aylos da zaten ondan sonra doğmaya başladı.
1: Fevkalade. Kazançlı mı bu iş?
0: Tabii ki.
1: Tekne dönüyor yani
0: Tabii.
1: rahatlıkla.
0: Tabii.
1: Çok güzel. Peki, Sayın Hakan Satılmış'la sohbetimiz devam ediyor. TRT Radyo 1'de Gecenin İçinden programında Antalya'dayız. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sesleniyoruz sizlere. Yapay zeka içerik üreticisi, mobil oyun ve uygulama geliştiricisi Hakan Bey. Hakan Bey, yapay zeka ile film, dizi sektörü de yavaş yavaş şekil değiştirmeye başladı. Hatta hayatımız dijitale kaydığından beri yaşamımız hiç olmadığı kadar yapay zeka ile artık iç içe girdi. Dijitalleşme ile birlikte sektördeki filmler de artık yavaş yavaş değişmeye başladı. Yani yapay zeka oraları da üretiyor artık, çok
0: Evet.
1: kolaylaştı. Pek çok film şirketi büyük prodüksiyonlarla bir şeyler yapmak, bir mekanlar kurmak yerine yapay zeka
0: Güzel.
1: ile ve dijital olarak artık bu işleri çok kolay hale getirdi. Yapay zeka içerik üreticilerinin eğitim, medya ve pazarlama sektöründeki yeri konusunda bize neler söylemek istersiniz?
0: Yapay zeka içerik üreticileri sektörde artık çok fazla yer edinmeye başlandı. Çünkü insanların şu anda aradığı kriter yapay zeka kullanabiliyor mu ve nasıl kullanıyor? Yani iyi kullanabiliyor mu? Şimdi yapay zeka herkes kullanabilir. Tabii bunun profesyonelleşmek de gerekiyor bir yandan. İyi
1: Tabii.
0: kullanmak için ve bunun eğitimleri de almak gerekiyor. Aslında eğitim baktığınız zaman şu an öyle bir eğitim yok. Hani birebir eğitim, en güzel eğitim araştırarak yapılan eğitimdir. Çünkü yapay zeka her gün kendini yeniliyor.
1: Tabii.
0: Şu an aldığınız eğitim yarın hiçbir işe yaramayabilir.
1: Tabii.
0: Her gün eğitmek gerekiyor. Sektör değişiyor. Dediğiniz gibi filmlerde, kliplerde yapay zeka girdi işin içine. Hatta biz kliplerimizi yapay zeka ile yapıyoruz. Ayrılsın kliplerini. Sanatçılar klip için bize gelmeye başladı. Bize klip yapar mısınız diye.
1: Ha.
0: Tabii yapay zeka ile. Şimdi şöyle baktığınız zaman bir klibin maliyeti aslında işte içerisinde 5-6 kişi, kameraman, yer kiralanacak, arabalar, yol masrafı falan dediğiniz zaman çok yüksek maliyetlere çıkabiliyor. Yapay zekalı bu iş çok daha düşük maliyetlerle, hiç oturduğun yerden kalkmadan, istediğin kamerayı kullanarak, istediğin seti kurarak,
1: İstediğini açıdan
0: istediğin
1: çekerek,
0: açıdan çekerek,
1: çektirerek.
0: evet beğenmedim tekrar yaparım diyerek, hem kimseyi yormadan bir film, bir klip yapabiliyorsunuz şu anda.
1: Evet.
0: İşleri çok da kolaylaştırdı. Yani bu gidişat aslında iyi yönde güzel bir gidişat. Çünkü insanlar daha çok üretmeye başladı. Ürettiği şeyleri daha çok göstermeye başladı ve daha kaliteli işler çıkmaya başladı baktığınız zaman.
1: Evet, her geçen gün. Yani ilk başta çıktığında işte birisi elini kolunu sallarken masanın içinden geçebiliyordu
0: Evet.
1: o el. Doğallığını yani çok iyi anlıyordun. Bu yapay zeka yapmış. Bak, fiziğe aykırı bir durum var burada. Kolunu sallarken kol masanın içinden geçti diyebiliyorduk.
0: Evet.
1: Ama onlar da gelişti artık. Onlara da dikkat ediyor yapay zeka
0: Tabii.
1: bunları iletirken. Onun kalitesi de gitgide artıyor, değil mi?
0: Tabii. Yani şu an yapay zeka dünya fiziğini artık birebir kopyalamaya başladı.
1: O hataları
0: O
1: yapmıyor artık.
0: hataların çoğunu yapmıyor artık. Tabii yine var hatalar. Şu an kusursuz değil yapay
1: Ya
0: zeka.
1: hala anlayabiliyoruz biraz.
0: Anlayabiliyor.
1: Hala
0: Evet.
1: anlayabiliyoruz
0: Aynen.
1: biraz nispeten
0: Ama
1: yapay.
0: belki ileride hiç anlaşılmayacak.
1: Tam onu soracaktım. Geleceği ne hakkında, bu işin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka ve uygulamalarının geleceği hakkında nereye gidiyor bu iş?
0: Ya aslında yapay zeka bize hizmet etmek adına gelecekte çok daha güzel yerlere gelecek. Üretim konusunda çok daha güzel yerlere gelecek. Bu aslında yapay zeka ne kadar kullandığımızla alakalı bir durum. Yani siz yapay zekayı ne kadar kullanıyorsanız bu sizin açınızdan çok faydalı bir gelecek demek. Biz mesela şu an bir yazılım firmasıyız. Yapay zekadan korkmuyorum. Niye? Çünkü bana çok faydası var. Şimdi ben şunu da diyebilirdim. Benim yerime yazılım yapıyor. Ben artık benim işimi alacak yapay zeka.
1: Demek yerine.
0: Evet, gelecekte benim işimi alacak demek yerine şu an ben onu kullanıyorum. Daha çok iş üretmeye çalışıyorum. Yani aslında
1: Ve daha
0: geleceğe
1: çok para
0: daha çok
1: kazanıyorsunuz.
0: para kazanıyorum.
1: Evet.
0: Geleceğe böyle bakmak lazım. Yapay zeka ben nasıl kullanacağım ki bundan ne kadar fayda sağlayacağım diye
1: Evet.
0: bakmak lazım. Korkmamak
1: Evet.
0: gerekiyor.
1: İşin ne tarafındasınız? Yani
0: Evet.
1: yapay zeka mı sizi kullanıyor, yoksa
0: Evet.
1: siz mi yapay zekayı
0: Aynen.
1: kullanıyorsunuz? Aslında işin matematiği bu kadar basit, değil mi?
0: Aynen. Bu kadar
1: Evet.
0: basit aslında. Korkmamak
1: Evet.
0: gerekiyor.
1: Korkmamak gerek. Onu nasıl kullanabilirim? Bunu kendi çıkarım için, kendi yararım için nasıl kullanabilirim, ona bakmak
0: Tabii.
1: lazım. Çünkü maliyetleri çok düşürüyor, değil mi? Maliyetler ne düzeyde düşüyor? Bir örnekle açıklamak mümkün olabilir mi bunu?
0: Ya.
1: Yani biz mesela biz 1,5 saatlik bir sinema filmi çekeceksiniz. Normalde hiç yapay zeka olmasa kaça mal olur? Yapay zekayı koysanız kaça mal olur? Ya da film çok abartılı bir örnek olabilir.
0: Klipten
1: Başka bir
0: gidebiliriz.
1: yerden, bir klipten örnek verebilir. Ya
0: Tabii.
1: da istediğiniz herhangi bir şeyden bir örnek verin. Maliyeti ne kadar düşürüyor bu iş?
0: Maliyeti yani ortalama %60-70 oranında düşürür diye düşünüyorum ben. Tabii bu sektöre göre değişik gösterir muhakkak. Ama kliplerden ben örnek verebilirim. Bir kameraman kirası işte binlerce TL para. İşte oyuncu var. Bunun dijital ortamda editlenmesi var. Ses mühendisi var. İşte yok. Var var var.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle düşünün. Biz Aylos'ta müzik yapıyoruz. Aranje kısmını ben yapıyorum. Müziğin aranjesi benim. Aylos söylüyor. O da yapay zeka. Aranjeyi ben yapıyorum. Klibini ben yapıyorum. Videosunu ben yapıyorum. Bütün her şeyi bir kişi yapıyor. Ortada tek bir kişi var ama bir sanatçı var ortada ve klipleri var. Yürüyor. Yani üretiyoruz. Yani baktığınız zaman %60-70 belki daha fazla bir maliyette
1: Maliyet avantajı gibi.
0: avantajımız var. Aynı şekilde yazılım için de geçerli bu. Ben iki kişinin yapacağı işi, üç kişinin yapacağı işi tek başıma yapabiliyorum. Bunun pazarlamasından tutun da tasarımına kadar, yazılımına kadar yapabiliyorum. Bir anda maliyetler düşüyor. Hem zamandan kazancım var, hem maliyetten kazancım var. Birçok yerden kazancım var. Aynı zamanda satarken de bunu

0: Müşteri daha uygun maliyette alabiliyor bizden. O da kazanıyor.
1: Uluslararası rekabette en önemli konu kalite, eşit kalitede konuşursak, yani eşit kaliteli mallar arasında kıyaslarsak, uluslararası rekabette en önemli kalem belki de maliyet.
0: Tabii.
1: Çünkü fiyatı belirliyor.
0: Fiyatı belirliyor.
1: Rekabet edecekseniz 4 yerine 3 liraya alabiliyorsanız bir şeyi, aynı şeyi,
0: Tabii.
1: aynı kalitede şeyi hiç kimse 4 liraya almayı
0: Tabii.
1: tercih etmeyecek elbette.
0: Aynen.
1: Uluslararası demişken Türkiye ne durumda sizce? Yapay zeka ile üretilen filmler, diziler ya da klipler Türkiye'de nasıl, dünya ile nasıl kıyaslandığı zaman neredeyiz yani?
0: Türkiye çok meraklı bu konuda. Yani insanları, gençler çok meraklı, ilgileniyor. Üretmeye de çalışıyor. Aslında gidişatımız biraz yavaş. Çok hızlı değil. Dünyada tabii çok hızlı ilerliyor. Biz yapay zekayı kullanıyoruz şu anda. Yapay zekada üretim kısmında, yani yapay zekayı üretim kısmında biraz yavaşız. Kendimiz kullanıyoruz onu. Onu hizmeti satın alıyoruz. Hizmet satamıyoruz henüz. O konuda biraz yavaşız. Keşke biz de yapay zeka üretebilsek, kendi yapay zekalarımız olsa, kendi ürettiğimiz şeyler olsa, biz de o pazardan pay alsak. Ama ne yazık ki şu anda iki ülke dünyada önde gidiyor. Tabii bu kötü bir şey değil.
1: Muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den
0: Evet,
1: bahsediyoruz, değil
0: aynen.
1: mi? Yani
0: İki
1: yapay zeka
0: ülke
1: üreticileri.
0: savaşıyorlar bunlar. Ama tabii bu demek oluyor ki biz burada geride kalacağız değiliz. Sonuçta üreterek, yani onları kullanarak da ürettiğimiz şeylerle de kazanç sağlayabiliriz ve burada da bir yer edinebiliriz dünyada. Ben eminim ki bu yeri edineceğiz. Çünkü dizilerde, kliplerde yavaş yavaş kullanılmaya başlandı. Sanat dünyasına da, şarkı kısmına da girmeye başladı. Biz biraz halk olarak korkularımız var. Yani bilmediğimiz bir şeyden çok korkuyoruz ve buna hemen adapte olamıyoruz ne yazık ki. Şu an o adapte olma sürecindeyiz diye düşünüyorum ben. Yani film sektöründe henüz yapay zeka şu an Türkiye'de çok kullanılmıyor. Yani video klipler, sanatçılar klip çekmeye daha yeni yeni başladı. Bunu tamamen kullanabildiler. Kullanmıyorlar, korkuyorlar. Müziklerinde yapay zeka sanatçılardan kaçınıyorlar, korkuyorlar. Hani bunlar, şu anda biz o süreçteyiz. Orayı bir atlayabilsek, çünkü dünyada yapay zeka işin içinde, ben bunu nasıl telifleyebilirim, nasıl bununla birlikte gidebilirim diye insanlar konuşuyor. Biz daha onu aşmaya çalışıyoruz şu anda.
1: Biraz önce maliyet ve uluslararası rekabet ve fiyat konuşurken kaliteden de söz ettik. Aynı kalitede malları üretmek ama fiyat avantajı, maliyet avantajı falan diye açıklamaya çalışmıştık. Kaliteyi karşılaştırırsak insan tarafından üretilmiş bir şeyle yapay zekanın ürettiğinin kalitesi arasında da bir fark oluyor mu? Daha mı iyi, daha mı kötü, daha iyi olabiliyor mu?
0: Tabii, yani bu şimdi bakış açısına göre değişir. Yani şöyle değişir. Örnek veriyorum, bir video klip yaptınız. Bu klibi yapan kişi eğer çok kaliteli iş çıkartıyorsa, tabii ki yapay zeka onu geçemez. Yani şu an insan kalitesi yapay zekanın çok çok önünde. Ama o işi kaliteli yapanla karşılaştırdığınız zaman yapay zeka geride kalır. Ama ikisini birden bir araya girdiği zaman, hem kaliteli iş yapan ve yapay zekayı da kullanan biri olduğu zaman, kusursuz işler çıkabilir ortaya.
1: Ha, ikisini
0: Evet,
1: birleştirmekten söz
0: ya,
1: ediyorsunuz.
0: aynen. Yani şimdi
1: Yani
0: biz
1: ikisini birbirine rakip etmek
0: rakip
1: yerine
0: yerine birleştirirseniz
1: ikisini
0: kusursuz işler çıkar.
1: hani güzel bir cevap verdiniz orada.
0: Evet. Yani şimdi biz, eğer bak, şu taraftan bakarsanız, yapay zeka, ben yaptım bir video klip, bir de kötü bir, yani ne diyeyim, kötü bir yapımcı yaptı. Yapay zeka ön plana çıkar onun karşısında baktığınız zaman. Çünkü yapay zeka hani en iyisini yapmaya çalışır, en iyi görselleri alır, en iyi böyle kamera açısını bulur gibi. Yani biraz da o işi bize kolaylaştırdığı için daha iyisini çıkartabilir.
1: Yani bu işte eğitim almış, kendini iyi yetiştirmiş ve hayal gücü yüksek birisi yapay zekayı kullanarak çok daha pratik bir şekilde daha güzel şeyler üretebilir.
0: Çıkartabilir tabii.
1: Yani iş yine aslında eğitim, kendini yetiştirmek ve hayal gücü zenginliği değil mi?
0: Tabii.
1: Biraz öyle görünüyor
0: Aynen.
1: sanki. Yapay zeka bunu destekleyici, belki biraz bunun makyajı gibi belki öyle düşünmek
0: Tabii.
1: mümkün olabilir.
0: Yani aslında insanlar hayal gücünü yapay zeka ile ortaya çıkartabilecek kıvamda şu anda. Makyajlama demeyelim de bunu sıfırdan oluşturma gibi diyebiliriz.
1: Evet. Biraz önce Antalya tanıtımı için yaptığınız bir uygulamadan, bir oyundan bahsetmiştiniz. Bu özel bir projeydi ama şimdilik rafta dediniz.
0: Evet.
1: Onu geliştirmek mümkün mü? Daha fazla geliştirmek, daha iyi
0: Tabii ki.
1: yerlere getirmek?

0: mümkün. Yani biz o projeyi tekrardan raftan çıkartıp şu an zaten Google Play'de yayında, insanlar oynayabiliyor ama
1: Adı neydi?
0: Offroad Antalya ismi.
1: Offroad Antalya'ydı
0: Evet,
1: ha.
0: Offroad Antalya ismi. Bunu oynayabilirler ama tabii ki yolu uzun. Hani biz çünkü Antalya'nın %10'unu falan tasarladık. Tabii %10 derken böyle bir şehir olarak tasarlayamadık. Telefonda olduğu için biraz daha küçük oluyor. İkonik yerlerini belli kısmını tasarladık. Oralarda geçen bir oyun, güzel bir oyun. Multiplayer bir oyun. Çoğu insan hep birlikte oynayabileceği bir tarzda bir oyun. Bu tabii şeyi uzun. Hani biraz daha böyle desteklenirse çok güzel bir şey çıkar ortaya. Antalya'yı da güzel
1: O
0: tanıtabilir.
1: projeyi ortaya koyarken gerçek görüntülerden, gerçek video görüntülerinden mi faydalandınız? Gidip fotoğraflarını ya da videolarını mı çektiniz? Nasıl oluyor? Böyle bir
0: Açıkçası
1: şey üretmek nasıl yani? Nasıl ortaya koydunuz bunu?
0: şimdi yapay zeka olmadığı bir dönemde yaptık biz bunu. Normalde işte üç kapıların fotoğrafları var zaten internette. O fotoğrafları alıp 3D modellemeyle birebir uygun bir şekilde modelleyip oyunun içerisine yerleştirdik. O zamanlar öyle yapıyorduk ama şu anda deseniz o fotoğrafı ben
1: Yapay zekaya yaptırıp.
0: yapay zekayla bir hemen 3D modellemeye çevirip koyabilirim. Daha hızlı olur.
1: Aklınızda buna benzer projeler var mı yakında? Böyle bir şey üretmeyi planlıyor musunuz? Yeni bir proje?
0: Yeni projelerimiz aslında 3 tane projemiz vardı. Bunları hepsini rafa kaldırdık. Çünkü şu an bizim bütün odağımız iOS. Çünkü şirketimizin büyük gelir kapısı haline gelmeye başladı. Ve bizim çok büyük reklamımız yapıyor şu anda. Sosyal medya olduğu için büyük
1: Doğru.
0: büyük
1: E
0: kitlesi
1: siz
0: var.
1: de bir girişimci olduğunuza
0: Biz
1: göre
0: de büyük,
1: öncelikle
0: tabii.
1: yatırımı ve karı
0: Aynen,
1: düşüneceksiniz
0: karı
1: elbet.
0: düşünüyoruz.
1: Elbette. Gayet doğal olarak. Bu arada programımızın sonuna geldik. Süremiz bitti.
0: O çok
1: Artık
0: çok hızlı
1: veda
0: oldu.
1: edip, evet çok hızlı oldu değil mi? Yarım
0: Çok
1: saat
0: hızlı.
1: çok hızlı geçti.
0: Evet, çok hızlı
1: Ama
0: oldu.
1: sohbet güzel olduğu
0: Evet,
1: için
0: çok
1: öyle
0: güzeldi. Çok
1: hissettik.
0: teşekkür ederim.
1: Bizce de öyleydi. Biz çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Mobil oyun ve uygulama geliştiricisi, yapay zeka içerik üreticisi Sayın Hakan Satılmış'la konuştuk sevgili dinleyenlerimiz. Bir kez daha sonsuz teşekkürümüzle uğurluyoruz
0: Çok
1: Hakan Bey
0: teşekkür
1: sizi.
0: ederim.
1: Ve geldik programımızın sonuna. Gecenin içinden programı her Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yarısı olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu stüdyolarından seslendi canlı olarak. Programı sizin için Berivan Erin hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ersel Hüner ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. Bu ekiple huzurlarınızdaydık. Önümüzdeki Perşembe 23 ana haber bülteninin ardından yine gecenin içinden programında sizlerle buluşacağız. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yıldın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? CHP'nin salı yapılacak meclis grup toplantısında hangi siyasinin milletvekillerine sesleneceği merak konusu. Taraflar arasında krize neden olan grup toplantısı için gözler pazartesiye çevrildi. CHP Meclis Grup Yönetim Kurulu'nun toplantısında kararın netleşmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

Benim son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini belirttim. Bölgemizin ihtiyacı olan silahlanma yarışları yerine diyalog ortamının güçlendirilmesidir denildi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu da gündemdeydi. İsrail'in Lübnan'da işgali genişletmesine ve Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine tepki gösterildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'i resmi ziyaret edecek. Görüşmelerde ikili ilişkiler, ticaret ve savunma sanayindeki işbirlikleri ele alınacak. Fidan'ın Myanmar'daki iç savaştan kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingya Müslümanlarının yaşadığı mülteci kamplarını ziyaret etmesi planlanıyor. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu görevlileri 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Söz konusu hafta boyunca zirveye katılanların konakladığı oteller ve civarında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ATO Kongre ve Sergi Merkezi'nin bulunduğu bölgede sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, konser, eğlence ve benzeri etkinlikler de yapılmayacak. İran asıllı şarkıcı Muhsin Namcu 13 Haziran'da Ankara'daki konser Namcu'nun 13 Haziran'da Ankara'daki konserine izin verilmedi. Açıklama Çankaya Kaymakamlığı'ndan geldi. Konser etkinliğine kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmemiştir ifadelerine yer verildi yapılan açıklamada. Kırıkkale'de Fethullahçı terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında iki kişi tutuklandı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Anadolu'nun bağrından kopup gelen, asırlardır gönül telimizi titreten o eşsiz türküleri sizlerle buluşturmak için Gece Ezgileri programıyla sizlerleyiz. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Muhittin Tartan'a ait olan Bilecik türküsüyle başlıyoruz. Hale Gür söylüyor. Bir incecik yolum gider Yemen'e.

Tözbek'in Halit Kaçan'dan derlediği Şanlıurfa türküsüyle Hediye Hüseyin sizlerle. Kalk gönül yola gidelim, yolumuzdan bilen yoktur.

Zafer Sarı Sözel'in Mehmet Yüzgeç'ten derlediği Sivas türküsüyle Çimenil Telsizlerle. Akşam olur karanlığa kalırsın, derin derin sevdalara dalarsın.

Sadi Yaver Ataman'ın derlediği Karabük türküsünü Adile Kurt Karatepe söylüyor. Taş harmanın mazısı, tavşan kovar tazısı.

Neşet Ertaş'a ait Kırşehir türküsüyle seçkin tutuş sizlerle. Anam ağlar başucumda oturur, derdim elli iken yüze yetirir.

dinleyenler, programımız devam ediyor. Sırada Kadir Kars'a ait Muş türküsüyle Bircan Pullukçuoğlu var. Muş'un etrafında fesli gezerim, elbisem kirlenmiş paslı gezerim.

Hüseyin Dülgeran'a ait türkümüzü Ali Haydar Gül'den dinliyoruz. Erisin dağların karı erisin, akan sular düz ovayı bürüsün.

Gece Ezgileri programının sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün iş hayatının o bazen pırıltılı ama bazen gölgede kalan bir adalet sınavına odaklanacağız. Emeği paylaşmak, başkalarının özgünlüğüne takdir göstermek ve üretken olmaya çalışmak başlığı altında bir başarının altındaki gizli kahramanları anmanın, o fikri gerçek sahibine hakkını teslim etmenin ne de büyük bir zarafet ve karakter meselesi olduğu hakkında konuşacağız. Başkasının ışığıyla aydınlanmaya çalışmak yerine o ışığı hep birlikte nasıl büyütebileceğimizi ele alacağız. İncelik, görünür olmayı, ön planda olmayı, öne atılmayı hoş karşılayan bir tavır değildir. Nazik olmak, kendimizi hep öne atmak olmadığı gibi görünmeyen emeğe hürmet etmek demektir. Sevgili dinleyiciler, iş dünyasında bir projeyi sunarken veya bir başarıyı kutlarken ben kelimesinin arkasına saklanıp o işe omuz verenleri unutmak profesyonel zarafetin en büyük yaralarındandır. İncelik sahibi bir çalışan veya incelikli bir yönetici bilir ki, bir başarının kredisini gerçek sahipleriyle paylaşmak o başarıyı eksiltmez. Aksine bereketlendirir ve kalıcı kılar. Sosyolog Erwin Goffman etkileşimlerimizi bir sahne performansı olarak tanımlarken her performansın arkasında bir ekip olduğunu söyler. Goffman'a göre sahnede parlayan kişinin arkadaki ekibin emeğini yok sayması o sosyal yapının güvenini temelinden sarsar. İncelikler, Goffman'ın işaret ettiği o ekip ruhunu korumak adına sahne ışıkları altındayken bile gölgedekilere selam durabilmek gerektirir. Başkasının fikrini benim fikrim diye sunmak sadece bir nezaketsizlik değil, Goffman'ın deyimiyle o profesyonel yüzün en büyük sahteliğidir. Kıymetli Kemal Sayar dünyaya şifa vermekten bahsederken insanın en temel ihtiyacının fark edilmek ve onaylanmak olduğunu söyler. Kemal Sayar'a göre emeği çalınan bir insan ruhsal bir yaralanma yaşar ve aidiyet duygusunu kaybeder. Nezaket Kemal Sayar'ın vurguladığı o görülme ihtiyacına bir cevap vermektir. Bir toplantıda bu fikir aslında arkadaşımın fikriydi diyebilmek ya da raporun altına asistanının ismini de eklemek muhatabımıza sunduğumuz en büyük şifadır. Zarafet başkasının emeği üzerinde yükselmek değil, o emeği bir baş tacı yapabilmektir. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu aydınlatan Saadettin Ökten hocamız geleneğimizdeki emanet ve liyakat bilincinden bahseder. Ökten hocanın penceresinden bakarsak birinin emeği bize teslim edilmiş kutsal bir emanettir aslında. O emanete sahip çıkmak ve o emanetin hakkını teslim etmek medeniyetimizin o vakar ve haysiyet sahibi insanının en belirgin vasfıdır. Emeği sahiplenmek bir gecekondu zihniyetidir ama emeği paylaşmak ise asırlık bir çınar gibi kök salan şehirli bir ahlaktır. Joan Hari Çalınan Dikkat kitabında modern hayatın bizi nasıl bir ben merkezcilik sarmalına ittiğini anlatır. Hari'ye göre sadece kendi başarısına odaklanan insan toplumsal bağlarını koparır ve yalnızlaşır. Kıymetli dinleyiciler, incelikler bazen biz diyebilmek cesaretini göstermeyi gerektirir. Hari'nin işaret ettiği o derin bağları kurabilmek için başarının kredisini bir ganimet gibi paylaşmak gerekir. Bunu biz başardık demek hem ruhu hafifletir hem de gelecekteki başarıların yolunu açar. Fransız düşünür Bergson, hayatın yaratıcı bir tekamül olduğunu savunuyor demiştik. Bergsoncu bir bakışla baktığımızda biz de bir fikrin doğuşu ve olgunlaşması için kolektif bir sürece ihtiyacı olduğunu görürüz. O sürece katkı sunan her zihin, o hayat akışının bir parçasıdır. İncelikli olmak, o akışı kesintiye uğratmadan her bir damlanın hakkını vererek okyanusa ulaşabilmektir. Başkasının kredisini çalmak, o hayat enerjisine yapılmış bir haksızlıktır. Kıymetli dinleyiciler, iş dünyasında unvanlar gelir geçer ama adil ve vefalı insan etiketi bir ömür boyu üzerimizde kalır.

0: Başkasının emeğine attığımız her atıf aslında kendi itibarımızın da sağlamlığıdır. Unutmayalım ki gerçek büyüklük başkasını küçülterek değil, yanımızdakini yücelterek kazanılır. Mevlana'nın o hikmetli uyarısı adaletin pusulası olsun. Bir mum, diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Işığınızı paylaşın ki karanlıklar tamamen aydınlansın. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Bugün programımızın ilk bölümünde çocuk sağlığını yakından ilgilendiren önemli bir konuyu, çocuklarda zehirlenmeyi ele alacağız. Evde günlük hayatta fark edilmeden oluşabilen tehlikeler, acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri ve ailelerin alabileceği basit ama hayat kurtaran önlemleri, çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk yoğun bakım uzmanı Profesör Doktor Sayın Ayşe Berna Anıl'la konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde ise son yıllarda hem sosyal medyada hem de sağlık dünyasında çok sık konuşulan zayıflama iğnelerini ele alacağız. Diyabet tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen ancak kilo kontrolü üzerindeki etkileri nedeniyle geniş kitlelerin ilgisini çeken bu ilaçlar gerçekten mucize çözüm mü? Yoksa dikkatle yaklaşılması gereken tıbbi bir araç mı? Kimler bu tedavilerden fayda görebilir? Kimler için risk oluşturabilir? Yan etkileri neler? Bu iğneler tek başına kalıcı kilo kaybı sağlar mı? Konuğumuz İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı Doktor Devrim Dölek Çetinkaya stüdyomuzda olacak. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün programımızın ilk bölümünde çocuklarımızın sağlığını konuşmak üzere konuğumuzla birlikteyiz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, aynı zamanda çocuk yoğun bakım uzmanı Profesör Doktor Sayın Ayşe Berna Anıl stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Önemli bir konu çünkü çok sık yaşanıyor aslında, değil mi? Şimdi yazla bir kışın farklı zehirlenme türleri var ama yazla birlikte sıcak gıdalarda bir takım sorunlara yol açabiliyor ya da farklı tür zehirlenmeler olabiliyor. Sizden dinleyebilir miyiz? Çocuklar en sık neden zehirleniyor?
1: Evet, öncelikle şöyle başlayalım. 16. yüzyılda toksikolojinin babası olarak kabul edilen Paracelsus'un bir deyişi var. Her madde zehirdir. Önemli olan dozudur, mühim olan dozudur. Evet. Yani buradaki maruziyet ve doz önemli. Ve zehirlenmeler çocuklarda çok sık görülüyor gerçekten. Çocuk acil başvurularının %1 ila 4'ünü oluşturuyor. Ve her dönem görülebilir. Ve her dönem farklı şeyler görülebilir. Mesela bahar, yaz aylarında biraz temizlik işlerinin olmasıyla bu çamaşır suları, temizlik maddeleri ya da işte baharda bu ilaçlamalarda falan kullanılan maddeler mesela gündeme gelebilir. Ya da gıda zehirlenmeleri her dönem gene gündeme gelebilir. Yaz aylarında daha çok gündeme gelebilir. Kış aylarında ise soba zehirlenmeleri, karbonmonoksit zehirlenmeleri mesela değişik şekillerde görülebilir. Çocuklarda özellikle zehirlenmeler daha sık görülüyor. Ve 1-5 yaş arası çok tehlikeli. Aa, evet. Çünkü çocuklar meraklı, her şeyi tabii ağzına götürüyor. O nedenle o grup bu kazara zehirlenmelerde önemli. Hı hı. Ve genel olarak baktığımızda da en sık aslında ilaçlar, onun dışında temizlik maddeleri, işte gıda zehirlenmeleri, karbonmonoksit zehirlenmeleri gibi çok çeşitli zehirlenmeler görebiliyoruz çocuklarda.
0: İşin bir de şu yanı var, çok çeşitli diyorsunuz, hepsi de hafif seyretmiyor galiba,
1: Tabii,
0: değil mi? Çok
1: aynen.
0: ciddi sonuçları
1: Tabii,
0: olabiliyor.
1: evet.
0: Özellikle bazı türlerin, belki de sizin dediğiniz gibi dozuyla ilgili.
1: Evet.
0: O yüzden çok iyi korumak lazım çocukları. O yüzden her şeyden önce evde en çok neler riskli? Herhalde bir ona bakmak lazım.
1: Evet, tabii. Yani bir kere ilaçlar riskli. Yani ağrı kesiciler olabilir. Kalp tansiyon ilaçları bunlar oldukça tehlikeli. Temizlik malzemeleri oldukça tehlikeli. Bu anlamda muhakkak önlemleri almak gerekiyor.
0: Diyelim ki çocuk bunu yaptı, bir şekilde ulaştı ve bir madde içti. Ailenin ne yapması lazım?
1: Evet.
0: Çünkü bu durum da çok önemli.
1: Evet,
0: Herkes
1: tabii.
0: soğukkanlı da olamayabiliyor.
1: Evet.
0: Bir durup düşünmek
1: Evet.
0: lazım.
1: Aynen.
0: Hangi durumda ilk müdahale ne olmalı?
1: Evet. Şimdi bir kere sakin kalmak önemli. Ama böyle bir olay oldu. Hemen çocuğun durumu değerlendirilmeli. Çocuk mesela sakin, iyi görünüyor. O zaman bir kere ne ilaç içti, ne malzeme. Bunun kutusunu hemen almak lazım. Olay saat kaçta oldu? Bu ilaç neydi? Ondan sonra ne kadar içmiş görünüyor, hani ne kadarı boş mesela, ve ortalığı şöyle bir kolaçan etmek lazım. Acaba gözümüzden kaçan aldığı bir şey daha olabilir mi? Buna bakmak lazım. Çünkü doktora gittiğimizde ya da işte bir danışma durumu söz konusu olduğunda bunlar çok önemli olacak. Çocuk genel olarak iyi durumdaysa 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi. Bu numara aranarak hani bir yönlendirme alınabilir. Burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. İnternete bakıp oradan bilgi edinmeye çalışmasın aileler. Bu çok tehlikeli, çünkü biliyorsunuz burada yani bilgi kirliliği çok fazla olduğu için yanlış yönlendirmeler olabilir. Doğru numara 114, yani Ulusal Zehir Danışma Merkezi. Ama birden diyelim çocukta böyle kendini kaybetme, havale geçirme, solunum zorluğu, hani kötü görünen bir durum varsa, o zaman da 112'yi hemen aramak lazım. Ve dediğim gibi ilacın ya da işte maddenin kutusunu almak, saat kaç gibiydi, neydi, ortalıkta başka bir şey görüyor muyuz, hani bunlar çünkü sonraki yönetim açısından önemli. Doktor size bunları şey yapacak,
0: Neden
1: soracak, ne
0: zehirlendiğini bilmesi
1: oldu, ne kadar
0: gerekiyor.
1: aldı, nasıl
0: Tabii.
1: oldu, bunlar önemli, bunları yapmaları lazım temel olarak.
0: Peki fark etmedik diyelim, çocuk bir şey içti. Nasıl anlayacağız zehirlenme belirtilerini?
1: Yani şöyle, zehirlenme belirtileri çok çeşitli aslında. Yani bulantı, kusma, ishal, ondan sonra halsizlikten böyle biraz bilinç değişikliğine, ne bileyim çarpıntı hissine, yani bütün sistemleri etkileyebiliyor. Birçok şey olabilir. Ya da işte mesela o anda iyi görünebilir. Saatler sonra bazı
0: Bu da
1: şeyler
0: mümkün.
1: ortaya çıkabilir. Yani illaha aynı şekilde olacak diye bir şey yok. O yüzden diyelim şüphemiz var. Yani bir yerde açık bir, yani sonradan gördük. Bir yerde mesela açık bir kutudan ilaçlar çıkmış, bir şey olmuş falan. Böyle bir şüphemiz oldu. O
0: Aklımıza
1: zaman
0: geldiyse bile.
1: geldiyse bile, hani bir şüphe bile varsa, hani emin olmasak bile sağlık kuruluşuna başvurmak, doktorumuzla irtibata geçmek gerekli.
0: Doktorla irtibata geçmek, işte 114
1: Evet,
0: hattını
1: evet.
0: aramak, ama hangi durumda?

0: acilen hastaneye gitmek lazım.
1: Evet, acilen hastaneye gitmek gereken durumlar aslında demin söylediğim gibi bilinçte bir değişiklik, bir bayılma, baygınlık. Ondan sonra böyle solunumda bir zorlanma olabilir, morarma olabilir, çocuk nöbet geçiriyor olabilir, havale geçiriyor olabilir. Bunlar çok kritik durumlar. Hemen tabii ki hastaneye gitmek gerekir. Ya da diyelim çok şiddetli kusmalar olabilir mesela. Bu tür durumlarda hemen.
0: Şimdi her şeyden önce tabii önlemeyi yoğun konuşmak
1: Evet,
0: lazım galiba.
1: aynen.
0: Bir ilaç aslında bildiğimiz bir şeydir. Temizlik maddeleri de hepimizin bildiği bir şeydir. Buna rağmen hala yaşanıyor bu
1: Tabii.
0: durumlar. Neden, neyi ihmal ediyoruz?
1: Aslında güvenlik önlemleri. Yani baktığımız zaman zehirlenmelerin çoğu evde gelişiyor. Ev ortamında gelişiyor. Şimdi biz de o zaman ebeveynler olarak bu anlamdaki çocuk olan ortamlarda her zaman güvenlik önlemlerine dikkat etmemiz lazım. Ne yapmamız lazım? İlaçları ortada bırakmamamız lazım. Kapakları kapalı olarak çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklamamız lazım. Yani bir çantanın içinde ortada olmaması lazım. İlaçları ortam anlamında kontrol etmek lazım. Vakti geçmiş diyelim ilaçlar, bunlar ortalıkta olmamalı. Bunları kesinlikle imak lazım. Temizlik malzemeleri açısından da öyle. Mesela kola şişesine diyelim çamaşır suyu koymak, meyve suyu şişesine bir temizlik maddesi koymak. Bunlar çok tehlikeli. Kesinlikle bunlar orijinal kutularında kapalı olarak ve çocukların ulaşamayacağı şekilde saklanmalı. Bu önlemler çok önemli.
0: Orijinal
1: Yani
0: ambalajlardaki
1: önlemek tabii
0: emniyetleri de
1: aynen
0: oluyor.
1: önlemek her zaman tedaviden daha
0: Değil
1: iyidir
0: mi?
1: ve zehirlenmeler önlenebilir durumlardır.
0: Tabii anlık boşluklar da oluyor
1: Evet, tabii.
0: sanıyorum. Ben biraz öyle de tahmin ediyorum. Genel
1: Evet.
0: olarak o güvenlik
1: Evet.
0: önlemleri alınsa da temizlik sırasında bir
1: Evet,
0: hararetle ortalıkta bırakılabiliyor
1: Evet.
0: mesela
1: Evet.
0: diye düşünüyorum. Ya da yaşlı bireyler varsa aile
1: Evet.
0: içinde onların ilaçlarında hani...
1: Evet, orada çok dikkatli olmak lazım. Bir de mesela gezmeye gittiniz, bayramlar, kalabalık ortamlar. Hani oralarda da çok dikkatli olmak lazım. Hani bu
0: Tabii.
1: güvenlik önlemleri açısından.
0: Şimdi bir de gıda zehirlenmeleri
1: Evet.
0: var. Farkları nelerdir diğer zehirlenmelerden?
1: Şimdi gıda zehirlenmelerinde genellikle yiyeceğin bozulması ya da işte mikroplarla bir maruziyeti hani bu şekilde oluşabiliyor. Daha çok bulantı, kusma, karın ağrısı, bazen ateş gibi gastrointestinal sistem dediğimiz bulgular daha ön planda olabiliyor. Ama diğer zehirlenmelerde zehirlenmenin tipine göre çok farklı bulgular görülebiliyor. Mesela biz acile bir hasta geldiğinde de şöyle düşünürüz. Mesela birçok sistemi ilgilendiren bulgular varsa bu bir zehirlenme olabilir deriz. Yani aile hiç böyle bir şey ifade etmemiş olsa bile. Yani çünkü zehirlenme solunum sistemini, kalbi, böbreği, karaciğeri hani birçok sistemi etkileyebilir. O yüzden neyle zehirlenildiğine göre değişir. Bir de bu bulgular hemen ortaya çıkmayabilir. Bazı zehirlenmelerde mesela saatler sonra bulgular ortaya çıkabilir.
0: Çocukları kusturmak doğru bir müdahale mi?
1: Bu da çok önemli bir soru. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle kusturulmamalı. Bu yanlış. Çünkü mesela temizlik malzemeleri yakıcı. Kusturmayla tekrar yemek borusuna gelerek buraları yakabilir. Akciğerlere bunlar aspire edilerek akciğere zarar verebilir. O nedenle kusturmadan kesinlikle uzak duruyoruz. Kusturma önermiyoruz. Hiçbir zehirlenme türü için zaten şu anda.
0: Ama zamanın çok önemi var galiba,
1: Tabii
0: değil mi? Ne
1: zaman
0: kadar
1: çok
0: erken
1: önemli.
0: müdahale edildiğinin bu konuda ne söylersiniz?
1: Yani fark edildiği, şüphelenildiği anda muhakkak doktora danışmak önemli. Bir kontrol edilmesi önemli. Çünkü bazen bir izlem gerekebilecek. Neden? Bir de olay olduğunda mesela ilk başta biz bazı zehirlenmelerde mesela mide yıkama yapabiliyoruz. Aktif kömür dediğimiz madde verebiliyoruz. Bunlar böyle ilk alındığında daha o ilaç emilmeden mesela bunları yapabiliyoruz. Öyle olunca biz bunları yapabilince ne oluyor? Etkiler
0: Tabii.
1: ortaya çıkmadan önlemi alabiliyoruz. O nedenle bir an önce erken başvuru ve değerlendirme, gerekirse bazı bu müdahaleler önemli. Kusturmaya bir şey daha ekleyeyim ben. Kusturma buyurun. Kesinlikle yasak dedik. Ayrıca mesela şöyle düşünür. Ay biraz yoğurt yedireyim, süt içireyim.
0: Evet, bu çok yaygın. Yani ayran, yoğurt.
1: Aman bunu nötralize eder gibi sanki. Böyle bir şey kesinlikle yok. Böyle bir şey de yapmıyoruz. Hani bir şey içirmek, kusturmak. Böyle.
0: Su içirmek mesela.
1: Yani hiçbir şeye girmemek lazım. Onu mideyi irite edip kusarsa o sırada tekrar o etkene göre bu yemek borusu sisteminde bir yanma, hasar yaratabilir. Bir şey yapmaya gerek yok.
0: Aslında o anda evde yapılabilecek çok da fazla bir müdahale yok.
1: Aynen.
0: Direkt hastaneye gitmek, yani 112'yi aramak.
1: Evet, yani bir 114'ten UZEM'den görüş alınabilir. Acil durum varsa 112 aranabilir. Yoksa kendimiz başvurabiliriz. Ve giderken de maddeyi yanımızda götürüyoruz. Saat kaçtı? Madde ne olabilir? Hani olası içmiş olduğu şey ne olabilir? Bunları temin ederek başvurmak gerekiyor.
0: Şimdi o zaman tabii gıda zehirlenmesinde de yine önlemek ön plana çıkıyor. Tabii. Bu konuda en çok neye dikkat etmek lazım?
1: Yani bir kere gıdaların doğru saklanma koşulları önemli. Son kullanma tarihine dikkat etmek lazım. Bu çok önemli bir nokta. Doğru saklanma koşullarında hani ve güvenilir tabii ki ürünler, yerden bir şeyler almak ya da markaya, onlara dikkat etmek önemli.
0: Şimdi tabii siz küçük yaşlardaki çocuklarda daha sık görülür diyorsunuz ama çocuklarda da 5 yaşından sonra da artık anlamaya başladığı yaşlarda bir güvenlik bilincinin oluşturulması da gerekiyor sanıyorum.
1: Evet, tabii.
0: Bu nasıl yapılabilir? Bu eğitim nasıl verilebilir?
1: Yani şu önemli, tabii ki çocuğun anlayabileceği şekilde mesela ilaçları kesinlikle işte büyüklerin kontrolü içilmesi gerektiği, ağzına bilmediği bir şey almamalı, hani her şeyi ağzına götürmemeli, bunlar anlatılabilir. İlaç verirken çocuğa şeker diye vermemek, aa bak şeker tatlı, hani bu şekilde yönlendirmemek lazım ilaç verirken. Bunlar öğretilebilir ve dediğiniz gibi bu bir 5 yaş, tamam hani sık görülüyor ama aslında çocukluk yaş grubunda bu 5 yaştan sonra da görülebiliyor.
0: Tabii, tabii.
1: Bir de özellikle ergenlik döneminde madde kullanımı ya da öz kıyım amaçlı hani böyle madde alımları, zehirlenmeler, bunları da görebiliyoruz. Bu açıdan da tabii ki çocuk yaş grubunun eğitimi, kontrolü önemli.
0: Hijyen konusunda ne söylersiniz acaba?
1: Yani
0: hijyendeki aksaklıklar da zehirlenmeye neden olabiliyor mu? Belki gıdalarla
1: tabii,
0: ilgili.
1: Tabii özellikle evet. Gıdalar da çok önemli. İşte o yüzden o gıda nerede üretiliyor, nasıl, orası ne? Hani bu önemli. Çünkü zaten gıda zehirlenmelerinde dediğiniz gibi bu hijyen kuralları uygun yerine getirilmediğinde işte bu mikropların üremesiyle bu gıda zehirlenmeleri ortaya çıkıyor. O yüzden dediğim gibi doğru saklama koşulları, son kullanma tarihine dikkat ve nerede hazırlanıyor, işte marka güvenilirliği, nereden alıyoruz, bu noktalara da dikkat etmek
0: ve
1: lazım.
0: Özellikle bazı gıdalarda çok dikkatli olmak gerekiyor sanırım.
1: Tabii.
0: Neleri sayabilirsiniz
1: mesela,
0: bunların arasına?
1: Mesela süt ürünleri hani daha risklidir, dondurma. Ondan sonra yumurta olabilir, işte gene et olabilir. Tabii ki aldığımız hani her şey, sebze, meyve, bunlar aldığımız ürünlerin düzgün, iyi yıkanması gibi noktalara da dikkat etmek lazım.
0: Ama zehirlenme biraz da dozla ilgili.
1: Evet.
0: Bu hijyen bilinci biraz ön plana çıkıyor galiba.
1: Tabii,
0: çocuğa da bunun
1: özellikle.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Verilmesi gerekiyor. O zaman bir kez daha hatırlatalım. En temelde ne yapması gerekiyor ailelerin? Acil bir durum yaşıyorlarsa ne yapacaklar?
1: Evet. Şimdi zehirlenme anlamında bir kere muhakkak evde uygun güvenlik önlemlerini aile almalı. Demin söylediğimiz. Oldu, karşılaşıldı. Hemen ortamda olan nedir, madde, ilaç, bunu alacak yanına. Hani olası, saat kaçtı, ne kadar aldı ve bu madde ne? Yanımıza alacağız, doktora göstereceğiz bunu. Eğer ki çocuk iyi görünüyorsa 114, yani Ulusal Zehir Danışma Merkezi, fikir, görüş almak için doğru doğru adres. Ama tabii ani kritik bir durum görünüyorsa, demin söylediğimiz gibi çocukta işte morarmadır, kendini kaybetme, bayılma, solunum problemi gibi, 112 aracılığıyla tabii ki sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bize katıldığınız için umarız daha az hasta gelir böyle, hatta hiç gelmez. Evet.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde yine sağlığımızı konuşacağız. Son dönemin çok konuşulan, çok tartışılan, pek çok farklı bilginin sosyal medyada dolaştığı bir konunun doğrusunu öğrenmek üzere İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı Doktor Devrim Dölek Çetinkaya'yı ağırlıyoruz. Zayıflama iğnelerini konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza
1: Hoş
0: Sayın
1: bulduk.
0: Çetinkaya. Şimdi o zaman baştan başlayalım. Doğrusunu öğreneceğiz dedik ya. Nedir bu zayıflama iğneleri? Tam olarak nedir? Nasıl bir etkisi vardır?
1: Aslında zayıflama iğneleri ince bağırsakta salgılanan bir hormonun taklitçisidir. GLP-1 denilen bir hormon var. İnce bağırsağımızda salgılanıyor. Fakat çabuk yıkılan bir hormon bu. Normalde tarihçesinde aslında 1980'li yıllarda GLP-1 ilk keşfedildikten sonra 1990'lı yıllarda da doğada bir kertenkele çeşidi var aslında. Gila canavarı denilen bir kertenkele çeşidinin insanları sokması sonucu insanların hipoglisemiyle öldükleri ya da yani hipoglisemiye yakalandıkları o nedenle fenalaştıkları ortaya çıkıp
0: Şekerde aşırı düşme.

0: Şekerde biraz düşme yaptığı ortaya çıkıyor ve bunun tükürüğü araştırıldığı zaman GLP-1'in aslında burada da olduğu saptanıyor ve ondan sonra zaten bu sürece giriliyor. Yani ilk olarak diyabet hastalarında şekeri düşürmek için ortaya çıkartılmış bir hormonun agonistik etkisi, yani hani yardımcı etkisiyle ortaya çıkan bir durum.
1: Yani aslında diyabet için
0: Diyabet için
1: çıkarılan
0: çıkarılan bir
1: bir
0: şey, evet, ince bağırsaktan normalde endojen olarak vücuttan da sentezlenen bir şeyin etkisini arttırma yoluyla giden, onun taklitçisi bir hormondur aslında. GLP-1, o agonistleri.
1: 80'lerde
0: 80'lerde ilk
1: keşfedildi
0: keşfediliyor. Evet, 90'larda ilk olarak o tükrükten, o kertenkele tükürüğünden izole ediliyor ve ondan sonra da zaten kimyasal olarak üretilmeye
1: 2000'lerde
0: başlıyor. Evet.
1: 2000'lerde
0: 2000,
1: kullanılmaya.
0: 2005, 2010, işte 2020 o şekilde hani geliştirilerek ortaya çıkıyor.
1: Hep iğne şeklinde miymiş o zamanlarda?
0: Evet.
1: Hep iğne
0: Yani
1: şeklinde.
0: hani tarihte, çünkü oral olarak uygulanmasında etkisi kayboluyor zaten. İğne şeklinde parenteral yolla uygulanıyor. Fakat son zamanlarda artık oral formları da çıkacak gibi duruyor.
1: Peki, şimdi son dönemde çok popüler.
0: Evet.
1: Kolay zayıflama yöntemi diye biliniyor. Doğru mu bu?
0: Şöyle, aslında doğru ama yanlış anlaşılan bir tarafı da var. Aslında hani kilo obezite meselesi multifaktöriyel bir durum. Yani genetik olarak ve en çok da psikolojik yönleri olan bir durum. Yani birçok kişinin aslında anlamakta zorlandığı taraf da bu. Bir kere obezite deyince aklımıza, hani benim aklıma açıkçası psikolojik bir çaresizlik geliyor. Yani depresyonun da eşlik ettiği, aynı zamanda multifaktöriyel genetik bir takım faktörlerinin ve hormonal bozukluklar da eşlik ettiği bir antite, bir sendrom sayılabilir yani. Dolayısıyla obezitede kilo vermek, eğer belli bir kilonun üzerindeyseniz ve kısır bir döngüye girdiyseniz, bu çok kolay bir şekilde verilemiyor. Ya, çünkü hastalarımız ister istemez hani aylarca, yıllarca bu tempoya dayanamıyorlar ve bir yerde vazgeçiyorlar. Bu ilaçlar işte o vazgeçiş dönemini erteliyor ve kişinin daha iyi bunu tolere edebilmesini, açlığı daha iyi tolere edebilmesini, diyetine uyumu sağlıyor yani. O yüzden bence çığır açan ilaçlar gerçekten.
1: Peki önce diyabet için kullanılıyor dediniz
0: Evet.
1: 2000'lerden itibaren.
0: Evet.
1: Bunun zayıflamayla bağlantısı nasıl keşfediliyor ve bu nasıl?
0: Çalışmalar sırasında hastaların yani böyle %15, %20'lere varan kilo kayıpları olduğu görülüyor ki bu çok, gerçekten çok önemli kilo kayıplarıdır çalışmalara göre. Çünkü bize göre %5'in üzerinde kilo kaybı zaten anlamlıdır. Bu %15, %20, hatta bazı çalışmalarda %27, %30'lara varan kilo kayıpları var. Dolayısıyla bunun aslında hani iştahı da baskılayıcı etkileri ortaya çıkmış. Sadece diyabet değil. Evet, diyabet de gerçekten çok önemli. Hani şekeri kontrol altına alıyor. Şüphemiz yok ona. Hemoglobin A1c dediğimiz 3 aylık şeker kontrolünü çok güzel bir şekilde işte 2,4'lere kadar falan düşürüyor. Ama bunun yanında iştahı baskıladığı da çalışmalar sırasında ortaya çıkmış.
1: Şimdi tabii günümüzde bu diyabet de, obezite de bir salgın gibi.
0: Evet.
1: Dünyada çok yaygın,
0: Evet.
1: obezite de
0: Evet,
1: çok
0: ne yazık
1: fazla
0: ki.
1: yaygın. O yüzden de dediğiniz gibi hani pek çok açıdan bakmak da gerekiyor. İştah, psikoloji vesaire, bir yandan da hani şu da var ya, iradesi zayıf bu insanların gibi bakılıyor. Daha az yesin de işte zayıflasın,
0: O
1: spor
0: kadar kolay değil
1: yapsın
0: ne yazık ki. Evet.
1: deniliyor.
0: Evet.
1: Bunun neden kolay olmadığını ve burada GLP-1'in ne yaptığını bize nasıl açıklarsınız?
0: Şimdi şöyle, obezitenin psikolojisi çok farklı. Yani obezite dediğimiz şey, biraz önce söylediğim gibi multifaktöriyel, çok fazla etkeni var obezitenin. Ama böyle iradesizlik deyip geçmek ve o insanları böyle sanki hani iradesizlikle şey yapmak, yani biraz suçlayıcı gibi
1: Yargılamak,
0: yargılamak, evet,
1: etiketlemek.
0: yargılamak, etiketlemek doğru bir şey değil. Çünkü bu insanlar zaten, emin olun, kilo vermeyi çok istiyorlar. Fakat bunda başarısız oluyorlar ve sürekli başarısız oldukları için bu başarısızlık duygusu artık pekişiyor belli bir süre sonra. Ve bu bir çaresizliğe dönüyor. O yüzden bu insanlara öyle etiketlemek yerine yardımcı olmak adına, eğer gerçekten hani body mass indeksi yüksekse,
1: Evet.
0: body mass indeksi o kadar yüksek değilse bile, komorbid hastalıklar dediğimiz kalp hastalığı, hipertansiyon,
1: Hı.
0: diyabet, ondan sonra işte polikistik over hastalığı ya da işte mesela uyku apne sendromu gibi sendromları varsa bunlarda, ve kişiye yıllardır bunu deniyorsa, spor ve diyetinden eminse ve buna rağmen veremiyorsa, belli bir kiloyu verip sonra geri üstüne misliyle geri alıyorsa, bu hastalarda mutlaka denenmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Hı. Tek etkisi iştah üzerindeki etkisi mi? İştahı mı kesiyor?
0: İştahı kesiyor ama bazı türleri metabolizmayı da hızlandırıyor. Daha doğrusu enerji harcamasını da arttırdığı söylenen, özellikle gipli kombinasyonlarda
1: Hı.
0: bu var.
1: Hı.
0: Ama hani çok en çok iştah üzerine etkili. Yani
1: Hı.
0: birkaç mekanizma ile, özellikle santral sinir sistemini etkileyerek,
1: Hı.
0: hipotalamustaki doyma merkezini, iştah merkezini baskılayarak bunu yapıyor.
1: Hı.
0: Ve aynı zamanda midenin dolumunu boşalmasını yavaşlatıyor ve mide daha yavaş boşaldığı için doygunluk hissi oluyor
1: Mide
0: midede.
1: dolu, tokluk
0: Mide
1: tok
0: dolu, evet,
1: hissediyorum
0: zaten
1: için.
0: santral sinir sisteminden de o hissi verdiği için kişi kendini tok hissediyor
1: Hı.
0: ve bu, emin olun, yani obez bir birey için çok çok önemli bir şey.
1: Hı.
0: Yani çünkü onlar ömür boyu hiçbir zaman kendilerini öyle hissetmediler.
1: Evet.
0: Öyle söyleyeyim. Ama bunun da bir sonu var. Sonuçta hani sürekli bu maddiyatları falan ödemek de kolay değil.
1: Oraya da geleceğiz.
0: Evet, o
1: Evet.
0: yüzden yaşam tarzıyla mutlaka destek olmak gerekiyor.
1: Sonundan önce yan etkileri de çok konuşuluyor. Herhalde bunlara da değinmek lazım. Yoğun mudur
0: Evet.
1: yan etkileri?
0: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Sosyal medyada bu çok abartılıyor. Yani yan etkileri, işte öleceksiniz falan, hani işte hepiniz kör olacaksınız. Böyle bir şey yok.
1: Hı.
0: Kesinlikle böyle bir şey yok. Tabii ki de yan etkileri var. Şimdi bir kere kardiyak yan etkileri olduğu işte falan, yok kalp krizi geçirirsiniz falan gibi böyle saçma sapan şeylerin döndüğünü görüyorum ben sosyal medyada. Öyle bir şey de yok. Sempatik sinir sistemini azıcık uyardığı için biraz taşikardi yapabiliyor, evet,
1: Hmm.
0: ama bu kadar. Yani
1: Evet.
0: ve bu da geçici bir yan etki. En önemli yan etkisi bulantı yapması. Ondan sonra bazen kabızlık, bazen ishalle giden, gastrointestinal sistemle ilgili, yani mide ve bağırsak sistemle ilgili olan yan etkileri
1: Hı.
0: görülebiliyor. Ondan sonra bir de şey yapabiliyor, yani özellikle diyabetik retinopatisi olan hastalarda, yani göz tutulumu olan
1: Evet.
0: hastalarda
1: Evet.
0: iskemik bir nöropati yapabiliyor. Yani
1: Hmm.
0: iskemik nöropati de işte o hani görme kaybını arttırabiliyor bazen. Ama o tabii ki retinopati açısından hastanın mutlaka takip edilmesini gerektiren bir şey.
1: Evet.
0: Ama hani obez hasta, hiç diyabeti yok, bir şeysi yok, hani retinopatisi de yok, hani göz tutulumu yok, o zaman hani çok da fazla bu konuda endişelenmeye gerek yok aslında.
1: Aslında çoğu kişi kullanabiliyor. Kullanamayacak hastalar var mı?
0: Var, var.
1: Kimler?
0: Mesela şöyle, pankreatit riskini artırabilir.
1: Hı.
0: Safra kesesi taşları, eğer özellikle safra kesesinde milimetrik taşlar varsa, gidip de kanalı tıkayabilecek, pankreatite neden olabilecek mesela taşları olanlar varsa, bu konuda hastanın mutlaka uyarılması gerekir. Ve pankreatit geçirmiş olanlarda kullanmamak gerekir.
1: Daha önce
0: Kesinlikle. Evet.
1: yaşadıysa bunu.
0: Bir de daha önce şöyle söyleyeyim, in vitro çalışmalarda ve sıçanlarla yapılan hayvan çalışmalarında
1: Hı.
0: medüller tiroid kanserini arttırıcı etkisi
1: Hı
0: gösterilmiş
1: hı.
0: ilacın. Bu nedenle hani prospektüsünde de yazıyor, zaten medüller siyahı olan ya da ailesinde medüller kanseri olan, tiroid kanseri
1: Hı.
0: olanlarda da kullanılmaması gerektiği yönünde bir bilgi var.
1: Hı.
0: Fakat insanlarda gösterilmiş bu konuda bir şey yok. Bunu
1: Evet.
0: söyleyebilirim net olarak.
1: Uzun vade kullanımı güvenli midir?
0: Uzun vade kullanımı konusunda şöyle, aslında hani şu kadar kullanılıp bırakılmalıdır denilen bir süre yok. En az süreler var. Yani mesela işte başlanınca en az işte 3 ila 6 ay, özellikle 6 ay sınırı veriliyor. 1 yıla kadar, 2 yıla kadar uzatılabilir deniliyor. Çalışmalarda 2,5-3 yıla kadar olan sonuçları var. Bence kontrol altında olduktan sonra hasta ve maddiyatını da karşılayabildikten sonra,
1: Biraz
0: yani
1: pahalılar, evet
0: evet,
1: yani.
0: yani birkaç yıl süreyle kullanılabilir.
1: Hı.
0: Ama dediğim gibi, yani hani böyle 5 yıllık, 10 yıllık falan çalışma sonuçları henüz henüz bilmiyoruz bunları. Hı hı. O yüzden hani biraz da hani temkinli olmakta fayda var. En azından ara vermekte, işte kontrollerini çok düzenli yaptırmakta falan fayda var diye düşünüyorum.
1: Şöyle bir durum var mı? Bu yan etkiler dışında, bu iğneyi kullandığı süre içinde dikkat etmesi gereken

0: bu kişilerin bir alarm durumu, hani böyle bir şey yaşadığımda bırakmam gerekiyor, yani
1: Evet.
0: bırakması gereken hastalar oldu mu?
1: Olabilir. Yani benim olmadı. Benim hastalarımdan bırakması gereken bir hasta olmadı. Açıkçası en önemli yan etkisi söylediğim gibi pankreatit. Pankreatit ben hiç bu ilaç grubunda kullananlarda ben görmedim. Hani görenler mutlaka vardır. Pankreatitin semptomları nelerdir, bulguları? Yani işte aşırı bir karın ağrısı, bulantı, ateş yüksekliği eşlik edebilir. Karın ağrısı daha çok bele ve sırta doğru yayılır. Kuşak tarzında arkaya doğru yayılan bir ağrıdır. Çok şiddetlidir. Yani öyle bir ağrınız olsa zaten bir daha unutamazsınız o ağrıyı, öyle söyleyeyim. Böyle şeyler yaşarsa kişinin hemen bırakması ve en yakın acil servise gitmesi gerekir.
0: Ne kadar yaygın kullanılıyor acaba şu anda bu iğneler,
1: Ben
0: zayıflama iğneleri?
1: yani bana gelen hastalardan bildiğim kadarıyla çok çok yaygın kullanılma isteği var. Ama gelmeyenler de var ne yazık ki. Yani hani doktor kontrolünde olmadan direkt kendisi reçetesi bir şekilde alıp böyle ezbere bir şekilde ondan bundan duyduğuyla kullanmaya başlayanlar da var. Biz bunu asla önermiyoruz. Mutlaka doktor kontrolünde olması gerekir. Mutlaka işte biyokimyasal değerlerinin bir bakılması, hastanın anamnezin güzel bir şekilde alınması, muayenesinin olması gerekir ilk başta. Ondan sonra da kontrollü bir şekilde laboratuvar değerlerinin falan bakılması gerekir. Yani bizim önerimiz bu yönde ama çok çok yaygın kullanıldığına eminim. Sosyal medyanın da bunda hem olumlu hem olumsuz etkisi var.
0: Ne gibi?
1: Yani şöyle sosyal medyada bu ilaçlar genelde hani işte özellikle işte Hollywood'da ya da işte Türkiye'deki ünlülerin kullanması ile çok böyle pofpoflandı ve
0: Evet, çok
1: çok
0: popüler oldu.
1: fazla çok popüler oldu. Yani ve
0: Gerçi yüzleri çöküyor, değil mi? Bir de o durum
1: İşte
0: var.
1: ondan da bahsedeceğim. Çünkü kişi eğer spor yapmazsa, kaslarını güçlendirmezse o zaman kas erimesi başlıyor. Kas erimesi eğer siz yeterince proteinli beslenmezseniz, çünkü iştahı direkt kapattığı için elektrolitleri falan da yeterince alamamış oluyorsunuz bir yerde. Bir de spor da yapmazsanız, kas gücünüzü de arttırmazsanız bu sizde ciddi bir şekilde kas kaybına neden oluyor. Ve vücudunuzda ve yüzünüzde her yerinizde sarkmalar meydana gelebiliyor. O yüzden mutlaka spor öneriyoruz. Protein ağırlıklı ve sağlıklı ve dengeli beslenme öneriyoruz. Ki daha sonrasında hızlıca kilo alınmasın. Yani onun da etkisi var.
0: Sözünüzü kestim. Sosyal medyanın olumlu ve olumsuz
1: Evet. Şimdi
0: etkisinden
1: yani olumlu etkisi bu şey aslında genelde olumsuz etkisi var sosyal medyanın.
0: bahsediyordunuz.
1: Yani çünkü sosyal medyada genelde bilgi kirliliği var. İlaç açısından hem olumlu hem olumsuz demek istiyorum. Ben bu ilacı kullandım. Bu bir mucizedir. Bunu kullandım ve işte atıyorum 30 kilo verdim. Ben artık incecik bir insanım. Bir bakalım bakalım 5-6 ay sonra 1 yıl sonra o kişi nasıl bir durumda olacak. Yani bir bu var. Bir de ilaç konusunda çok fazla menfi şeyler de paylaşılıyor sosyal medyada. Yani ben buna da çok karşıyım. Mesela bana bir hasta geliyor 120 kilo. Yani ve tam dört dörtlük bu ilaca uygun bir hasta ama ben onu ikna edemiyorum. Neden ikna edemiyorum? Çünkü hasta kalp krizi geçirip öleceğinden korkuyor, kör olacağından korkuyor. Yani sosyal medyada o kadar çok olumsuz haberde dolaşıyor ki hastayı bu sefer ikna edemiyorum. Aslında çok
0: Yanıltıyor.
1: fayda göreceği bir şey. Yani mide ameliyatı olmaktansa bence bu ilaçla mesela çok kilo vermek çok daha iyi bir şey. Hem girişimsel değil, tehlikesi yok, riski yok. Yani bir cerrahi kadar riski asla yok çünkü. Yani biz bu hastaları o yüzden ikna edemiyoruz. Yani ben son zamanlarda bundan çok muzdaribim.
0: Anlıyorum. Halbuki hayatını değiştirecek, kurtaracak, sağlığını
1: Sağlığını
0: kurtaracak.
1: kurtaracak bir şey. Birçok hastalığa da ne yapacak? Hani davetiye çıkartmıştınız obeziteyle. Onları artık o davetiyeler iptal olacak. Bu çok güzel bir şey yani.
0: Bir de uzun dönem sonuçlarından endişe ediliyor galiba hastalar tarafından.
1: Uzun dönem yani sonuçta şöyle bir durum var. Yani uzun dönem etkileri tabii ki kanıtlanmamış ama kanıtlanan bazı olumlu etkileri var. Yani bunlardan kimse bahsetmiyor. Mesela kardiyovasküler açıdan kardiyovasküler ölümleri azalttığı gösterildi mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani kalp hastalıklarından ölümleri azalttığı gösterildi
0: Aslında
1: örneğin.
0: 2000'lerden beri de bir şekilde
1: Evet.
0: kullanıldığını söylüyorsunuz. Bir şekilde
1: Evet.
0: sonuçları da belli
1: Henüz
0: galiba.
1: kılavuzlara girmedi ama en son onkoloji kongresinde mesela işte kanserde metastaz yapıcı etkisini azalttığını gösteren çalışmalar var.
0: Böyle bir faydası bile.
1: Kılavuzlara yansıyan hani kesin bir bilgi yok henüz, o kadar hani o kadar geniş çaplı çalışmalar yapılmadı ama yani sonuçta
0: tecrübeler var.
1: Evet, onkolojik hastalıkları da hani azaltıyorsunuz. Çünkü obezite demek aslında malignite demek, kanser demek aynı hı-hı zamanda.
0: Bırakılınca kilolar olduğu gibi geri alınıyor mu?
1: Spor ve diyet yapmazsanız evet. Çok kısa zamanda. Aylar içerisinde. Yani böyle 3 ayda 5 ayda aynı kilolara, hatta daha bile fazlasına.
0: Neden? Ekleyerek... Bir anda iştah mı açılıyor?
1: Evet, iştah açılıyor ve kişi kendisini tutmazsa, yani yerse, o zaman işte ben de böyle bir şey yaşanmasın diye genelde ben yavaş yavaş bıraktırma yoluna gidiyorum hastalarıma. Yani mesela haftada bir değil de işte dozu önce bir azaltmak. Ondan sonra haftada bir değil de 10 günde bir düşük dozda devam etmek şeklinde, yani 2-3 aya falan. O arada da sporunu arttırıp hastanın psikolojisini düzeltmek gerekiyor. Yani hasta eğer depresyondayken yeniden bırakırsa ilacı tekrar alır yani.
0: O zaman direkt kalıcı sonuç diyemiyoruz bunun için.
1: Hayır,
0: zaten
1: diyemeyiz.
0: Herhalde kilo kontrolünde bunu diyebileceğimiz hiçbir şey de yok.
1: Hiçbir şey yok. Yani zaten obezitenin en önemli hastalık özelliği de bu ne yazık ki. Yani obezite tedavisi tam olan bir hastalık değil. Mutlaka tekrar ediyor.
0: Yaşam tarzı değişikliği gerekiyor bu durumda.
1: Evet, evet.
0: Ama kolaylaştırıyor mu? Yani obez bir bireyin spor yapıp beslenmesini değiştirmesi belki daha zorken, zayıflamış ve koruma niyetinde olan birininki daha kolay oluyor.
1: Daha kolay
0: mu?
1: Oluyor.
0: Nasıl anlatırsınız?
1: Şöyle, bir kere hastanın psikolojisine yansıyor. Çünkü hasta daha kendine güvenli bir birey haline geliyor. Kendini daha çok seviyor. Bedensel algısı o yönde oluyor. Çok kendine güvenli bir şekilde devam etmek istiyor ve bunu kaybetmek istemiyor. Bu çok önemli. Ama başlangıçta çabalayan bir hasta, yani mesela işte hiç ilaç olmadan, hiçbir yardım olmadan, tamam belki veriyor, o da bir zafer duygusu yaratıyor, ona bir şey diyemiyorum, fakat o kadar çok zorlanıyor ki genelde yarı yolda kalınıyor bunlarda. Ya istenilen ideal kilolara ulaşmak çok zor olabiliyor. Yani belli bir hasta grubu var, o hasta grubunda ne yaparsanız yapın belli bir kilonun altına zaten düşemiyorsunuz. Mutlaka yardım gerekiyor.
0: Bu daha çok obezitenin kaynağı sebebiyle ilgili bir durum mu?
1: Yani sebebiyle de ilgili. Daha çok ben aslında obezitenin psikolojik de bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Yani şey, hani altta yatan mutlaka derin bir depresyon oluyor obezlerde. O depresyon, kaygı, yeme bozukluğuna neden oluyor. Gece yemeleri, tıkanırcasına yemeler, kendine acımalar, çaresizlikler. Bunların hepsi yeme dürtüsünü aktive eden şeyler.
0: Evet.
1: Yani o yüzden kişiye yardımcı olarak hani bu, en azından bu kısır döngüden çıkartmak bir işe yarıyor yani.
0: Evet. Ama şunu vurgulamak lazım. Bu kendi kendinize yapılacak bir şey değil.
1: Değil,
0: mutlaka
1: asla değil, evet.
0: Doktor kontrolünde yapılması gerekiyor. Az önce dediniz ya, bunların oral olanları da çıkacak.
1: Evet, çalışma aşamasında. Evet.
0: Nedir? Şimdi yakın zamanda yeni gelişmeler de olacak,
1: olacak
0: galiba.
1: Olacak. Bu
0: zayıflama iğneleri konusunda.
1: Olacak.
0: Onları
1: yani
0: da...
1: birkaç yıl içerisinde bunları görebiliriz. Yani Türkiye'ye gelir mi gelmez mi, ne zaman gelir tabii bilmiyorum ama...
0: Ama dünyada çok umut verici, mucize gibi algılanıyor mu? Nasıl algılanıyor?
1: Evet, algılanıyor. Umut verici, mucize gibi algılanıyor.
0: Pek çok hastalığı durduracak, belki engelleyecek, hayatları değiştirecek.
1: Evet.
0: Bir iğne ama mutlaka doktor kontrolünde. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Bize katıldığınız için bugün, gerçekten herkesin merak ettiği, çünkü obezite oranları da çok yüksek toplumda da, merak ettiği bir konuydu. En doğru bilgileri, en sağlıklı bilgileri almak üzere sizinle birlikteydik. İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doktor Devrim Dölek Çetinkaya konuğumuz oldu sevgili dinleyenler. Bugün de yaşamın ritminin sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar, ben Sıla Koç. Hoşça kalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Merhabalar, hepinize yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Tam da mevsiminde olduğumuz duttan bahsetmek istiyorum bugün. Adına şiirler yazılmış. Kara dutum, çatal karam, çingenem, nar tanem, nur tanem, bir tanem. Bugün konumuz kara dut. O kadar önemli ki kalpten kansere pek çok faydası var. Kalp damar sağlığını koruyor. Bağışıklığı güçlendiriyor, demir eksikliğini önlüyor. Katarakta karşı koruma sağlıyor, inmeyi önlüyor. Adeta bir antioksidan deposu. Hücreleri, kemikleri koruyan kara dut, mevsimindeyken şekersiz reçelini yapabileceğimiz bir meyve. Aslında çilek gibi, vişne gibi, kara dut gibi pek çok meyveden şekersiz reçeller yapılabilir. Özellikle diyabet hastasıysanız işte tarif geliyor. Burada tatlandırıcı olarak elma özütü, yani elma ekstresinden bahsedeceğim. Ancak elma ekstresiyle yaptığınız reçeller beyaz pancar şekerinde olduğu gibi kıvamlı olmaz. Fakat bu yöntemle reçel yaptığınızda diyet beslenenler, çocuklar, diyabet hastaları yaptığınız reçelleri güvenle yiyebilir. Yarım kilogram kadar meyvenin üzerine yarım su bardağı elma özütü, yani elma ekstresi ekleyin. Birkaç saat bekletin. Sonrasında çok kısık ateşte 50-60 dakika kadar pişirin. Eğer reçelinizi hemen tüketecekseniz sorun yok. Ama uzun süre saklamak istiyorsanız konserve usulü saklamanız lazım. Yani kavanoza doldurduğunuz reçellerin kapaklarını da kaynar suda bekletin. Kapakların tabii ki ilk kez kullanılacak madeni kapaklar olması lazım. Kaynar kaynar sudan aldığınız kapağı bir bez yardımıyla sıkıca kapatın ve bu şekilde vakumlanmasını sağlayın. Peki çoğumuzun elma ekstresi ya da elma özütü diye bir şeyi duymadığınızı farz ederek nereden bulabileceğinizi söylemek istiyorum. Bir kere elma özütü elmadan elde edilen yoğun bir özdür. Hamur işlerinde, çay, kahve gibi içeceklerde kullanılabilir. Doğal meyve şekeri içerir. Glisemik indeksi düşüktür. Tariflerinizde bir su bardağı şeker yerine yarım su bardağı elma özütü kullanabilirsiniz. Katkısızdır ve koruyucusuzdur. Büyük marketlerin diyet bölümlerinde ya da doğal köy ürünleri satan yerlerde, eczanelerde, hatta internetten de elma ekstresini, yani elma özütünü alabilirsiniz. Sizlerle yeniden görüşmeyi dileyerek hoşça kalın diyoruz.
0: Mutfağın Sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
2: İyi geceler sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yalın, haberleri sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde genel merkez ve adaylara toplam 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödediklerini iddia etti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Nevşehir merkezli 28 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 93 şüpheliden 79'u tutuklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sevgi, güven ve aidiyet duygusuyla yetişmelerinin önemini vurguladı. Devletimizin koruması altında büyüyen her evladımızın kendini değerli, güçlü ve güvende hissetmesini istiyoruz dedi. Bakan Göktaş, devlet korumasındaki çocukları kültür, sanat ve bilimle buluşturan Her Kadaş projesinin sertifika törenine katıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta sahada hareketlilik arttı. Kuveyt'te havalimanı vuruldu, bir kişi öldü, 63 kişi yaralandı. Tahran, saldırıyı biz düzenlemedik. Amerikan hava savunma füzesi terminale düştü açıklamasında bulundu. Müzakerelere ilişkinse taraflardan çelişkili açıklamalar geliyor. Tahran, müzakerelerde ilerleme yok diyor. Washington iyi gittiğini öne sürüyor. ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen dördüncü tur görüşmelerinin ardından İsrail ve Lübnan arasında ateşkes konusunda uzlaşıya varıldı. Ancak anlaşma sahaya yansımadı. Katliamcı İsrail, ateşkesin daha ilk saatlerinde Lübnan'ın doğusuna ve güneyine saldırılar düzenledi. Katil İsrail, Ekim 2025'te